0: Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin yalnızca bir sertifika programı olmadığını belirtti. Olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir dedi. Partisinin siyaset akademisi ikinci dönem açılışında konuşan Dervişoğlu, partililere sorumluluk alma çağrısı yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin 13. olan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösteren Destici, "Gazze bugün insanlığın ahlak testidir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yolcu otobüsü bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından otobüste yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ciddiyeti nedeniyle can kaybının yükselebileceği tahmin ediliyor. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Kerbela vilayetindeki türbe ziyaretinden döndükleri açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli kulübün 35. başkanı seçildi.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Gün uzun, yollar uzak. 11. bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Marcun.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Pars, Mahmut Erol Kardeseci, Zehra Asuman Bayraktar, Berrin Gülseren Gürtunca, Hayat Ayşenil Şamlıoğlu, Nadide Zafer Çankaya.

0: Cihan ikinci evliliğini yaptığı Doktor Kerim'le aradığı mutluluğu bulmuştur. Evlendiklerinin 5. yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde ikiz oğulları Ömer'le Ali dünyaya gelirler. Çok geçmeden Kerim silah altına alınır. Fakat geçen yıllar korkuları ve üzüntüleri silmiş, mutluluk getirmiştir. Ne var ki bu defa da evliliklerine bir darbe iner. Cihan, kocasının Neveser adında bir kadınla beraber olduğunu öğrenince çok kırılır ve ona evden kovar. Böylece yeniden sıkıntı dolu yıllar başlar. Para azlığı, annesiyle teyzesinin peş peşe ölümleri Cihan'ı bunaltır. Bu arada oğulları da okuyamamış, bir kumaş dükkanına çırak olarak girmişlerdir. Aradan uzun yıllar geçer. Yetişkin birer delikanlı olan Ali ile Ömer ticarete atılmayı düşünmekte, sermaye olarak da oturdukları evin satılmasını istemektedirler. Önceleri buna şiddetle karşı koyan Cihan sonunda çaresiz razı olur. Çemberli Taş'taki babadan kalma son mal da elden çıkar ama olaylar Cihan'ın korktuğu gibi gelişmez. Oğulları dükkanı açar açmaz kazanç sağlamaya başlarlar. Çok geçmeden Ömer evlenmeye karar verir. Hemen ardından da komşuları Süheyla, Ali için çok uygun gördüğü bir akraba kızından söz eder Cihan'a.
1: Of be, kolum koptu. Bu duvarlar da amma kirliymiş meğer. İki kat boya sürdüm, yine de iyi olmadı. Anne, kim dedi sana Süheyla Hanım'ın aklına uy da başıma evlenme derdi çıkar diye?
2: Ya, kızı görür görmez beğenen vazgeçemeyen kimdi?
1: Ah, Ömerler'dir, bugün uğrayacaklarını söylemiş.
2: Dur, ben açarım.
1: Tamam. Merhaba anne.
2: Hoş geldiniz çocuklar, girin içeri. Hadi. Nasıl, kolayladı mı işler?
3: Ne gezer, bu gidişle düğünü erteleyeceğiz herhalde.
2: Düğün mü? Ne düğünü?
3: Aman Zehra, sorduğun şeye bak. Bu evde Ali'den başka evlenecek biri var mı?
2: Ya, ben düğün yapılacağını bilmiyordum, Ömer söylemedi.
4: Unutmuşum Zehra, birinin ailesi düğün isteriz diye ısrar etmiş. Annem de çaresiz.
2: El alemde ne hünerler varmış, biz böyle ısrar etmesini bilemedik.
3: O zamanki durumumuzu biliyorsun Zehra, elimiz daha dardı.
1: Ya, şimdi arabayı epey düze çıkardık yenge.
2: Yakında daha da düze çıkacak, öyle değil mi Ömer? Hadi anlatsana her şeyi.
4: Şimdi sırası mı?
3: Ne anlatacaksınız oğlum? Yoksa piyangodan para çıktı da müjde vermeye mi geldiniz?
4: Yok anne, piyango değil de nasıl desem bilmem ki. Ben bir iş buldum.
3: İşin var ya senin.
4: Dükkanı Ali'ye bırakıyorum. Artık masrafı çoğaldı onun.
3: Yoksa başka dükkan mı açacaksın?
4: Yok, dükkan değil. Aslında iş Türkiye'de de değil.
3: Ya nerede?
2: Almanya'da.
3: Almanya'da mı?
4: Evet anne. Son birkaç yıldır orada çalışmaya gidiyor pek çok kişi. Çalışacak insan gücü eksikmiş.
2: Biz de gideceğiz. Burada ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Küçük bir dükkan. Geliri ikiye bölünce elimizde hiçbir şey kalmıyor.
3: Kararını verdin mi Ömer? Mutlaka gidecek misin?
4: Gideceğim anne. Aslında kararımı çoktan vermiş, başvurmuştum. Cevap geleli de epey oluyor. Ama üzülmeyesin.
3: Sanki şimdi üzülmedim. Dükkan diye başımın etini yediniz yıllarca. Açıldı işte dükkan. Tıkır tıkır işliyor. Para desen iki değil, üç evi bile geçindirir. Yani 3 kuruş fazla kazanmak için...
2: Bunu facia haline getirmeyin ne olur. Benim annem babam evlat hasreti çekmeyecekler mi?
3: Demek birlikte gideceksiniz.
4: Önce ben gideceğim anne. Hemen sonra da Zehra'yı aldıracağım yanıma.
3: Yoksa Ali de biliyor muydu bu işi? Ha? Doğru söyle Ali. Haberin var mıydı?
1: Vardı anne. Çok zaman önce Ömer bana açtı düşüncesini. Önce ben de istemedim gitmesini ama sonra düşündüm. Söyledikleri doğru. Burada kazandığından daha çoğunu daha kısa zamanda kazanacaksa varsın gitsin hasrete katlanırız dedim.
4: Ondan sonra başvurdum işte.
3: Bana sormadan kararını vermişsin. Ne diyeyim? Ne dememi istersin?
4: Bak anne.
3: Ne zaman gidiyorsun?
4: 2 aya kadar. Ali'nin düğününü yapar öyle giderim.

0: Aksaray'ı öyle severdim ki Berin. Çocukluğum, genç kızlığım hep oralarda geçti. Hele o 3 katlı evimiz. Altında babamın şekerci dükkanı. Aa, radyoyu niye kapattın kızım?
1: Başım ağrıyor, uzanıp dinleneceğim biraz.
0: Ya, peki kızım, peki. Ben bakayım mı kapıya?
1: Yo yo, ben bakarım. Nasıl olsa gelen her kimse beni çağıracak sonunda.
0: Öyle, bu evin hanımı sensin artık. Beni kim ne yapsın?
1: Hoş geldin Ali. Bu akşam erken döndüm.
2: Evet, dükkanı erken kapattım. Çünkü müjde getirdim size. Nasılsın anne?
0: İyiyim oğlum, sağ ol.
1: İnsanı meraktan öldürüyorsun. Ne müjdesi getirdin söylesene.
2: Ömer dükkana telefon etti bugün.
1: Ha, o muydu?
0: Nasıllarmış oğlum? Uzun uzun konuştunuz mu?
2: Konuştuk anne. İkisi de iyiymiş. Kazançları da fena değilmiş. Ha, bir miktar da para yollayacakmış. Ama kimse elini sürmesin, o para yalnız annemin dedi.
0: Uzaklara gitmeseydi de parası eksik olsaydı. Çocuktan filan hiç söz etti mi oğlum?
2: Etmedi anne, olsa söylerdi.
0: Onların yok, sizin yok. Ne zaman göreceğim ben torunlarımı?
2: Aşk olsun, biz yetmiyor muyuz sana?
0: Canım, sizlerin yeri başka.
2: Onlar para biriktirip bir an önce geri dönmek istiyorlar anne. İğreti kaldıkları bir yerde çocukları olsun istemezler.
0: Hadi onlar haklı. Ya siz ne bekliyorsunuz?
1: Şu daracık eve zor sığıyoruz anne. Bir de çocuk eklenirse.
0: El kadar çocuk mu sığmayacak bu eve?
1: Sığar tabii, sığar. Ben gidip sofrayı hazırlayayım.
0: Ne oldu bu kıza? Yoksa bilmeden onu kızdıracak bir şey mi söyledin?
2: Yok canım, onu da nereden çıkartıyorsun? Hem Berin kızmış değil ki.
0: Nasıl değil oğlum, burnundan soluyarak çıktı odadan.
2: Yok yok, sana öyle gelmiş anne. Durma böyle şeylerin üstünde. Rahatına bak sen. Ben gidip elimi yüzümü yıkayayım ha.
0: Rahatıma bakayım ha. Ne güzel.
1: Gölge gibi anne, vallahi gölge gibi dolaşıyor peşimde. Yemek pişirirken, çamaşır yıkarken.
3: Canım, senin peşinde gezdiğini nereden biliyorsun? Belki kendi halinde dolaşıyordur o.
1: Hayır, kendi halinde dolaşmıyor, bilirim ben. Yo, söylerim, Ali annesiyle konuşsun, bıktım artık.
3: O ne biçim söz Berrin? Annesi o, bakmak zorunda.
1: Bir de çenesi var ki evlere şenlik. Başlıyor Aksaray'dan, Laleli'den. Of, bıktırıyor insanı.
3: Canım, sen de dinlermiş gibi yap. Hem onun hatırı kırılmaz.
1: Onun hatırı de... bunun hatırı. Ya ben ne olacağım anne? Kızının çektiklerine hiç üzülmüyor musun? Sanki yiyecek bir lokma ekmeğimiz kalmamış gibi. İster istemez ne diye verdin ki beni?
3: Aa, daha neler. Seni zorla veren mi oldu? Ali ile birbirinizi beğenmemiş miydiniz? Düğüne kadar ya başkası çıkar da elimden alır diye korkudan gözüne uyku girmeyen kimdi?
1: Benim şimdi de Ali'den yana bir şikayetim yok ki.
3: Öyleyse gülü seven dikenine katlanır. Hadi bakalım şimdi doğru evine. Bir daha da böyle ufak tefek şeyler için ne beni üz ne de kendini. Aleme dedikodu lazım. Hayat Hanım'ın kızı kocasının evinde geçimsizlik çıkartıyormuş dedirtme herkese.

0: Ali, hadi gelmiyor musun? Sofra hazır.
1: Geliyorum. Azıcık uzanmıştım, dalmışım galiba. Günün yorgunluğu akşamları çıkıyor. Niye iki tabak koydun? Annem yemiyor mu?
0: Annem evde değil ki.
1: Nerede peki?
0: Süheyla ablalarda.
1: Doğru, başka nereye gider ki?
0: Başlıyordur Aksaray'dan, gençlik günlerinden, dedenizin şekerci dükkanından. Babanın adını hiç anmıyor ama.
1: Nesini ansın Berrin? Babamın yaptığını... Neyse boşver. Yalnız şunu bil ki mutluluktan az, acıdan çok nasibini almış bir insandır annem. Gelmişi geçmişi sana çokça anlatıyorsa hoş gör onu. Çektikleri kolay değil. Hem bir gün sen de onun gibi olacaksın. Seni kimse dinlemek istemeyecek. Ben bakarım. Anne niye döndün?
2: Süheyla'lar evde yokmuş olur.
1: İyi ki geldin. Biz de daha sofraya oturmamıştık. Berrin, hadi sen bir tabak daha getir.
0: Önce gidip yemeği ısıtayım, buz gibi oldu.
3: Nesi var Berrin'in oğlu?

0: Hiç nesi olsun ki anne?
1: Biraz canı sıkkın gibi de. Eğer benim yüzümden...
0: Yok anne, niye senin yüzünden olsun? Belki canı bir şeye sıkılıyordur. Senin kime ne zararın var ki? Gölge gibi dolaşıyorsun evde.
2: Berrin, Berrin, ne yapıyorsun?
1: Bahçede çiçek topluyorum. Alay eder gibi konuşma Ali. Bulaşık yıkadığımı görmüyor musun?
2: Canım kızma hemen, lafın gelişi sordum işte.
1: Annenle konuştun mu?
0: Yok, konuşmadım daha.
1: Ama bu akşam mutlaka konuşurum diyordun.
0: Canım konuşacağız elbet. Kadıncağız kahvesini içiyordu, burnundan getirmek istemedim.
1: Şimdiye bitmiştir kahvesi.
0: Tamam tamam, gidiyorum.
2: Bakıyorum her zamanki gibi kahvenin yanında sigara yakmamışsın anne.
1: Bıraktım sigarayı. Geçen gün torundan söz ettiğimde neler dedi Berrin, unuttun mu? Besbelli içmemi istemiyor. Beğenmediği başka huylarında var belki. Haklı tabii. Şimdiden sonra ben ona ayak uyduramam, o da bana.
0: Bak, ben de bu meseleyi konuşmak istiyordum seninle. Ama söyleyeceklerimi sakın yanlış anlama. Seni çok sevdiğimizden de şüphe etme.
1: Dur bakalım Cihan. Bu sözlerin ardından bir şey gelecek ama ne? İltifat etmeyi bırak da ne demek istiyorsan onu söyle bakalım.
0: Bak, evlendiğim bir yılı geçti. Yani o gün bugündür üçümüz aynı çatı altındayız. Tabii başlangıçta hepimiz iyi niyetle adım attık bu işe ama şimdi...
1: Evet, şimdi?
0: Şimdi Berrin'le birbirinizi yiyorsunuz. Ne senin rahatın var ne de onun. Ben de aranızda üzülüyorum. Bu gidişle yuvam yıkılacak diye korkuyorum.
1: Bu sözlerin ötesinde ne var oğlum? Ha? Onu söyle de kurtul yükünden.
0: Bak yanlış anlama ne olur. Seni çok seviyorum. Rahatını huzurunu bozmamak için bu kararı verdim. Hani şu arka sokakta oturan Nadide Hanım var ya. Onun bahçe içindeki küçük evi sana tutsak da bir...
3: Yemekten sonra kahve pek güzel gidiyor Süheyla. Eline sağlık. Kendine de pişirseydin keşke, karşılıklı içerdik.
4: Akşam üzeri Cihan Hanım'a uğramıştım, orada içtim. Şimdi bir daha içersen fazla gelir.
3: Ali yine öyle seyrek mi uğruyormuş?
4: Bilmem, sormadım. Utanıyor kadıncağız. Yalnız ara sıra Ömer'in mektup yazmadığından yakınıyor.
3: Haklılar, evin parasıyla açtılar dükkanı. İşleri bitti.
4: Aa, gecenin bu saatinde kim gelir ki?
3: Dur, ben bakarım. Siz miydiniz Nadide Hanım? Buyurun.
5: Zamansız rahatsız ediyorum ama...
3: Rahatsız etmekle ne demek canım?
4: Hoş geldiniz Nadide Hanım. Buyurun, içeri geçin.
5: Sağ olun. Fazla kalmayacağım zaten. Size bir derdimi açmaya gelmiştim.
4: Hayrola?
5: Nasıl desem bilmem ki... Benim derdim Cihan Hanım'dan yana.
3: Cihan Hanım mı?
5: Evet ya. Oturduğu evin kirasını tam 3 aydır alamıyorum.
4: 3 aydır?
3: Peki bugüne kadar hiçbir şey söylemediniz mi?
5: Kadıncağızın haberi yoktur ki Mahmut Bey. Gücüne gitmesin diye ben de bir şey demedim. Ali ödüyordu kirayı. Ona söyleyeyim dedim. İnanır mısınız, gittim de Aksaray'a. Dükkanın önünden kaç defa geçtimse... İçeri gireyim mi, girmeyeyim mi diye düşündüm. Yapamadım, yüzüm tutmadı.
4: Keşke girseydiniz, Ali de suçunu anlasaydı. Kadıncağızı ihmal ettiği yetmezmiş gibi bir de kirasını ödemiyor demek.
5: Ne bileyim, yapamadım işte. Sizleri de rahatsız etmezdim ama onlara daha bir yakınsınız. Nazınız sözünüz geçer. Bir söyleyiverseniz Ali'ye. Evim pek daha şu sıralarda... Yoksa yine sabrederdim.
3: Merak etmeyin Nadide Hanım. O yaptığından utanmıyorsa utandırmasını bilirim ben.

0: Demek yakında baba olacaksın ha? Hadi hayırlısı.
1: Sağ ol abi.
0: Cihan Hanım ne yaptı müjdeyi alınca? He? Çoktandır dört gözle bekliyordu da.
1: Şey, annem mi? Ona daha söyleyemedik.
0: Anlamadım. Haberi aldığınız haftayı geçmiş ya.
1: Öyle de işte dünya telaşı, dükkan, ev, insanın eli değmiyor ki. Hem geldiğinde şey demiştin, hani konuşalım filan diye, bir mesele mi var?

0: Var olmasına var da benim değil. Nadide Hanım'ın meselesi. Eli darmış kadıncağızın. Bir uğrayıversen derim.
1: Şu insanlar da amma açgözlü oluyorlar. Bunca zaman hiç aksatmadan ödedim kirayı. E insanlık hali. Her zaman elim geniş olmuyor ki. Biliyorsun bu sıralarda masrafım çoğaldı. E çocuk için hazırlıklara su gibi para gidiyor vallahi.
0: Gitmez mi? İşin kötü senin Ali. Çok kötü.
1: Sağ ol Mahmut abi. İnsan halinden anlayan bir sen varsın zaten.

0: Demek bugün aldınız haberi. Ne güzel. Torunumu görebileceğim. Kız mı olur acaba, oğlan mı?
1: Bilmem ki. Sevineceğini bildiğimden haberi alır almaz koştum sana. Biz de birkaç saat önce öğrendik zaten.
0: Sağ ol oğlum. Anneni nasıl da düşünürsün.
1: Artık masraflar çoğalacak. Kim bilir kaça patlar bunca hazırlık. Bir de dükkana mal alacağım bugünlerde. Her şey ateş pahası.
0: Hep masraftan söz ediyor. Nasıl derim şimdi odunum kömürüm bitmek üzere diye. Yok yok. Olmaz. Şimdi sırası değil.
1: Niye daldın anne?
0: Ben mi oğlum? Hiç. Hiç. Eski günleri düşündüm de. Senin Ömer'in doğduğunu zamanları.
1: Senin için varsa yoksa eskiler zaten. Aksaray, Laleli. Neyse ben gideyim artık. Berrin evde bekliyor. Bu akşam sinemaya gideriz diye sabahtan söz vermiştim. Hadi hoşça kal anne.
0: Güle güle oğlum. Güle güle.

Seni görmek, seni sevmek emeliyle yaşarım. Seni bir gün göremezsem coşar ağlarım. Selanikli Ahmet Efendi'nin bu Hicazkar eserini İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçıları Korosu'ndan dinledik hep birlikte. Eserin başındaki Hicazkar peşrevi Tamburi Cemil Bey'in bir bestesiydi. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicazkar ve Mahur makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Hicazkar eser Nasibin Mehmet Gürü'nün bir bestesi. Güfte Mehmet Hafit Bey'e ait, Belgin Gök'ten dinliyoruz. Seni candan severim, aşkına kurban olurum, ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum.

Şevki Bey'in Hicazkar makamındaki şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Gönlümü duçar eden bu hale hep, kare gözlüm, kare bahtımdır sebep.

Kölün Kuşoğlu'nu Nevesel Kökteş'in Hicazkar bestesinde dinliyoruz. Alemi gülzar ederdim, kadil olsaydım eğer, bülbülün feryadı, bilmezdim, bu yüzdenmiş meğer.

Ve Cidi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hicazkâr şarkısını Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri, bağrımdaki dikenleri gidin sorun gecelerden.

Karacaoğlan'ın bir şiirine Nihat Adlim'in Hicazkar makamındaki türküsü var sırada. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Deli gönül coştu yine, seni kimler eyler şimdi? Sarı sümbül, mor menekşe giydi bizim dağlar şimdi.

Güftesi ve bestesi Muhlis Sebahattin Ezgi'ye ait Hicazkâr eseri Turhan Öge'den dinliyoruz. Eminem'in 15'e bastı yaşı, cihanda yok Eminem'in bir eşi.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz mahur makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk eser Hafız-ı Şirazi'nin şiirine Abdülkadir Meragi'nin mahur makamındaki kâr formundaki eseri. TRT Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Gül bi ruhiyar hoş ne bahşet, bi bade bahar hoş ne bahşet. Esere başlamadan önce Gazi Giray Han'ın Mahur Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Sırada Süleyman Daniş'in şiirine Ebu Bekir Ağa'nın mahur makamındaki ağır semai var. Yine TRT Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Sarsam miyanın ey gül iter Yasemen gibi, sürsem hemişe payine ruhim çemen gibi.

Hafız Hüsnü Efendi'nin Mahur makamındaki eserini Mülkiye Topel'den dinliyoruz. Sabah tarf-ı vefadan peyam yok mu? O yâri bi vefadan selam yok mu?

Nahit Hilmi Özel'in güftesini yazdığı Refik Fersan'ın mahur bestesini Milihat Gülses'ten dinliyoruz. Bir neşe yarat, hasta gönül, sen de biraz gül. Bak işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son mahur eser, Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz son eserimizi. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince. Hoşçakalınız.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk 7 gün sonra yine burada. İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosundayım. Salih Yılmaz teknik yönetimde, Canan Polat mikrofon gerisinde. Hayatı anlatan macera perest müziklerimiz heyecan, gerilim ve serüvenlerinin izini sürüyor bu pazar gününün 11. saatinde. Beyaz Perde'nin ilk 007 James Bond'u Sean Connery dünyayı kötülerden kurtarıyor yine. Ama bu kez James Bond kimliğiyle değil de Büyük Britanya ordusundan bir subay kimliğiyle ve çifte yönetmenli 1962 yapımı The Longest Day, En Uzun Gün filminde. Hayatı anlatan macera perest müziklerimizi işte o filmle başlatıyorum bu pazar tatilinde.

İkinci Dünya Savaşı'nın Batı cephesindeki en uzun günü, D-Day diye de anılan Normandiya çıkarmasını yansıtmıştı ekrana Kenan Akin, Andrew Morton's ikilisi. Reichswehr'in Alman ordularının batıdaki savunma cephesi olan Fransa'nın Calais kıyılarında bekliyordu ama 6 Haziran sabahı başarılı bir yanıtmayla Normandiya kıyılarına Sherbrooke olaylarında ayak basacaktı İngiliz, Amerikan, Kanada ve Özgür Fransız birlikleri. Adı gibi oyuncu çizelgesi de uzundu en uzun günün. İngiliz, Amerikan, Fransız ve Alman sinemasından isimler vardı o çizelgede. John Wayne, Eddie Albert,

0: Özdeğin sözlerime eşlik eden müziği onun bestesiydi. Pepol Anka kendi bestesini o yıl kaydettiği tekli planda seslendirecekti. The Longest Day.
1: Many men came here as soldiers. Many men will pass this way. Many men

En uzun günün Paul Anka'nın sesindeki şarkısı oldukça kısa sürdü değil mi? O zaman Paul Anka'nın müziğini biraz daha uzatalım ve en uzun günü bir kez daha dinleyelim. Bu sefer Kanadalı besteci ve şarkıcıdan değil de İtalyan lövanteni bir frankofondan, Dalida'dan. Eddie Marnay'in Fransızca uyarlamasıyla 1962 yılında kaydettiği plandan. Le jour le plus long.

Bağdaşık güçler çıkarmanın dördüncü gününde Normandiya kıyılarında ilk köprü başını tuttular. Ardından Fransa içlerine ve Paris'e doğru yola koyuldular. Paris'te heyecan ve öfke içindeydi o günlerde. Kentin yazgısını belirleyecek bir soru dolaşıyordu dilden dile. Paris brûle-t-il, Paris yanıyor mu?

O soruyu 1944 yılının Paris'inden 1965 yılının Fransız beyaz perdesine getirdi René Clair. O yıl yönettiği filmiyle seyircilerini 81 yıl öncesinin Alman işgali altındaki Fransız başkentine götürdü. Hızla Paris'e doğru ilerlemektedir. Normandiya çıkarmasını gerçekleştiren bağlaşık güçler. Alman işgal komutanı General Dietrich von Holitz'e eğer savunamayacaksa ve bağlaşıklar ele geçirecekse kenti yakması emrini vermiştir. Öfkeden gözü dönmüş Adolf Hitler. Gel gelelim Paris'e tutkundur Gert Fröben'in canlandırdığı General von Holitz. Uygarlık ve kültürün yüzlerce yıllık hazinesi, güzelim kenti yakıp yıkmaya el vermez içi. O Führer'in emri ve kendi duyguları arasında bocalarken Almanlardan sonra kentin yönetim ve denetimini ele geçirmenin savaşı içindedir Fransız direniş örgütü. Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie Caron, Alain Delon, Jean-Pierre Cassel, Claude Dauphin, Daniel Gélin, Yves Montand, René Clair'in bu savaş serüveninde Parislileri ve Fransızları canlandıranlar. Gert Fröbe, Bruno Kremer, Hannes Messemer onlara eşlik eden Alman oyuncular. Filmin Amerikalıları arasındaysa Kirk Douglas, George Chakiris, Glenn Ford ve Orson Welles gibi isimler var. Ya müzikler? Maurice Jarre'ın 61 yıl öncesinin bu René Clair filmine ve şu anda da benim sözlerime eşlik eden müziği filmle aynı adı taşıyor. Paris brûle-t-il, Paris yanıyor mu? Avignonlu serçe Mireille Mathieu'nun bir yıl sonra 1966'da Maurice Vidalet'in sözleriyle kaydettiği plaksa Nazi işgali altındaki Paris'in tepkisini dile getiriyordu. Paris en colère, Paris öfke içinde.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Alman işgali altındaki Paris öfke içindeydi. 1965 yılının Fransız sinemasındaki René Clair filmi Paris Brûle Til, Paris Yanıyor mu filminde. 1967 yılının İngiliz sinemasındaki yeni Bond serüveninde ise nükleer bir savaşın eşiğindeydi dünya. Yalnızca Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık hükümetleri ayırdındaydı bu tehlikenin. Bir de majestelerinin gizli servisi ve özel ajanı 007 James Bond. Bir Amerikan uzay kapsülünün Sovyetlere ait bir uzay gemisi tarafından yutulması Birleşik Devletler ve Sovyetleri karşı karşıya getirmişti. Aslında her zamanki gibi Spectre örgütünün marifetiyle tüm bunlar. James Bond bu kez Japonya'da boy gösteriyor. Sean Connery'ye, Kalindor, Donald Pleasence, Bernard Lee ve Loïc Maxwell gibi Avrupalı ve İngiliz oyuncuların yanı sıra Akiko Wakabayashi, Tetsuro Tanba, Miyahama ve Teru Shimada gibi Japon oyuncular da eşlik ediyordu. James Bond'un İstanbul sinemalarında İnsan İki Kere Yaşar adıyla gösterime giren bu yeni serüveninde filme adını veren şarkıyı John Barry'nin notaları ve Leslie Brickhouse'un sözleriyle Nancy Sinatra seslendiriyordu. You Only Live Twice.

007, James Bond, şu dünyayı kurtarma serüvenlerinden çok yoruldu değil mi? 1962'den 67'ye 5 kez kötü adamlara karşı savaştı ne de olsa. En iyisi mi onu biraz dinlendirelim ve macera perest müziklerimizle 1968 yılına geçerek bir başka serüvenin izini sürelim. Bebek yüzlü iki masum gangsterin, Bonnie Elizabeth Parker ve Clyde Chestnut Barrow'un serüveni bu. Birleşik Devletler'in Orta Batı eyaletlerindeki banka ve dükkanları soyarken kimseyi öldürmediler. Soydukları her yere bir demetle çiçek bıraktılar. 1930'ların başlarında kapitalizmin 1930

1929'da başlayan büyük bunalımıyla anamalca düzene ateş püskülen halkın gözünde bir tür Robin Hood oldu onlar. Dilleri destan aşklarıyla da yoksulların ve orta sınıfın kahramanlarına dönüştüler. 1934'te makineli tüfeklerle delik deşik edildiklerinde Bonnie 24, Clive 25 yaşındaydı. Ve o ikisinin öyküsünü yönetmen Arthur Penn 1968'de beyaz perdeye taşıdı. Filmin özgün müziğini Charles Strauss bestelemiş, Bonnie ve Clyde'i yine o yıl plaklara getiren şarkının müziğini ve sözlerini ise Fransız besteci, söz yazarı ve şarkıcı Serge Gainsbourg yazmıştı. İstanbul Radyosu'ndaki saatimiz 11.30'a doğru ilerlerken o şarkı hayatı anlatan müziklerimizden de yankılanıyor. Serge Gainsbourg kendi bestesini söylerken ona Fransız sinemasının 60'lı yıllardaki en parlak yıldızı Brigitte Bardot eşlik ediyor. Bonnie and Clyde.

1930'larda Amerika'nın orta batısındaki halkın dilindeydi Bonnie ve Clyde'ın öyküsü. 60'ların ikinci yarısındaysa Hollywood sinemasının peliküllerinde ve Avrupalı şarkıcıların dilinde. 1968'de hem az önce dinlediğimiz Brigitte Bardot ve Serge Gainsbourg birlikte anlatmışlardı o öyküyü, hem de az sonra dinleyeceğimiz Fransa'nın Elvis Presley'i Johnny Hallyday. Gainsbourg ve Bardot'un diline Serge Gainsbourg'un notaları ve sözleriyle takılmıştı Bonnie ve Clyde'ın öyküsü. Johnny Hallyday'in diline ise üç Amerikalının, Peter Callender, Mitch Murray ve Joe Salt'un müziğiyle. O üçünün bestesini Yeni Dünya'nın şarkıcıları özgün sözleriyle seslendirmiş, Johnny Hallyday ise George Aubert'in Fransızca uyarlamasıyla L'Histoire de Bonnie and Clyde.

Önce Beyaz Perde'deki En Uzun Gün, The Longest Day filminin müziği yankılandı hayatı anlatan müziklerimizde. İlkin Paul Anka'nın, bestecisi Paul Anka'nın yorumuyla, sonra da Dalida'nın Fransızca uyarlamasıyla. Bir sonraki serüvende ise Paris Öfke içindeydi, Mireille Mathieu'nun şarkısıyla, Paris en Colère. Derken bir James Bond filminin izini sürdük. Nancy Sinatra'nın sesiyle You Only Live Twice. Ardından Bonnie and Clyde'ın, o iki masum gangsterin öyküsü yankılandı hayatı anlatan müziklerimizde. Önce Brigitte Bardot ve Serge Gainsbourg ikilisinden, sonra da Johnny Holiday'den. Evet sevgili dinleyiciler, maceradan maceraya iz sürdük bu haftaki macera perest müziklerle. Haftaya yeniden buluşacağız.

0: buluşmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlere hepimizin fark ettiği ama çoğu zaman nedenini bilmediği ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Yabancı dil öğrenmek için en ideal yaş ve en kolay yöntemler nelerdir? Bugün hepimizin hayatında önemli bir yer tutan bir konuyu ele alacağız. Yabancı dil öğrenmek. Peki, gerçekten bir dili öğrenmek için en doğru yaş var mı? Bilim insanlarına göre dil öğrenimi için en avantajlı dönem çocukluk yıllarıdır. Özellikle 0 ila 7 yaş arası beynin dil öğrenmeye en açık olduğu dönem olarak kabul edilir. Bu süreçte çocuklar bir dili kurallarla değil, duyarak, taklit ederek ve doğal bir şekilde öğrenirler. Bu durum kritik dönem hipotezi olarak bilinen bir teoriyle açıklanır. Bu hipoteze göre küçük yaşlarda öğrenilen diller çok daha kalıcı ve akıcı olur. Ancak bu yetişkinlerin yabancı dil öğrenemeyeceği anlamına gelmez. Aksine yetişkinlerin de önemli avantajları vardır. Örneğin daha güçlü bir kelime hafızasına, disipline ve öğrenme stratejilerine sahiptirler. Yani doğru yöntemlerle her yaşta dil öğrenmek mümkündür. Peki en kolay nasıl yabancı dil öğrenilir? Aslında bunun tek bir sihirli yöntemi yok. Ama etkili olan bazı temel prensipler var. Birincisi, maruz kalmak. Yani dili sık sık duymak ve görmek. Sevdiğiniz dizileri, filmleri o dilde izlemek, müzik dinlemek ya da basit metinler okumak öğrenme sürecini hızlandırır. İkincisi, aktif kullanım. Sadece dinlemek yetmez, konuşmak gerekir. Hata yapmadan, korkmadan pratik yapmak dil öğrenmenin en önemli adımlarından biridir. Çünkü dil kullanıldıkça gelişir. Üçüncüsü, küçük ama düzenli adımlar. Her gün sadece 15-20 dakika bile olsa çalışmak, uzun aralıklarla yapılan yoğun çalışmalardan daha etkilidir. Ayrıca bir dili öğrenirken sadece kelimelere değil, o dilin kültürüne de ilgi göstermek öğrenmeyi daha keyifli hale getirir. Çünkü dil sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçiminin yansımasıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta ise şudur. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bir dili öğrenirken hata yapmak sürecin doğal bir parçasıdır. Hatta çoğu zaman en iyi öğretmendir. Kısacası yabancı dil öğrenmek için en ideal zaman erken yaşlar olabilir. Ama en doğru zaman başlamaya karar verdiğiniz andır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: Radyo 1. Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Müzakere bilmecesi sürerken İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin mesaj paylaştı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu, dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Ankara Kızılcı Hamam'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı. 2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı

2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı bir işgal olarak değerlendirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Haberleri sunduk.

Elin kolun bağlanıyor. Yine aynı çıkmaza giriyorsun sen.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Müzakere bilmecesi sürerken İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin mesaj paylaştı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu, dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Ankara Kızılcı Hamam'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı. 2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı bir işgal olarak değerlendirmeye devam edeceğiz, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara'da hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 cm ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 cm, görüş iyi olacak.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlisi Sayın Ekrem Şimşek. Ekrem Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ekrem Hocam, sizinle bu sabah hakikat sonrasını konuşmak istiyorum. Önce hakikat ve sonrası da var tabii ki. Şöyle diyelim mi? Hakikat öncesi, hakikat ve hakikat sonrası. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Böyle bir başlığa?
2: Bu başlangıcınız beni tebessüm ettirdi. Merhum Alev Alatlı derdi ki, evladım hakikat mı vardı ki sonrası olsun diye. Dolayısıyla o gerçeklik kavramı üzerine durmakta fayda var. Nedir gerçeklik?
1: Gerçeklik mi, hakikat mi?
2: Hakikat.
1: Çünkü ikisi bazen birbiriyle uyuşmuyor. Mesela bir adam, bir hırsızın hırsız olduğu gerçektir. Ama yaptığı şey hakikate uygun mudur, değildir gibi bir örnek versem.
2: Güzel bir farklılık. Doğru söylüyorsunuz. İsterseniz sonrasıyla başlayalım da belki öncesini anlamak daha kolay olur.
1: Tamam.
2: 2016 yılında Oxford sözlüğü yılın kelimesi olarak bu hakikat sonrasını seçiyor. Post-truth, öyle İngilizce mi anlamıyla. 2016 yılı da sebebi var niye bunun olmasının. O dönemde bizim İngiltere diye bildiğimiz Birleşik Krallık'ta Brexit referandumu oldu. Yani
1: evet, evet.
2: Avrupa Birliği'nden Birleşik Krallık ayrılsın mı ayrılmasın mı, ayrılalım mı kalalım mı diye iki soruluk bir referandumdu bu. Haziran ayında bir pazar günü bu referandum yapılıyor. Yaklaşık %48 kalalım diyor. %52 yaklaşık bunlar yani şeylerde. Ayrılalım diyor. Neticede ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ama işin ilginç olanı pazartesi günü başlıyor. Bu %52 oranında ayrılalım diyenler herhalde başı çekiyor olsa gerek ki Google'da 3 tane soru müthiş popülerlik kazanıyor. Avrupa Birliği nedir? Kaç ülke vardır? Biz neden ayrıldık? Hangi kurumdan ayrıldık? Buradan tanımına geçecek olursak, objektif gerçeklerden ziyade duyguların ve kişisel algıların daha rol oynadığı bir algılama sürecinden bahsediyoruz. İşte hakikat sonrası buna tekabül ediyor. Yakın tarihten örnekler verecek olursak, bir ülkenin başka bir ülkenin sınırında asker yığması, orada askeri hareketlinin olması, bunun sonucunda buraya saldıracağım. Yok yok, böyle biz hiçbir şeyimizi, biz kendi sınırlarımızı sadece koruyoruz. Akabinde saldırdığı görülüyor. Ve genellikle bu tür yüzleşmelerde evet ama diye başlar cevaplar. Evet ama biz tehdit gördük burada deyip günümüzde yaşadığımız olaylar.
1: Evet, aynen o.
2: Yani geldi. İsrail Gazze'yi bombalıyor. Yani bunun hastanelerin, okulların bombalanmasının ne gibi bir haklı gerekçesi olabilir? Evet. Ne diyorlar? Orada teröristler evet, var.
1: Evet. Amerika'nın üsler kurması dünyanın
2: İnanmak yerinde. İstediğinize inanırsınız. Dolayısıyla

0: Biz birkaç şekilde günlük hayatımızda bunları görüyoruz. Kurumsal anlamda baktığımızda kimi ülkelerin iklim değişikliğini kabul etmediğini görüyoruz. Ederlerse çünkü bunun ekonomik yaptırımları olacak.
1: Doğru.
0: Sosyal medyaya baktığımızda yankı odaları dediğimiz bir kavram ortaya çıkmış. Burada var olan düşüncelerinizin, duygularınızın bir anlamda doğrulandığı bir yerler. İşte aynı takımı tutan taraftarların kendi takımlarını öven bildirilere maruz kalması. Politik olarak siz düşünün yani hangi anlamlara geldiğini. Dolayısıyla duymak istediğini insanlar duyabiliyor. Gerçeklik bu anlamda da yara almış oluyor. Bir başka nokta da siyasi kampanyalarda bu kullanılıyor. Bu günümüzde Avrupa'da yükselen bir ultra milliyetçi bir akım var. Hemen hemen her ülkede
1: Evet.
0: artıyor bunların sebebi. Ve özellikle de beslendikleri alan işsizlik. Göçmenler
1: Doğru.
0: geldi, işsizlik başladı diye. Ve çok kolay manipüle edilebiliyor insanlar. İşte bu Brexit örneğinde de Galler'den bir gazeteci, kendi doğup büyüdüğü yer Avrupa Birliği'nden müthiş fayda sağlamış. Bir madenci kasabasıyken spor tesisleri, yol yapımı, köprüler bunlardan azami derecede faydalanan bir şehir düşünün ve en çok hayır oranının yani ayrılalım oranının olduğu bir yer. Gazeteci gidiyor kendi şeyine, insanlarla sohbet etmeye başlayınca hepsinin ortak noktası biz bu göçmenlerden bıktık diyorlar. Bir
1: Evet.
0: bakıyorlar sadece bir tane kayıtlı Polonyalı göçmen var. Dolayısıyla algılar çok önemli rol oynuyor. Röportajlara devam edince görüyor ki sosyal medyadan kişisel mesajlar alındığı görülüyor. Bugün sosyal medyada biz bilerek isteyerek paylaştığımız bilgilerle aslında hayatımızdan pek çok doneler veriyoruz insanlara.
1: Elbette.
0: Ve bu algoritmalar sayesinde de kişinin dini inançları, politik duruşu, hayat anlayışı bunlarla ilgili pek çok ipuçları var. Dolayısıyla sizin hassas noktalarınız da belli olursa ona yönelik mesajlar almanız gayet mümkün ve bu da yapılmış. Özellikle Türkiye ile ilgili reklamlar, gerçek dışı reklamlar Avrupa Birliği'ne Türkiye giriyor. 76 milyon o zamanın nüfusuyla. Türk'ü nasıl karşılayacaksınız Avrupa Birliği'nde diye. Gerçek dışı. O zamanlar Türkiye'nin çünkü görüşmeleri durmuştu. Ama bu kişilerin hassasiyetlerinden yola çıkarak o değiştirilemez bir hale gelmiş. Ben buradan ayrılmalıyım diye. Gerçekle aykırı olan bir durum yaşanmış. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse objektif gerçeklerden ziyade kişisel var olan anlayışın desteklenmesi ve duyguların ön plana çıkarılması bu hakikat sonrası dönemi tarif eden bir dönem oluyor.
1: Biz bir müzik arası verelim. Hakikatle bağlantılı, aşk oldukça bağlantılı bence. Aşık Veysel'den dinleyelim. Gerçek aşık. Buyurunuz.

0: Ekrem Hocam, bu duruma nasıl mukavemet etmek, direnmek gerekir? Mesela bir Müslümanın bu konuda uyanık olması amiyane tabirle gerekir diye düşünüyorum. Bu hususta ayet ve hadisler de var bildiğimiz kadarıyla. Biraz sizi buna teşvik edeyim.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: ederim bu güzel pas için. Çağımızın en temel özelliğinin bunu bir kere teslim edelim. Hakikatin değil algıların hakim olması, doğruların değil de duyguların ön plana çıkması bu maalesef yaygın bir şekilde en önemli mecra olan sosyal medyada özellikle karşımıza çıkıyor. Ve Covid-19 sonrası da ekranda harcanan zamanın ne kadar arttığını biliyoruz. Dolayısıyla epey bir insan saatlerini haber kaynağı olarak bu tür mecralarda değerlendiriyor. Şimdi bizim Peygamberimizin sözlerinden aldığımız bir şey var. Kişinin duyduğu her şeyi söylemesi ona günah olarak yeter diyor. Bu bizi araştırmaya sevk etmeli. Keza Hucurat suresinde bir fasık size haber getirirse onu araştırın. Yani paylaşmadan evvel bu mekanizmaları harekete geçirmemiz gerekiyor. Günlük hayatımızda uyguladığımızda örneğin bir ürün alacaksak o ürünü üreten firmanın internet sitesiyle yetinirsek bu bizi kısıtlar. Çünkü orada büyük ihtimalle yanlış bir bilgi olacaktır. Dolayısıyla birden fazla kaynağa yönelmekte fayda var. Nasıl başa çıkacağımız konusunda belki ilk yapılacak şey birkaç kaynaktan konuyu araştırmak, doğru olup olmadığını bu şekilde test etmek gerekir.
0: Ekrem Hocam, tabii bu testi yapmak için de biraz bilgi gerekiyor. Mesela çok affedersiniz, bir söz dolaşır oldu ortalarda. Bir de Hazreti Mevlana'ya atfediliyor, ilgisi yok. Önce söze bakarım söz mü diye, sonra adama bakarım adam mı diye. Şimdi bunu ulu orta herkes söyler hale geldi. Mesela kimse kendisine, ya bir dakika, ben bu adamı kritik ediyorum ama benim adamlığımı da birileri sorguluyorsa diye düşünmüyor. Yani ben ne kadar adamım acaba, ya da bu sözden ne anlıyorum diye düşünmüyor ne yazık ki. Onun için gerek ayetler gerek hadis-i şerifler bizim aklımızda böyle bir motto olarak kalıyor ama maalesef bir işe yarar hale getiremiyoruz onları. Onun için de haber duyduğumuzda bu ayete rağmen atlıyoruz üzerine ve bizi yönlendiriyor maalesef.
1: Çünkü hoşumuza gidiyor. Var olan düşüncelerimizin, duygularımızın karşılık bulduğunu görüyoruz. Ve kötü tarafı hep bu insanlarla, hep bu kaynaklarla baş başa kalınca dünyayı algılamamız da çok sınırlı hale geliyor. Dünyayı bundan ibaret görme gibi bir yanlışa
0: Bir de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Mesela bu sözleri söyleyenlere güvenimiz, işte falanca kuruluş, falanca televizyon kanalı, falanca gazete yazdıysa doğrudur diyoruz. Buradan şuraya gidiyorum. Son 50 yılda dünyada Müslüman imajını dibe çekmek için ne lazımsa yapılıyor. Yani Müslümanlar katildirler, öldürürler, keserler, asarlar. Yani eskiden o aksakallı bey amcaya olan güven ortadan kaldırıldı. Şimdi imanlı bir insan ne derse desin artık güvenmediğimiz için ona inanmıyoruz. Bir mana taşımıyor bizim için. Yani güven eksenleri de kaydırıldı. Yani artık kime güven duyacağız? İşte Amerikalı falanca medya kuruluşuna güveneceğiz. Böyle bir şey de var. Tabii bu bizim hakikat algımızı ve hakikatin eksenini, kaynağını vesaireyi de değiştiriyor maalesef.
1: Bu sadece haber kanallarıyla gelmiyor karşımıza. İzlediğimiz filmlerde, okuduğumuz romanlarda tiplemeler maalesef bunun üzerinden belki biz de kendi kültürümüzden alet olarak bunları yapıyoruz.
0: Hiç sormayın.
1: Günümüzde baktığınız bilgisayar oyunlarında kötü adamların aslında bir Müslüman fiziksel görünümüne sahip olduğunu görüyorsunuz. Dizilerde, filmlerde keza öyle. Dolayısıyla bu yanlışa düşmemek gerekiyor. Ama söylediğiniz tespit çok kıymetli. Kendi yanlı düşüncelerimizin de farkında olmamız gerekiyor. Belki biz de hata yapıyor olabiliriz.
0: Tabii
1: O
0: kesinlikle.
1: yüzden farklı kaynakları değerlendirmekte fayda var.
0: Bakar mısınız, ben Kızılderilileri katletmiş kovboylar bu kovboy filmleri sayesinde bizim için ne kadar güvenilir insanlar haline geldi.
1: Hem de
0: John Wayne denilince yani.
1: ne haince taktiklerle, o şimdi Şükran Günü diye kutlanan günlerinde Kızılderili insanlar biliyorsunuz kendi yaşadıkları coğrafyada maruz kalmadıkları mikroplar, bakteriler, Onlara güya iyilik yapıyorum diyerek battaniyeler, bu şekilde enfekte olmuş battaniyeleri vererek topluca katliamlarına sebep olmuş. Ondan sonra da işte bu kültürler günü, şükran günü vesaire gibi aldatmacalarla bunu günümüzde çok güzel reklamını yapabiliyorlar.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla bunu bir eğlence, işte bir hindi yemek anlamında değil ama derinlerine bakmakta fayda var. Dolayısıyla araştırmak. Yani işte Peygamberimizin uyarısı orada değerli, bir araştırın. Yaymadan evvel her duyduğunuzu paylaşırsanız bu günah olarak size yeter diyor. Bundan daha öte bir uyarı herhalde söylenmemiştir.
0: Kesinlikle. Şimdi bu hakikat saptırması desek acaba buna? Yani hakikatin üzerinde oynama projesi ne zamandan beri var dünyada?
1: Aslında herhalde insanlık tarihi kadar eskidir ama şu anda evet, bir sosyal medya gibi bir mecra var. Doğru. Belki daha fazla muhatap olduğumuz gerçeği bundan kaynaklanıyor. Yoksa eskiden de vardı biliyorsunuz, kelime oyunlarıyla.
0: Tabii tabii haklısınız.
1: Yani biz bunu kendi hayatımızda da yaşamışızdır. Şeylerde öğretmen sıfır verdi, ben 10 aldım gibi şeyleri evet, kendi hayatımızda duydum.
0: Burada bu şeyle başlıyor yani, şeytan ve Adem şeyine Kabil, kadar gidiyor Adem. Yani hem orada hem de şeytanın Adem Aleyhisselam'ı yanıltması.
1: Zayıflıklar yani, duymak istediğinizi duymak istemeniz.
0: Evet, belki.
1: Yani Adem Aleyhisselam'a sonsuzluk hissinin, yani sonsuzluğun verilmesi, oradan hareket ederek. Dolayısıyla yani biz zeki insanların manipüle etmesi diyebiliriz ama evet, kötüye kullanılmış bir zeka tabi.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bulduğum bir konuyu konuştuk. Allah sizden razı olsun. Hı, Allah bilginizi, ilminizi bereketlendirsin inşallah. Efendim, Ekrem Şimşek Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Yeni bir haftaya, yeni umutlara ve sımsıcak bir Haziran sabahına birlikte merhaba diyoruz. Güneş erkenden yüzünü gösterdi. Gökyüzü masmavi, pırıl pırıl. Güzel günün eşliğinde yolculukta olanlara kolaylıklar, işine yetişmeye çalışanlara bol enerji, evde çayını yudumlayanlara huzur diliyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Musa Eroğlu'nun seslendirdiği Mersin yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. İndim geldim ince kumdan gırmadan, yaktın beni 15'ime varmadan.

0: Değerli dinleyiciler, kavurucu yaz sıcaklarında küçük baş ve büyük baş hayvanlarının bakımı ve sağlığı her zamankinden daha önemli. Yüksek verim elde etmek ve hayvanlarımızı sıcaktan korumak için bu dönemde nelere dikkat etmeliyiz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Yahya Hamurcu ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Sayın Hamurcu, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz programa katkılarınızdan dolayı. Sayın Hamurcu, yaz dönemi geldiğinde hayvancılıkta sıkça karşılaştığımız bir sıcaklık stresi gerçeği var. Bu kavram tam olarak neyi ifade ediyor? Hayvanlar üzerine nasıl bir etki yaratıyor?
2: Sıcaklık stresi, özellikle yaz aylarında hava sıcaklığı ve nem miktarının artmasıyla birlikte hayvanların vücut ısısını normal sınırlar içinde tutmakta zorlanması durumu olarak açıklayabiliriz. Hayvanlar belirli bir sıcaklık aralığında rahat ederler. Ancak hava sıcaklığı bu sınırların üzerine çıktığında bu durum hayvan refahını olumsuz etkilerken hayvanlarda bazı sıkıntılara yol açıyor. Yem tüketimi azalır, su tüketimi artar, döl veriminde bozulmalar ile süt ve et veriminde düşüş yaşanır. Aynı zamanda bağışıklık sistemi zayıflar, hastalıklara yatkınlıklar artar. İleri vakalarda halsizlik, solunum güçlüğü ve ani ölümler görebiliriz.
1: Aslında bu stresin doğrudan ekonomik yansımaları da oluyor. Özellikle de süt ve et üreticileri üzerinde. Sıcak hava nedeniyle büyükbaş hayvanlarda yaşanan bu verim kayıplarını önlemek için ahırlarda ne tür havalandırma veya serinletme sistemleri kullanılmalıdır?
2: Şimdi ahırlarda güçlü bir havalandırma sistemi olmalı. Bu fan sistemleriyle sürekli hava akımı sağlanabilir. Ahırların yan cepheleri açık olmalı. Çatı yüksekliğinin havalandırma için uygun metrajda olması çok önemli. Bunun yanında kontrollü

0: duşlama ve serinletme sistemleri kullanılabilir. Ahırların, çatılarının yalıtılması da önemlidir. Tabii bu arada gölgelik alanların arttırılması ve hayvanların temiz ve serin suya sürekli ulaşabilmesi sıcaklık stresini azaltır, et ve süt kaybını önemli ölçüde engeller.
1: Sayın Hamurcu, ahır konseptinden biraz uzaklaşıp rotamızı açık alanlara ve meralara çevirecek olursak, yaz aylarında küçükbaş hayvanları güneş çarpmasından ve halsizlikten korumak adına günün hangi saatlerinde meraya çıkarmak gerekiyor?
0: Şimdi şöyle, küçükbaş hayvanlar yazın özellikle tabii onlar sıcakta ve meralarda oldukları için öğlen sıcaklarından ciddi şekilde etkilenebilirler. Bu nedenle hayvanların sabah erken saatlerde yani yaklaşık 5 ile 11 arasında otlatılması uygun olur. Günün en sıcak dönemi olan 11 ile 17 arası gölgelik ve serin yerlerde dinlendirilmeleri uygun olacaktır. Günün sıcak saatlerinde uzun süreli otlatmalardan, uzun yürüyüşler ve gereksiz sürü hareketinden o sıcak saatlerde kaçınmak gerekir. Akşam serinliğinde ise saat 17'den sonra yeniden meraya çıkarılabilirler. Böylece güneş çarpması ve aşırı sıvı kaybı riski azaltılmış olur. Özellikle gebe hayvanlar, kuzular ve yaşlı hayvanlar sıcaktan daha hızlı etkilenebildikleri için onların ekstra dikkate ihtiyaç var.
1: Bir de şöyle bir durum var Sayın Hamurcu. Sıcaklık artışına bağlı olarak yem tüketiminde isteksiz olan hayvanların yem karışımlarında ne gibi değişiklikler yapılmalıdır?
0: Şimdi yaz döneminde daha kaliteli ve sindirilebilir yemler tercih edilmeli. Aşırı lifli yemler metabolik ısıyı arttırdığı için dikkatli kullanılmalı. Enerji yoğunluğu dengeli rasyonlar hazırlanmalı. Mineral ve elektrolit destekleri arttırılmalı. Büyükbaş hayvanlarda kaliteli yonca, korunga otu, fi otu, çayır otu, mısır silajı, arpa ezmesi, buğday kepeği, şeker pancarı posası, küçük başlarda bunlara ek olarak fi ve yulaf karışımları, taze ve genç mera otları, yaprak oranı yüksek kaba yemler verilebilir. Ayrıca yemleme sabah erken ve serin saatlerinde yapılırsa hayvanların yem tüketimi daha iyi olur. Dikkat edeceğimiz diğer bir husus daha var. Küflenmiş, bozulmuş yemler, aşırı sap ve saman ağırlıklı rasyonlar, mesela çok geç biçilmiş otlar, ısınmış ve fermente olmuş karma yemler ile ani yem değişikliklerinden sakınmak gerekiyor. Sıcaklık stresine karşı mücadelede diğer bir husus, sodyum, potasyum, klor ve magnezyum gibi elektrolitler büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında kalsiyum, E vitamini, A vitamini ve gerektiğinde C vitamini destekleri de hayvanların sıcak havalarda daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. Ancak tabii bu ürünlerin kullanım miktarı ve uygulama şekli mutlaka veteriner hekim veya hayvan besleme uzmanlarının önerilerine göre belirlenmelidir.
1: Sayın Amurcu, yaz mevsiminin doğası gereği çevresel tehditler, özellikle parazitler bu dönemde çok aktif hale geliyor. Yaz döneminde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları sinek ve keneler aracılığıyla bulaşan salgın hastalıklarından korumak için nasıl bir koruyucu aşılama takvimi uygulanmalıdır?
0: Şimdi yaz döneminde artan sıcaklık ve nemle birlikte sinek, sivrisinek ve kenelerin çoğalması hem büyükbaş hem de baş hayvanlarda birçok salgın hastalığın yayılma riskini arttırmaktadır. Bu nedenle koruyucu hekimlik uygulamaları ve zamanında aşılama büyük önem taşıyor. Özellikle ŞAP, LSD olarak bilinen nodüler egzantem, çiçek hastalığı, mavi dil, şarbon ve bazı tam paraziter hastalıkları vektörlerle daha hızlı yayılabilmektedir. Bu hastalıklara karşı uygulanacak aşılama programı bölgenin hastalık durumuna, hayvan türü ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yıllık aşı takvimine göre planlamalıyız. Genel koruyucu olarak aşılarda hedef riskli yaz dönemine girilmeden önce hayvanlarda yeterli bağışıklığın oluşturulmasıdır. Bu nedenle ilkbahar ayları aşılama açısından kritik bir dönemdir. Özellikle ŞAP aşılarının düzenli tekrarının yapılması, büyükbaş hayvanlarda nodüler egzantem aşılarının ihmal edilmemesi, küçükbaş hayvanlarda çiçek ve gerektiğinde mavi dil aşılarının uygulanması, riskli bölgelerde şarbon aşılamalarının tamamlanması gerekmektedir. Ancak yalnızca aşılama yeterli değildir. Sinek ve kene mücadelesiyle de mutlaka eş zamanlı yürütülmelidir. Bunun için düzenli ilaçlamalar yapılmalı, gübre ve atık birikimi önlenmeli, sulak ve bataklık alanlar mutlaka kurutulmalı. Hayvanlar dış parazit uygulamalarıyla sürekli korunmalıdır. Ayrıca bir husus daha var. Sürüye yeni katılan hayvanların karantinaya alınması ve veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde çok önemli rol oynuyor. Unutulmamalıdır ki yaz döneminde uygulanacak düzenli aşılama ve etkin vektör mücadelesi hem hayvan sağlığını korur hem de üreticimizi ekonomik kayıplardan koruyacaktır.
1: Röportajın sonuna yaklaşırken tüm bu

0: anlattıklarımızı bir nevi özetlemek gerekirse, yetiştiricilerin yaz sezonunu en az zararla atlatabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
1: Yetiştiricilerimizin en çok dikkat etmesi gereken konu hayvan refahıdır. Temiz su temini, doğru havalandırma, uygun besleme programı, düzenli aşılama ve günlük hayvan kontrolleri ihmal edilmemelidir. Erken alınan küçük önlemler ileride oluşabilecek büyük ekonomik kayıpların önüne geçer. Yaz döneminde bilinçli ve planlı hareket etmek hem hayvan sağlığını hem de işletmenin verimliliğini koruyacaktır. Bu hususlara dikkat edildiği takdirde bu sıkıntılar en az kayıpla atlatılacaktır.
0: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Yahya Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tüm yetiştiricilerimize sağlıklı, verimli bir sezon diliyorum. Davetiniz için de TRT'ye çok teşekkür ediyorum.
2: Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Yahya Hamurcu ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Eda Şimşek'in seslendirdiği Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyor. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma.

Şimdi de Rast makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Celal Abacı sizlerle. Gittiğin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak.

0: Sayın dinleyiciler, aile içi şiddet tüm aile bireylerinin ruh ve beden sağlığını bozmakta,
1: çocukların geleceğini olumsuz yönde etkilemekte,
0: yuvaların yıkılmasına ve tüm toplumsal yapının zarar görmesine neden olmaktadır.
1: Lütfen şiddetten uzak yaşayalım.

Değerli dinleyiciler, programın bu dakikalarında çoğunlukla sadece güzel bir temenni sandığımız ama aslında hayatın tam merkezinde duran iyilik bulaşıcıdır sözünden bahsetmek istedik. Peki bu söz sadece bir avuntu mu? Yoksa arkasında gerçekten kanıtlanmış bir güç mü var? Bilim insanları bu sorunun peşine düştü ve çok net bir cevap buldu. İyilik gerçekten de kelimenin tam anlamıyla bulaşıcı. Hem de hiç durmadan yayılan dalga gibi. Harvard Üniversitesi'nden Nicholas Christakis ve Kaliforniya Üniversitesi'nden James Fowler'ın yürüttüğü çok büyük bir sosyal araştırmada binlerce insanın birbiriyle olan bağları ve davranışları incelendi. Çıkan sonuç muazzam. Siz hiç tanımadığınız birine bir iyilik yaptığınızda o kişi aldığı bu güzel enerjiyle gidip bir başkasına yardım ediyor. O ikinci kişi de durmuyor. Gidip üçüncüsüne el uzatıyor. Yani sabah işe giderken birine verdiğiniz içten bir selam ya da askıda bıraktığınız bir ekmek, öğleden sonra şehrin öteki ucunda adını bile bilmediğiniz birinin hayatını güzelleştiren kocaman bir iyilik zincirine dönüşebiliyor. Uzmanlar tek bir iyi hareketin aralarında hiçbir bağ olmayan en az 3 kişiye kadar dalga dalga ulaştığını söylüyor. Araştırmaların insan doğasına dair ortaya koyduğu diğer bulgular da bir o kadar dikkat çekici. Birinin bir sokak hayvanı beslediğini, yaşlı birine yardım ettiğini ya da zor durumdaki birine destek olduğunu gördüğümüzde beynimiz anında mutluluk veren kimyasallar salgılıyor ve bizi de durup dururken bir iyilik yapmaya itiyor. Yani iyiliği sadece yapmak değil, güzel bir şeye şahit olmak bile bizi daha iyi bir insan yapmaya yetiyor. Toplumsal raporlar da bunu destekliyor. İnsanların birbirine küçük nezaketler gösterdiği, yardımlaştığı mahallelerde ve şehirlerde huzur oranının çok daha yüksek olduğu, insanların kendini güvende ve mutlu hissettiği görülüyor. Çünkü iyilik gördükçe dünyaya ve insana olan inancımız tazeleniyor. Hayatın o koşturmacalı akışı içinde, iyiliğin o görünmez gücünün her anınıza eşlik etmesini temenni ediyor, sözü biraz da müziğe bırakıyoruz. Acem Kürdi makamındaki bir şarkıyı Güldehen Marmara söylüyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.

Şimdi de Gerdaniye makamında bir şarkı dinliyoruz. Ümit Coşkun sizlerle. Odasına girdim fincan elinde, saatin kordonu ince belinde.

0: Günlük hayatımızda yaptığımız pek çok tercih, farkında olsak da olmasak da doğa üzerinde bir iz bırakıyor. Kullandığımız enerji, tükettiğimiz gıdalar, ulaşım alışkanlıklarımız. Tüm bunlar karbon ayak izi olarak adlandırılan ve çevreye verdiğimiz etkiyi ölçen önemli bir kavramın parçası. Peki, karbon ayak izi nedir? Bireysel olarak bu izi azaltmak mümkün mü? Daha sürdürülebilir bir yaşam için neleri değiştirmemiz gerekiyor? Detayları çevre ve iklim değişikliği uzmanı Sayın Oğuz Şahin'den alacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün sizlerle karbon ayak izini konuşacağız hocam. Tabii hemen sohbete başlayalım.
1: Tabii
0: nedir
1: ki.
0: karbon ayak izi?
1: Bir bireyin, kurumun, etkinliğin veya ürünün doğrudan ya da dolaylı olarak atmosfere saldığı sera gazlarının, özellikle karbondioksitin toplam miktarını ifade eden bir ölçüdür. Ya bunu daha basit düşünecek olursak, günlük hayatımızda yaptığımız her şey, yani araba kullanmak, elektrik tüketmek gibi bir şekilde atmosfere gaz salımına neden olur. İşte bunların toplamı bizim karbon ayak izimizi göstermektedir.
0: Hocam, son dönemde karbon ayak izi kavramını fazlasıyla duyuyoruz.
1: Evet.
0: Neden bu kadar fazla duyuyoruz ve neden bu kadar önemli hale geldi?
1: Karbon ayak izinin bu kadar önemli hale gelmesinin sebebi artık etkilerinin soyut bir çevre meselesi olmaktan çıkıp günlük hayatı doğrudan etkilemeye başlaması. En büyük sebebi bu. Eskiden bu konu daha çok bilim insanlarının tartıştığı bir şeydi. Fakat bugün karbon salınımı ile ilgili bağlantılı olan iklim değişikliği gözle gözükür şekilde olumsuz sonuçlar üretmeye başladı.
0: Hocam, şimdi tabii iklim değişikliği burada ciddi sonuçlar üretiyor dediniz.
1: Evet.
0: Tabii bunun için aslında dünyada ülkelerin, büyük devletlerin yapmış olduğu çalışmalar da var. Şimdi biz tabii karbon ayak izi üzerine konuşuyoruz. Bunu da aslında biraz ikiye ayırmak istiyorum. Şimdi bireysel anlamda bizler neler yapabiliriz? Aynı zamanda ulusal anlamda neler yapılabilir? Bu ikisine de bence değinelim.
1: Tabii ki. Ya bireysel anlamda karbon ayak izini azaltmak için mümkünse toplu taşıma, işte yürüyüş veya bisiklete yönelmeliyiz. Kısa mesafelerde araç kesinlikle kullanmamalıyız. Mesela uluslararası uçuşlarda daha az ya da ülke içerisinde daha az uçuşlar planlamalıyız. Gıda israfını azaltmalıyız. Bu konuştuğum şu an bireysel anlamda ve ulusal anlamda da geçerli aslında bu. Gıda israfını azaltmalıyız. Uzun ömürlü ürünler tercih edilmelidir burada. Tek kullanımlık ürünleri azaltmalıyız. Geri dönüşüm ürünlerini tercih etmemiz gerekiyor.
0: Peki hocam, ulusal bazda neler yapılabilir?
1: Evet.
0: Yani ülkeler neler yapmalı? Ve tabii şimdi bireysel anlamda biz dikkat ediyoruz. Sizin söylediğiniz
1: Evet.
0: gibi birazdan detaylandırırız da bunu, ama ulusal çerçevede neler yapılabilir?
1: Tabii ki biz şimdi bunlarla alakalı aslında her yıl ülkelerin, özellikle Birleşmiş Milletler'in her sene bir ülkede bir taraflar konferans toplantıları yapılmakta. Bu konferanslarda birçok üye ülke geliyorlar. Bu özellikle karbon ayak izi, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle ilgili orada birçok kararın altına imza atıyorlar. Yani ülkeler ne yapması gerektiğiyle ilgili, örnek veriyorum, bununla ilgili ne yapılabilir ülkelerde? İşte toplu taşımayı geliştirilmesiyle ilgili, otobüslerin, metroların, tramvayların sayılarının arttırılması, bisiklet yolları ve yaya yolları alanlarının oluşturulması, daha da arttırılması varsa bile, trafiği ve özel araç kullanımını azaltacak planları yapılmalıdır. Sokak aydınlatmalarında veya da iş yerlerinde, kamusal alanda enerji verimli sistemler kullanılmalı. Yenilenebilir enerji projeleri, özellikle güneş, rüzgar ve su, bunlarla alakalı projeler geliştirilmeli. Kamu binalarında dediğimiz gibi enerji tasarrufu sağlanmalı. Geri dönüşüm sistemlerini kurmak ve yaygınlaştırmanın bunun çok ivedi şekilde yaygınlaştırılması gerekmekte. Yani atık ayrıştırılması ile ilgili de toplum teşvik edilmeli. Dünya geneliyle ilgili konuşuyorum. Çöp toplama yerine yine geri kazanımı arttırmak gerekiyor. Özellikle dünya genelinde ormansızlaşmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Yeşil alanları arttırılmalı. Orman alanlarının şu an sürekli arttırılması gerekiyor. İnsanların yürüyerek ulaşabileceği şehirleri tasarlamak gerekiyor aslında. Biz bunlara ekolojik şehirler diyoruz. Şu an bazı ülkelerde tabii ki örnek verebileceğim yerler var ama bununla alakalı işte şehirler tasarlanmalı. Çevre eğitimi ve farkındalık kampanyaları düzenlenmeli. Vatandaşlara sürdürülebilir yaşam konusunda teşvikler edilmeli. Yani şehirler küresel karbon salınımının çok büyük kısmını oluşturduğu için burayla alakalı çok büyük kararlar alınıyor. Taraflar konferansında her sene bu kararlar alınıyor ama bağlayıcılığı olmadığı için birçok üye ülkede burada tam böyle istedikleri performansa ulaşamıyorlar. Az önce saymış olduğumuz maddeler, her sene bu görüşmeler kabul ediliyor bunlar. Ne kadar uygulanıyor? Tabii bunlar bazı ülkeler gerçekten ciddiye alıyorlar. Örneğin İngiltere'ye bazında düşündüğümüzde şu an 2030 yılına kadar bununla alakalı, yeşil dönüşümle alakalı çok güzel bir yere ulaşmış durumdalar. %70 özellikle bir yere geldiler. 2030 yılında da bunu tamamıyla yeşil enerjiye dönüşecek ülkenin geneli.
0: Aslına bakarsanız çok iyi bir orandan bahsediyorsunuz. Tabii
1: Evet.
0: Bu örnek alınabilir, evet. Yani tabii İngiltere kendi şartlarında bir ülke, her ülkenin kendine göre şartları var. Ama elbette doğru yapılan şeylerde örnek alınabilir. Şimdi bu hususta mesela hem bireyseli konuştuk, hem ülkeler neler yapabilir bunu konuştuk.
1: Evet.
0: Biraz da yerel yönetimleri konuşalım isterseniz. Yerel yönetimler özünde neler yapılabilir peki?
1: Merkezi yönetim zaten üzerine düşen görevi yapıyor. Özellikle merkezi yönetimle Paris İklim Anlaşması'nı kabul ettik. Türkiye Büyük Meclisi'nde de bu geçti. Geçtikten sonra da şu an birçok adımlar atılıyor. Bakıyorsunuz elektrikli araçlar bir anda fabrikalar kurulmaya başladı ülkemizde. Ya birçok konuyla ilgili adımlar atıldı şu an. Tabii yerel yönetimler aslında burada çok büyük sorumluluk altında. Ya özellikle de belediyeler karbon ayak izinin azaltılmasında inanın bireylerden çok daha büyük bir etkiye sahip. Çünkü şehirlerin altyapısını ve günlük yaşam düzenini doğrudan kim belirliyor? Bunları yerel yönetimler, yani belediyeler belirliyor. Bu yüzden sorumlulukları bu konuyla alakalı çok geniştir. Yine aslında uluslararası yapılacak olan maddeler gibi burada da aslında belediyenin yapması gereken aslında hemen hemen aynı. Yani nasıl mesela toplu taşıma, bu toplu taşıma işine insanlar özendirilmesi gerekiyor. Yani insanların işe gidiş gelişleri ya da bir yere, hastaneye ya da üniversiteye öğrencilerle alakalı bununla ilgili kolaylaştıracak işte otobüsler, yeni metro durakları, yeni tramvay istasyonları, yani bununla alakalı birçok adımlar atması gerekiyor. İşte yine söylediğimiz gibi bisiklet yolları varsa bile bu alanlara tekrardan daha da bunu şehirlerin bulunduğu alanlara yaygınlaştırmaları gerekiyor. Trafikte de bu özel araç kullanımını en alt seviyeye düşürmeleri gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz trafikte, özellikle trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde araçların içerisinde özel araçlar özellikle tek kişi seyahat ettiğini görüyorsunuz. Bunların önüne geçilmesi için birçok farkındalık kampanyaları yapılabilir. İnsanlara bu hem sosyal hem sözel hem sosyal anlamda, medya anlamında da bunlarla alakalı kampanyalar düzenlenirse insanlarımızın inanın birçoğu uyacaktır bu konulara. İşte bu kamu binalarında yine enerji tasarruflarının sağlanması gerekiyor. Bir de gerçekten büyük şehirlerimizde, böyle yerel yönetimler için söylüyorum ben, sadece her şeyi işte merkezi yönetimden beklemek değil de özellikle bu alanlar, yeşil alanlarda ormanlaşmayla ilgili yerel yönetimlerin de büyük sorumluluğu var. Bunlar da artık bir şekilde sadece merkezi yönetimden beklemeden kendilerinin de ormanlaşmaya geçmeleri gerekiyor. İvedi bir şekilde.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yine vatandaşlara
0: öyle
1: da sürdürülebilir yaşam konularında yine belediyelerimizin de tabii burada teşvik konusunda çok büyük görevler düşüyor.
0: Evet. Peki karbon ayak izini azalttığımız zaman nasıl bir gelecek bekliyor bizi?
1: Tabii bu da çok önemli. Karbon ayak izinin azaltılması aslında geleceğin nasıl bir yer olacağını doğrudan belirliyor. Ya bu sadece inanın çevreyle ilgili değil. Ekonomi, sağlık ve yaşam kalitesiyle yakından bağlantılı bunların hepsi. Yani birbiriyle bunlar zincirleme aslında. Ya baktığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Karbon ayak izinin azaltılması iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yavaşlatıyor. Sıcaklıklar düşüyor. Kuraklık ve sel felaketi inanın en aza iniyor. Ekosistem ve canlı yaşamı, bunu sadece insan olarak algılamayalım. Yani birçok mikroorganizmalar, hayvanlar, yani biliyorsunuz bitkiler de canlı. Bunlarla ilgili koruma sağlıyor. Daha temiz bir hava soluyoruz. Özellikle büyük şehirlerde. Daha az trafik ve gürültünün daha az olduğunu düşünsene bir şekilde. Daha fazla yeşil alanlar ve ormanlar. Enerji verimliliği sayesinde aslında maliyetler de düşüyor. Yenilenebilir enerji sektörü büyüyor. Burada afetlerin yol açtığı ekonomik kayıplar da azalıyor biliyorsunuz. Bir afet olduğunda inanın bu kime yansıyor? Devletlerin bütçelerine yansıyor. Bütçeler kim? Halk. Halkın sonuçta bütçesi. Burada ne oluyor? Ekonomik kayıplar da azaltıyor otomatik olarak. Hava kirliliği azalıyor. Bir de solunum yol hastalıkları, bu da çok önemli aslında. Birebir sağlıkla da bağlantılı. Solunum yol hastalıkları da en aza iniyor.
0: Evet.
1: Ben size şunu söyleyeyim. Aslında gelecek nesilleri, belki de en kritik noktasını söyleyeyim ben size. Gelecek nesillerle ilgili. Bugün karbon ayak izi azaltmak, gelecekte yaşanabilir bir gezegen bırakmak, su ve gıda krizlerini önlemek, ya büyük göç ve çatışmaların önüne geçmek anlamına geliyor aslında. İnanın bu iklim göçü mülteciliği konusu da var bu konular içerisinde. Bunların tamamını, bunlar devreye girdikten sonra inan herkes kendi olduğu yerde kalacaktır.
0: Evet,
1: ben bir de
0: kesinlikle.
1: Kısaca şunu söylemek istiyorum. Yani karbon ayak izini azaltmanın mantığı ise daha az tüketim, daha verimli kullanım, daha fazla bilinç.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbet oldu.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.
0: Çevre ve iklim değişikliği uzmanı Sayın Oğuz Şahin'le sohbetimizin ardından

Şimdi de kırık kalorisinden derlenen bir türküye kulak veriyoruz. Mustafa Kemal Şimşek sizlerle. Menevşe koymuşlar gülün adını.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Sivas yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Celal Bakar söylüyor. Sabah güneşi doğmuş boyalı konaklara. Esen kalın.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
16: Migros Yemek.
15: Migros uygulamasında.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, sigortam Net.
19: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
20: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
21: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ankara'da bir araya geliyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşacak. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İran uzun bir aradan sonra İsrail'e yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Siren sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in kuzeyinde eğitim faaliyetleri ve etkinlikler bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi. İran devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gerektiği belirtildi. Saldırıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a füzelerinizi ateşlediniz bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın diye seslendi. Trump ayrıca İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söyledi. Trump katil Netanyahu ile de telefonla görüştü, görüşmenin içeriği paylaşılmadı. İsrail İran'ın saldırılarına karşılık verdi. İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batısında ve ortasında askeri hedeflere saldırdığını duyurdu. Tahran, İsfahan ve Tebriz kentlerinde ard arda patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları İsrail'in balistik füzeler kullanarak saldırdığını açıkladı. Soykırımcı İsrail, İran'ın saldırısını bahane ederek yine Gazze'ye de fatura çıkarttı. Kısıtlı miktarda yardımın girebildiği sınır kapılarının ikinci bir emre kadar tamamen kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgede son yaşanan gerginliği görüştü. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan mesajında seçimi kazanan belde belediye başkanları ve muhtarlara başarılar diledi. AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme etkisi olan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi, aşırı tüketiminde bunda payı olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta milyonlarca insan yiyecek ve su bulamıyor, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla sürüyor dedi. Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesinin küresel seferberliğe dönüştüğünü söyledi.
1: Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz.
0: Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen ekonomik

Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada buluşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Eleştiri hakkı elbette ki kıymetlidir ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. Yılmaz şiddete yönelenlerin karşılarında adli makamları bulunacağını ve hak ettikleri karşılığı göreceklerini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Çelik, ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Güney Kafkasya'da diplomasi trafiği hızlanıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bölgesel işbirliğini güçlendirmek için bugün İstanbul'da buluşacak. Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki gelişmeler, ulaştırma hatları, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Fidan'ın artan küresel belirsizlikler karşısında Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin yükseldiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizmanın bölgesel istikrar ve refaha katkı sağladığını ifade edeceği belirtiliyor. Toplantıda Orta Koridor'un önemi, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı ve bölgesel ulaştırma projeleri değerlendirilecek. Enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve eş güdümün artırılması konuları görüşülecek. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la güçlü ilişkilerinin bölgesel entegrasyona katkı sağladığını belirtmesi bekleniyor. Toplantıda bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesine yönelik adımların da ele alınması öngörülüyor. Fidan'ın Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve normalleşmenin önemine dikkat çekeceği ifade ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sona ermesi gerektiğini vurgulayacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 5 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Bölge yetkililerinden gelen açıklamaya göre hasar tespit çalışmaları sürüyor, ölü sayısının artabileceği de belirtiliyor. 7,8 büyüklüğündeki depremin 55 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin ardından 4,8 ile 6,5 arasındaki büyüklüklerde 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Filipinler Sismoloji Ajansı kaydedilen en yüksek tsunami dalgasının 1,4 metre olduğunu açıkladı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. İran uzun bir aradan sonra İsrail'e yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşacak. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu tamamlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Yönetim ve Denetleme Kurulu 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi.

0: Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'i 102-93 yenerek seriyi 3-1 kazandı. Diğer yarı final serisindeki 4. randevu bugün oynanacak. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain'i 20'de ağırlayacak. Ev sahibi ekip kazanırsa finale çıkacak. Siyah beyazlıların galibiyeti halinde seri 5. maça gidecek. Alexander Zverev Grand Slam'lerdeki şanssızlığını Roland Garros'a kırdı. Flavio Cobelli'yi 3-2 yenen Alman tenisçi 4. finalinde ilk kez kupaya ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Çanakkale 30, İstanbul ve Antalya 28, İzmir, Denizli ve Diyarbakır 35, Muğla 34, Adana, Siirt ve Edirne 33, Mardin, Burdur, Bursa 32, Hatay ve Eskişehir 29, Samsun 26, Trabzon ve Erzurum 24, Van 23, Kars 22 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalıdır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Baba, bu ne bayramı?
10: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Pet'te bulacaksın.
1: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1

0: Hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada? Denizbank burada.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafikte dehşet saçmak ülkemizde giderek büyüyen bir problem. Trafik canavarı olmanın ötesinde bir durumdan bahsediyorum. Birçok sürücü hayatlarındaki tüm stres ve olumsuzlukları trafiğe taşıyor. Yol öfkesi dediğimiz durumun örneklerini paylaşmak istiyorum. Otomobili kullanırken aniden gaza ve frene basmak. Öndeki aracı yakın takip etmek. Diğer otomobilleri sıkıştırmak ve şerit değiştirmeye zorlamak. Diğer araçların yola katılımlarını engellemek, önlerini kesmek, korna ve flaşörleri aşırı kullanmak, diğer sürücülere hakaret içeren hareketler yapmak, tehdit etmek, tehlikeli manevralarla başka otomobilleri kaza yapmasına neden olmak, diğer sürücülere saldırmak, öfke krizine kapılmış bir sürücüyle göz teması kurmayın. Bu sürücüyle aranıza mesafe koyun. Bırakın sizi sollasın. Genellikle bu tip sürücülerin parlamasına diğer sürücülerin yaptığı ufak basit hatalar sebep olur. Dolayısıyla direksiyon başında sürücüler dikkatlerini yola vererek bu ufak hataların olmaması için özen gösterebilir. Örneğin cep telefonu ile konuşan bir sürücü bu tip kıvılcım olabilecek ufak hataları hemen yapabilir. Eğer yol öfkesiyle karşılaşırsanız sakin olun. Karşılık vermeyin. Zira sinirlenmek sürüşünüzü etkileyecek ve sizin kaza yapmanıza neden olacaktır. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Soner Abacı, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 8 Haziran Pazartesi ve gündemin başlıkları ise şöyle. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da parlamento seçimlerini liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan son gelişmeler. Ve sporda haftanın öne çıkan başlıkları.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Saat 7.53'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti İsrail defol. Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk İsrail defol sloganları atıyor. Proje alanının flamingoların yaşam alanı olması nedeniyle protesto gösterilerine flamingo devrimi adı veriliyor. Gösterilerde Rama ve Netanyahu pankartları dikkat çekti. Arnavutlar Kushner'in şirketi Affinity Partners'ın Adriyatik'teki Bakir Sazan Adası ile Viosa Narta Lagünü'nde hayata geçirmek istediği lüks tatil projesi nedeniyle bir haftadır sokakta. Binlerce kişi flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını kapsayan projeye karşı protesto gösterileri düzenlerken sokaklardan Arnavutluk satılık değil ve İsrail defol sloganları yükseliyor. Sıfır atık, küresel seferberlik, 365 milyar lira katkı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Hayata geçirilen projelerle ekonomimize 365 milyar TL katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. İran, İsrail'e füze yağdırdı. İsrail'in kuzeyinde bulunan Nasıra ve Hayfa kentlerine füze yağdıran İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi. Sabaha kadar siren seslerinin dinmediği İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kapatıldı, okullarsa tatil edildi. Artık masaya dönün, ABD Başkanı Donald Trump İran'a tavsiyem şu, füzeleri attınız, bu kadar yeter, masaya dönün ve anlaşmaya varın dedi. Trump, İsrail basınına ise İsrail'in Lübnan'ı vurması yanlış, bu saldırı benimle koordineli değil, şimdi Netanyahu'yu arıyorum ve saldırmamasını söylüyorum açıklamasını yaptı. İki kentte otokoça

Silahlı saldırı haberini de Milliyet gazetesinden aktaralım. Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Otokoç'un İstanbul'daki genel müdürlük binasına dün sabah silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra ticari taksiyle olay yerinden kaçan maskeli iki saldırgan kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken benzer bir olay da Antalya'da yaşandı. Kepez'deki Otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahla ateş açıldı. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde 10 aylık esaret bitti haberi yer alıyor. Zeytinburnu denizcileri artık özgür. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında düzenlediği uyuşturucu operasyonunun Türkiye ayağında Azra C gemisinin sahibi tutuklandı. Arıza nedeniyle Zeytinburnu açıklarında demirli olan Azra C de sahipsiz kaldı. Gemi tanker niteliği taşıması ve olası emniyet riskleri nedeniyle limana da alınamadı. Ülkelerine dönecek, denizcilik kuralları gereği gemi boş bırakılamıyordu. Mürettebattan 4 kişi mecburen gemide kaldı. Gemiciler 10 ayı bulan esaretlerinin 9 ayında maaş alamadı. Gemicilerin yardım talebini Hürriyet duyurdu. Hürriyet'in haberi üzerine 4 denizci önceki gün karaya çıkarıldı. Denizciler ülkelerine dönecek. Hürriyet gazetesinde sıfır atıktan 365 milyar TL katkı haberi yine yer alıyor. Biraz önce Milliyet gazetesinde de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. Sıfır atık hareketi ve projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık, 90 milyon ton atığı geri kazandırdık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapay zeka enflasyonu düşürür mü? Maliyetleri düşürecek ABD Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, dünyada yankı uyandıran konuşmasında yapay zekanın önümüzdeki 5-10 yıl içinde küresel enflasyonu düşürücü bir etki yapabileceğini öne sürdü. Daly, bu görüşünü yapay zeka araçları iş süreçlerini hızlandırdıkça şirketlerin birim başına üretim maliyetleri düşecek temeline dayandırdı. Ara yerel seçim Cumhur İttifakı'nın 27 parti Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede başkanlık için yarıştı. Seçimde 5 beldeyi Cumhur İttifakı, 1 beldeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. AK Parti 4, Milliyetçi Hareket Partisi 1 ve Cumhuriyet Halk Partisi 1. Cumhur İttifakı Tokat'ın Bağtaş'ı, Yolüstü, Kuşçu, Gümüşhane'nin Tekke, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldelerinde kazandı. Tokat'ın Çevrecik beldesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı başkan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçları AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan seçimlerde hizmet etme yetkisi alanlara Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. Sabah gazetesine geçiyoruz. Manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer alıyor. Ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. Artık küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor. Başkan Erdoğan kazanımları açıkladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyayı sarsan 100 gün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının küresel ekonomiye faturası 700 milyar dolar oldu. Dünya 28 Şubat'tan bu yana sadece kanlı bir savaşın değil, ekonomiyi felç eden bir kabusun içinden geçiyor. 100 günü dolduran savaş, insani kayıpların yanı sıra dünyayı son yüzyılın en ağır enerji krizine hapsetti. OECD'nin raporuna göre, savaşın küresel ekonomiye bedeli şimdiden 700 milyar doları aştı. Ve Van'da katliam gibi kaza, 4 ölü haberini de aktaralım. Çaldıran'da hafif ticari araçla pikap kavşakta çarpıştı. Feci kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 2 yaralının tedavisi sürüyor. Ve geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine. Bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde büyük puntolarla dövize, vergi, ekonomiyi ve TL'yi korur haberi yer alıyor. Türk lirasının değerinin korunması ekonomiyi düze çıkarır. Türkiye'deki yaklaşık 2 milyon şirket döviz işlemlerinden doğan gelirlerini beyan edip vergi verirken bireylerin döviz kazancından vergi alınmaması TL'nin değerini

0: değerini eritiyor. Enflasyonu yükseltiyor. Faizin düşürülmesinin yolunu kapatıyor. Ekonominin düzlüğe çıkmasının yolu TL'nin değerini korumaktan geçiyor diyor bir ekonomik öneri manşete taşınmış Yeni Şafak gazetesinde. İran'dan Lübnan misillemesi, İsrail'in dün Beyrut'a saldırması bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. İran misilleme olarak İsrail'e 10 balistik füze attı. İsrail füzelerin tamamını engellediğini savundu. Devrim muhafızları vaat yerine getirildi mesajını paylaşırken aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben Gvir, Tahran alevler içinde kalmalı ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump da İran'a önerim şu: füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın, dedi. Türkiye gazetesinin bugünkü manşetinde Özel gitti gidiyor haberi var. Kılıçdaroğlu dönünce Özel'in ekibi yeni partiye geçiş hazırlığını hızlandırdı. Diğer alternatif ise topyekun başka partiye göç etmek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay çıkmazı sürerken Özel cephesinin planları deşifre oldu. Erken seçime karşı meclis dışında kalmak istemeyen ekibin seçime girme yeterliliği olan bir partiye geçişi masada. Grup Başkan Vekili Murat Emir'in DSP'ye "Size katılalım, kongrede partiyi bize teslim edin" teklifi yaptığı ancak geri çevrildiği ortaya çıktı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fotoğrafı var. Sıfır atık geleceği kurtaracak açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sayfada. İklim meselesi savaştan farksız, büyük katkı Emine Hanım'ın öncülüğünü yaptığı sıfır atık hareketi ekonomiye 365 milyon lira katkı sağladı. Küresel bir harekete dönüşen sıfır atık forumunun gala yemeğine katılan Cumhurbaşkanı iklim krizine ve küresel adaletsizliğe dikkat çekti. Erdoğan, 43 milyon çocuk açlıktan ölürken milyonlarca ton gıda çöpe atılıyor. İklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir kriz haline gelmiştir, dedi. Asya ve Avrupa Birliği'nin gözü Orta Koridor zirvesinde. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan enerji ile ticaret yollarını masaya yatıracak. Avrupa ile Asya arasındaki enerji ve ticaret akışının geleceği İstanbul'da ele alınacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın kritik zirvesinden Orta Koridor'un güvenliğine ve güçlendirilmesine yönelik önemli kararlar çıkması bekleniyor. Akşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise Türkiye Fransa'nın yerini aldı haberi var. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü artırdığını yazdı. Fransa merkezli yayın kuruluşu RFI, Ankara'nın Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdiğini, bu kapsamda son olarak Mali ve Nijer askerlerinin Türkiye'deki özel kuvvetler kamplarında eğitim aldıklarını yazdım. Uluslararası kriz grubu Doğu Afrika analisti Omar Mahmut, Somali gibi diğer Afrika ülkelerinden genç subayların Türkiye'de eğitilmesine dikkati çekerek yükselen yıldızlara yatırımla uzun vadeli bağlar kurarsınız, dedi. Körfez yeniden alevlendi haberi yine akşam gazetesinde yer alıyor. İran ateşkesi ihlal eden İsrail'e füzelerle karşılık verdi. Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırması yanlış dedi. İran'a da füzelerinizi attınız, artık masaya dönün çağrısı yaptı. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz? Gazete turumuzun son gazetesi ve manşette bugün takipteki alacak satışları hızlandı haberi yer alıyor. Bankalar son 2 ayda geçen yılın ilk yarısındaki tutardan daha fazla tahsili gecikmiş alacak sattı. 2025'in ilk 6 ayında 25,6 milyar liralık satış yapılırken bu yılın 5 aylık dönemindeki satış hacmi 42,7 milyar liraya ulaştı. Programın 3 yıllık enflasyonu %215 haberini de aktaralım. Son 3 yılın aylık ortalama artışı %3,20, son 1 yılın artışı ise %2,38. Buna makul bir oran denilebilir mi, denilmiş yazar Alaaddin Aktaş'ın haberi, bugünkü köşe yazısında yer alan haberin en azından başlığı, özeti niteliğinde bir başlık atılmış ilk sayfada. Şimdi ara vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gazete turumuzu noktaladık. Aranın ardından gündemi konuklarımıza değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor.

0: Başla avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. 1, 2, 3 Migros yemek 1, 2, 3. Heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yasso.
7: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Tatilse Setur, pilot garaj oto ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
12: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'e 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün pazartesi ve pazartesi günlerinde yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı stüdyomuzda. Sayın Yazıcı hoş geldiniz.
2: Günaydın. Günaydın. İyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Gündemi değerlendireceğiz tabii sevgili dinleyicilerimiz. ABD-İsrail-İran savaşında sahada ve masada yaşananları dikkatle bizler de takip ediyoruz. Müzakere masasında anlaşma sağlanamayan konular vardı. Ancak biz sadece bu savaşta müzakere masasında tarafların taleplerinden ziyade İsrail'in başka coğrafyalardaki saldırılarını da konuşuyoruz. Zira yine İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan da İsrail'e füzeler fırlatıldı ve saldırılar savaşın seyrini etkiliyor elbette ki. Yine aslında biz acaba İsrail unutuyor muyuz? Bu savaşın birinci müsebbibi İsrail derken müzakere masasında İsrail'i hiç konuşmaz olmuştuk Sayın Erdinç Yazıcı. Tabii bu İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırması, Beyrut'a yönelik hava saldırılarını artırması dolayısıyla da İran bir cevap niteliğinde saldırıda bulundu İsrail'e. Bugün İsrail'de okullar tatil edildi ve hatta patlama sesleri, görüntüler de düşmeye başladı haber ajanslarına. Dolayısıyla artık Donald Trump'ın da aslında bir çağrısı var. Müzakere masasının dağıtıcı hamlelere kurban edilmesini istemiyor bir anlamda. Bu yönde açıklamaları var ama acaba müzakere masasına geri dönülebilecek mi Sayın Erdinç Yazıcı? Biraz bir ön değerlendirmeyle başlayalım isterseniz.
2: Şimdi bu ateşkes koşullarının ne olduğu bir Arap saçına döndü aslında. Lübnan'ı kapsıyor mu, kapsamıyor mu? İşte İsraillere bakarsak kapsamıyor. Amerikalı bazı yetkililere bakarsak kapsıyor. Hı hı. Bazıları susuyor. İran'a bakarsak kesinlikle kapsıyor. Dolayısıyla ateşkesten bu yana ufak tefek ihlallerin dışında İsrail'in Lübnan'da ilerlemeye devam etmesi ve güneyini insansızlaştırmasıyla ilgili yürüttüğü proje ve Beyrut'un Şii mahallelerine saldırısı, bazı stratejik hedeflere saldırısı durdurulamadı. Yani bu konuda işte birkaç kere Trump da açıklamalar yaptı. Yani bir araya getirdi İsrail'le Lübnan'ı, hı hı, görüştürdü. Anlaşmanın eşiğindeler dendi. Taraflar anlaşmak üzereyiz dediler.
1: Ateşkes ilan
2: fakat
1: ediliyor.
2: Fiilen şeyde, sahada onun karşılığı olmadı.
1: Evet.
2: İran ısrar etmeye, bu konuda uyarmaya, ateşkesin içerisinde bu Lübnan'daki ateşkes iddiasında sürekli devrede tuttu. Anlaşıldığı kadarıyla burada yeniden bu sıcak konuyu uyarmak istedi. Bu sıcak konuda tarafları uyarmak istedi İran. Fakat ilginç bir şekilde bu olaydan sonra Trump'ın çıkışı ilginçti. Tam böyle salı çarşamba gibi bu işe noktayı koyacakken, anlaşma tesis edilecekken bu olay oldu. Çok kötü oldu.
1: Evet, gerçi önceki çok, açıklamasında da hafta sonu anlaşabiliriz
2: mevzuyu
1: diyordu.
2: Mevzuyu bitirmek üzereydik, anlaşmak üzereydik. Çok kötü oldu. Onun için İsrail'den söyleyeceğim biraz sonra.
1: Konuşacağız
2: Netanyahu'yla, ona cevap verme diyeceğim dedi. Ve gece cevap verdi Netanyahu.
1: 3 saat sonra evet neredeyse.
2: Gece cevap verdi. İran'ın 4 şehrine saldırdı. Yani dolayısıyla tablo dışarıdan yani biraz geriden bakıldığında yeniden savaş atmosferine, çatışma atmosferine dönüldü.
1: Peki tablo nasıl şekillenecek? Yani İsrail'in istediği tabloya ulaşıldı mı şu anda sizce?
2: Şimdi burada daha önce bu programda bir kere daha konuşmuştuk. Burada muazzam derecede herkes Trump'ın sıkışmışlığından bahsediliyor ama, bahsediyor ama asıl sıkışmışlık İsrail açısından. Yani hedeflerine ulaşamamış bir savaşın burada bir ateşkes ardından şeyle, anlaşmayla, geçici anlaşmaya da anlaşmayla son bulması İsrail'in içinde yeni kavgaların sebebi olacak. Çok büyük ihtimalle Netanyahu bu barış götürecek. Onun için ancak ayakta kalması sürekli savaş sobasına odun atmasıyla mümkün. içeride de bu koşullar İsrail'de oluşturulmuş durumda. Yani dolayısıyla burada bir tür İsrail'in Lübnan'da geri adım atmaması, ateşkese uymaması bir tür Trump'ın bütün çabalarını sabote etmek anlamına da geliyor. Yani çünkü artık Trump'ın biliyoruz ki değerlendirmesi Trump ve etrafının şu yönde. Yani biz bir hesap hatası yaptık, yanlış yaptık bu savaşta. Bir an evvel çıkmamız gerekiyor. Bu savaştan ABD'nin bir karı olmayacak. Uzatmanın alemi yok. Çünkü Hürmüz meselesi bütün dengeleri müthiş derecede değiştirdi. Dünya ekonomisinde de, Amerikan ekonomisinde de muazzam şey var, etkisi var ve bunun Kasım'daki Amerika'daki seçimlere bir etkisinin olacağı %100. Dolayısıyla tepkiler, savaş karşı tepkiler artıyor. İşte enflasyon artıyor, hayat pahalılığı Amerika'da artıyor. Amerika'da hayat pahalılığının artması herhangi bir ülkede hayat pahalılığının artması değil. Türkiye'de hayat pahalılığının artması gibi bir şey değil. Çünkü Amerikan halkı sadece tüketmek için yaşar. Yani onun için kazandığı para ne kadar tükettiği çok mühimdir yani. Yani dolayısıyla onun neredeyse tek enstrümanı çok tüketmek olunca muazzam bir tüketim toplumundan söz ediyoruz. Yani bu bir politik sorun olur. Yani Amerikalıların belki bu dönemde hemen çoğu Amerikan başkanı Trump'ın olduğunu biliyordur renkli tırnak içinde karakteri sebebiyle ama

0: Normal zamanlarda Amerikalıların önemli bir kısmı Amerika'yı kim yönetiyor? Bundan haberi bile yoktur yani. Yani velhasıl Amerika'daki sıkışmışlık bir çare bulmaya zorluyor Trump'ı. Onu görüyor, net bir şekilde görür. Fakat bu Netanyahu kilidi ya da sorunu her neyse büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Yani bu iş nerede, nasıl şey edilecek? İşte deniliyor ki işte dün akşam nasıl geçti, onunla ilgili bir sızma olmadı ama önceki görüşmelerde küfretti, ağır hakaretler etti filan söylendi.
1: Evet.
0: Yani ağır hakaretlerden, küfürlerden öte ne yapılıyor İsrail'i durdurmak için?
1: Evet.
0: Yani dün akşam mesela, dün akşamki tablo çok Trump açısından hiç müsait bir tablo değil. Yani ben Netanyahu'yu açacağım, şimdi durmasını, cevap vermemesini söyleyeceğim diyor. Açıyor, konuştu ve konuşmadan sonra cevap veriyor. Ya o zaman Trump'ın çıkışları, değil mi?
1: Evet, açıklamaları bir karşılık
0: Açıklamaları büyük
1: bulmuyor.
0: bir boşluğa düşüyor.
1: Evet.
0: Trump dediğin adam Amerikan başkanı. Yani
1: Kimin istediği
0: o zaman
1: oluyor
0: bu
1: o zaman?
0: süreçlerde kimin istediği oluyor,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Amerika'yı kim yönetiyor? Trump mı, Netanyahu mu? Sorusu sorulur yani.
1: Evet.
0: Ya da Amerikan siyaseti kimin blokajında? Küresel Amerikan siyaseti kimin blokajında? Yani bunların hepsi sorulur ve bunların hepsinin bir maliyeti olur
1: Şimdi bu
0: Amerika'ya.
1: saldırılar acaba sınırlı mı olacak, yoksa devamı gelecek
0: Evet, bir
1: mi?
0: yavaş yavaş oraya gelelim.
1: Bunu
0: Benim öngörüm
1: bilmiyoruz.
0: bu konuda çok büyük ihtimalle arkası gelmeyecek. Yani durdurulur. Muhtemelen akşam buna ben cevap vermek zorundayım. Yoksa
1: Devamı gelirse
0: bir
1: Amerika
0: kötü bir
1: Birleşik
0: tablo ortaya
1: Devletleri
0: çıkar filan
1: tekrar
0: yönünde.
1: savaşın içinde olur mu?
0: Yani bir şey, Trump'ı iyi kötü kerhen de olsa ikna edecek laflar üzerinden, yani çok önemsiz yerlere de olsa bir yerlere bir şeyler atıp cevap vermek zorundayım bu İran saldırısına falan demiş olabilir Netanyahu. Onu bilmiyoruz yani. Tablo bugün netleşir biraz. Nereleri vurdular, ne oldu vesaire. Ama ben şahsen meselenin burada yeniden alevleneceğini, yeni bir sürecin başlayacağını sanmıyorum. Yani çünkü belli bir aşamaya getirilmiş durumda. Belki bu şeyin, Trump'ın söylediklerinde gerçek payı olabilir. Yani öyle ilginç bir dünyada yaşıyoruz ki artık Amerikan başkanının söylediklerinin gerçek payının olup olmayacağını tartışıyoruz. Yani eski dünyada oysa Amerikan başkanı ne söylüyorsa bir şeye dayalı olarak söylüyordur. Ama burada hiç öyle bir şey diyemiyoruz. 3 gün içinde anlaşabiliriz, 5 gün içinde bu iş bitebilir. Üzerinden 2 ay geçti. Yani sürekli aynı şeyleri duyuyoruz. İşin ne bittiği var, ne anlaşmanın olduğu var. Taraflar da üstelik hiç de bu işte anlaşabiliriz bugün yarın falan falan Trump'ın dışında kimse demiyor. İran tarafı sürekli yalanlıyor bu çıkışları. Velhasıl halen daha kriz tablosu devam ediyor. Fakat yeniden savaşa dönme ihtimali çok güçlü değil, zayıf. Çünkü onun yeniden zaten Hürmüz Körfezi sebebiyle dünya ekonomisinde ortaya çıkan sıkıntının daha da derinleşmesi ihtimalini getireceği için ve daha büyük zararlar getireceği için, yani artık sürecin yarısında herhalde Amerikalı siyasetçiler, Amerika'yı yönetenler konuya intikal ettiler. Yani konu şu: ya büyük bir askeri kapasiteyle İran'a gelecek, vuracak bir Körfezi başta olmak üzere İran'ın belli yerlerini işgal ederek dengeleri değiştirecekler, ya da İran'la bir anlaşma yolunu bulacaklar. Yani havadan İran'ı vurarak teslim alamayacaklarını artık kabullenmiş durumdalar. Velhasıl bu olmayacağına göre, yani olma ihtimali çok, hatırlayalım. Yani Amerika Irak'ı işgal etmişti. 450-500 bin asker getirmişti Irak'ın işgali için. İran'ın işgali için 1 milyon asker getirmesi lazım. De işgal edebileceğini sanmıyorum.
1: Coğrafyadaki
0: Bütün
1: zorluklar.
0: bunlar niye olsun?
1: Tabii.
0: Yani İran, yani bu korkunç felaket demektir bu.
1: Evet.
0: Böyle bir şey yapamayacağına göre, lokal müdahalelerde netice alamayacağına göre Trump bir an evvel barışı tesis etmek için ortaya koyduğu iradesinde doğru isabetli bir şey irade ortaya koyuyor. Bir an evvel barışın tesisi sadece İran'ın bölgenin değil Amerikan çıkarları açısından da gerekiyor. Fakat sorun şu, kavgayı başlatmak kolay da bitirmek
1: evet
0: o kadar kolay değil. Yani bunun içinden mağlup olmuş, örselenmiş, hesap hatası yapmış, yıpranmış bir Amerika ve Trump fotoğrafı vermeden çıkmak gerekiyor. Yani muzaffer Trump oraya da girdi, orayı da sorunlar çözdü vesaire. Bunu alabilmesi bu süreçten gittikçe, zaman geçtikçe zorlaşıyor.
1: Evet ve kaldı yani, ki bu savaşta sadece taraflar zarar görseydi belki bir masada oturup uzlaşılabilirdi. Ama sadece taraflar değil, bölge ülkeleri ve hatta dünya ülkeleri etkilendi
0: tabii
1: bu
0: çok
1: savaştan.
0: Büyük zarar gördü dünya. Yani özellikle şu anda işte Türkiye'de biz hissediyoruz. Dünyanın her yerinde şeyin üzerindeki petrol ve doğalgaz üzerindeki fiyat artışları büyük
1: Evet.
0: bir enflasyonist etki yaratmış durumda ekonomilerde. Maliyet artışlarına sebep oluyor. Ekonominin dengelerini,
1: Alt
0: öngörü
1: üst etti.
0: şeylerini, perspektiflerini bozuyor ciddi olarak. Yapısal karakterini de bozuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün dünyanın çıkarına bir an evvel barışın tesis edilmesi. Bir de tabii Türkiye gibi denge siyaseti götürüp işte bu süreçlere barışçıl katkılarda bulunmak isteyen ülkelerin de işi çok zor.
1: Hı.
0: Yani eninde sonunda bir dengeyi götürebilmek de güç. Yani Türkiye şu ana kadar iyi götürdü meseleyi. Katkısı da gayet iyi. Ama sonunda dahli olmadığı, kendi karar vermediği bir savaşın iktisadi sonuçlarını ve bedellerini ödüyor.
1: Evet.
0: Ama sadece Türkiye değil, dünyanın bir sürü ülkesi aynı durumda. İşte Amerika'dan biraz önce bahsettik. O bakımdan ben bundan sonra yeniden toparlamak gerekirse savaşa yeniden dönme ihtimalinin, güçlü bir şekilde dönme ihtimalinin çok zayıf olduğunu, yeniden bu cevaptan sonra kısmi bir sükunetin yeniden söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bakalım ne olacak, bekleyeceğiz.
1: Şimdi reklam arası var. Aranın ardındansa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan detayları dinleyeceğiz. Bakalım İran cephesi bu saldırılara, yeniden dönülen saha olaylarına nasıl yanıtlar veriyor dinleyeceğiz.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.

0: Veren yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.27'yi gösteriyor. Stüdyomuzda akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle ve TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç da telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: Tabii son bilgiler ışığında biz ABD-İsrail-İran savaşını konuşmaya başladık Sayın Erdinç Yazıcı'yla. Ama İran cephesinde bu saldırılarla ilgili, patlama sesleriyle ilgili daha yakından senden bu bilgileri dinlemeye ihtiyacımız var.
2: Evet, yani özellikle İran dün ciddi manada İsrail'i ve Amerika'yı uyardı. Hangi konuda uyardı? İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamlar artık şirazeyi aşmıştı. Dolayısıyla özellikle İran'ın da müttefiki olan İran'ın bağlantılı olduğu Hizbullah'ın da çok ciddi saldırılara maruz kalması ister istemez İran'da yetkililer tarafından infialle karşılandı. Bu durdurulmalı dedi. Eğer İsrail bu saldırıları durdurmazsa biz saldıracağız dedi. Meclis sözcüsü dedi ki siz dedi dün akşam için söylemişti. Göreceksiniz akşamleyin İsrail'in semalarında İran'ın füzeleri parlayacak. Onun ötesinde meclis başkanı Kalibaf kendisi de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail güvenilmez verdikleri sözde durmuyorlar. Bu saldırıları durdurmalılar. Yine Yargı Erki Başkanı Muhsin Ece'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in temel amacı işte Lübnan'da var olan hareketi sönümlendirmek ve Hizbullah'ı yok etmek. Dolayısıyla biz Hizbullah'la beraber yolumuza devam edeceğiz. Yine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırının başladığı noktada bir paylaşım yaptı. İran bayrağıyla Lübnan bayrağı yan yana. Biz Lübnan halkının yanındayız diye. Dolayısıyla dün akşam bu nedenle füzeler İsrail'e doğru yönlendirildi. Ve tabii ki sabahın belli saatlerinde de tekrar cevap da geldi yani İsrail tarafından. İsrail'de Tahran'a, İsfahan'a, Kerec'e, Tebriz'e saldırılarda bulundu. Burada çeşitli yerlerde patlama sesleri duyuldu. Yani İran... Bu sabah saat 7 civarında da tekrar yine bir saldırı düzenledi füzeler yoluyla. Normal şartlarda saldırıların durması halinde İran var olan müzakere mütabakatına dönmeye hazır. Ancak şunu demişlerdi, eğer bu saldırılar durmazsa bizim de bunun karşısında cevap vermemiz kaçınılmazdır. İsmail Bekai şunu dedi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in askeri gücünden korkmuyoruz. Savaş istiyorlarsa savaş. Biz halkımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla kılıçlar işin doğrusu tam çekilmiş durumda. Ama hala müzakereye giden yolda da tamamen her şey berhava edilmiş, köprüler atılmış demek de doğru değil. Günün ilerleyen saatleri içerisinde bakalım Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yapmış olduğu çağrı

0: Yalnızca bir uyarıydı diyor. Tabii İsrail'in saldırıları öncesindeydi bu yapılan açıklama. Bakalım İsrail'in saldırıları duracak mı? Savaşın seyri nereye doğru evrilecek? Bizler yakından takip edeceğiz. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum Sayın Erdinç Yazıcı size. İran'ın Lübnan konusunda bir ısrarı vardı müzakere masasında. İsrail'in bu coğrafyada herhangi bir ülkeye saldırmayacağı, savaşların devam etmeyeceği koşulunu masaya getirmek istiyordu İran. Ama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşmesi anlaşmaları, İbrahim anlaşmalarının anlaşmayı imzalamayan ülkelerce anlaşmanın sağlanmasını istiyor. ABD de bunu istiyordu. Şimdi her ihtimalde İran'ın bu ısrarını sürdürmesi, biraz da ABD Başkanı'nın bu çabası neticesinde ve İsrail'in saldırıları neticesinde mi ortaya çıktı? İsrail saldırılarını durdursaydı müzakere masasında sonuç çok kolay bir şekilde alınabilir miydi? Bunun bir sonu yok. Şimdi müzakere masasında bir anlaşma sağlansa dahi konu İsrail olunca biz anlaşmanın, ateşkesin her halükarda bozulabileceğini düşünebiliyoruz. Bu konudaki yorumunuz ne olur sizin?
1: Yani şimdi bölgede İbrahim anlaşmaları temelinde bir mutabakatı sağlayıp Amerika'nın istediği gibi bir Orta Doğu düzeni kurmak bana kalırsa çok çok çok zor. Çünkü niye? Ortada yani bir Orta Doğu'daki bir sürü ülke henüz daha İsrail'i devlet olarak tanımış bile değil. Başta Suudi Arabistan. İki, bu devlet kurulduğundan beri uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde işgaller yürüten, baskılar yürüten, büyük insan hakları ihlallerini devreye sokan bir korsan terör ülkesi. Yani dolayısıyla bu ülkenin bu anlaşma, İbrahim anlaşmaları bu ülkenin bu haliyle bölge ülkeleri tarafından kabulünü öngörmesi bakımından yani dengeler değişmezse neredeyse imkansızı teklif ediyor. Yani yakın zamanda halen daha Gazze'de olanlar ortada. Yani bir düşünün, Gazze'ye giriyorlar, bir soykırım yapıyorlar. 80 bin insanı öldürüyorlar. Yüz binlerce insan evinden oluyor. Halen daha Gazze'nin üçte ikisi işgal altında. Filistin sorunu hakeza işte sürekli yer kazanmaya dair, Filistinleri yerinden yurdundan etmeye dair baskılar sürüyor. Bu koşu Lübnan'a saldırılar, ortada Lübnan'daki işgal. Dönüyoruz, Suriye'de yaptıkları, gerçekleştirdikleri işgal ortada. Yani bu koşullarda Trump gelin hadi yani bu kavga sonsuza kadar sürmez, sizi İsrail'le anlaştırayım demeden önce bölge şeylerine, ülkelerine, İsrail'e dönüp yani sen kendi sınırlarına çekilmeyi kabul et. Bu Filistin meselesinin de bir tür çözümünü gerçekleştirelim. Ondan sonra da Orta Doğu'nun ülkeleriyle senin barış temelli bir anlaşmaya gitmeni mümkün kılalım demesi gerekiyor. Yani bunlar yok. Hatırlayalım, yakın zamanda Golan işgalini meşrulaştırdı Trump. Yani kendi kesesinden verir gibi ülkelerin parçalarını İsrail'e verme peşinde olan bir liderin bölge ülkelerini ikna edip gelin hadi artık mecbursunuz bu İbrahim anlaşmalarına bir evet deyin demesi bugünden bakıldığında hiçbir gerçekliği olmayan, bir temeli olmayan bir talep olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yani bu kafayla, bu anlayışla yakın zamanda bir Orta Doğu'da barış tesis edilmesi imkanlı görünmüyor. Yani bir kere istedikleri gibi barışı tesis edebilmek için İran'ı yenmeleri gerekiyordu. Yani İran'ı yenebilselerdi belki bölgedeki bazı dengeleri değiştirebilirlerdi. Bunu beceremediler. Yani İran'ı yenemedikleri bir Orta Doğu'da, bunda tabii iyi şeyde ABD de çok büyük yara aldı, refüze oldu. Çünkü İran'a kadar büyük bir ABD algısı vardı. O algı İran'a karşı

0: İran, Körfez'deki Arap ülkelerin hepsini koruyabilecek güce sahip ABD. Fikri ABD ile yatırımlar, bilmem neler, silah anlaşmaları, şunlar bunlar, güvenlik anlaşmaları üzerinden bir karşılıklı güçlü bir ilişkiyi söz konusu kılıyordu Arap dünyasında. Oysa şimdi bu savaşta bırak Arapları, kendi üstlerini bile koruyamamış duruma geldi ABD. Sorunu çözemiyor. Anlaşma yoluna gitmek zorunda İran'la. Bu şartlarda Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkeleri yeniden kendilerine bir istikamet, yol bulmak, ABD'ye dayanarak bir güvenlik mimarisi oluşturmanın yaratacağı sıkıntıları görmüş durumdalar. Yeni bir çıkış yolu bulmak zorundalar. Onları zaten takip ediyoruz. Yani Suudi Arabistan'ın işte Pakistan'la yakınlaşması, Türkiye ile kurduğu diyalog, işte yeni savunma sanayi ile ilgili projeler. Yani bu şartlarda düşünün. Yani savaş öncesi şartlarda İbrahim anlaşmalarına rıza göstermemiş Suudi Arabistan'ın, bu saatten sonra İbrahim anlaşmalarına rıza göstermesini beklemek gereksiz bir bekleyiş olur. Yani şartlar İbrahim anlaşmalarına müsait değil. Ama benim kanaatim şu, tahmin ediyorum savaştan önce kafadaki asıl stratejik planın ayaklarından birisi buydu. Yani İran'ı etkisizleştirmek, ondan sonra da bölge ülkelerini buyurun İbrahim anlaşmalarına diye davet etmekti. Oyun planı buydu. Ama oyun planına uymadı sahadaki tablo. İran yenilemedi. Ve her şeye rağmen ağzındaki o baklayı çıkardı İbrahim anlaşmalarına. Hepsi, herkesi davet etti. Hatta zorunda bölge ülkeleri falan anlamında gelen cümleler kurdu. Velhasıl bu aslında bugün için reel gerçekliğe uygun olmayan boş cümleler, ama kafada planlanmış, daha önce planlanmış cümleler bunlar, tercihler. Velhasıl Orta Doğu'daki durum, İran Savaşı'nın Orta Doğu'ya getirdiği muazzam enfeksiyon, bütün dünyaya yaydığı, işte uzun uzun konuştuk, istikrarsızlıklar. Bir an evvel şu ya da bu şekilde bu işin içinden ABD'nin çıkmasını zorunlu kılıyor. Ama bunun her halükarda İsrail'e, bırakın İbrahim anlaşmalarını, mevcut durumunu da koruyabilmesini zorlaştıran yeni durumlar, yeni koşullar getirecek. Öyle görünüyor.
1: Şimdi tekrar ara vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aranın ardından gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

0: Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hediye. Üstelik Paraflaralar seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.43'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bizler akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdem Çazıcı ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Bir yandan şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Deniz Berktay bizimle. Sayın Deniz Berktay, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu dinleyeceğiz sizden ve aslında Zelenski'nin bir de açık mektubu vardı. Bu açık mektuba Rusya cephesi nasıl bir cevap verdi? Açık mektubun içerisinde neler vardı? Sizden dinleyelim.
2: Tabii, Rusya cephesi red yanıtını verdi. Fakat öncelikle bu Zelenski'nin mektubu neydi onu söyleyelim. Evet, Zelenski kamuoyuna açık bir mektup yazdı Putin'e hitaben. Ve dedi ki gel artık şu savaşı bitirelim. Yani bu savaş artık 2027-2028'e sarkmasın dedi. Fakat oradaki kullandığı ifadeler, oradaki argümanları aslında doğrudan doğruya müzakerelere başlamaktan ziyade biraz Rusya'ya meydan okuyan bir şeydi, mektuptu. Orada Putin'e şunu söylüyor: bak şu anda bizim İHA'larımız, dronlarımız senin bulunduğun yeri de vurabiliyorlar. Oranın daha kuzeyindeki bölgeleri de, yani Moskova ve St. Petersburg'un daha kuzeyindeki bölgeleri de vurabiliyorlar. İşte Rus ordusu hiçbir başarı gösteremedi. Biz geri adım atacak değiliz diyerek aslında bir meydan okuma tarzı bir açıklamaydı ve bütün kamuoyuna açık olarak yazılmış durumda. Hatta Zelenski ile dün yapılan bir röportajda gazeteci şunu sordu: peki dedi, bu mektubun üslubu biraz sert değil miydi diye. Zelenski'nin yanıtı şu oldu: siz o mektubun ilk halini görmediniz diye, yani bu yumuşatılmış hali şeklinde. Şimdi şu var, Rusların genel refleksine baktığımız zaman, genel tavırlarına, karakter, kişilik özelliklerine baktığımız zaman Ruslar bir kere kendilerini dünyadaki iki süper güçten biri olarak görüyorlar hala ve Ukrayna konusunda daha ziyade Amerika ile olan müzakerelerde çözülecek bir mesele olarak görüyorlar. Ukrayna'yı da biraz kendilerinden aşağıda görüyorlar. Tam bu şekilde ve işte biz Ruslar yenilmeziz tarzı bir anlayışları vardır. Sürekli Ruslar bunu söyler. Tam böyle bir durumda bu üslupla, bak şu anda biz senin bulunduğun yeri rahatlıkla vurabiliyoruz, o nedenle gel bizimle anlaşma yap ifadelerin olduğu bir mektup, tabii ki biraz Putin'in de damarına basma amacını taşıyan bir mektuptu aslında. Diğer taraftan şu var, hem Rusya'nın hem de Ukrayna artı batılı ülkeler, yani Ukrayna'yı destekleyen başlıca batılı ülkeler, bunların tavırlarının hala birbirinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Londra'ya gitti ve orada dört lider, yani İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleri bir ortak bildirge imzaladılar. Burada bir tavır birliğine gittiler. Yani barış için atılacak adımlar ya da barış için şu şartların yerine getirilmesi gereklidir şeklinde. Ve oradaki bu 5 maddelik bildirinin bütün maddeleri aslında Rusya'nın talepleriyle taban tabana zıt durumda.

0: burada Ukrayna hiçbir şekilde güvenlik konusunda, yani Ukrayna kendi güvenliği konusunda nasıl bir tercih yaparsa yani istediği tercihi yapma hakkı vardır tarzı bir madde var. Bu Rusya'nın en temel taleplerinden biri olan Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması ve Ukrayna'da yabancı ülkelerin askeri üs kurmaması talebine tamamen aykırı. Yine aynı bildirgede mesela barış imzalandıktan sonra Ukrayna'ya yabancı askerlerin, Avrupa ülkelerinin askerlerinin konuşulacağı belirtiliyor. Bu Rusya'nın hiç kabul etmediği bir şeydi. Rusya böyle bir maddeyi gördüğü zaman savaşı hiç bitirmek istemeyecek. Dolayısıyla şu anda ben burada şunu söylemiyorum. Şu taraf haklı, bu taraf haksız değil. Fakat tarafların talepleri birbirine taban tabana zıt olduğu için bu açıklamaları şey değil, yani bir barışa yönelik adım değil, daha ziyade savaşın devam edeceğine yönelik bir sinyal olarak görebiliriz. Ve naçizane şunu söylemek istiyorum. Ukrayna basınına baktığımız zaman orada da şu anda savaşın bitmesi bir yana, savaşın Avrupa'ya yansıma, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında bir savaşın çıkma ihtimalinden giderek daha fazla bahsediliyor. Sonra sonbahar döneminde Rusya'nın Ukrayna'ya kuzeyden, Belarus'tan saldıracağı konusunda hem Zelenski'nin bu yönde açıklamaları vardı, hem de Ukrayna basınında sürekli bu konuda haberler çıkıyor. Dolayısıyla tansiyonun epey yükseldiği bir dönem diyebiliriz.
1: Şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklaması var. Bırakalım onlar anlaşsınlar. Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak dedi. Bir anlaşma zemini oluşuyor mu oluşmuyor mu şeklinde bir soru için. Rusya-Ukrayna savaşında biraz Zelenski'nin de açık mektubunda değil. Sanıyorum bir açıklamasındaydı bu. Zelenski'nin yaptığı açıklamada şöyle bir ifade var. Sanki Amerika Birleşik Devletleri cephesi yönünü İran'a çevirmiş, Rusya-Ukrayna savaşını unutmuş gibi şeklinde. Dolayısıyla aslında Donald Trump biz bir noktaya getirdik, artık bundan sonra iş taraflarda diyor. Bakalım süreci bizler de yakından takip edeceğiz. Peki yönümüzü Ermenistan'a çevirelim şimdi Sayın Deniz Berktay.
0: Evet.
1: Başbakan Paşinyan yine zafer elde etti ve bu zaferin detaylarını sizinle değerlendirmek istiyoruz.
0: Ha, şöyle söyleyebiliriz şu an için, evet, yani seçimlerde birinci parti oyların çok büyük kısmını almış durumda, %50 civarında. Fakat bu henüz biraz şüpheli bir zafer. Hani Pirus zaferi denir ya, biraz öyle. Çünkü birincisi Ermenistan'da muhalifler çok güçlü ve epey siyasi olarak son derece aktif durumdalar. Muhalefet seçimlerde hile karıştırıldığını söylüyor. Dolayısıyla ortalık biraz orada kaynamaya devam ediyor. İkincisi, şimdi Paşinyan'ın aldığı oy oranı, evet, %50 civarında. Şu anda hala son sandıklar açılıyor. Yani %51'i bile tam bulmadı. %50,1 gibi bir şeydi, rakamdı. Fakat şimdi bu oran tek başına koalisyon kurmasına, yani tek başına hükümet kurmasına elverişli değil. Yani bir koalisyon kurması gerekecek en iyi ihtimalle, ki muhalefet partilerinin de pek buna katılması beklenmiyor. İkincisi ise özellikle burada beklenen, merakla beklenen konu şuydu. Paşinyan acaba anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu elde edebilecek mi? Çünkü bildiğimiz üzere Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında tarihe Ermenistan'a falan atıfta bulunuyor. Yani bugünkü Türkiye ve Azerbaycan topraklarında hak iddia eden bazı ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekiyor bölgede kalıcı bir barışın olması için. Ve bunu değiştirmeyi vaat eden tek kişi de Paşinyan'dı. Fakat Paşinyan şu anda anayasayı değiştirebilecek oyu elde edebilmiş durumda değil. Dolayısıyla Ermenistan'da siyasi krizin devam edeceğini her şartta öngörebiliriz. Bir de tabii şu var, bir ülke içinde zaten iç siyasi kutuplaşmalar var ve tabii bunun bir de dış politik boyutu var. Bir tarafta dış politik boyutu derken, bir tarafta bir bütün bir Batı dünyası, mesela Ukrayna konusunda Trump'ın tutumu ile Avrupa ülkelerinin tutumu, yani İngiltere artı Avrupa'nın tutumu birbirinden farklı diyorduk. Ya da Macaristan seçimlerinden bahsederken mesela Orban'ı destekleyenler Trump artı Putin'di. Fakat şu anki başbakan, o zamanki muhalif lider Peter Macar'ın destekçisi ise İngiltere ve Avrupa Birliği. Fakat şimdi Ermenistan konusunda bütün Batı olduğu gibi Paşinyan'ı destekledi ve Trump koridorundan bahsediliyor. Yani şu anda Kafkasya'da Rusya'dan oluşacak borçlu Amerika'nın doldurması söz konusu olacak. Böyle bir durumda bu durum, yani Kafkasya'da Trump'ın mimarı olduğu ya da Amerikan patentli bir barış, Rusya'nın istemeyeceği bir durum, İran'ın ise hiç ama hiç istemeyeceği bir durum. Zaten Trump koridoruna ilk tepki de İran'dan gelmişti. Bu şartlar altında ve bu her iki ülkenin de Ermenistan'la da sıkı bağlarının olduğunu düşünecek olursak, bu bölgesel, yani Rusya Ermenistan'ı kendi halini bırakmak istemeyecektir. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde orada biraz istikrarsızlığın, çalkantının olmasını bekliyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar
0: diliyoruz.
1: Ben
0: teşekkür ederim.
1: Ve sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi. Biraz önce Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Ardından Ermenistan'daki seçimi de değerlendirdi kendisi. Biz şimdi Sayın Erdinç Yazıcı'dan da bir değerlendirme almak istiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Deniz Berktay'ın yaptığı açıklamaları dinledik. Bir açık mektup vardı ama çok tatmin edici bir açık mektup değil. Tabii içerisinde eğer ki tehditler de varsa bu açık mektup elbette ki bir sonuca ulaşamıyor. Dolayısıyla Putin'in verdiği cevap da çok olumlu olmadı. Ve biraz da serzenişte bulunuyor aslında Zelenski. Amerika Birleşik Devletleri cephesinin müzakere masasını tekrar kurmasını istiyor. Ancak ama İran konusuna yöneldiğini, biraz Rusya-Ukrayna savaşının unutulduğunu da ifade ediyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu nasıl değerlendirmek lazım? Bu savaş böyle yıllarca sürüp gidecek gibi mi acaba?
2: Vallahi aslında artık savaşı durduracak bir iradeye ihtiyaç var. Yani çünkü iki taraf da yoruldu. Hatırlayalım, savaş başladığında bu savaşın bir hafta 10 gün sürmeyeceğini, Ukrayna'nın teslim olacağını iddia eden askeri yorumcular vardı Türkiye'de, dünyada. Yani çünkü güç ilişkisi çok asimetrik deniliyordu, büyük bir Rusya'dan bahsediyoruz vesaire. Öyle olmadı, yıllar geçti, savaş devam ediyor. Savaş 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en tahrip edici savaş olarak görülüyor. Yani ona rağmen savaş sürüyor. Aşağı yukarı ufak tefek değişiklikler olmasına rağmen cephe hatlarında fazla bir değişiklik olmuyor. Taraflar birbirlerini işte dronlarla, füzelerle vuruyorlar. İşte drone teknolojilerinde aldığı, bu savaş içinde süreçte aldığı mesafe Ukrayna'nın dengeyi sağlamasını mümkün kıldı. Yani St. Petersburg'u, Moskova'yı vurabilen Ukrayna dronlarından bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bu muazzam bir şey. Çünkü geçen seneye kadar Ukrayna Batı'dan aldığı silahların Rusya içerisinde kullanılmasının yasak olduğu Batı'yla bir silah ilişkisine sahipti. Yani düşünün, sadece kendinizi, kendi topraklarınıza savunabilirsiniz bu silahlarla. Ama sınırın öbür tarafına geçip Rusya'yı vuramazsınız, evet, diyordu batılı bazı ülkeler. Başta ABD. Bugün oysa kendi dronlarıyla birlikte hem de Rus güvenlik sistemini atlayarak Moskova'yı ya da St. Petersburg'da gündelik hayatı ciddi etkileyecek, tahribat yaratacak operasyonlar yürütebiliyorlar. Yani denge sağlanmış durumda aslında, beklenmedik bir şekilde. İşte bu çerçeve içerisinde belli bir tonda, ritimde savaş sürüyor. İşte evet, onlardan birisi de o ton ritim içerisinde bu dönemde karşılıklı stratejik hamleler. Onlardan birisi olarak görmek gerekiyor. Taktik, stratejik bir hamle. Bu mektup meselesi. Aslında Putin'in zaten Moskova'da sıkıntılı durumlar söz konusu, moralini bozacak, psikolojisini tahrip edecek bir hamle yaptı Zelenski. Fakat nereye kadar gidebilir bu iş? çok orada da benzer bir şekilde Trump'ın yaşadığı trajediyi

0: Putin yaşıyor. Yani Putin bir zafer şey etmesi gerekiyor. Ama halen daha o zafer kendine verilmedi. Verilmiyor. Kendi de alamadı. Yani çok ciddi bir insan kaybından söz ediyor. Yüz binlerce asker kaybetti Ukrayna'da. Yani asker kaynağının demografik olarak zayıfladığı söyleniyor Rusya'nın. Rusya'nın içinde de belli istikrarsızlıklara sebep oluyor. İşte Ermenistan'dan bahsediyoruz. Arka bahçeler Ukrayna Savaşı sebebiyle kaybediliyor. Orta Asya'da büyük bir kayıp içinde. İşte Kafkasya'yı kaybediyor. Ermenistan travması bununla alakalı. Yani Kafkasya'da Ermenistan'ı kaybettikten sonra her şeyi kaybeder. O kadar sağlam bir şekilde ta kaç yüzyıllık bir hikayeye dayanıyor. Doğuda Ermeni-Rus ilişkileri.
1: Evet.
0: Yani öyle bir ufak tefek bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Hatırlayalım, şu anda Rusya'da Ermenistan'ın belki bir katı daha fazla Ermeni yaşıyor. Yani Rusya içinde Ermenilerin ağırlığı ciddi. Yani dolayısıyla bu şartlarda nasıl halledilecek bu iş? Evet, bugün bir Avrupa Birliği ABD desteği var Paşinyan'a karşı ama nasıl sağlanabilecek Paşinyan'ın güvenliği? Kaç kere, 2-3 kere suikastten kurtuldu Paşinyan. İçeride çok komitacı siyasetçilerle karşı karşıya muhalifleri öyle şey değil. Çoğu kaşarlı tırnak içinde. Muhalifler yani bu kataküle işlerini bilirler. Yani velhasıl biraz Deniz doğru söyledi. Yani bu zafer şeye Ermenistan'ın istikrarı getirecek bir zafer mi sorusuna evet diyebilmek bugünden çok güç.
1: Evet.
0: Ama burada muhtemelen Türkiye ile Azerbaycan arasında bir tür yapılacak bir anlaşmanın altının doldurulması, müzakereler, özellikle şeyin Zengezur koridorunun açılması, belki sınırların açılması, şeye karşı, Rusya'ya karşı Paşinyan'ı Erivan'da
1: O
0: kuvvetlendirecektir.
1: zaman bugünkü
0: Hazırlıkların da ona
1: görüşmeler.
0: yönelik olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye, Azerbaycan bunu bekliyordu.
1: Evet,
0: Yani bu seçimin
1: bugünkü
0: neticelerini bekliyorlar.
1: görüşmeler daha bir anlam kazanıyor o zaman. Çünkü Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının 10.sü düzenlenecek bugün İstanbul'da. Dolayısıyla bu görüşmeler çok önemli. Ermenistan'daki Paşinyan zaferini biraz önce Sayın Deniz Berk'ten şüpheli bir zafer olarak nitelendirdi. Muhalefet seçimlerde hile karıştırıldığını söylüyor dedi. Tabii netlik kazanacak ama Nikol Paşinyan da Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdürecek vurguluyor. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
1: Teşekkürler. Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bizimleydi. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi günler. Ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasını ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akün bir numara.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın kıymetli dinleyicilerimiz. Saatimiz 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve gündemin bu bölümdeki konuğu spor yazarı Sayın Özgür Şahiner stüdyomuzda. Sayın Özgür Şahiner, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: İyi sabahlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii heyecanımız diri. Dünya Kupası yaklaşıyor ve milli futbol takımı hazırlık karşılaşmalarını bir yandan oynamayı sürdürüyor, bir yandan hazırlıklarını sürdürüyor ABD'de. Ve şimdi biz milli takımı konuşarak başlamak istiyoruz. Aslında geniş bir kafileydi ve evet, oyuncu sayısı azaltıldı. İsterseniz buradan başlayalım. Burada tabii zaman zaman eksik olan oyuncular olacaktır elbette, sakatlıklar olmazsa olmaz, maalesef keşke olmasa sakatlıklar, ama ve bunun dışında belki oyuncu performanslarıyla ilgili değişiklikler söz konusu olacaktır, ama kadromuz nasıl, biraz kadroyu değerlendirerek başlayalım.
2: Evet, öncelikle Montella tabii Dünya Kupası için 35 kişilik geniş bir kadro seçmişti. O kadro hazırlıklara başladıktan sonra, oynanan hazırlık maçlarının ardından 9 oyuncuyla yollar ayrıldı. Milli takımdan uzaklaştırıldılar, gönderildiler. Ama 3 oyuncu kafileyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. Çünkü ileriki dönemde bir sıkıntı olursa FIFA kuralları gereği oyunculardan faydalanma şansınız olabiliyor. Kadromuza baktığımızda bu kadro bundan sonraki süreçte, bu jenerasyon bizi birçok dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, özel oyunlarda falan maçlarda temsil edecek bir kadro ve genç bir jenerasyon, dinamik bir jenerasyon, enerjik bir jenerasyon. Hem genç hem gelişim gösteren bir jenerasyon. Yani o açıdan baktığımızda gerçekten gelecek adına umutluyuz. Çünkü Kenan gibi, Arda gibi, işte Barış gibi, Yunus gibi genç oyuncularımız var. Bunlara Can Uzun eklendi. Hı hı. Deniz Gül var. Birçok oyuncumuz bu anlamda bizi bundan sonraki süreçte fazlasıyla umutlandırıyor. Şimdi önümüzde tabii 24 yıl sonra yeniden katıldığımız bir dünya şampiyonası var, dünya kupası var. Burada öncelikle hedefimiz tabii gruptan çıkmak, ama kadromuza baktığımızda az önce söylemeye çalıştım. Genç oyuncularımız var ama onların yanında çok tecrübeli, uluslararası deneyime sahip isimlerimiz de var. Onların katkısı, özellikle Kaptan Hakan'ın katkısı bu anlamda çok önemli. Merih uluslararası deneyime sahip bir oyuncu. Geçmiş dönemlerde, şimdi Türkiye'de olsa bile yurt dışında forma giymiş oyuncularımız var. Onların katkısı, gençlerin enerjisi, dinamizmi bizi çok fazla umutlandırıyor ve ileriye dönük daha rahat konuşmamızı sağlıyor. Dünya Kupası'nda da hedefimiz tabii, herkes işte çeyrek final görür müyüz, yarı final görür müyüz diyor ama...

0: adım adım gitmek lazım. Bir de son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık ama Avrupa Şampiyonası farklı bir kulvar, Dünya Kupası farklı bir kulvar. Bir kere 3 ayrı ülkede düzenleniyor olması, atmosferi çok farklı. İşte sahanın zeminlerinden şikayet ediliyor. İklim koşulları bizi zorlayacak deniyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde bir de Dünya Kupası sonuçta. Yani oraya katılan işte 48 ülke var. Evet, içlerinde ilk kez katılacak olanlar da var. Adını yeni duyduğumuz ülkeler de var. Ama hepsinin de bir hedefi var. Yani Dünya Kupası'nda kendi ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek isteyecekler. Biz de öncelikle tabii bu kadromuzun gruptan çıkmasını bekliyoruz. Açıkçası gruptan çıkma konusunda ben çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Rakiplerimize baktığımızda Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay. Belki bunlarla daha önce geçmişte çok fazla karşılaşmadık. O açıdan çok da fazla tanımıyoruz. Bir de farklı kıta ülkeleri. O anlamda futbollarını çok fazla bilmediğimiz, tanımadığımız için zorlanabiliriz. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama biz oyuncularımıza her zaman güveniyoruz. Onların gerek kulüplerde gerek milli takımda ortaya koyduğu performans bizi fazlasıyla umutlandırıyor. Hazırlık maçlarında da oynadığımız oyun, evet, ilk maçı farklı kazandık. İkinci maçta geriye düştük. Sonuçta öne geçip kazanmayı bildik. Ama bunlar bir hazırlık maçlarıydı. Kazanmış olmak moral açısından son derece önemli. Eksikleri görme açısından son derece önemli. Biz de bunları umuyorum ki görmüşüzdür teknik kadro olarak. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nı oynarken de, Dünya Kupası elemeleri oynarken de forvetsiz oynuyor olmanın, yani klasik bir santrforsuz oynuyor olmanın sıkıntılarını yaşamıştık. Dünya Kupası'nda da bu sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz açıkçası. Elbette kadromuzda önemli hücum oyuncularımız var, forvet oyuncularımız, ama klasik bir santrfor oyuncumuz çok böyle belirgin bir şekilde ortaya koyamıyoruz. Onun eksikliğini tüm takım dayanışması, yardımlaşması, özverisiyle aşmaya çalışacağız. Onu görüyoruz. Ama biz tabii ki milli çocuklarımıza, milli takımımıza fazlasıyla güveniyoruz. Onların elde ettiği geçmiş dönem başarılarını bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerine yürekten inanıyoruz. İlk maçımızla birlikte o heyecanı yeniden yaşıyor olmak, o coşkuyu yeniden yaşıyor olmak bizlere farklı bir şey taşıyor, gurur veriyor. O anlamda milli takımımızın maçlarının başlamasını büyük bir heyecanla bekliyoruz.
1: Evet, şimdi biz futbol severler elbette milli takımın maçlarını kaçırmak istemiyoruz ama futbol yorumcularının işi biraz daha zor olacak bence bu Dünya Kupası'nda. Şöyle düşünüyorum Sayın Özgür Şahiner, şimdi bizden bir gün önce biz 14 Haziran'da maçımızı yapacağız, sabah 7'de Avustralya ile oynayacağız ilk maçımızı. Bir gün önce 13 Haziran'da gece 4'te diğer rakiplerimiz karşı karşıya gelecek. Hani kalk o karşılaşmayı da izle ve rakiplerimiz neler yapıyor takip et, ona göre de yorumla. Ne kadar zor.
0: Bu, evet, milli takım kadrosu için de zor aslında. Onlar da bir şekilde o saatlerde o maçları izlemek zorunda kalacaklar. Biz ekran başında izleyiciler olarak sabahın erken saatlerinde yerimizi alacağız.
1: Hayli
0: i̇şte,
1: zor.
0: Spor sayfalarını hazırlayan arkadaşlarımız, siz yayıncı arkadaşlarımız yayını hazırlanırken bu tür sıkıntı, ama Dünya Kupası farklı bir heyecan ve o heyecanı farklı kıtalarda yaşamak önemli zaten. Dünya Kupası'nın anlamı o. 3 ayrı ülkede düzenleniyor olması, farklı saat dilimlerinde düzenleniyor olması, gecenin bir yarısında kalkıp o maçları izleyecek olmamız, evet, biraz sıkıntıya sokacak gibi bizi, ama futbolun büyüsü diyelim, futbolun o güzelliği diyelim, bu şeyleri, zorlukları bize bir şekilde unutturacak.
1: Evet.
0: Ama herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışacaktır. Çünkü sahadaki isimler, teknik kadro, oyuncular nasıl işten en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsa, bizler de yayıncılar olarak, haberciler olarak bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Televizyon başına, ekrana geçtiğimizde de milli takımımızı destekleme konusunda yürekten bir şey göndereceğiz kendilerine. Başarılı olmaları için bunu da bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız.
1: Bu arada biz İlk bölümde ABD-İsrail-İran savaşını konuştuk. Şimdi bu Dünya Kupası 3 ülkede düzenleniyor. ABD, Meksika ve Kanada'da. İran Dünya Kupası takımı ABD vize krizi gölgesinde Meksika'ya ulaştı. Bu haberi paylaşalım dinleyicilerimizle. ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara erişim konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. Ve Meksika'da konaklayacaklar. ABD'de maçlarını oynasalar dahi Meksika'dan gelip gidecekler. Evet. Bir de şöyle bir haber vardı. Sadece futbol takımına izin verilmiş ama diğer kafileye izin verilmemiş, vize engeli onlar için sürüyor şeklinde, teknik heyet giremiyor şeklinde. O sorunlar dileriz çözülür.
0: FIFA o konuda mutlaka devreye girecektir.

0: Yani oyuncu grubuna vize verilip teknik kadroya vize verilmesi böyle bir saçmalık olmaz.
1: Evet.
0: Dünya futbolunda da böyle bir şey gündeme gelirse çok konuşulur, çok tartışılır. İran milli takımı hazırlıklarını ülkemizde yaptı biliyorsunuz,
1: Evet,
0: Antalya'da.
1: Antalya'da.
0: Vize işlemlerini Ankara'da tamamladılar. Sonrasında gittiler. Onlar da o turnuvaya bence bu yaşananların etkisiyle daha farklı bir heyecan katacaklardır. Onların maçlarını izlemek de ayrı bir keyif olacaktır bence. Onlar da ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için sahada gerçekten çok iyi mücadele edecekler. Umuyorum ki onlar adına da iyi bir turnuva olur.
1: Evet, bu oluşan kötü atmosferi belki futbol dolayısıyla da
0: Evet, biraz şey
1: geçmiş
0: yapabiliriz.
1: Aşmış olabiliriz
0: Aşmış
1: belki.
0: olabiliriz. Evet, doğru
1: Biz
0: söylüyorsunuz.
1: izleyiciler en azından bunu umuyoruz. Dünya Kupası'nı izlerken böyle dileklerimiz de var sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi A milli takımı konuştuk. Oyuncuların performansları bize umut veriyor ve gruptan çıkma adına
0: Tabii şunu da
1: umutluyuz.
0: söylemek lazım.
1: Bunları
0: Ferdi
1: biliyoruz.
0: ile Kenan'ın bir sakatlıkları var. Onların oynayıp oynamayacakları konusunda tam net bilgiye sahip değiliz ama onlar oynasa tabii ki çok farklı olur. Ama oynamadıkları zaman da onların yerine göre yapacak isimler de mutlaka en iyi şekilde sahada ellerinden geleni yapacaklardır. Biz başta Hakan, kaptanımız Hakan olmak üzere diğer bütün oyuncularımıza sonsuz bir güvenimiz var. Onların neler başarabildiklerini geçmiş dönemlerde çok gördük. Bundan sonraki süreçte de o takım bütünlüğü, o özveri, o dayanışma, o yardımlaşma, maçı sonuna kadar bırakmama gibi özellikleri bu turnuvada da ben göstereceklerine yürekten inanıyorum.
1: Hazırlık maçları ile ilgili yorumunuzu yapmıştınız
0: Evet.
1: aslında Sayın Özgür Şahiner, ama skorları paylaşayım en azından dinleyicilerimizle. Kuzey Makedonya'yı Türkiye'de 4-0 yenmiştik. Venezuela ile yaptığımız maçı da 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandık. Bu bilgiyi paylaşmış olalım. Geçelim Fenerbahçe'ye.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi vardı ve Fenerbahçe Kulübü'nde başkan 8 yıl aranın ardından Aziz Yıldırım oldu. Hakan Safi biraz yenilginin ardından yaptığı açıklamada camianın geçmişe takıldığını, oradan çıkamadığını ifade etti. Önemli transferlere imza atacağı haberleri de vardı, ama Fenerbahçe taraftarları anladığımız kadarıyla sadece futbola endeksli bir taraftarlık gütmüyorlar. Onlarda sadece futbol yok, voleybol, basketbol, her alanda Fenerbahçe çünkü konuşturuyor kendisini, her branşta konuşturuyor. Ama Hakan Safi'nin açıklamaları çok daha futbol minvalindeydi. Futbolda A takıma katacakları oyuncuların duyuruları vardı açıklamalarında. Şimdi bu yenilgiyi, Aziz Yıldırım'ın kazancını konuşalım mı?
0: Şimdi şuradan başlamak istiyorum ben. Bir kere Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi sadece Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlatmıyor. Türk futbolunda yeni bir dönem başlatıyor.
1: Neden?
0: Neden? Şundan. Çünkü Fenerbahçe'nin başkanlığı döneminde Aziz Yıldırım federasyonla, hakemlerle, MHK'yle, rakip takım yöneticileriyle, başkanlarıyla, teknik kadrolarıyla, hani bunu futbol diliyle söylüyorum, kavga eden bir tipti. Öyle bir yapısı vardı. Bunu da tabii Fenerbahçe için yapıyordu. Hani kavga kelimesini yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Yani Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda gerektiği zaman çok agresif olabiliyordu, çok kırıcı olabiliyordu, çok eleştirel olabiliyordu. Ama hepsini Fenerbahçe haklar için yaptığını söylüyordu. Fenerbahçe camiasının, delegelerin ben bu seçimde yeniden Aziz Yıldırım'a dönmesini biraz da buna bağlıyorum. Çünkü Aziz Yıldırım İlk seçimde Ali Koç'a kaybettikten sonraki süreçte Fenerbahçe camiası taraftarı çok umutluydu Ali Koç yönetiminden. Sonra Saadettin Saran yönetimi, ama gördüler ki, baktılar ki Fenerbahçe'nin o haklarını savunma, Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini daha sert dile getirme konusunda hem Ali Koç hem Saadettin Saran Aziz Yıldırım gibi değil. O açıdan delegeler Hakan Safi'nin futbol takımı üzerinde önemli transferler yapıyorum, bunlarla anlaştım, getiriyorumdan ziyade bu hakları savunacak, rakipleriyle, federasyonla, hakemlerle, MHK ile uğraşacak, futbol diliyle söylüyorum, Aziz Yıldırım'ın gelmesinin daha kendileri açısından faydalı olacağını düşünerek o tercihlerini o yönde yaptılar. Zaten seçim sonucuna baktığımızda büyük bir fark var. Yani şunu da düşünmüş olabilir delegeler, ki ben altını çiziyorum bunun, mutlaka düşünmüşlerdir. Fenerbahçe bu süreçte, Aziz Yıldırım'ın olmadığı süreçte birçok ünlü teknik direktörle de çalıştı. Jesus geldi, Mourinho geldi. Birçok önemli oyuncu transfer edildi. Ama sadece iş önemli teknik direktörlerin getirilişi, önemli oyuncudan transferiyle olmuyormuş. Yani delegeler o isimlerin takıma katılıyor olmasının bu süreçte çok da başarı getirip getirmeyeceği konusunda inançlarını tam olarak yansıtamadılar. Ama şunu düşündüler bence, Aziz Yıldırım gelirse, evet son dönemlerde o da çok eleştiriliyordu. Hem spor alanlardaki başarısızlık, hem söylemlerindeki agresiflik, hem camiaya verdiği zarar falan, bunlar konuşulurken eleştiriliyordu. Ama sonraki süreçte görünen şu ki, Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde de, Saadettin Saran yönetiminde de o kadar transfer yapsa da, önemli isimler getirse de başarılı olamıyor. Yarışın gerisinde kalıyor. Özellikle de birinci rakip olarak gördüğü Galatasaray'ın son 4 yıl gerisinde kalmış olması, 12 yıl süren bir şampiyonluk özlemi Fenerbahçe taraftarını yeniden, camiasının delegelerini yeniden Aziz Yıldırım'a yöneldi. Zaten seçim öncesinde de camianın ortak tavrı Aziz Yıldırım yönündeydi. Seçim yapılmadan da bu seçimin Aziz Yıldırım tarafından kazanılacağı zaten belliydi, ama sonuçta delegenin tercihi sandığa gittiğinde farklı olabilir. Herkes öyle bir şey bekliyordu, ama sonuç görüldü ki farklı bir şekilde Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Bundan sonraki süreç bence hem Futbol Federasyonu yönetimi için, başkanı için, hem MHK başkanı ve hakemler için, hem rakip takımlar için, hem taraftarlar için, hem medya için daha zorlu geçecek. Çünkü hem 12 yıl süren şampiyonluk özlemini giderme konusunda Sayın Başkan'ın verdiği bir söz var. Hani ben şampiyon yapıp zaten bırakacağım, sonrasında yokum. Onu gerçekleştirmek için bence hem takımı güçlü bir şekilde kurma, önemli isimler transfer etme, hem de o verilen mücadelenin dozunu arttırma konusunda farklı yöntemler uygulanacağını düşünüyorum. Bunları tabii futbol içinde kalarak konuşuyorum. Yani asla yanlış anlaşılmasın. Sonuçta Fenerbahçe'nin hakkını koruma, savunma şeklinde bir söylemi var Aziz Yıldırım'ın. Bunlarla birlikte bundan sonraki sürecin, yeni dönemin hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için daha farklı olacağı düşüncesindeyim. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer takımlar Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte futbol ikliminin biraz daha farklı eseceğini yaşayıp göreceğiz açıkçası.
1: Şimdi Fenerbahçe'de yeni bir dönem aralandı. Beşiktaş'ta da aslında yeni bir dönemin kapıları açıldı diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ın 64. teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu. Bir İtalyan teknik direktörle anlaşıldı. Sergen Yalçın'ın ardından. Şimdi bu detayları da verelim. Ve İtalyan teknik direktör yeni dönemde Beşiktaş'a neler katabilir? Bunu da sorarak devam edelim.
0: Beşiktaş'a geçmeden önce Fenerbahçe ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam. Aziz Yıldırım'ın futbol aklı olarak eski oyunculardan, ki taraftarın, camianın çok sevdiği Oğuz Çetin'i getiriyor olması, Aykut Kocaman ismini çok telaffuz etmesi, Volkan Demirel'in Aykut Hoca teknik direktör olursa onun yanında çalışırım söylemleri, Fenerbahçe'nin bir kendi içinde yeniden böyle bir öze dönüş yapılanması gibi algılanıp camianın, delegelerin de tercihini o yönde çekmiş olabilir diye düşünüyorum. Bu da çünkü geçmiş dönemlerde Fenerbahçe'de yabancı sportif direktörler çalıştı. Birçok isim geldi. Fenerbahçe'nin dışından isimler geldi ve çok eleştirildiler. Aziz Yıldırım'ın bu hamlesi bence seçimi kazanması konusunda ona önemli bir avantaj sağlamış oldu. Beşiktaş'a gelirsek, tabii Beşiktaş için son 4-5 sezonda yaşanan büyük hayal kırıklıkları, özellikle lig yarışında daha sezonun neredeyse ilk yarısı gelmeden yarıştan kopmuş olmak, hedeflerin çok uzağında kalmak, Avrupa'da Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi daha düşük kulvarda çok erken elenmek, taraftarın, camianın moralini inanılmaz bozuyordu. Sergen Yalçın hamlesi takımın başına gelirken, o işte efsane oyuncumuz, kendi evladımız düşüncesi, bir şampiyonluk yaşatmış olması Beşiktaş'a ayrı bir hava katacağı düşüncesi hakimdi. Ama öyle olmadı. Özellikle Süper Lig yarışındaki o erken kopuşun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda yani finalde Konyaspor'a elenmiş olmak da Sergen Yalçın'ın kredisini de bitirdi. Sonrasındaki süreç zaten ligin tamamlanmasıyla ilgili süreçti. Evet. Ve şimdi Beşiktaş'ın başında bir İtalyan teknik direktör var. Ondan öncesinde sportif direktör olarak Önder Özen'in getirilmesi zaten Beşiktaş'ta yeni bir yapılanmanın başladığının göstergesidir. Daha öncesinde de Önder Özen Beşiktaş'ta görev yaparken Slaven Bilic teknik direktör olarak getirmişti. Ve Slaven Bilic döneminde Beşiktaş şampiyon olamasa da hem Avrupa kupalarında gösterdiği performans, hem ligi sonuna kadar kovalıyor olması, hem statsız bir dönemde Beşiktaş'ın elde ettiği sonuçlar Beşiktaş açısından, taraftarı, camiası açısından sevindiriciydi. Şimdi Önder Özen hamlesiyle birlikte yeni bir yapılanma Beşiktaş taraftarına o günleri hatırlatıyor. Ve Italiano, Vincenzo Italiano tercihi de bence bu anlamda çok değerli. Genç bir teknik adam. Fiorentina ile iki kez konferans

0: finale oynamış olması, kaybetse bile o takımı oralara taşımış olması, Bologna ile İtalyan Kupası finaline çıkmış olması onun ne derece başarılı bir teknik direktör olduğunu gösteriyor. Başarıya aç olması, camianın yeni bir heyecan için bütünleşmesi bu anlamda ona bir destek olacaktır. Önder Özen'le birlikte çalışıyor olması da ona ayrı bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben gerçi ekibinin tamamen daha önce çalıştığı ekipten oluşturacak olması, yanında yerli isim istemiyorum açıklaması, onlar tabii ileride tartışılabilir ama şu an için Önder Özen ve Vincenzo Italiano ikilisi Beşiktaş'ı son 4-5 sezonda yaşanan hayal kırıklıklarını unutturup yeni bir sayfa açmak üzere kolları sıvamış durumdalar. Tabii teknik adamın getiriliyor olması, onun konferans liginde, Avrupa'da, kendi liginde başarılı oluyor olması teknik direktörün yanında oyuncu kadrosunun da iyi oluşturulmasıyla ilgili bir şey. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosunda eğer başarısızlık varsa demek ki kadro yetersizdir. Buradan bu anlam çıkıyor. Bu yetersiz kadronun bir şekilde rakipleriyle yarışabilir hale getirilmesi için önemli transferlere ihtiyacı var. İşte belirlenmiş bazı mevkilerden bahsediliyor. Teknik direktör ve sportif direktör herhalde kendi arasında yaptıkları değerlendirmelerde maç analizlerinde izledikleri takımın nereye eksik, nereye takviye gerekiyor, hangi oyuncular üzerinde durulması, bunları konuşuyorlardır. Hı hı. 6-7 transferden bahsediliyor. Tabii o İtalyan teknik direktörün kendi liginden tanıdığı oyuncuları ilk planda bu listeye eklemesi, onlar üzerinde bir takım temasların yürütülüyor olması Beşiktaş için önemli. Ama bunların hangileri transfer edilebilir? Ekonomik tablo Beşiktaş'ı bu transferlerde ne kadar zorlar? Bu transferler yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu zaman gösterecek ama yeni bir teknik direktör yeni bir heyecan demektir. O heyecanı da Beşiktaş taraftarı camiası şu an fazlasıyla duyuyor ama gözler tabii ki yapılacak transferlere çevrilmiş durumda.
1: Şimdi ise yönümüzü voleybola çevirelim. Sanıyorum kalan dakikalarda sadece voleybol konuşabileceğiz. Milletler Ligi'nde mücadele ediyor A Milli Kadın Voleybol takımımız. Tabii başlarken çok umutlu başladık. Dominik Cumhuriyeti galibiyetiyle 3-2 yendik ama biraz kadroyu da konuşmakta yarar var. Ardından gelen mağlubiyetler söz konusu. Kadro, alışık olduğumuz bir kadro değil. Dilerseniz buradan başlayalım.
0: Şimdi Santarelli milli takım koçu bu anlamda eleştiriliyor. Haklı olanlar da var ama biraz eleştiri dozunu abartanlar da var. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Milletler Ligi zaten 4 etaptan oluşuyor ve her etap sonunda kadroyu belli kontenjana yenileme şansınız var. O açıdan şu an başladığımız kadroyla bitireceğiz diye bir şeyimiz yok, sorunumuz yok. Oyuncu değişiklikleri yapabiliriz. İkincisi, milli takımımızı oluşturan oyuncuların işte Vargas olsun, Eda olsun, Zehra olsun, Aysun olsun, hepsi bunların kendi takımlarında ve milli takım süreçlerinde çok fazla maç oynayan, maç trafiği çok yoğun olan isimler. Hı hı. Bir taraftan lig, bir taraftan kupa, bir taraftan Avrupa Şampiyonlar Ligi, doğal olarak yoruluyorlar. Bu oyuncuların da bir dinlenmeye ihtiyacı var ve bazı oyuncuların da doğal olarak yaşları gereği artık yavaş yavaş milli takımdan çekilmeleri gerekiyor. Çünkü tabii ki onlara saygımız sonsuz. Onlar oynamak istiyorlardır, oynasınlardı ama hı hı. biz gelecek adına kadroyu şimdiden oluşturmamız gerekiyor. Bu oyuncuların da, genç oyuncuların da en fazla deneyim kazanacağı turnuvalar Milletler Ligi. Çünkü 4 etaptan oluşuyor. Her etapta farklı ülke takımlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Farklı anlayışlar, farklı oyun kültürleri, farklı oyuncular. Ve bunların deneyimi oyunculara çok büyük katkı sağlayacaktır ileriki dönemde. Biz bu oyuncularla bundan sonraki süreci götürmek istiyoruz. Elbette ki Vargas çok önemli oyuncu, Zehra çok önemli oyuncu, Eda çok önemli oyuncu, Ebrar çok önemli oyuncu. Hı. Onlardan bundan sonraki süreci tabii ki faydalanacağız ama biz geleceğe dönük milli takım oluşturma konusunda bu genç oyunculardan faydalanmamız gerekiyor. Onlara bir şekilde milli takımı adapte etmemiz gerekiyor. Başlangıç Dominik Cumhuriyeti karşısında 3-2'lik bir galibiyetti. Sonrasında Polonya karşısında
1: Hollanda
0: karşısında hı hı. pardon hiç beklenmedik bir oyun. 3-0'lık net bir yenilgi ki son maçlarda Hollanda'ya karşı bariz bir üstünlüğümüz hı hı. vardı. Sonrasında İtalya mağlubiyeti ki İtalya son dönemde hem kulüp düzeyinde hem milli takım düzeyinde büyük bir rekabet yaşadığımız İtalya. Onlara dünya şampiyonasına kaybettik, işte finalleri oynadık, Avrupa şampiyonası olsun, kulüpler düzeyinde olsun. Onlara yenilmiş olmamız bu genç kadro için bence çok da önemli değil. Ama sonrasında Bulgaristan'ı yendik ve ikinci tura iki galibiyetle gidiyoruz. Bence evet. bu önemli.
1: Evet.
0: Bu oyuncuların da deneyim kazanması, bundan sonraki turnuvalarda başarılı olması. Çünkü bu oyuncular milli takım dışında

kendi takımlarında da çok fazla süre alabilen oyuncular değiller. O açıdan bu oyuncuların bir şekilde bu tür organizasyonlarda kendini göstermesi, o maç deneyimini, maç temposunu bir şekilde elde etmesi gerekiyor.

0: aldık. İkinci etap mücadelesi
1: Ankara'da
0: ise
1: olacak.
0: Ankara'da. İşte bu çok önemli. 17-21 Haziran'da ben biliyorum ki milli takım oyuncuları Ankara seyircisine ayrı bir önem atfediyorlar. Siz Ankara seyircisiyle ilgili ne dersiniz?
1: Şimdi sporcuların röportajlarında zaten Ankara'da oynuyor olmanın ne kadar onlar açısından önemli olduğunu dile getirmeyi biliyoruz. Ben Ankara etabının aylar öncesinde biletleriyle ilgili taleplerin olduğunu da biliyorum. Çünkü federasyondan arkadaşlarım var. Aylar öncesinden o maçların salonda izlemek için bilet talebinde bulunan insanlar vardı. Ankara seyircisi bu anlamda filenin sultanlarının her zaman çok büyük bir destekle bağrına basıyor. Bu kez de aynı şey olacaktır. Salon tıklım tıklım dolacaktır. Kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçlarda ben daha farklı bir Filenin Sultanları performansı bekliyorum. Kadroda da mutlaka değişiklikler olacaktır ama seyircinin desteği, o bütünleşmeyle birlikte ben ikinci hafta etapının daha başarılı geçeceğini düşünüyorum.
0: 17 Haziran 19:30 Belçika, 18 Haziran 19:30 Fransa, 20 Haziran 19:30'da Almanya, 21 Haziran 19:30'da da Çin'le mücadelemiz olacak Ankara'da. Çok önemli.
1: Rakipler de güçlü aslında. Fransa,
0: Güçlü,
1: Almanya,
0: güçlü.
1: Çin, Belçika'da zaman zaman bizim başımızda iş
0: Evet,
1: açan bir ekip ama
0: bakalım.
1: ben dediğim gibi seyirci desteğiyle o etapta daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz ve gündem sona eriyor böylelikle. Yapımcımız Beli Yıldız, teknik yönetimde Soner Abacı ve Ercan Çil vardı. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. İki aşamalı olarak düzenlenen 1962-63 sezonunda 22 takım iki ayrı grupta kıyasıya mücadele etti. Kırmızı grubu Galatasaray, beyaz grubu ise Beşiktaş zirvede tamamlarken son iki sırada yer alan Karagümrük, Şekerspor, Vefa ve Yeşildirek küme düştü. İlk altı içinde yer alan takımlarsa final grubuna yükseldi. Galatasaray 6-0'lık Altay galibiyetiyle final grubunun en farklı skoruna imza attı. 6-2 biten Beşiktaş İstanbul Spor maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 35 puan toplayan Galatasaray şampiyon oldu. Beşiktaş 34 puanla ikinci, Fenerbahçe 28 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Teknik direktör Gündüz Kılıç yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 22 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 1962-63 sezonunda rakip fileleri 38 kez havalandıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay gol kralı oldu. Ligde üst üste 9 hafta topu ağlara gönderen taçsız kral bu alanda rekor kırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ne var sırada, Denizbank burada.
11: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
12: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
10: Ne var sırada, Denizbank burada.
13: Reklamlar.
14: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Gün uzun, yollar uzak. 12. ve son bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Kerim Mümtaz Sevinç, Neveser Gürseren Devor, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Pars, Mahmut Erol Kardeşeci, şoför Ensar Kılıç.

0: Cihan, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde ikiz oğulları Ömer'le Ali'yi dünyaya getirir. Gerçi aradan geçen yıllar savaşın korkularını silmiş, mutluluk getirmiştir. Fakat bu defa da kocasının Neveser adında hafif bir kadınla beraber olduğu ortaya çıkar ve bir kavganın sonunda Cihan kocasını kovar. Böylece hayatının en zor yılları başlamıştır. Ömer'le Ali yetişkin yaşa geldiklerinde ticarete atılmak isterler. Sermaye olarak da Çemberli Taş'ta oturdukları evi satışa çıkarmayı düşünürler. Çok geçmeden Ömer evlenir. Ardından da Ali'nin evliliği söz konusu olmuştur. Bu arada Ömer'le karısı Almanya'ya işçi olarak giderler. Ali ise yeni evlendiği Berrin'le mutludur. Ancak Berrin Cihan'ın evdeki varlığından hoşnutsuzdur. Bir yanda annesinin, öte yanda da karısının sitemleri arasında bunalan Ali bir ev tutup annesini yanlarından uzaklaştırır. Bu ayrılık Cihan'a çok zor gelir. Üstelik evleri ayrıldıktan sonra oğlunun ilgisi giderek azalmıştır.
1: Eline sağlık Süheyla, ıhlamur bayağı iyi geldi. Bak hafifledi öksürüğüm.
2: Aslında önemli bir şeyiniz yok ama yine de Ali'ye söylesek de bir doktor.
1: Hadi canım, doktorluk neyim varmış benim. Bu sabah uğradığında Ali de söyledi aynı şeyi ama kabul etmedim. Eskisi kadar sık gelme buraya dedim Ali'ye. Berri'nin günleri sayılı artık, yalnız kalmasın evde.
2: Hoş görünüm bu kadar da fazla değil mi Cihan Hanım? Çocuklarınıza söz söylemek bana düşmez ama Berri'nin yüzünden hep kendimi suçluyorum.
1: Gelir gelmez beni evden uzaklaştırdı değil mi? Yok yok yok, boşuna suçlama kendini. Sen iki tarafa da iyilik etmek için aracı oldun bu evliliğe. Perrin'e gelince kendi evinde başına buyruk olmak istiyorsa haksız mı? Genç, o daha çok genç. İnsan gençken sabırsız, hoşgörüsüz olur.

0: Sen ne diyorsun Mahmut abi? Annem hastalanıyor, doktor çağırıyorsunuz da bana haber vermek yok. Şimdi yolda da karşılaşmasın.
1: Dur bakalım, dur. Nasıl haber verseydik sana? Dün akşam Cihan Hanım'ın ateşi yükseldiğinde Süheyla yanımdaymış. Koşup bana haber verdi. Senin dükkana telefon ettik, açılmadı. Eve koştum, kimseyi bulamadım.
0: Aa evet evet, dün akşam erken kapadım dükkanı. Bir arkadaşın düğününe gidecektik de.
1: Gördün mü ya, boşuna suçluyorsun beni. Hem annenin ateşi yükseldiyse bunda şaşacak ne var? Kaç gündür keyfi yoktu zaten. Sen bilmiyor musun?
0: Tabii onu biliyorum.
1: Öyleyse mesele yok. Hadi ben gideyim artık. Sen de annene uğrarsın.
0: Sağ ol Mahmut abi, güle güle.
2: Delirmişsiniz siz. Bu ev satılır mı hiç?
3: Biz aptal değiliz anne. Seni ortada aç açık bırakır mıyız hiç?
0: Satalım şu viraneyi de küçücük bir dükkan açalım anne.
3: Sen yoruldun artık. İşlere elini bile sürdürmeyeceğiz. Kraliçeler gibi yaşatacağız seni.
0: Kraliçeler gibi yaşatabildik mi acaba? Ama elimden başka ne gelirdi? Ömer çekip gitti Almanya'ya. Bir ben kaldım. Berrin bir yanda söylenir, bir yanda annem. Bunaldım aralarında. Hem rahat etsin diye ev bile tuttum ona. Harçlığını da... Yoksa ben kendimi mi kandırıyorum? Gerçekten bir şey gelmez miydi elimizden? Düzenimizi kurunca farkına varmadan annemi bir kenara ittik belki de.
4: Ne yapıyorsunuz beyefendi? Asfaltın ortasından yürünür mü?
0: Bağışlayın, dalgın yürüyordum. Asfalta indiğimin farkında bile değilim.

0: Kapı açık Süheyla. Ali, sen misin oğlum?
1: Allah Allah.
0: Buyurun, kimi aramış?
2: İçeri girebilir miyim? Müsaaden var mı? Kovmadığına göre girebilirim demektir. Öyle bakma yüzüme. Hortlak değilim ben. Kocanım. Oturabilir miyim?
1: Otur.
2: Sağ ol. Peki hiçbir şey sormayacak mısın bana?
1: Sormam mı gerekir?
2: Gerekmez mi? 14 yıl neredeydin? Bizi hiç özlemedin mi demeyecek misin?
1: Bir tek şey soracağım. Buraya neden geldin? Avrupa'da gördüğün o pembe düşten bu sabah uyandığında Neveser Hanım'ı yanında bulamadın mı?
2: Ben o düşten uyanalı ne kadar zaman oldu bilir misin? Tam 13 yıl 8 ay. Evet, bu kadar zamandır Türkiye'deyim ben. Karadeniz kıyısında küçük bir kasabada yaşıyorum. Cihan, ayakta yaprak gibi titriyorsun. Hastasın belli ki. Gel şuraya uzan da öyle konuşalım.
1: Konuşulacak bir şeyimiz kalmış mıydı bizim?
2: Senin kalmayabilir ama benim sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Yıllardır neler çektiğimi dinle. Dinle de sonra istersen yine kov beni.
1: Acılarla dolu küçücük bir dünyam vardı benim. Ama hiç değilse sessizdi. Sen o sessizliği de bozdun Kerim. Ne hakkın vardı buna?
2: Sessizlik nedir ki? Yalnızlığın ta kendisi. Senden sevgiyi, ilgiyi esirgeyen oğullarımızın uzaklığı.
1: Nereden biliyorsun bunları?
2: Yalnız onu değil, hayatınızda olup biten her şeyi biliyorum. Yıllardır o kasabada yaşıyorum ama bir ayağım da İstanbul'daydı. Yaşadığınız her acıyı, her sevgiyi

0: sanki duyuyor, görüyordu.
1: O kasabaya neden gittin?
0: Anlatacağım canım. Hepsini anlatacağım. Yeter ki sen büyüklük göster, beni dinle. O akşam kavganın ardından kapıyı çekti.

0: Aa, bir arkadaşımdan geliyordum. Muayenehanenin ışığını görünce tuhafıma gitti. Bu saatlerde hasta gelmez de.
1: Ben de biliyorum gelmeyeceğini.
0: Niye bekliyorsun öyleyse? Evine gitsene.
1: Orası artık benim evim değil Neveser. Cihan'la kavga ettik. Akşam üzeri kapıya geleceğini, bizi duyacağını nereden bilirdin?
0: Aha, kıyamet koptu demek. Hadi yukarı çıkalım, yemek hazırlarım. Hem yer hem konuşuruz ha? Hadi ama bütün gece muayenehanede tek başına mı oturacaksın?
1: Bilmiyorum.
0: Hastaların şu halini görse, kendine hayrı olmayan adamdan bize ne fayda gelir demezler mi ha?
1: Önemi yok. Bundan sonra hasta gelmez buraya zaten. Benim gibi bir doktora.
0: Ne olmuş senin gibi bir doktora?
1: Bundan sonra neler olacak?
0: Karın ya boşanmak için mahkemeye başvurur ya da böyle sürer gider ayrılığınız.
1: Bilmem.
0: Bilmem bilmem. Başka bir laf konuşmayacak mısın sen? Erkekler böyledir işte. Severek evlenirler, bir süre sonra bıkarlar karılarından. Başka bir aşk ararlar. Onu bulunca da eski karılarını unutamazlar. Allah aşkına tercihini yap Kerim. Benimle yukarı mı geliyorsun yoksa sokakta kalmış kedi gibi gidip evinin kapısını mı tırmalayacaksın ha?
1: Geliyorum geliyorum. Şu lambayı söndüreyim de.
0: Tamam.
1: Cihan gururludur. Kendisi haklı olsa bile bu meseleyi kimseye açmaz. Ama kayınvalidemle kız kardeşi zaten fazla sevmezlerdi beni. Şimdi haklılıklarını göstermek için bütün mahalleyi anlatacaklar. Artık ne eşin dostun yüzüne bakabilirim ne de hastalarımın.
0: Seninle bir süre yurt dışına gidelim ha? Ne dersin? Aradan zaman geçince her şey unutulur.
1: O kadar kolay mı gitmemiz?
0: Zor olan tarafı neymiş?
1: Bir defa benim o kadar param yok ki.
0: Bir daha para lafı edersen gücenirim. Benim param olmasa sen harcamaz mıydın yani?
1: Tabii harcardım ama...
0: Öyleyse mesele yok. Bak ben eşyalarımı toplayıp bir odaya kilitlerim. Evin kalanını ve senin muayenehaneyi kiraya veririz. Sen de birkaç parça eşyanı satarsın. Döndüğümüzde yeniden almak zor değil ya, ne olacak?
1: Yani o kadar çok mu kalacağız dışarıda?
0: Hiç belli olmaz. Şimdiden arkamızda yarım bir iş bırakmayalım. Eğer elimizi çabuk tutarsak 3-5 gün içinde gidebiliriz.
1: Gerçekten de birkaç gün içinde olmayacak işleri olura çevirip bitirdi her şeyi. Bense aptallaşmış gibiydim. Elimden tutup nereye sürüklese peşinden gidiyordum. Neyse, sonunda gittik. Önce Züriye, oradan Paris'e. Haklıymış. Avrupa onun için Türkiye'nin bir başka yerine gitmekten farksızdı. Özellikle Paris'te adım başı bir tanıdığına rastlıyordu. Erkekti çoğu. Onlarla Fransızca bir şeyler konuşuyor, sonra da not defterine bir şeyler yazıyordu. Bazen de kendisi bir pusulaya bazı şeyler yazıp veriyordu. Hiçbir şeyi anlamıyordu. Ne yapıyordu? Neyin peşindeydi?

0: Az önce konuştuğun adam kimdi Neveser?
1: Ha, o mu? Monsieur Thibault, eski dostlarımdan biri.
0: Nereden tanıyorsun onu? Kocanın çevresinden biri miydi?
1: Neden sordun?
0: Hiç, merak ettim. Onunla konuşurken defterine bir şeyler yazdın. Sık sık oluyor bu.
1: Hesap mı istiyorsun benden?
0: Yok, hesap değil de...
1: Öyleyse ne homurdanıp duruyorsun? Kıskançlık numaralarına gelemem, bilmiş ol. Hem kocam değilsin ki bana karışasın.
0: Madem ki birlikteyiz, karışırım pekala.
1: Karışamazsın, canımı sıkma.
0: Şşş, yavaş konuş biraz. Bak, kahvedeki herkes bizi seyrediyor.
1: Öyleyse sen de bağırtma beni. Birlikteyiz diye bana hayatı zindan ediyorsun.
0: Ne yaptım ki? Sadece o adamla alışverişin neydi onu sordum. Bu kadarını sormaya da hakkım yok mu?
1: Hayır efendim, yok. Çünkü benim üstümde hak sahibi değilsin sen. Ben sana acıyıp yanıma aldım. İstanbul'daki dedikodulara sabredemeyeceksin diye. Ama yetti artık. 4 aydır yedirip içiriyorum. Bir asalak gibi besliyorum. Bir de her attığım adımın hesabını iste.
0: Ya, demek ben asalağım öyle mi? Muayenehaneme geldiği günden beri beni kendine bağlayabilmek için 1000 türlü numara yapan kimdi peki?
1: Tamam, hoşlanmıştım senden. Gerçekten hoşlanmıştım. Ama her güzelliğin bir sonu vardır. Bizimki de bitti işte, kabul et artık.
0: Fakat Neveser...
1: Yeter artık. Tek kelime daha söyleme. Bu iş burada bitti. Bıktım senden. Cebinde yol masraflarını karşılayacak kadar para vardır. Çekil git başımdan. Azıcık soluk alayım bu güzel şehirde.
0: Çok güzel. Çok güzel. Senin uğruna karımı terk edeyim. Çocukların babalarını ahlaksızın teki olarak bilsinler. Sonra da...
1: İşlik sahibi olsaydın peşimden gelmezdin.
0: Haklısın, haklısın. Aptallık bende. Bazen sana bakıp da sayılır bir ailenin kızı, bir hariciyeci karısı olduğuna inanamıyorum.
1: Aferin, kafan çalışıyor bazen. Ailem pek de öyle hatırı sayılır kişiler yetiştirmemiştir. Bana gelince hiçbir zaman harcayıcı karısı olmadım. Eski kocam ne ticareti yaptığını öğrenmek ister misin?
0: Neler yoktu ki esasında? Avrupa'da dal budak salmış büyük bir örgüt ve Neveser. O iğrenç adamın karılığına yakışır bir kadın. Sık sık alışverişe çıkacağım bahanesiyle beni otelde bırakıp ayaküstü alınıp verilen o adreslere gidip karşılaştığımız o 1001 çeşit erkekle... Oh, aman Allah'ım, aklıma geldikçe hala midem bulanıyor. Kendi ağzıyla anlattı her şeyi. Ondan tiksinip rahat bırakayım diye. Doğru olduğundan da şüphem yok. Bunca paranın nereden geldiğini ancak o zaman anlamıştım.
2: Neye yarar?
0: Cihan, ne olur öyle bakma yüzüme. Aptalım biliyorum. Ama o kadın afyon gibi bir şeydi. Yanındayken aptallaştırıyordu insanı. Etkisi geçeli yıllar oldu ama...
2: Ama bir zamanlar bir evin, bir ailen olduğunu yeni hatırladın.
0: Doğru, şimdiye kadar çoktan gelmem gerekirdi ama... Gelmedim değil, gelemedim Can, gelemedim. Yüzüne bakacak cesaretim yoktu. Sadece Neveser meselesi olsa belki o kadar utanmazdım ama... O son akşam kavga sırasında... Aynı şeyi sen de Reşit Bey'le evliyken yaptın.
2: Sözlerini hiç unutmadım, hiç.
0: Beni tanırsın, delinin tekiyim işte. Düşünmeden söylerim her şeyi. Bilemezsin sonradan ne çok üzüldüm, ne çok. Ama neye yarar ki? Bu yüzden bir daha karşına çıkamadım. İstanbul'a yerleşmekten bile korkuyordum. Bursa'ya yerleşmeyi düşündüm ama tanıdık bir çevreye laf anlatmak zor geldi. Sizleri uzaktan olsun görebilmek için de sık sık İstanbul'a geliyorum. Ama dönünce yine özleyiş, yine acı. Bitmek bilmeyen o uzun günler.
2: Yine uzaktan görüp gitseydin ya kasabana. Ne diye geldin evime?
0: 13 yıl 8 ay uzaktan seyrettim Cihan. Canıma yetti artık. Şu sürahiye suyu doldurursun, doldurursun. Ağzına kadar gelince alamaz olur, taşar ya. İşte benim yüreğime de böyle zehir aktı yıllarca. Bir gün geldi ki gönlüm taşıyamaz oldu bu pişmanlık zehrini. Yeniden kovulmayı bile göze alıp geldim kapını.
2: Keşke gelmeseydin.
0: Böyle konuşup da zor topladığım cesaretimi büsbütün kırma. Ne olur yardım et bana. Yardım et ki her şeye yeniden başlayayım.
2: Bunca yıl sonra hiçbir şeye yeniden başlayamayız.
0: Peki suçumun cezasını yeterince çekmedin mi?
2: Çekmişsin besbelli. Ama olmaz deyişimin sebebi o değil. Biz bir yanlışlık yaptık Kerim. 30 yıl önce. Ben Reşit Bey'in yanında mutsuzdum. Kurtuluşun yolunu ararken bir delilik yaptım. Sen de çok gençtin. Fazla düşünmeden adım atıyordun hep. Sonra ayaküstü konuşup görüşmelerle karar verilen bir evlilik. Çok zaman sonra anladım bu işin yanlışlığını. Şimdi o yanlışlıklar zincirine bir halka daha eklemek istemiyorum.
0: Peki birbirimizi sevdiğimiz de yalan mıydı?
2: Değildi belki. Ama sevgi her şeyi halletmeye yetmiyor ki.
0: Yetmeyeceğine inanmıyorum ama yine de haklısın diyelim. Evliliğimiz de dahil her şey yanlıştı. Kabul. Peki ben şimdi şu kapıyı çekip gitsem, sen hasta, yapayalnız bir kadın olarak yaşamaya devam edeceksin. Bense amaçsız, mutsuz bir hayatı sürdürerek ölümü bekleyeceğim. Güzel mi bu ha? Doğru mu?

0: Bilmiyorum.
1: Ben biliyorum Cem. Bunca yanlışın üstüne çok büyük bir yanlışlık daha yapmış olacağız. Gel yeniden başlayalım. Belki hala kurtarabileceğimiz bir şeyler kalmıştır.
0: Kalmış mıdır dersin? Ya çocuklarımız? Onlara ne diyeceksin? Koskoca erkek oldular artık. Ali yakında baba olacak. Nasıl karşılarlar bunu?
1: Önce sen bağışladım dersen, onların karşısında da cesaretle durabilirim.
0: Her şeyi yeniden göze almaya değer mi bilmiyorum. Ali son günlerde öyle değişti ki, o benden uzaklaşan, beni üzen oğul değil sanki. Çevremde pervane oluyor. Ömer de yakında temelli dönecek memlekete. Ali çok ısrar etmiş, yine eskisi gibi bir arada olalım, bu ayrılık bitsin diye. O da hak vermiş. Gelecekler. Bir de torunum olacak.
1: Torunumuz. İyi ama dünyanı onlara güvenerek kurmuşsun. Onlar öz çocuklarımız da olsalar senin için, hatta bunca acıdan sonra benim için de iyi şeyler yapmaya çabalasalar olmaz Can. Olmaz. Onlar kendi düzenlerini kurmuşlar artık. Bize de onların mutluluğunu seyretmek düşüyor. Gel, gel biz de kendi dünyamızı kuralım. Bak, istersen birlikte gideriz oraya. Seversin oraları, halkını da. Yok istemem dersen emret, ben geleyim İstanbul'a. Ha? Ne dersin?
0: Düşüneceğim Kerim.
1: Sağ ol canım, sağ ol. Ver elini bana. Yıllardır sıcaklığını nasıl da

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıyı da açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklamlar.

TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ilk iş gününden sizlere sesleniyoruz. Bölge Gündemi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm.

0: Aramıza hoş geldiniz diyoruz.
1: Hava ve yol durumu.
0: Bölge gündemine ilk olarak meteoroloji bağlantılarımızla başlayacağız. Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Eda Nur Gözet var. Sayın Gözet, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Özgül Hanım.
0: Hava ve deniz durumuna ilişkin neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Aktarıyorum hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerde bölgemizin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Trabzon 24, Artvin 25, Giresun 25, Gümüşhane 27 ve Rize 25 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle. Fırtına beklenmiyor. Parçalı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatı. Akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş ise 10 kilometrenin üzerinde olması beklenmektedir. Bölgemizden size aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Size ve ekip arkadaşlarınızı yayınlar diliyorum.
0: Sayın Gözet, çok teşekkür ederiz. Güzel bir hafta diliyoruz biz de. Hoşça kalın. Şimdi de Samsun'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Fadime Bayalan var. Sayın Bayalan, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Özgül Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hava ve deniz durumuna ilişkin neler aktaracaksınız? Söz sizde.
3: Tabii hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarını seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Son olarak bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en sık hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Samsun 26 derece, Kastamonu ve Çorum 27 derece, Sinop 28 derece, Ordu 24 derece, Tokat 29 derece ve Amasya 31 derece olarak tahmin ediliyor. Aktaracaklarımız şimdilik bölgemizden bu yönde Özgür Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Fadime Bayalan, çok teşekkür ediyoruz biz de. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Sağ olun, hoşça kalın sizlere de.
0: Karayollarında son duruma bakalım şimdi de. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0'lı 1. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Çayeli yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan iki yönlü gidiş-geliş olarak kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Giresun-Trabzon il sınırı, Trabzon yolunun 0 ile 57. kilometreleri arasında yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması, çim biçme ve ağaç budama nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Of-Balaban yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. İyi yolculuklar diliyoruz sizlere.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Piyasalarda bugün.
2: Şimdi de para piyasalarına bakacağız. Para piyasalarındaki son durumu ve gelişmeleri öğreneceğiz. Gazeteci Osman Şişko bizlerle. Sayın Şişko merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Para piyasalarında haftanın ilk iş gününde neler yaşanıyor? Gelişmeleri sizden alalım, buyurun.
3: Evet, bildiğiniz gibi özellikle önceki haftalarda altında çok büyük dalgalanmalar oldu, sert düşüşler oldu, yeniden yukarı doğru hareketler oldu. Gram altın son günlerde 6400-6650 TL bandında dalgalanıyor. Ons altın ise 4300-4500 dolar aralığında hareket ediyor. Tabii jeopolitik riskler hala daha devam ediyor. Küresel belirsizlikler altın desteklemeye, altını hareketlerini yukarı ya da aşağı yönde oynatmaya devam ediyor. Yine ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimleri geciktirmesi kısa vadede altın üzerindeki baskıyı oluşturmasına da devam ediyor. Ama tabii ki bu düşüş, sert düşüşten sonra fırsat alımları da söz konusu oldu. Özellikle biliyorsunuz uzun vadeli yatırımcının her zaman altın ilk tercihidir. Fırsat alımları da son günlerde söz konusu, orta ve uzun vade hala da altın güvenli bir liman olarak yerini koruyor. Gram altında 6300 TL civarında önemli bir destek de var. 6700 üzeri ise yeni yükselişlerle birlikte bir direnç de söz konusu. Ama dediğim gibi altın piyasaları özellikle bu küresel hareketlerden çok etkileniyor. Dövize bakacak olursak dolar TL yaklaşımı 46 seviyesinde, euro TL ise 53 TL civarında işlem görmeye devam ediyor. Bu tabii dönemsel değişiyor. Türkiye'de yıllık enflasyon %32.6 seviyesinde şu anda bulunuyor. Bu durum TL üzerindeki baskıyı da tamamen ortadan kalkmadığını da gösteriyor. Hala daha TL üzerinde bir baskı da var. Kısa vadede burada sert sıçramalar yerine kontrollü yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Biraz Merkez Bankası dövizi baskılıyor gibi bir durum var. Dolar ve Euro'nun uzun vadede enflasyon farkını delice yukarı yönlü eğilimi de sürdüğünü de söyleyebiliriz. Yine borsaya bakacak olursak, Borsa İstanbul tarafında biz 100 son günlerde 13.800-14.200 puan aralığında dalgalanıyor. Yine bazı sektörler burada ön plana çıkıyor. Bankacılık, savunma sanayi, ulaştırma hisseleri işlem hacimlerinde öne çıkarken özellikle savunma sanayindeki şirketler yine bankalar ve işte hava yolları gibi hava yolu şirketleri yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Enflasyonun düşüş eğilimine girmesi ve faizlerde ilerleyen dönemde olası gevşeme beklentileri borsa için nasıl pozitif bir unsur, ama yine de teknik açıdan bakıldığında 13.700 puan önemli bir destek, 14.500 puan üzeri kapanışlar ise yeni bir yükseliş trendini teyit ediyor. Çünkü borsa uzun zamandır düşüşte görünüyordu. Dediğim gibi en güvenli yatırım altın. Kur koruması için dolar ve euroda hala baskı var. En yüksek getiri potansiyeli Borsa İstanbul'da yine devam ediyor. Tabii burada dengeli portföyler yapılabilir yatırımcı açısından. İnsanlar biliyorsunuz son zamanlarda yatırım yaparken sepet yöntemini uyguluyor. %40 altın, %30 hisse senet, %20 döviz, %10 nakit. Ve bu aralar özellikle uzun vadeli yatırımcılar da gayrimenkul tarafında da önemli bir hareketlilik var. Borsaların altın, döviz ve borsanın bu kadar hareketli olması biraz da insanları gayrimenkul tarafına itiyor. Yatırımcı açısından önümüzdeki 6 ile 12 aylık dönemde altın ve BIST hisseleri dövize göre daha yüksek reel getiri

0: tezahür ettiğini söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi altında da çok hızlı ve bir düşüş oldu. Bu tabii biraz tedirgin etse de bir fırsat alımı içinde de insanlara fırsat sundu. Ancak portföyün tamamını, dediğim gibi, insanlar elindeki yatırımın tamamını bence paket yapmaları çok daha mantıklı olur. Bilindiği üzere enflasyon rakamları açıklandı ve maaş zamları Türkiye'nin ana gündemi şu anda, ekonomiyle alakalı. Herkesin gözü kulağı şu an o zamlarla alakalı beklenti içerisinde. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
1: Sayın Şişko, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgilerden dolayı. Kolaylıklar diliyoruz biz de.
0: İyi yayınlar, iyi günler.
1: Sağ olun, hoşça kalın.
2: Haber Turu.
1: Haber turuyla devam edelim. Ordu, Samsun, Giresun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda TRT muhabiri Gökhan Beşikçioğlu var. Sayın Beşikçioğlu, merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, günaydınlar Özgür Hanım.
1: Günaydın, çok teşekkür ederiz. Hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz bugün?
3: Ordu'yla başlıyorum efendim.
1: Buyurun, söz sizde.
3: Çok teşekkür ederim. İlk haberim Ordu. Ünye'de rahvan at yarışları coşkusu. Ordu'nun Ünye Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen rahvan binicilik müsabakaları Ünye Binicilik Tesislerinde büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleştirildi. 7 kategoride yapılan yarışlarda biniciler kıyasıya mücadele etti. Grup koşularıyla başlayan yarışlar sırasıyla üçlü tay, dörtlü tay, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş koşuları yapıldı. Yarışları da izleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık etti. Yarış sonrası konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Batı sporlarımızı yaşatmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir gurur kaynağıdır. Yarışlara katılan, derece alan tüm at sahiplerine, binicilere, federasyon temsilcilerine ve hakem heyetine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkanı Hakan Kazancı ise geleneği yaşatmak adına sezonun açılışını Ünye'de gerçekleştirdiklerini, birlikte beraberlik içerisinde kadim bir değeri ve kültürü yeni nesillere aktarmak için uğraştıklarını belirterek sezonun açılışını Ünye'de yaptık. Yıl içerisinde farklı illerde 12 yarış daha olacak dedi. Ordu'yla devam ediyoruz. Ordu'da oğlunun yerine annesi muhtar seçildi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde Yeniöz Mahallesi'nde muhtarlık seçimi ilginç bir sonuçla tamamlandı. 2024 Milli Mahalli İdari Seçimlerinde mahalle muhtarı olarak seçilen Talat Aksu'nun cezaevine girmesi nedeniyle muhtarlık makamı boşaldı. Boşalan muhtarlık makamı için yeniden seçim kararı alınırken eski muhtar Talat Aksu'nun annesi Neriman Aksu adaylığını açıkladı. Mahallede başka aday çıkmayınca seçim tek adayla gerçekleştirildi. Toplam 53 seçmenin bulunduğu Yeniöz Mahallesi'nde sandık başına 21 seçmen gitti. Kullanılan oyların tamamını alan Neriman Aksu mahallenin yeni muhtarı oldu. Böylece Yeniöz Mahallesi muhtarlık görevi oğuldan anneye geçmiş oldu. Neriman Aksu aldığı tüm oylarla seçimi kazanarak mahalle muhtarlık müdürünü devralarak Ordu'da geniş bir yankı uyandırdı. Ordu'da pazar günü yapılan diğer seçimlerde muhtar seçilen diğer isimler ise şöyle: Altınordu Düzköy Mahallesi Aşkın Öztürk, Fasa Karbucak Mahallesi Mustafa Çiçekçi, Fasa Arpalık Mahallesi Ali İhsan Kaçak, Perşembe Dereiçi Mahallesi Murat Çarpçı oldu. Ordu'dan Giresun'a geçiyoruz. Gastronomi Festivali ile Giresun'un yeşil lezzetleri tanıtıldı. Giresun'da kara lahana, sakarca, diken ucu kavurması ve kandilik gibi yöreye özgü yemeklerin tanıtıldığı gastronomi festivali düzenlendi. Valilik ve belediye ile Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğinde Atatürk Meydanı'nda organize edilen Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali'nde katılımcılar yöresel yemekler ikram edildi. Festivalde sakarca, diken ucu kavurması, kandilik ve kara lahana gibi ot yemeklerinin yanı sıra Kırabiz köftesi, karabuldak dana kavurma, kuru fasulye, giresun yağlısı, fındık ve üzüm pekmezinden yapılan tatlı ve içecekler de tanıtıldı. Şeflerin yemek gösterileri ve yöresel yemek pişirme yarışmalarının yapıldığı festival kapsamında söyleşiler de düzenlendi. Vali Mustafa Koç gazetecilere Giresun'un doğal otlar kullanılarak yapılan çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu söyledi. Giresun'un kırabiz köftesi ve karabuldak dana kavurma gibi

0: keşfedilmeyi bekleyen lezzetlere sahip olduğunun altını çizerek Koç, festival sayesinde bu lezzetleri ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti. Festivalin düzenlenmesinde de emeği geçenlere teşekkür eden Koç, herkesi yöresel lezzetleri tatmak için Giresun'a da beklediklerini de kaydetti. Giresun'dan Samsun'a geçiyoruz. Samsun'un gezinti gemileri yeni sezonda yeniden rotaya çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Samsun gezinti gemileri yaz sezonunun başlaması ile birlikte yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Samulaş AŞ tarafından işletilen Samsun'un 1, Samsun 2 ve Samsun 3 gemileri kentin doğa ve tarihi güzelliklerini deniz ve göl üzerinde keşfetmek isteyen vatandaşlara farklı rotalarda hizmet sunuyor. Odak, Samsun vizyonu doğrultusunda kentin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, gezinti gemileri ve ziyaretçilere keyifli bir yolculuk deneyimi yaşatıyor. Farklı içerikte gerçekleştirilen turlar hem vatandaşlardan hem de kente ziyaret eden misafirlerden yoğun ilgi görüyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren Samsun bir gemisi Samsun limanından hareket ederek Atakum sahiline kadar seyir yaptıktan sonra yeniden limana dönüyor. Her hafta sonu saat 15'ten düzenlenen halk turlarının okulların kapanmasının ardından da yaz dönemi boyunca da hafta içi günlerde de gerçekleştirileceği belirtildi. Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Barajı Gölü üzerinde hizmet veren Samsun 2 gemisi ise özellikle hafta sonları yoğun talep görüyor. Gemi rezervasyon ve talep durumuna göre 12 ile 18 saatleri arasında da ziyaretçilere göl turu imkanı sunuyor. Samsun'la devam ediyoruz. Samsun'da yangın paniği. Samsun'un Halde ilçesinde çıkan yangın bir müstakil evde büyük çaplı hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın Karşıyaka Mahallesi, Şehit Emniyet Bekçisi Salim Şahin Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelirken edinilen bilgiye göre gurbetçi Mehmet Türan'a ait evde yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken müstakil evde ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Son haberimiz Sinop'ta. Sinop'ta yeni orman parkı için süreç başlatıldı. Sinop'un Osmaniye Mahallesi'nde hayata geçirilecek konaklamasız orman parkı projesi için ilk adımlar atıldı. Sinop Valisi Doktor Mustafa Özarslan alanda incelemede bulunarak proje tarafı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Osmaniye Mahallesi'nde düzenlenen 4. Geleneksel Keşkek ve Kültür Etkinliği kapsamında bölgeyi ziyaret eden Sinop Valisi Doktor Mustafa Özarslan yapımı planlanan konaklamasız orman parkı alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Vali Özarslan Osmaniye Mahallesi Muhtarı Sezai Kurt ile protokol üyeleri de eşlik etti. Projenin Osmaniye Mahallesi'ne değer katacağını ifade eden Vali Özarslan şu değerlendirmelerde bulundu. Osmaniye Mahallemizde hayata geçireceğimiz konaklamasız orman parkı ile vatandaşlarımız doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Her yaştan insanımızın faydalanabileceği bu parkın girişleri ücretsiz olacak. Bölgeye değer katacak projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Konaklamasız orman parkı kapsamında ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli sosyal donatılar, planlar, projeler de bu binanın içerisinde olacak. İdari binalar, büfe, kır kahvesi, mescit, çeşme, yürüyüş yolları, kamaryalar da yer alacak. Bu sayede vatandaşların dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği ve sosyal faaliyetlerini doğayla iç içe gerçekleştirebileceği bir alan oluşturmayı hedefliyoruz dedi. Bugünkü derlediğimiz haber başlıklarımız bu kadardı. Söz tekrar sizde Özgür Hanım.
1: Sayın Beşikçioğlu, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz ki 6-14 Haziran tarihleri arasında Trabzon Kültür Yolu Festivali düzenleniyor. Cumartesi günü festival başladı. Peki festivalde bugün neler olacak? Hemen sizlerle paylaşalım. Her akşam bir konser programı var. Bu akşam da Resul Dindar'ın konseri var. 20.30'da başlayacak.

Avrupa Para Park Otopark alanında sahne alacak Resul Dindar. Bir diğer programsa Dört Köşe Bir Hazine Bohça sergisi var. 8-12 Haziran saat 9'da 15 saatleri arasında Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde ziyaretçilerini bekliyor. Trabzon'un asırlık yöresel el sanatlarını ve köklü geleneklerini tek bir çatıda buluşturan Dört Köşe Bir Hazine sergisi kapılarını bugün ziyaretçilere açıyor. Çocuklar için bir program var. Çocuklarla biblioterapi. Evet, çocuklarla biblioterapi programı var. Çocuk edebiyatı yazarı Zeynep Eyüboğlu Alan liderliğinde gerçekleştirilecek bu söyleşi dizisinde edebiyatın iyileştirici ve yol gösterici gücü kullanılarak çocukların günümüz dünyasındaki sosyal ve dijital zorluklara karşı bilinçlendirmesi amaçlanmaktadır. 3 gün boyunca sürecek bu etkinlik programı çocukların pedagojik gelişimini destekleyen temel temalar üzerinde kurgulanmış bir program olacak. 14.30'da başlayacak. 15.55'e kadar devam edecek. Peki nerede? Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde, yani Kanuni Parkı'nda yer alacak sevgili dinleyicilerimiz. Başka bir etkinlik daha var. Masalın Rengi, Hikayenin Ritmi. Bugün saat 13'te başlayacak. Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde, yani Kanuni Parkı'nda. Peki bu etkinlikte neler var? 3 günlük sürecek bir atölye çalışması, edebiyat var, resim var ve müziği tek bir potada eriten bu disiplinler arası atölye serisi çocuklara bütünsel bir sanat deneyimi sunuyor. Çocuk yazarı Bahriye Kefelioğlu Bektaş, ressam Yıldıray Yıldırım ve müzisyen Kübra Sarı Mehmet liderliğinde gerçekleştirecek bu eğlenceli yolculukta çocuklar her gün farklı bir sanatsal üretim sürecini deneyimleyecekler ve bu program atölye çalışması 3 gün boyunca devam edecek. Telkari Atölyesi var, Trabzon Müzesi'nde gezilip görülebilir sevgili dinleyicilerimiz. Yarınki etkinliklerimizi de yarın sizlere aktarırız. Çünkü 14 Haziran'a kadar bu programlar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında yorgancılık ve kazaziye atölyeleri de gerçekleştirildi. Trabzon Müzesi'nde atölyelerde katılımcılar yorgancılık işlemelerini giysilere uyarlamasının yanı sıra takı ve süslemede uygulanan kazaziye tekniğini deneme fırsatı buldum. Kazaziye usta öğreticisi Ervin Çabuksa katılımcılara sanatın inceliklerini anlattığını kaydetti. Katılımcılara sanat deneyimi sunduklarını aktaran Çabuk, kullandığımız malzemelerimizle birlikte çok küçük de olsa öğrencilere katkıda bulunduysam kendimi mutlu hissederim dedi. Festival 14 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek sevgili dinleyicilerimiz. Yine Trabzon'dan bir haber var. Trabzon'da bir süredir kapalı olan Trabzon Barosu'nun arkasındaki yol yeniden kullanıma açıldı. Dolmuşların meydanda indirme bindirme yaptığı güzergahta bu sabah itibariyle değişikliğe gidildi. Trabzon'da dolmuşların indirme bindirme değişikliği bu sabah itibariyle uygulanmaya başladı. Bir süredir kapalı olan Trabzon Barosu'nun arkasındaki yol yeniden kullanıma açılırken meydanda yolcu indirme bindirme yapan dolmuşların güzergahında da düzenleme yapıldı. Yeni uygulamayla birlikte dolmuşların geçiş güzergahı Trabzon Barosu'nun önü ve çevresindeki yol düzenlemesine göre yeniden şekillendirildi. Yapılan değişiklikle bölgede trafik akışının rahatlatılması ve dolmuşların indirme bindirme noktalarında daha düzenli bir kullanım sağlanması hedefleniyor. Trabzon Kültür Yolu Festivali ikinci günde de çeşitli etkinliklerle devam etti. Devam edelim haberlerimize. Evet. Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Ordu'da üreticiler yaklaşan hasat sezonu öncesinde bahçelerde temizlik çalışmalarına başladı. Karadeniz'de özellikle fındık üreticileri için yoğun bir dönem sevgili dinleyicilerimiz. Üreticiler verimli bir sezon geçirmek amacıyla yabani ot temizliği yaparak bahçelerini hasada hazırlıyor. Kent genelinde birçok üretici fındık bahçelerine girerek yabani otların temizlenmesi ve bahçelerin bakımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hasat dönemine daha sağlıklı bir ortamda girmeyi hedefleyen üreticiler bahçelerde yoğun mesai harcıyor. Fındık üreticisi Ersin Başçınar, sezon öncesi hazırlıkların başladığını belirterek bahçelerde temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden Başçınar, yapılan bakım çalışmalarının ürün kalitesi ve verimi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin en güvenli ili Rize oldu. Türkiye'nin her ilinde vatandaşlara "Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusu soruldu. Araştırma sonuçlarına göre Rize, Türkiye'de vatandaş

Gülse, gençlerin gösterdiği ilgi ve heyecanın umut verici olduğunu dile getirdi. Rize'deki bu etkinlik, gençlerin çevre konularındaki duyarlılığını pekiştirirken, gelecekteki iklim politikalarına da katkıda bulunmayı hedefliyor. Rize'de yapılan bu anlamlı buluşma, çevre bilincinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Giresun'dan bir haberimiz var. Giresun'da kabus fındık bahçelerinde fındıkta külleme ve kahverengi kokarcaya karşı ilaçlı mücadele uyarısı yapıldı. Giresun'da fındık bahçelerinde yoğun olarak görülmeye başlayan fındıkta külleme hastalığıyla büyük ekonomik kayıplara yol açan kahverengi kokarcı zararlısına karşı ilaçlı mücadelenin devam ettiği bildirildi. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sahada yürütülen kontrollerde külleme hastalığının birçok bölgede arttığı, kahverengi kokarcı erginlerinin ise kışlaklardan çıkarak bahçelerde görülmeye başladığının tespit edildiği belirtildi. Havaların yağışlı geçmesi nedeniyle ilaçlama yapamayan veya ilaçlama yapmış olmasına rağmen bahçelerinde hastalık görülen üreticilerin Haziran ayında mutlaka ilaçlama yapması gerektiği vurgulandı. Borçka'dan bir haberimiz var. Borçka'da geleneksel hale gelen ve bu yıl 10.sü düzenlenen Taraklı Köyü Boğa Güreşi Festivali büyük heyecana sahne oldu. 2 gün süren festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken arenada kıyasıya mücadele eden boğalar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Doğa, gelenek ve rekabetin bir arada yaşandığı organizasyonda farklı kategorilerde gerçekleştirilen güreşlerle boğalar güçlerini sergiledi. Festival boyunca renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte her kategoride şampiyonluk için mücadele edildi. Festivalin ilk gününde mini boy kategorisinde Merve Özer'e ait Mafya, ayak kategorisinde Kambur Kardeşler'e ait Kondakçı, küçük orta kategorisinde Beyhan Yılmaz'a ait Eşref Tek ve destek kategorisinde yine Kambur Kardeşler'e ait Yerlan 1 isimli boğalar birincilik elde etti.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir sanat haberiyle devam ediyoruz. Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Bihter Akyol Dayı bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Özgür Hanım, teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Akçaabat Kültür Merkezi sergi salonunda bugün açılışı yapılacak kişisel resim sergisi hakkında konuşacağız.
2: Evet. Evet.
1: Akçaabat Kültür Merkezi'nin açılan kişisel serginiz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden?
2: Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum size ve TRT ailesine.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Bugün açılacak olan sergimin ismi Sessiz Uyuşmazlık. Bu benim ikinci kişisel resim sergim. Bu serginin düşünsel alt metnine biraz değinecek olursam...
1: Sessiz burada uyuşmazlık dediniz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Evet, sessiz uyuşmazlık.
1: Çıkış
2: burada
1: noktası
2: bir
1: nedir?
2: Okuma. Bir çift okuma var. Aslında afişin üzerinde görünen bir çift okuma, eserlerde de görünen bir çift okuma var. Uyuşmazlığın üzerinde bir de uyuşma kelimesiyle buluşuyoruz. Uyuşmazlıkla uyuşma arasındaki çizgiyi sorguladığım bir sergi diyebilirim.
1: Biraz felsefi bir yaklaşım olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Evet. Burada da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor aslında. Fransız düşünür Jacques Rancière'in uyuşmazlık felsefesinden yola çıkarak, uyuşmazlığı tanımladığı bir felsefeden daha doğrusu yola çıkarak oluşturduğum bir sergi. Rancière uyuşmazlığı şöyle tanımlıyor. Orijinal saflıktan doğan karşı bir söylem olduğunu söylüyor ve uyuşmazlığı bir nesnenin varlığı ile yokluğu arasında bir konumda nitelendiriyor. Ben de sergimde bu çift okumadan yola çıkarak katmanlı bir görsel oluşturmaya çalıştım. Ve çevremizden tabii ki yaşadığım coğrafyadan etkileniyorum. Yaşadığım coğrafyada yeşilin bol olduğu bir coğrafyadayım. Trabzon'da büyüdüm, Trabzon'da yaşadım, gençliğim, okuma hayatım, her şeyim Trabzon'da geçti. O yüzden burada gördüğüm çevreden etkilendim. Ama üzerine uyuşmazlık dediğimiz, yani aslında toplumda görünen, toplumsal gerçekliğin üzerinde daha doğrusu görünmez olan, alışılagelmiş, insan tahakkümünün bir simgesi olarak gördüğüm

0: Geometrik inorganik formlar ekledim bu gördüğüm organik formların üzerine. Yani bu iki zıt kutubu bir arada katmanlı şekilde, şeffaf bir şekilde, ikisinin dokunacağı bir şekilde resmetmeye çalıştım. Burada da sorguladığım şey dediğim gibi görünen ve görünmek istenen arasındaki çizgiyi sorgulamak niyetindeyim. İzleyiciyi de bu sorgulamaya davet ediyorum. Bu şekilde
1: Evet, bu
0: açıklayabilirim.
1: sergiyi hazırlarken sizi en çok heyecanlandıran süreç ne oldu?
0: Aslında bu sergiyi 3,5 aydır fiziksel olarak yani eyleme geçtiğim bir sergi. Fakat daha öncesinde tabii ki akademik çalışmalarım sürdüğü için yazdığımız makaleler var. Bu makaleler sırasında araştırdığımda kendim daha önce de ilk kişisel sergimde boşlukla ilgili çalışmalar yapıyordum. Boşluk çağdaş sanatta benim gözümde sessizlikle bir buluşmuştu ve bunun üzerine bir yazı yazdığımda işte orada Jacques Rancière'ın bu felsefesiyle karşılaştım. Sanırım burası beni çok etkiledi. Çünkü kendi içsel dünyamla çok bütünleştirdim. Ben çok protest bir insan değilimdir. Farkında bir insanımdır. Ve bu da benim sessiz bir direnişim olarak aslında görsel bir dile dönüşüyor diyebilirim.
1: Evet, resimlerinizde daha çok hangi konuları işlemeyi seviyorsunuz? Hangi duyguları aktarmayı seviyorsunuz?
0: Ben resimlerimde aslında varoluş felsefesiyle ilgileniyorum ama toplumsal gerçeklikten de kopamayan, gerçekçi de bir insan olduğum için toplumla varoluş arasındaki dualizmi aslında incelemeyi seviyorum diyebilirim.
1: Evet. Şimdi eserlerinizde kullandığınız teknik ve malzemelerden de biraz bahsedelim.
0: Tabii ki eserler, bu sergide 20 tane eser var. Birçoğu tuval üzerine akrilik tekniğiyle uygulandı ama onun yanı sıra kağıt üzerine ekolin yani böyle şeffaf mürekkebimsi bir malzeme, ekolin dediğimiz bir malzeme. Bir de daha deneysel katmanlı ve karışık teknikler yer aldı. Çeşitli malzemeleri çoğaltmaya çalıştım sergide aslında. Aynen çift dokuma gibi birçok katman kullanmak istedim sergide de.
1: Evet, bu süre içerisinde Sayın Dayı, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Yani
0: Evet.
1: akademisyenlik zaten başlı başına zor ve yorucu bir süreç. Bununla birlikte sanat üretimini yürütmek size neler katıyor?
0: Ya bu mesleğimin bir parçası aslında. Bunu onunla birlikte yürütmek benim misyonlarımdan bir tanesi diyebilirim. O yüzden bu bir yaşam biçimine dönüştü. Akademisyenlikle sanatı bir arada yürütmek gerçekten bende bir iş disiplini, iç motivasyon oluşturmaya başladı zamanla. Kafamda bir proje varsa sabahın yedisinde beni uyandırıp işte herkes evde uyurken ben bile bir anneyim bir yandan. İki çocuğum var.
1: Ya, evet, Allah
0: Herkes
1: bağışlasın.
0: uyurken çok teşekkür ederim. O çalışma isteğini doğuruyor ve ben de yaşam enerjisi veriyor. Aslında ben de bir yaşam biçimine dönüştü diyebilirim. Bu benim mesleğimin bir gereği aynı zamanda da. Zaten severek yaptığım bir işi mesleğe dönüştürdüğüm için de sanırım şanslıyım.
1: Evet, sergi bugün saat kaçta açılacak?
0: Bugün sergi tam da sizin TRT binanızın yanında
1: Evet.
0: yeni seyircisiyle buluşan Akçabat Kültür Merkezi'nde Söğütlü'de saat 17.30'da açılış olacak bugün. Ve 14 Haziran'a kadar da sergi izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.
1: Evet,
0: Tekrar
1: sergi
0: teşekkür ediyorum.
1: ziyaret
0: Evet.
1: edecek sanatseverlerin eserlerinize bakarken özellikle dikkat etmelerini istediğiniz bir detay var mı? Çünkü çok felsefi olarak yaklaştığınız konuya ve sanatseverleri bu anlamda neler bekliyor, ayrıntılara nasıl dikkat etsinler?
0: Yani tabii ki bu biraz öznel bir durum. Her izleyici kendinden bir parçayı yorumluyor. Ben sergiyi oluştururken de çevremden fikir almayı farklı farklı meslek gruplarına sadece sanatla ilgilenenlere değil farklı meslek gruplarına da danışıp burada ne görüyorsunuz diye tartışmayı seven biriyim. Burada da böyle konuştuğum zaman mesela ablam kişisel gelişimle ilgilenir. Ona sorduğumda o bana şöyle bir yanıt vermişti. Çok hoşuma giden bir yanıt oldu. Burada dedi ben kendi kişiliğini arayan birinin isterse işte özgürlüğünü isterse ya da daha kısıtlı bir alanı seçebileceği yani her ikisini de görmenin kişinin kendi elinde olduğunu görebiliriz demişti. Başka birisine sorduğumda başka bir şey söyledi. Benim bakış açımdan toplumsal gerçekle iç gerçek arasında bir sorgulama. Ama izleyici tamamen kendi öznel benliğiyle, bugüne kadar tecrübe ettiği, biriktirdiği bütün her şeyiyle yorumlayacak. O yüzden tek bir bakış açısı sunmam çok zor. Ama katmanlı bir sergi ve geldikleri zaman uyuşmayla uyuşmazlık arasındaki sorgulamaya davet etmeyi çok arzularım. Umarım bunu başarabilirim.
1: Evet, bundan sonraki sanat projeleriniz ve hedefleriniz neler? Sanatseverleri hangi çalışmalar bekliyor?
0: Bundan sonra tabii ki çalışmaya biz hiç durmadan devam ediyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Yine akademik yayınlarımı sürdürmeye devam ederken tabii ki sergiler vazgeçilmez. İlerleyen süreçte çok netleşmeyen ama gönlümden, zihnimden kurguladığım, bunu da aslında 1-2 yıl önce kurgulayıp ancak bu zaman hayata geçirebildim. Geçirip geçiremeyeceğimi bilmediğim bir sürü proje geçiyor zihnimden. Bunlardan bir tanesi yine kentsel bellekle ilgili, hafızayla ilgili bir sergi yapmayı, özellikle de çalıştığım bölgeyi bu anlamda çalıştığım ve yaşadığım bölgenin kentsel belleğiyle ilgili bir katkı sunmayı çok arzuluyorum. Umarım bunu başarabilirim.
1: Evet, heyecanla bekliyoruz yeni
0: Çok
1: çalışmalarınızı.
0: teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar size de iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın.
0: İyi günler, hoşça kalın.
1: Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Bihter Akyol Dayı bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündemi devam ediyor. Programımızın bu dakikalarında Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz bizlerle. Sayın Korkmaz, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çevre Haftası'nın bu yılki teması Dünya Bize Emanetti. Bugün sizlerle iklim değişikliğinin çevreye yansımalarını ve tema kapsamında yapılan çalışmaları konuşacağız. Dilerseniz bu yılki tema üzerinden başlayalım. Çevre Haftası'nın teması olan Dünya Bize Emanet mesajı ne anlatıyor?
3: Evet, teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu hafta Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanıyor. Aslında daha önceden 1972 yılında alınan bir kararla 5 Haziran tarihi tüm dünyada Çevre Günü olarak kutlanıyordu. Biz 3 yıldır Türkiye Çevre Haftası olarak kutluyoruz bu haftayı. Her yıl bir tema belirliyor bizim bakanlığımız. Bu sene de Dünya Bize Emanet adında bir tema belirledik. Biz çevreyi geçmiş bizden önceki nesillerden devraldık. Bizden sonraki nesillere de devredeceğiz. Tabii bunu devrederken temiz bir çevre bırakmamız lazım gelecek nesillere, yaşanabilir bir çevre bırakmamız lazım. Bu kapsamda biz bu hafta boyunca çevre kirliliğine, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle bu haftayı kutladık.
1: Evet, bu etkinliklerden biraz bahsedelim mi? Çevre Haftası kapsamında il genelinde hangi etkinlikler düzenlendi?
3: Bizim biliyorsunuz bir sıfır atık projemiz var. 2017 yılında başlatıldı. Şu anda çıktıları da oldukça iyi düzeyde. Biz bu hafta boyunca özellikle çevre bilincinin çocuklarda, genç nüfusta kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Okullarımızla birlikte çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerde özellikle geri dönüşüm konusuna dikkat çekmeye çalıştık. Biliyorsunuz bu cam, plastik, kağıt, metal gibi atıklar, bunlar çöp değil. Bunlar geri dönüştürülebilir atıklar. Bunları geri dönüştürdüğümüzde hem çevremizi korumuş olacağız, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Özellikle bu geri dönüşüm konusunda etkinlikler yaptık. Fidan dikimiyle ilgili etkinlikler yaptık. Yine atık malzemelerden çeşitli yapılan sergiler organize ettik. Bu kapsamda kutlamış olduk Çevre Haftası'nı.
1: Evet, özellikle sıfır atık üzerinde durduk. Sıfır atık uygulamalarında gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, sıfır atık 2017 yılında başlatıldı. Aslında sıfır atık projesi bir atık yönetimi yaklaşımı. Ne amaçlıyoruz biz bu projeyle? Öncelikle israfı önlemeyi amaçlıyoruz. Atık oluşumunun önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanımı amaçlıyoruz. Geri dönüşüme gönderdiğimiz atık miktarını artırmaya amaçlıyoruz ve kaynaklarımızı verimli kullanılmasını amaçlıyoruz. Sonuç olarak da çevremizi korumayı, daha gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Mesela ben bir örnek vereyim. Sıfır atık projesinin başlandığı ilk 2017 yılında %13 seviyesindeydi bizim ülkemizdeki geri dönüşüme gönderilen atık miktarı. Bugün bu oranı %40'a kadar yükselttik sıfır atık projesiyle.
1: Çok
3: Tabii
1: güzel.
3: bitmedi. 2035 yılında da bu oranı %60'a yükseltmeyi amaçlıyoruz.
1: Evet, özellikle gençlerin ve çocukların çevre bilincini artırması noktasında çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda elbette gençler ve çocuklar çok önemli. Geleceğimiz diyoruz. Evet, dünya bize emanet, biz de onlara emanet edeceğiz. Bu konuda neler söylersiniz?
3: Evet, biz biraz önce söylediğim gibi çevre bilincinin gençlerden başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda biz ilkokul, ortaokullarda özellikle çevre eğitimleri veriyoruz. Kendi uzman teknik personelimiz vasıtasıyla. Okullarımıza sıfır atık yönetim sistemini kuruyoruz. Geri dönüşüm kutularını, atık getirme merkezlerini. Konuda gerek idareleri gerekse öğrencilerimizi eğitiyoruz ve çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Çocuklarımız kullandıkları plastikleri, metalleri, mesela atık pilleri hep okullarındaki bu sıfır atık sistemine getiriyorlar. Ben yine bu vasıtayla depozito iade sistemi diye bir sistemimiz var.
1: Evet, bundan da bahsedebilir miyiz?
3: Evet.
1: Yeni bir uygulama bu.
3: Evet. Bu yeni bir uygulama 1 Temmuz itibariyle tüm ülkemizde yürürlüğe girmiş olacak. Şu an birkaç tane pilot ilde uygulanıyor. Bu nasıl çalışacak? Depozito iade sistemi, iade makineleri var. Bunları marketlere, büyük alışveriş merkezlerine, toplumun yoğun olarak kullandığı yerlere kurulacak. Buralara cam, plastik, alüminyum kavanoz gibi atıklar, vatandaşlarımız bu atıkları attığında vatandaşlarımıza şu an 1 TL belirlenmiş bir para yüklenecek veya marketlerden alışveriş çeki gibi teşviklerde olabilecek. Şu an bunun makinelerin kurumu süreci devam ediyor. 1 Temmuz'da da tüm ülkemizde yürürlüğe girmiş olacak. Böylece özellikle cam, mesela plastik, bunların geri dönüşümü noktasında hem çevreyi daha fazla toplayarak çevreyi korumuş olacağız, hem de ekonomimize katkı sağlamış olacağız.
1: Evet. Sayın Korkmaz, bir de su kaynaklarımızın korunması var. Bu da çok önemli bir konu. Bu konuda vatandaşlara neler söylemek istersiniz?
3: Evet, su israfı da maalesef su kaynaklarımızı hızla tüketiyor. Özellikle tarımda ve evlerimizde su israfını çok fazla yapıyoruz. Bununla ilgili bakanlığımızın bir düzenlemesi oldu. Yağmur suyu hasadı şeklinde. Kamu binalarında ve belli bir metrekarenin üzerindeki parsellerde yapılacak binalarda bahçe sulamasında ve klozet rezervuarlarında kullanılması amacıyla yağmur suyunu biriktiriyoruz. Bahçe sulaması ve rezervuarlarda temiz suyumuzu kullanmamış olacağız. Bu biriktirdiğimiz yağmur suyunu kullanmış olacağız. Böylece su israfında bir nebze olsun önlemiş olacağız. Dünyada biliyorsunuz yağış rejimleri değişiyor, küresel
1: Evet.
3: ısınma diyoruz, iklim değişikliği diyoruz. Bunlar tabii su kaynaklarımızı hızla tüketiyor. Bu şekilde de bir nebze olsun bir önlem almış olacağız.
1: Evet, son yıllarda yaşanan aşırı hava olayları var. Gerçekten değişiklikler var. Bölgemiz için de bu geçerli.
3: Evet.
1: Burada elbette iklim değişikliğinde mücadelede hep birlikte emek vermek gerekir. Yerel yönetimlerde, kamu
3: Tabii
1: kurumları
3: ki.
1: da büyük bir rol üstleniyor aslında. Son olarak neler söylemek istersiniz?
3: Evet, ben sıfır çevre haftasını kutluyorum. Vatandaşlarımızın bu noktada daha hassas, özellikle geri dönüşüm konusunda daha hassas olmasını bekliyoruz. Özellikle günümüzde al, kullan, at şeklinde bir kültür oluşmuş durumda.

0: Ama biz bunu al kullan dönüştür şekline geliştirmemiz lazım. Dediğiniz gibi çevre hepimizin ortak malı. Sadece bir kurumun şeyle olacak
1: Özelinde değil.
0: şey
1: Evet.
0: değil. Tabii ki bütün toplumumuzun, bütün kurumların, insanımızın bu konuda duyarlı olması lazım.
1: Evet. Sayın Korkmaz, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşçakalın.
1: Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Korkmaz bizlerle oldu.

0: Sport.
1: Sporla devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. Taka gazetesi şu an elimde. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli. Mali ve sportif başarısı olan Ender Kulübüz. 3 kupa kaldırdık. Trabzonspor yönetimi ligi 3. ve kupa ile bitirdikleri sezon sonunda da eleştirilere hedef olmuştu. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli yapılanın haksızlık olduğunu söyleyerek Ertuğrul Başkanımız As Başkanlığı ve Başkanlığı dönemlerinde bir Şampiyonluk Kupası, bir Süper Kupa ve bir de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı ve coşkuyla kutladık. Trabzonspor mali ve sportif başarıyı yakalanan ender kulüplerden biridir dedi. İddialı bir kadro kurmayı planlayan Trabzonspor'da Alex Perez, Yiğit Arslan ve Berk Uğurlu için de ciddi girişimler var. Potada fırtına. Heyecanlı saatler, hemen detaylara bakalım. Trabzonspor basketbol takımı yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurma adına kolları sıvamış durumda. Geride kalan sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve ligi 6. olarak tamamlayan Fırtına playoff oynama şansı da yakalamıştı. Yeni sezonda aynı zamanda Avrupa'da da boy gösterecek olmasından ötürü ses getiren bir kadro kurma yolunda hızlı ilerleyen Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alex Perez'de işlem tamam. Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne güçlü bir kadroyla dönmeyi hedefleyen Trabzonspor basketbol takımı transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce Tolga Geçim, Troy Caption ve Brady Manek isimlerini kadrosuna kattığı belirtilen Bordo Mavilerin bir önemli ismi daha renklerine bağladığı öne sürüldü. Basketbol kulübünde yer alan iddialara göre Trabzonspor geçtiğimiz sezon Tofaş formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Alex Perez'le anlaşma sağladığı başlığı atılmış sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'de son noktaya bakalım. Akçabat'ta judo heyecanı. Minik ve genç judocular yeni kuşakları için ter döktü. Aileler gurur dolu anlar yaşadı. Akçabat Belediyesi Spor Eğitim Merkezi'nde düzenlenen judo kuşak sınavı sporcuların heyecan dolu performanslarına sahne oldu. Minik ve genç judocular bir üst kuşağa geçebilmek için teknik bilgi ve becerilerini sergileyerek sınavda başarılı olmak adına mücadele etti. Antrenörler tarafından titizlikle değerlendirilen sporcular sınav boyunca disiplinleri, azimleri ve teknik performanslarıyla takdir topladı. Tribünlerde yerlerini alan aileler ise çocuklarının gösterilerini büyük bir heyecanla takip ederek sık sık alkışlarla destek verdi. Gaziantep'te Artvin rüzgarı. Gaziantep'te 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları geleneksel güreşler ABA güreşi gençler B ve Yıldızlar Türkiye Kupası'nda ilimizi temsil eden sporcular elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden sporcularımız minderde gösterdikleri üstün performansla kürsüye çıkmayı başardı. Araklı'dan bir haberimiz var. Araklı'nın milli gururu. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve Kulüp Başkanı Gökhan Kanlı'nın destekleriyle kurulan Araklı Belediye Spor Kulübü'nün handbol branşı kısa sürede önemli başarıya imza attı. Uşak'ta düzenlenen

0: Denen minikler handbol turnuvasında derece elde edilen takımımızın sporcusu Efe İhsan Sünnetçi gösterdiği üstün performansla U15 milli takım kadrosuna seçildi sevgili dinleyicilerimiz. Hiçbir maç kolay değil. Türkiye'nin yer aldığı D grubu kimilerine göre kolay olarak değerlendiriliyor. Fakat bunun böyle olmadığı gerçeği ortada duruyor. O nedenle çetin mücadele takımları bekliyor. Türkiye'de 2002 sonrası 24 sene sonra playofflar neticesinde Dünya Kupası bileti alan Türkiye tarihte 3. kez bu büyük organizasyonda yer alacak. Milli takım Şenol Güneş yönetiminde Kore ve Japonya ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası'nda 3. olup çok büyük ses getirmişti hatırlayacaksınız. Şimdi benzer bir başarıya ulaşabilmek kolay değil ama en azından çeyrek finali yakalayabilmek bile önemli bir başarı kabul edilecektir dedi. Evet sevgili dinleyicilerimiz bölge gündeminin burada sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programında bir araya geldik. Yeni haftadayız. Pazartesi günündeyiz. Hafta başındayız. Yeni hafta mutluluk, güzellik, afiyet, barış, huzur getirsin hepimize, hanelerimize, ülkemize, dünyaya diyelim. 8 Haziran 2026'yı gösteriyor bugün takvim yaprakları sevgili dinleyiciler. Yeni günde, hafta başında yepyeni konu başlıklarımız var. Yine günceli takip edeceğiz. Önce futbol konuşacağız, sonra aile hayatı diyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bir metnimiz var, Serpil Aydemir arkadaşımızın kaleme aldığı. Onu okuyacağız ilerleyen dakikalarda. Dolu dolu bir programımız var bugün, her gün olduğu gibi yine. Az sonra, az önce saydığımız başlıklar hakkında detaylı bilgileri vereceğiz. Ama ondan önce dinleyeceğimiz bir güzel müzik eserimiz daha var. Ben Tutuş Fidan mikrofon başında efendim devraldım mikrofonu. Grup Türkiye'nin sesiyle devam ediyor yolculuk. Sevda olmasaydı diyor sanatçılar.

Hayatın İçinden programı şarkılarla, türkülerle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Grup Türkiye'm, onlardan bir türkü dinlettik. Sevda olmasaydı dediler ve Kırşehir yöresine götürdüler bizi. Barış Akpınar'ın sesine yer veriyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Esmer'in biçim biçim diyor sanatçı.

verelim demiştik. Şimdi o bilgileri siz sevgili dinleyicilerimizle buluşturacağız. Futbol saati diyoruz ilk olarak bugün sevgili dinleyiciler. Samsun Spor'u konuşarak başlayacağız. Futbol saati köşemize. Samsun Spor'a dair değerlendirmeleri gazeteci Selçuk Kaya'dan dinleyeceğiz. Futbol saati köşemizde, spor köşemizde diyelim. Aytekin Kalender gazeteci arkadaşımızdan alacağız. Çaykur Rizespor'a ilişkin bilgileri ve sonrasında Trabzonspor'a dair son değerlendirmeleri TRT İstanbul Müdürlüğü'nden arkadaşımız Özden Ayvaz'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Sonrasında aile hayatı diyeceğiz spor köşemize noktayı koyduktan sonra. Spiker arkadaşımız Özgül Kömürcü konuğuyla önemli bir konuyu ele alacak bugün. Uzman psikolog ve aile eğitim danışmanı İlknur Çolak, sınav kaygısı üzerine önemli bilgiler paylaşacak. Hep birlikte bu söyleşiye kulak vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Çocukluk yıllarından bu yana kendini müzik, tiyatro ve sahne sanatları alanlarında geliştiren bir konuğumuz olacak sevgili dinleyiciler bugün içerisinde ayrıca. Lise eğitimini mobilya ve dekorasyon bölümünde tamamlamasına rağmen bu alanda hiç çalışmayan Emre Yıldız hep hayallerinin peşinden koştu. Onun hikayesini kendi ağzından dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Hayalleri için attığı adımlar nelerdir? Neler yapıyor bugünlerde? Bilgileri alacağız Emre Yıldız'dan. Ve bir metnimiz var demiştik sevgili dinleyiciler. Serpil Aydemir arkadaşımızın kaleme aldığı yaz ve sıcaklığa bağlı hastalıklar metnimizin başlığı da bu. Artık yaz mevsimi de geldi. Nemli bugün havalar Trabzon'da, Karadeniz genelinde herhalde öyledir sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla son derece önemli ve güncel bir konu. Bu konuyla ilgili metnimizde vereceğiz bilgileri. 11-16 saatler sevgili dinleyiciler. Yolculuğumuzun henüz başlarındayız. Hayatın içinden programı şimdi de İzel ve Ercan Saatçı'nın sesiyle devam ediyor. İşte yeniden diyor sanatçılar.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Spor. Sevgili dinleyicilerimiz, spor köşemizdeyiz. İlk olarak Trabzonspor'a ilişkin bilgileri alacağız. TRT İstanbul Müdürlüğü'nden arkadaşımız Özden Ayvaz bizlerle birlikte. Özden, hoş geldin, günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dasın, havalar nasıl orada?
2: Çok sıcak, çok güzel. Ben sıcağı da severim bu arada. Güneşli, harika bir hava var. Yaz geldi. Herkesin de umarım güneşten D vitamini alması dileğiyle.
1: Bol bol D vitamini inşallah girer vücudumuza diyelim. Trabzon'da da aynı öyle bir hava var. Artık sıcaklar geldi. Şimdi bir de Dünya Kupası havası geldi tabii ki. 3 gün kaldı büyük organizasyona. Neler söylersin önce bununla ilgili? Milli takımımız da orada yer alacak.
2: Milli takımımız Arizona'ya az evvel indi, biliyorsunuz, belki görmüşsünüzdür, evet. Ajanslara da düştü. Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti maçıyla start verilecek. Türkiye'nin maçları tabii önce Avustralya. Ben o maçı Türkiye'nin ilk maç, en zor maçlarından biri olacağını düşünüyorum ama kazanacağını düşünüyorum. Daha sonra Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Paraguay var. O maçta kafa kafaya gider ama Türkiye biliyorsunuz milli dava olunca, özellikle de resmi maçları olunca bir başka oynuyor. Bir de tabii en son maç gruptaki Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Onu da geçen akşam Almanya maçını böyle itina ile seyrettim. Hala onlardaki o disiplin, bir Avrupalı havası, Avrupa futboluna disiplin olan bir hava var Amerika'da. Almanya'yı çok zorladılar yenilmelerine rağmen. Ben Türkiye'nin en zor maçının Amerika maçı olacağını düşünüyorum. Umarım etap etap, adım adım Türkiye gider, finale kadar gider, kupayı alır diyelim. Hayal değil bu. Önce hayal edeceksiniz, biliyorsunuz.
1: Kesinlikle.
2: Hayal etmeyenler hiçbir şeye varamaz. Ama bir hayal etmek lazım. Şenol Güneşli dönemi hatırlayanlar bilir. 2002 Dünya Kupası'nda yani Türkiye'nin turnuvadan önce dünya üçüncüsü olacağını söyleseler hiç kimse
1: inanmazdı. Ama tabii üçüncü oldu.
2: Ama oldu. Aslanlar gibi de oldu zaten. Yani belki şampiyon bile olabilirdiler Brezilya'yla eşleşmeseydik.
1: Biraz talihsiz oldu o maçta değil mi?
2: Biraz talihsiz oldu. Dünyanın en güçlü takımına karşı oynamak, Ronaldo'lu, Rivaldo'lu, Ronaldinho'lu takımla oynamak kolay değildi o dönemde. O yüzden ben Türkiye'den umarım çok iyi konsantre olurlar. Bu işler konsantre işidir. Konsantre olup önce gruptan çıkarlar, sonra etap etap başarıya uzanırlar diye yani tahmin etmek istiyorum, hissediyorum.
1: Evet, dualarımız onlarla, millilerle. Amin. A milli takım inşallah Dünya Kupası'nda kupaya uzanacak. Şimdi umarım. Trabzonspor dedik, bir diğer başlığımız. Trabzonspor sezonu kupayla kapattı ve moralli bitirdiler. Şimdi evet. Bu dönemde özellikle tabii transfer dedikoduları bir yandan yayılmaya başladı. Yönetimle teknik direktör arasındaki tabii muhtemel diyaloglar bu transferlere şekil, yön veriyordur. Neler söylersin şu anda Trabzonspor'daki durumla ilgili olarak? Güncel bilgileri de alalım senden. Buyur lütfen.
2: Az evvel senin de söylediğin gibi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için Trabzonspor sadece tek eleme oynayıp gruplara kalmak için, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için mücadele edecek. Ligi 3. sırada bitirdi. Oynanılan futbolla alınan neticeler doğru orantılı değildi. Trabzonspor çok çok iyi oynamadan, özellikle 2-3 oyuncunun sırtında yürüyerek 3. oldu. Evet. Eğri oturup doğru konuşmak
1: gerekiyor. Bunlardan birisi Onuachu mu sence?
2: Tabii ki Onuachu, Muçi ve Agüsto. Yani bu üçlü evet. Trabzonspor'u sırtladı. Etap etap da sakat olmadığı dönemlerde de ayrılan Zubkov bunlara destek verdi. O yüzden Trabzonspor'un işi birazcık zor ama transfere erken başladılar. Biliyorsunuz resmi olarak Zubkov ayrıldı, Wakayeme ayrıldı, Visca ayrıldı. Bunlara teşekkür edildi, gönderildiler. Zaten Wakayeme ile Visca'nın yaştan dolayı sözleşmeleri de sona ermişti. Evet. Zubkov da AYK'ya gitti Yunanistan'a ailevi problemlerden dolayı. Resmi olarak şu an gelenler Beşiktaş'tan kiralık Trabzonspor'da oynayan Muçi. Yeşilburun adalarından Pina'nın hemşerisi Kabral'ı transfer etti, borsaya bildirdi Trabzonspor. Bir de Ukraynalı tabii ki Malinovski. Malinovski de bir nevi hatırlayanlar için söylüyorum. Bakasetas tarzı bir oyuncu. Sol ayağına hakim, duran toplara iyi vuran, orta sahada Trabzonspor'a faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şu an gündemde olanlar tabii ki Saviolo var. Evet. Portekizli ve Metehan Mimaroğlu her an kap gelebilir. Ben bugün ya da yarın bekliyorum bir aksilik olmazsa. Onana ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Yine tekrar kiralanması gündemde. Ayrıca prensip anlaşmasına varılan Samet Akaydın ve Melih Kabasakal da Gaziantepspor'dan Melih'le, Rizespor'da sözleşmesi sona eren Samet'le de Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ama henüz daha borsaya bildirilmediği için kesin transfer gerçekleşti diyemiyoruz. Biliyorsunuz imzalar atılana kadar her şey her an olabilir. Ama Trabzonspor'un en büyük problemi kiralıktan dönen oyuncuları olacak. Mendy gibi, Cham gibi, Lundstram gibi, Deniz Draguş gibi oyuncuların ne yapılacağı, nasıl gönderileceği soru işareti. Bir de tabii ki Trabzonspor'un Olay ve Augusto gibi iki yetenekli oyuncusu var.
1: Evet.
2: Bunlar da yüksek bonservisle beraber büyük bir ihtimalle
1: tekliflerde olduğu söyleniyor ama ne kadar doğru tabii bu dönemde çok fazla dedikodu var. Özellikle çok yüksek bir teklifin geldiği ama gönderilmediği, reddedildiği söylenmişti Olay ile ilgili olarak. Evet.
2: Olay'ı şimdi 25-30'a kadar milyon euroya kadar çıkıldığı söyleniyor. Bunlar tabii ki yani sadece duyumlar ama tabii Dünya Kupası'nda fil dişi sahiliyle beraber oynayacağı için acaba Dünya Kupası öncesi mi ya da Dünya Kupası sonrası mı takımdan ayrılır bunu bilemiyoruz. Evet. Ama tabii ki Dünya Kupası'nda oynaması hem risk hem
1: de onu diyecektim. Bir zar atıyor herhalde şu anda Trabzonspor
2: yönetimi. Tabii hem risk hem de büyük avantaj. Evet. Yani risk şundan dolayı biz Allah göstermesin sakatlık olur bir şey olur. Eldeki bulgurdan da olabilir Trabzonspor. Ama daha sonrasında da fil dişi sahili potansiyelli bir takım. Orada büyük bir başarı elde ederlerse 30 olan 50 olabilir. Yani bir örnek veriyorum sadece. O yüzden o da önemli. Bir de takımdan ayrılacak Lovik var bildiğim kadarıyla. Trabzonspor'dan ayrılacaklar. Yani Mendy, Cham, Lundstram, Draguş gibi oyuncuların yanında Lovik, Augusto ve Olay gibi görünüyor.
1: Evet. Onuachu'nun durumu? Onu da soralım.
2: Onuachu'ya Arabistan'dan bir teklif geldi. 10 milyon üzeri diyebiliyorum. Ama Trabzonspor başkanı hem düşük buldu hem de satılık olmadığını deklare ettiğini duyduk. Bunlar hep duyum tabii ki. Ben Onuachu'nun çok büyük bir bonservis bedeli verilmediği müddetçe satılacağını sanmıyorum.
1: Özden çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.

0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyoruz sana.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzonspor'a ilişkin son bilgileri aldık. TRT İstanbul Müdürlüğü'nden arkadaşımız Özden Ayvaz bilgileri aktardı. Hem de yaklaşan Dünya Kupası öncesinde biraz milli takımı ve Dünya Kupası atmosferini de konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. 11.29'u gösterdi saatler. Spor konuşmaya, futbol konuşmaya devam edeceğiz. Kenan Doğulu'nun sesinden bir müzik arası. Demedi deme diyor sanatçı.

0: TRT Trabzon Radyosu. Spor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada Samsun Spor var. Spor köşemizde Samsun Spor'u konuşacağız. Gazeteci Selçuk Kaya bizlerle birlikte. Selçuk Kaya, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tutuş Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşan Dünya Kupası öncesi tabii haber başlıkları genelde Dünya Kupası'na ait.
2: Evet.
1: Gazete köşelerinde, internette, sosyal medyada genelde haberler Dünya Kupası'ndan ama bir yandan da tabii lig takımlarının toparlanma ve aslında gelecek sezonu planlama

0: süreci bu dönemler. Bundan dolayı son derece önemli tarihler diyebiliriz. Önce yaklaşan Dünya Kupası'na dair sizden de biraz bilgi ve yorum dinlemek isteriz efendim. Neler söylersiniz?
1: Tabii uykularımız kaçacak öncelikle.

0: dönecektir. Tabii bütün gözler orada olunca transfer dönemi sadece Samsunspor'da değil bütün kulüplerde çok yavaş ilerliyor.
1: Evet.
0: Herkesin gözü kulağı Amerika'da, Dünya Kupası'nda.
1: Oradaki yani, oyuncular değil mi? Onların
0: kesinlikle
1: performansları bekleniyor, izlenecek.
0: Orada evet. Futbolcusu bulunanlar, oradan futbolcu transfer edecekler. Herkes orayı bekliyor. Ama tabii Samsunspor'da yeni sezonun planlaması yapıldı. Teknik direktör Thorsten Fink'in raporu doğrultusunda gitmesi muhtemel isimler belirlendi. Hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de kadroyu güçlendirmek için. Bu anlamda Hırvat stoper Toni Brajkovic ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor ama teknik ekip yeni sezonda bu oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Bu nedenle ilk etapta gönderilebilirse bonservisiyle, olmadı bir kiralık formülüyle gönderilmesi planlanıyor. Tabii dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu vardı Ankara'da. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da oradaydı ve transferle ilgili en net bilgileri aslında kendisi kamuoyuna iletti. Bir yerli kaleci, onun dışında 6, 8 ve sağ stopere de yabancı hamleler yapacaklarını, ilk etapta transferi bu şekilde planladıklarını söyledi.
1: Evet.
0: Hatta iki tane de yerli oyuncuyla anlaşıldığını, bu hafta içi açıklanacağını ifade etti ki öyle bir durum ki Samsunspor bu iki transferi de çok gizli yürüttü. İnanın ne sosyal medyada ne bizlere medyaya yansıyan herhangi bir isim yok. Ama iki oyuncuyla el sıkışıldığını açıkladı Sayın Başkan. İrfan Can Eğribayat geçen yıl Fenerbahçe'den kiralanmıştı kaleci. Onunla bu yıl devam edilmeyecek. Bir yerli kaleci Okan Kocuk zaten var. Bu şekilde Samsunspor yeni sezona çıkmayı planlıyor. Tabii bir yandan geçen yılki Avrupa başarısının ardından da Samsunspor'un gözde olan oyuncuları var. Stoper Rick Van Drongelen, orta sahada Carlo Hose ve forvet Marius Maldimanji. Bu oyuncularla ilgili de hem Başkan Yüksel Yıldırım'ı hem Futbol Direktörü Fuat Çapa'yı telefonla arayan birçok kulüp var. Bunu ifade edebilirim. Şu anda resmi olarak kulübe gelmiş bir teklif yok ama oyuncuların durumunu, maaşlarını, bonservis beklentilerini soran hem Türkiye'den hem yurt dışından birçok kulüp var. Tabii ki bu oyuncuların satılması veya gitme durumuna göre transfer farklı bir boyuta evrilecektir ama Samsunspor ilk etapta hiçbir oyuncusunu göndermeyi planlamıyor. Ve az önce başkanın ağzından ifade ettiğim 6-8 sağ stoper ve bir kaleci takviyesi de hiçbir oyuncunun gitmemesi üzerine yapılmış bir plan. Eğer gidenler olursa ki muhtemel gördüğümüz özellikle Carlo Holse ve Rick Van Drongelen konusunda bir ayrılık bekliyoruz. Bu oyuncular giderse de ona göre yeni isimler gündeme gelecektir. Şu anda Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa Avrupa'da, Belçika'da, o bölgede bazı görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu hafta içerisinde de teknik direktör Thorsten Fink, Sayın Başkan Yüksel Yıldırım ve Fuat Çapa bir durum analiz toplantısı yaparak transferde gelinen son durumu ortaya koyacaklar. Tabii son iki yılda Samsunspor çok önemli başarılar elde etti ama önemli olan bu başarıların kalıcı olması. Yine başkanın ifadesiyle gitmek gerekirse her yıl düzenli olarak ilk beşe oynayan bir kadro ve yapı planlıyor Sayın Başkan ve ekibi. Bu doğrultuda da çalışmalar sürüyor.
1: Bazı oyunculara Trabzonspor'dan aslında istek olduğu, yani Trabzonspor'un oyunculara talip olduğu konusunda basına yansıyan haberler de oldu. Bununla ilgili neler söylersiniz? Böyle bir durum söz konusu mu? Bir de Holse transferinde galiba son güncel bilgilere göre Holse'nin kalacağı yönünde bazı açıklamalar da vardı. Bununla ilgili de var mıdır ekleyecekleriniz?
0: Tabii ki Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın Samsunspor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'la bizzat telefonda görüştüğünü biliyoruz. Rick Van Drongelen konusunda. Tabii bu da bir ön görüşme diyelim. Oyuncunun durumu, sözleşme detayları, beklenti, bonservis beklentisi gibi rakamlar ilk etapta telefonla görüşüldü. Tabii şu anda muhtemelen Trabzonspor cephesi de bu rakamları ve oyuncunun durumunu kendi içerisinde analiz ediyoruz. Ama az önce de ifade ettim. Tabii ki teklif gelen oyuncular var. Başka oyuncular da var bu arada. Yani

0: Saha 5, João Mendes, Elias Tavşan ki Elias Tavşan da şöyle değerli bir oyuncu oldu. Türkiye yabancı statüsünde geldi ama Samsunspor'un yaptığı girişimlerle oyuncu Türk statüsünde oynayacak. Bu yıl 16-4'te kalması yabancı kontenjanının Elias Tavşan'ı da çok değerli bir noktaya getirdi.
1: Kesinlikle.
0: Şu anda. Onun için de arayan birçok kulüp var. Ama dediğim gibi Samsunspor'un ilk etapta kulüp menfaatleri oluşmadan hiçbir oyuncuyu gönderme gibi bir niyeti yok. Holse konusunda şöyle bir durum var sadece. Holse'nin ikinci çocuğu oldu ve ülkesinde olmak istiyor. Ama tabii kendisiyle de görüşmeler var. Sözleşmesi de önümüzdeki sezon bitecek. Samsunspor'un da oyuncuya gelebilecek muhtemel transfer tekliflerinde elini güçlendirmek adına oyuncuyla bir sözleşme uzatma çabası da var. Oyuncuyla sözleşme imzalatıp belki daha fazla bir bonservise gönderme gibi. Bu konular görüşülüyor, çalışmalar var. Ama işte her şey biraz Dünya Kupası'na çıkıyor. Samsunspor'dan da uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na bir oyuncu gitti. Senegal milli takımında Şerif Ndiaye'yi izleyeceğiz. O da hem eleme maçlarında hem playoff maçlarında attığı gollerle de adından söz ettirdi. Muhtemel ona gelebilecek teklifler, Marius'a gelebilecek teklifler belki de forvet hattını tamamen yenilemesine, değiştirmesine neden olacak Samsunspor'un. Ama dediğim gibi bunlar şu anda planlar. Masada A, B, C planları var. Gelecek teklifler, oyuncuların buna göstereceği reaksiyonlar, Samsunspor'un alacağı pozisyon bu tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır. Tabii bir yerli arayışı da var Samsunspor'da. İki oyuncuyla anlaşıldı açıklamasını Sayın Başkan yaptı. Örneğin Ahmet Kutucu ismi çok ön plana çıkıyor. Geçen yıl da gündeme gelmişti. Yüksek maliyeti nedeniyle olmamıştı. Bu oyuncu üzerinde de çalışıyor Samsunspor. Bunun da bilgisini verebiliriz. Yani hem yerli hem yabancı hem gidecek hem gelecekler konusunda Samsunspor ciddi bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki hafta sanırım yine kısmet olur bağlanırsak sanırım daha net isimlerle karşınızda oluruz. Daha net gelişmeler olabilir diye bekliyorum.
1: Evet, henüz yolun başı. Bakalım evet. Dünya Kupası da başlayacak. Tabii futbolcu performanslarını da orada göreceğiz yine aynı şekilde. Tabii Holse çok ses getirdi gerçekten Avrupa'da. Çünkü kupada asist kralı oldu diyebiliyoruz. Bundan dolayı oyuncuya da talep çoktur herhalde. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk Kaya.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Samsunspor'u konuştuk. Spor köşemizde Samsunspor'a dair değerlendirmeleri gazeteci Selçuk Kaya'dan dinledik. 11.42'yi gösterdi. Saatimiz şarkılarla, türkülerle devam ediyoruz.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Spor. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada Çaykur Rizespor var. Çaykur Rizespor'a dair son bilgileri, değerlendirmeleri gazeteci Aytekin Kalender'den rica edeceğiz. Aytekin Kalender, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Tutmuş Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çaykur Rizespor nispeten geçen yıllara nazaran diyelim, rahat ve endişesiz bir sezon yaşattı taraftarına. Doğrudur. Bu sezon 41 puanla ligi 8. sırada bitirdi. Takımda son durum nedir? Güncel bilgileri alacağız ama öncesinde az önce de konuştuk diğer gazeteci arkadaşlarımızla. Dünya Kupası'na ilişkin neler söylersiniz? 3 gün kaldı, büyük organizasyonu, artık herkes Dünya Kupası'nı bekliyor. Milli takımımız da orada ve Çaykur Rizespor'dan da bir oyuncu var milli takımımızda. Samet Akaydın. Samet Ona da bir parantez açacağız galiba bugün. Neler söylersiniz?
2: Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Türk milli takımına da Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Çok erken saatte maçları inşallah izleyeceğiz. Milli takım şu anda kadrosuyla, kadro yapısıyla çok iyi konumda. Moraller, motivasyonları iyi. Ben milli takımımızın Dünya Kupası'ndan başarılarla yeni bir tarih yazarak döneceğine inanıyorum. Buradan tüm futbolculara yürekten başarılar diliyorum. Özellikle Rizesporlu Samet Akaydın, Rizeli Barış Alper Yılmaz ve tüm milli takım oyuncularına başarılar diliyoruz.
1: Ayaklarına kuvvet diyelim. Şimdi gelelim Çaykur Rizespor'a.
2: Evet.
1: 5-6 oyuncuyla takviye edeceğini yazdı bazı gazeteler Çaykur Rizespor için. Bundan sonra tabii kadro kalitesinde bir artış mı göreceğiz acaba? Recep Hoca 2025-2026 sezonunda takımın başındaydı. Sonradan geldi. Gerçekten inanılmaz değişikliklere imza attı ve şimdi de bakalım neler olacak. Yönetimle masaya oturmuşlardır herhalde. Durum nedir? Bilgileri şöyle işin kalbinden, merkezinden alalım. Aytekin Kalender.
2: Evet, öncelikle şunu belirteyim. Recep Uçar'la devam edilecek. Kamp programı belirlendi. Transferler çalışılmaya başlandı. Rizespor'da bir başkan değişikliği oldu. Yeni bir başkan, yeni bir anlayış ve kulübün vizyonunda da yeni bir sayfa açılmış oldu. Ali Zeki Saruhan'ın genel kurulda verdiği mesajlar sportif başarı kadar ekonomik sürdürülebilirliğinin de ön plana çıkacağı yönündeydi. Başkan İstanbul'da yapılacak gelir getirici yatırımlardan bahsetti. Ayrıca HES ve GES projelerini kulübün kendi gelirlerini üretmesi açısından çok önemli projeler olduğunu söyledi. Bugün bakınca başkanın söylemlerine Süper Lig'de ayakta kalan kulüplerin ortak özelliği güçlü mali yapılar. Biliyorsunuz birçok takım ne yazık ki transfer yasaklarıyla, borçlarla boğuşurken Çaykur Rizespor bu zamana kadar ayaklarının üzerinde kalmayı başardı. Evet. Ama gelecekte bu yapıyı sürdürmek için bazı kalıcı gelirlere, gelir getirecek kaynaklara ihtiyacı var. Bu yönde adımlar atılacağını yeni başkan Ali Zeki Saruhan açıkladı. Bu da Rizespor taraftarı açısından önemli bir mesajdı. Çünkü Rizespor'un kendi ayakları üzerine durması sürdürülebilir bir yapı için, sürdürülebilir bir başarı için çok çok önemli. Rizespor artık sadece puan tablosuna değil, bilançonu da düşünmek zorunda diyebiliriz. Buradan hemen transfer konusuna geçiş yapabiliriz. Başkana ve yeni yönetime de tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Kadroda bir değişim de olacak. Rizespor'un kadrosunda bu sene 6 oyuncusu, 4'ü kiralık, ikisi kendi futbolcusu olan oyuncularla sözleşmesi bitti. Bu oyuncularla devam edilmeyeceği de ben bilgisini aldım.
1: Evet.
2: Birisi Pierrot, Augusto, Stagnan ve Halil Cevişoğlu. Bu oyuncular kiralıktı. Bir görüşmeler yapılacak ama alternatiflerine bakacağını biliyorum Augusto ve Stagnan'la. Diğer taraftan Samet ile anlaşılamadı. Samet sanırım Trabzonspor'la büyük ölçüde anlaştı. Öbür taraftan Hoyer takımın yıllarca kaptanlığını da yapmış bir isim. Sol kenarda mücadele eden bir oyuncu. Recep Hoca'nın bir genç oyuncu tablosu çizdi bize sezonun sonunda. Genç oyuncularla yol yürümek istediklerini, o yüzden Hoyer'i de takımda düşünmediği mesajını biz o Recep Uçar'ın açıklamalarından aldık. Kulübün yaş ortalaması düşürme hedefi var. Recep Uçar aynı zamanda genç ve gelişime açık oyuncular istiyor.
1: Evet.
2: Rizespor artık yüksek maliyetli kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli yatırım oyuncularına yöneleceğini bekliyoruz. Öte yandan Recep Uçar'ın elinde bir şekilde kadro da var. Geçen sene hani dedik ya program başında başarılı bir sezon geçirdi Çaykur Rizespor. Düşme potasından uzaktı ama Avrupa kupalarında hedefleyen bir takım değildi. Yani tam orta merkezde olan bir takımdı. Zaten cami olarak Rizespor evet hedefleri var ama öncelikle kalıcı olmak istiyoruz Rizespor. Şu anda 3. yılını ligde tamamladı. İnşallah bu 10 yıl, 20 yıl Rizespor kalıcı hedeflerle ulaşır. Bir 6-7 yıldan sonra Avrupa kupalarını hedefleyen bir takım haline gelir. Bu da yine belirttiğimiz gibi mali tablolarla alakalı, takımda doğru transferlerle alakalı. Recep Uçak'ın elindeki kadroya da bir kısaca değineyim isterseniz. Geçtiğimiz yıl kalede Fofana çok istikrarlı oyunuyla güven verdi. Aynı zamanda Ali Kulov sakattı ama bu sene tekrar dönerek o da başarılı bir libero mevkiinde oyuncusu Çaykur Rizespor'un. Atilla Moçi aynı şekilde. Mithat Pala, Kazım Maçı zaten geçen yılın yıldızlarından birisi. Altın Zekeri geçen yıl pek kendinden bekleneni veremedi ama yine zaman zaman oyuna girerek katkıda bulundu. Alisov, Olavoyun, Papanikolaou, Taylan, Taha, Bujubazic, Mihaila, Nebude. Bu isimler Çaykur Rizespor'un zaten geçen yıl kadrosunda ve süre alan isimler. Bunlar yine takım kadrosunda yer alacak. Bu, kesinlikle bu oyuncuların da satılacağını düşünmüyorum. Bu oyuncularla Rizespor'un bir iskeleti oluşmuş durumda. Bu iskeletin üzerine dediğiniz gibi 6 takviye yaparak yoluna devam edecektir. Ama Mithat Pala konusu var. Sürekli bu ara sürekli gündemde olan bir isim. Transferi konuşuluyor.
1: Bir açıklama da geldi Çaykur Rizespor cephesinden oyuncuya yani, ilişkin.
2: Evet, resmi bir teklif olmadı. Sözleşmesinin devam ettiği zaten biliyoruz. Recep Uçar döneminde aslında büyük bir çıkışta yakaladı. İlhan Palut döneminde sürekli sol kenarda, orta alanda yani bir joker eleman gibi her tarafta koşturdu ve zaman zaman da güzel işler de yaptı o dönem ama Recep Uçar'la birlikte kendini buldu Mithat ve takıma daha çok katkı sağladı ve bugün bu büyük kulüplerin de listesine girdi. Ve Mithat Pala artık sadece Rizespor'un değil, Süper Lig'de dikkat çeken oyunculardan biri ve konuşulması da çok normal. Evet. Ancak kulübün bu konuda transferi konusunda acele etmemesi de gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rizespor'un şu anda bu oyuncuya yüksek ihtiyacı var, yani ihtiyacı olan bir oyunculardan birisi. Diğer taraftan Çaykur Rizespor'un kadrosunda altyapıdan gelen isimler de var. İşte Emir Bora var, Bayram Berk var. Bunlardan geçen sene ne yazık ki çok çok faydalanamadı. Ama bir futbol takımının en önemli verimli olacağı, takıma katkı olacağı, geleceğe sürükleyeceği ekip alttan gelen.
1: Kesinlikle. Gelen, şüphesiz altyapısı. Recep Hoca da gençlerle çalışmak istiyor demiştiniz. O halde artık bu gençlere önümüzdeki sezon

0: son göreceğiz diyebilir miyiz?
1: İnşallah Erzurum'da kampla başlayacak
0: Evet.
1: takım. Erzurum'da kampta bu oyuncuları
0: Evet, Erzurum'u da sevdi bu
1: görecek.
0: arada Çaykur Rizespor. Kamplar artık hep o tarafta.
1: yüksek
0: Yüksek irtifa,
1: irtifa
0: değil mi?
1: kampı.
0: Evet.
1: Evet, yani havanın orada işte serin olması çok bizim bölgemizde tabii hem rutubet var hem nem var. Yani burada çok hazırlıklar olmuyor. Sonra yurt dışı var. İnşallah iyi bir kamp dönemi de Çaykur Rizespor geçirir. Şu konuyu da değinerek inşallah sözlerimi bitireyim.
0: Buyurun.
1: Transferde hangi bölgelere Çaykur Rizespor transfer edecek diye bir konu belirtmek istiyorum. Stoper, forvet, sol bek, ön libero, sağ açık mevkilerine mutlaka birer transfer
0: Evet.
1: yapması gerektiğini Çaykur Rizespor'un
0: Stoper,
1: düşünüyorum.
0: forvet, ön libero.
1: Sol bek, sağ açık.
0: Sol. Başka mevki kalmadı herhalde
1: Ya
0: zaten.
1: orta alanı iyi Çaykur
0: Evet.
1: Rizespor'un. Şöyle tabii yedek isimler de var. Yedek isimler de sonuçta Çaykur Rizespor'da
0: Evet.
1: sakatlıklar olacak. Bütün takımlarda sakatlıklar olacak, cezalar olacak. O yüzden Rizespor'un koşan, pres yapan genç, yeniden satış potansiyeli olan oyuncuları bu sene kadrosuna katacağını planlıyorlar. Yeni dönem başladı. Yeni yönetim seçildi. Transfer komitesi çalışmalarına başladı. Mali disiplini de koruyarak Çaykur Rizespor bu sezona başlayıp şunu da diyebiliriz aslında. Rizespor'un bu yaz en büyük transferi belki de mali disiplin olacak. Yani mali disiplini bozmadan çok yüksek rakamlara değil de Rizespor'un ihtiyacına uygun futbolcular alınarak ileride satış potansiyeli de olacak bir futbolcu hedefleniyor. Bu yeni yönetimin bir çıkıp konuştuğu,
0: Evet.
1: anlattığı Rizespor'un geleceğiyle ilgili olan projeler diyelim. Şehir umutlu, taraftar meraklı, yeni yönetimin önünde önemli bir sınav var. Eğer ekonomik disiplin korunur, doğru transferler yapılır ve altyapıdan da birkaç oyuncu kazanılırsa Rizespor sadece bu seneyi değil önümüzdeki 10 yılın da planını
0: Planlamasını
1: yapmış olur.
0: yapmaya başladı şimdiden. O halde ekonomik
1: Evet.
0: tabloda bir rönesans, transfer çalışmaları için de bir reform göreceğiz gibi duruyor diyelim Çaykur Rizespor adına. Çok teşekkür ediyoruz Aytekin
1: Ben
0: Kalender.
1: teşekkür ediyorum. İyi
0: Kolaylıklar
1: yayınlar.
0: diliyoruz, iyi çalışmalar.
1: Abi, sizlere de çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, spor köşemizin bugün de sonuna geldik. Samsunspor'u konuştuk, Çaykur Rizespor'u konuştuk ve Trabzonspor'u konuştuk. Son olarak gazeteci Aytekin Kalender Çaykur Rizespor hakkında bilgileri aktaran isimdi. 11:56 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz devam ediyor hayatın içinde.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Uzman psikolog, aile eğitim danışmanı Sayın İknur Çolak bizlerle. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Özgül Hanım.
0: Bugün sınav kaygısı üzerine konuşacağız. Özellikle öğrencilerin ve ailelerin yoğun yaşadığı sınav kaygısı üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Sınav kaygısı nedir Sayın Çolak?
1: Sınav kaygısı kişinin sınav öncesinde veya sınav sırasında yoğun stres, endişe ve başarısızlık korkusu yaşamasıdır. Belirli düzeyde kaygı normaldir, olabilir ve hatta motivasyonu artırabilir bile. Ancak kaygı çok yükseldiğinde dikkat dağınıklığına, performans düşüklüğüne, olumsuz düşüncelere, önceden edinilen bilgilerin sınav esnasında hatırlanamayıp akademik başarının düşmesine bile neden olabilir. Kaygı olumlu bir yöne aktarıldığında kaygıya neden olan durumla ilgili plan yapılmasına, tehdit unsurlarının fark edilmesine, uyum sağlayıcı yöntemlerin keşfedilmesine olanak sağlayacaktır. Sınav hazırlık döneminde kaygıyı bu şekilde eksikleri görme, tamamlama, ders çalışma gibi olumlu davranışlara kaydırmaya çalışır.
0: Öğrenciler sınavlarla ilgili en sık hangi olumsuz düşünceleri yaşıyor?
1: Öğrenciler de genelde gördüğümüz olumsuz düşünceler şunlar olabiliyor. Yapamayacağım, başarısız olursam mahvolurum, ölürüm, biterim. Soruyu hemen çözemiyorsam kesin yapamayacağım. Heyecanlanırsam başarısız olurum. Bunun gibi pek çok düşünce olabiliyor. Bu düşünceler de öğrencinin kaygısını daha da artırıyor. Eğer ailenin, öğretmenlerin beklentisi yüksekse öğrenci onları hayal kırıklığına uğratacağım diye olumsuz düşünceler içinde daha da debeleniyorlar, zorlanabiliyorlar.
0: Peki bu düşüncelerle nasıl baş edebilir?
1: Öncelikle düşüncelerin gerçek değil, zihinden geçen yorumlar olduğunu fark etmek önemli. Bu düşüncelerin yerine örneğin sorunun cevabı hemen aklıma gelmiyorsa başka soruya geçebilirim ya da ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirim şeklinde düşünceler öğrencileri rahatlatabiliyor. Olumsuz düşündükçe kaygım artıyor ve kaygım öğrenmemi engelliyor. Çalışırsam elimden geleni yapabilirim diye düşünebilir. Yani olumsuza değil, yapabilmek, edebilmek şeklinde düşüncelere dönüşmesi gerekiyor. Heyecan çünkü tamamen normal bir duygudur. Hatta belli düzeyde kaygı daha önce söylediğim gibi motive de edebilir, çalışma isteğini artırabilir. Sorun kaygının varlığı değil, kişinin onu felaket gibi yorumlaması ve yönetememesi.
0: Evet, başarısız olursam mahvolurum, heyecanlanırsam başarısız olurum. Öğrenciler başarısızlıktan en çok hangi nedenle korkuyor? Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Bazı öğrenciler başarısızlığı kendi değeriyle ilişkilendiriyor. Sınav sonucunun kişinin değerini belirlemez. Bir insan sınavdan çok daha fazlasıdır. Başarısızlık onun değersiz olduğunu değil, çalışma yöntemi ve performansında eksiklik olabileceğini gösterir. Sınav oysa sadece bir değerlendirmedir. Kişinin kendisi değildir. Bir kişi sınav sonucundan çok daha fazlasıdır. Olumlu yanlarını da görmeli. Tabii bu olumlu yanlar çalışmamaya da neden olmama.
0: Aile baskısı sınav kaygısını artırıyor mu?
1: Evet. Özellikle ailem benim için çok fedakarlık yaptı, mutlaka kazanmalıyım düşüncesi öğrencide yoğun baskı oluşturabiliyor. Oysa öğrencinin kontrol edebileceği şey çalışmak, plan yapmak ve çaba göstermektir. Sonuç her zaman tamamen kişinin kontrolünde olmayabilir. Sınav dönemlerinde aileler sınavlara odaklandıklarından başka sorunları fark edemeyebiliyorlar. Fark etseler de onlar için önemli olan sınavsa çocuklarının başka şeylere üzülmesini önemsiz görebiliyorlar. Başka şeylerle ilgilenmesini istemeyebiliyorlar. Oysa çocuk için durum farklı olabiliyor. Sporla, sanatla ilgilenmek istiyorlar ve ilgilensinler de dersin dışında da bir şeyler yapmaları lazım. Bu onları motive edebilir. Bu nedenle sınav kaygısı nedeniyle psikoloğa başvuran öğrencilerde başka sorunların olduğunda arka planda fark edebiliyoruz.
0: Sınav esnasında panik yaşayan öğrencilere özellikle ne önerirsiniz?
1: Öncelikle bedensel belirtilerin normal olduğunu bilmeleri önemli. Belirtiler olduğunda bundan paniklememeliler. Çarpıntı, terleme, mide bulantısı, titreme kaygının doğal fizyolojik tepkileridir. Bunlar bir tehlike belirtisi değildir. Önemli bir sağlık sorunu değildir. Deneme sınavlarında benzer belirtileri yaşayanlar önceden kontrol etmeyi öğrenebiliyorlar. Ne kadar önceden hazırlansa da sınav esnasında zihinsel ve fiziksel panik belirtileri yine de ortaya çıkabilir. Zihin kaygıyla sınav sonrasına gidebilir. Sınav anına dönebilmek için kısa bir egzersiz önereceğim. Ne yapabilirler? O anda etraflarına baksınlar. 5 tane nesne bulsunlar. Sıra, masa, pencere, kalem, silgi gibi. Onları görsünler. Sonra 4 nesneye dokunup hissetsinler. Ellerinde kalem var, kağıt var, giysilerine dokunabilir, sıraya dokunabilir. O duyuyu hissetsinler. Sesleri dinlesinler. 3 tane sese kulak versinler etrafta. Saatin sesi olabilir, rüzgarın sesi olabilir, öğretmen sınıfta dolaşıyorsa ayak sesi olabilir. O da yine onların ana dönmesine katkıda bulunur. Kokuları almaya çalışsınlar. 2 koku saysınlar etrafta ne olabilir? Silginin kokusu olabilir. Ortamda birinin parfümü olabilir. Onun kokusu olabilir. Ve 5. duyumuzda tad alma. O an bir şeyi yemeyecekler için ağzına dillerini dolaştırsınlar. Ağızdaki tadı hissetmeye çalışsınlar. Bu şekilde 5 duyu harekete geçtiğinde ana dönerler ve zihinleri o sınav sonrası ne olacak, ne yapacağım duygusundan uzaklaşabilir. Eğer nabız yükseliyorsa, böyle çarpıntı hissediyorlarsa, burundan nefes alıp böyle ağızdan vererek nefes alma hızını yavaşlatarak kalp atış hızını da yavaşlatabilirler. Böyle o kısa sürede bunu yaptıklarında zaman kaybediyorum diye düşünmesinler. Dikkatlerini topladıkları için sorulara daha iyi motive olurlar. Dikkatlerini sınava döndürüp tekrar devam et.
0: Evet, sınav kağıtlarını karıştırırken çok sık yaşanan durumlardan birisi sınav anında bir soruya takılınca eyvah diyebiliyor hemen sınava giren öğrenciler, kaygıları artabiliyor. Sınav anında bir soruya takılınca ne yapılmalı?
1: Evet, takılıp kalıyorlar ve ben bunu çözebilirim aslında deyip çok zaman kaybedebiliyorlar. Oysa yapılamayan soruyu bırakıp diğer sorulara geçmek daha sağlıklı bir strateji. Çünkü her soru ayrı bir puan kazandıracak. Bir sorudan tamamlayayım, puan alayım derken diğer sorular kalabilir. Sınav sonunda zaman kalırsa tekrar o soruya dönebilirler.
0: Evet, burada zaman çok önemli. Zaman yetişmeyecek korkusu çok yaygın. Bununla nasıl baş edebilirler?
1: Evet, zamanı çok düşünüyoruz sınavlarda. Gençler, çocuklar da çok düşünüyor. Bunu zaman düşünmek yerine o an yapılacak iş, sınav, soru çözmeye odaklanmak daha yararlı. Öğrenci şu an ne yapabilirim? Şu an yapabileceğim önemli deyip ana odaklanmalılar. Sürekli sonucu düşünmek kaygı artırır. Kaygı arttıkça da performans düşebilir. Sonraki soruları, kalan zamanı düşündükçe dikkatleri o anki soruya gitmeyecek ve dikkat dağılacaktır. O yüzden ana bakmak, soruya bakmak, arada tabii saati de kontrol etmek.
0: Evet, öğrencilerle birlikte veliler de aslında bu sınava dahil olabiliyorlar. Sınav döneminde ailelerin yaklaşımı çocukların kaygısını ne kadar etkiliyor?
1: Evet, genelde aileler çocukla başvuru yaptıklarında sınavımız var diyorlar. Hani çocuğun sınavı var diye değil, birlikte gireceklermiş gibi konuşuyorlar. Tabii ilk yaptığımız sizin sınavınız değil, çocuğun sınavı diye onlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve ailenin yaklaşımı da çok belirleyici oluyor. Destekleyici ve anlayışlı bir tutum çocuğun kaygısını azaltırken aşırı baskıcı, eleştirel ve sürekli başarı odaklı yaklaşım kaygıyı artırabiliyor. Çocuk sadece sınav sonucuyla değerlendirildiğini hissederse yoğun performans baskısı yaşayabiliyor. Deneme sınavları ya da okul dönemindeki notları

0: ailenin değerlendirmesine göre çocuk zihninde ailenin kendiyle ilgili bir görüş oluşturduğunu düşünüyor. Ve bu düşünce diğer sınavlara girerken de hep zihninde bir gösterge oluyor. Ben zaten başarısızım, beni zaten beğenmiyorlar, ben kötüyüm diye bu düşünce hep zihninde kalabiliyor.
1: Aileler en sık hangi hataları yapıyor?
0: En çok gördüğümüz hatalar çocuğa sürekli her gün ders, puan sormak, konuşmak, başka konulara girmeden sürekli sınavla ilgili konuşmak istemek, başka çocuklarla kıyaslamak ve bunları konuşurken çocuğa verilen mesaj mutlaka kazanman lazım oluyorsa, kendi kaygısını çocuğa yansıtıyorsa, bazen önce ebeveynden başlamak gerekiyor, önce onların kaygısını almak gerekiyor. Ve çocuktan mükemmelliyetçi beklentiler içine girebiliyorlar. Çocuğun kapasitesine bakmadan hep daha fazlasını isteyebiliyorlar. Bu durum çocukta yetersizlik ve başarısızlık korkusunu artırabiliyor. Bazı öğrenciler sınav sonucu kötü gelirse ailemin yüzüne nasıl bakarım diye düşünüyor. Bu düşünce çocuk üzerinde ciddi baskı oluşturabiliyor. Oysa çocukların bilmesi gereken şey ailenin sevgisi sınav sonucuna bağlı değildir. Aileler çocuklarına senin çaban bizim için önemli. Sonuç ne olursa olsun yanındayız mesajını verebilmelidir. Bazı aileler de kendi hayallerini çocukların gerçekleştirmesini bekliyorlar. Bu da olumsuz etkileyebilir. Hı hı.
1: Aileler çocuklarının kaygısını azaltmak için nasıl konuşmalı?
0: Daha sakin, destekleyici ve gerçekçi bir dil kullanmak önemli. Örneğin, elinden geleni yapman yeterli, kaygılanman normal, her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsin gibi cümleler çocuğu rahatlatabilir. Sürekli sınav konuşulan, gergin ve baskılı ortamlar çocukta kaygıyı artırabilir. Daha sakin, destekleyici ve dengeli bir ev ortamı öğrencinin psikolojik sağlamlığını güçlendirebilir. Kaygı yaşayan çocuğa heyecanlanma demek doğru değildir. Çünkü bazen ellerinde olmuyor. Ve kaygı doğal bir duygudur. Çocuğa heyecanlanman normal, bu herkesin yaşayabileceği bir durum demek daha destekleyicidir. Kaygıyı tamamen yok etmeye çalışmak yerine onunla baş etmeyi öğretmek önemlidir.
1: Bu durumda aileler çocuklarının özgüvenini desteklemesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaklar?
0: Çocuğun sadece başarısını değil, çabasını, sorumluluk almasını, emeğini, gelişimini takdir etmek gerekir. Sadece sonuç odaklı yaklaşım çocukta değerim başarıma bağlı düşüncesine neden olabiliyor. Başaramasam benimle gurur duymayacaklar, ben onlar için beceriksiz biriyim, hiçbir şeyi başaramıyorum gibi düşünebiliyorlar. Akademik başarı zekayı da ifade etmez. Bazen aileler karşılaştırıyorlar. Eğer başarılı değilse zekasında bu sorun var gibi düşünebiliyorlar. Veya çok zeki başaracak diye yorumlayabiliyorlar. Sınav sonucunda zekanın etkisi vardır. Fakat sadece zekayla ilgili değildir. Sınav konularını öğrenme, test çözme, kaygıyı kontrol etme, fiziksel sağlıkta ve gösterilen çabada etkilidir.
1: Sayın Çolak, aileler çocuklarının kaygısını fark ettiğinde ne yapmalı?
0: Öncelikle yargılamadan dinlemeliler. Çocuğun duygusunu küçümsemek yerine seni anlıyorum, zorlandığını fark ediyorum, birlikte çözebiliriz, destek de alabiliriz şeklinde yaklaşımları çok önemlidir. Kaygılanmasının zayıflık olduğu gibi olumsuz bir duygu hissettirmemelidirler.
1: Sınav öncesi neler yapılmalı? Aileler nasıl davranmalı?
0: Özellikle öğrenciler sınav haftası geldiğinde uyku ve sabah uyanma saatini sınava göre ayarlamalıdırlar. Örneğin sınav 10'da başlayacaksa o saatte kalkıp son hafta birkaç gün deneme sınavı çözebilirler. Geç yatıp geç kalkmaya alıştıklarında sınav sabahı zorlanabiliyorlar çünkü. Beslenmelerine de dikkat etmeliler. Midelerini zorlayacak gıdalar yememeliler. Sonra sınav günü mide bağırsak problemi yaşayabiliyorlar. Ailelerin sınav sabahı çocuğun kaygısını artıracak konuşmalardan kaçınmaları gerekir. Örneğin son dakika ders sorgulamak, aman dikkat et, hata yapma, yapabildiğinden daha fazlasını yap demek, aşırı nasihat vermek kaygıyı yükseltebilir. Daha sakin ve güven veren bir yaklaşım yararlı olur. Daha az kaygılı olan ebeveyn sınava götürmeli. Çünkü sınav esnasında yol boyunca kaygılı konuşmak da çocuğun kaygısını artırabilir. Ve sonuç ne olursa olsun yanında olacaklarını, destekleyeceklerini hissettirmeliler.
1: Evet, söyleşimizin sonuna doğru yaklaşırken son olarak ailelere ve öğrencilere vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?
0: Aileler bilmelidir ki çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey koşulsuz kabul ve duygusal destektir. Sınav önemlidir ama çocuğun ruh sağlığı ve aile ilişkileri çok daha değerlidir. Öğrenciler sınavı hayatın tamamı olarak görmemeli. Başarı sadece sınav sonucuyla ölçülmez. Önemli olan mükemmel olmak değil, elinden gelen çabayı gösterebilmektir. Öğrencilerin kendilerine karşı daha şefkatli ve gerçekçi yaklaşmaları çok önemlidir. Bu vesileyle de sınava giren gençlere ve çocuklara başarılar diliyorum.
1: Evet, kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Dileriz hayallerine kavuşurlar. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Uzman psikolog, aile eğitim danışmanı Sayın İknur Çolak bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Sınav kaygısı üzerine konuştuk. Hayatın İçinden programı devam ediyor.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, 12.26'yı gösterdi saatimiz. Özgül Kömürcü arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir söyleşi dinledik yine her zaman olduğu gibi. Güzel bir şarkı var yine sırada sevgili dinleyicilerimiz. Hayat bayram olsa diyor aşina.

Sevgili dinleyicilerimiz, hayat bayram olsa dedi aşina onun sesinden. Bir şarkı dinlettik. Şu dünyada sevilen kişi sevmeyi bilendir dedi. Çok önemli sevgili dinleyiciler. Bazen soruyoruz, acaba seviliyor muyuz arkadaşlarımız tarafından? Yeterince çevremiz tarafından? Gerekli ilgiyi, sevgiyi görüyor muyuz diye kendimize soruyoruz ama hiç kendimize bakmıyoruz. Sevmeyebilirsek belki de sevilebiliriz. 12.30 saatimiz Mehmet Erdem'in sesinden bir şarkımız daha var. Birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor hayatın içinden. Hey gidi koca dünya diyor sanatçımız.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, 12:33'ü gösteriyor saatimiz. Telefon hattımızın ucunda çocukluk yıllarından bu yana kendini müzik, tiyatro ve sahne sanatları alanında geliştiren bir konuğumuz var. Emre Yıldız, hep hayallerinin peşinden koşan bir isim kendisi. Yaklaşık 70 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Ses Dergisi'nin düzenlediği ses yarışmasında 127 kişi arasından sıyrıldı ve yarı finale kalmayı başardı. Emre Yıldız arkadaşımız şu anda telefon hattımızda bizlerle birlikte kendisinden alacağız bilgileri, kendisini tanıyacağız bugün. Emre Yıldız hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yarı finale kaldın. Yarışma ne durumda? Sonlandı mı? Yarı final etabında elendin mi? Neler yaşandı?
1: Yok, şu an yarı finaldeyiz.
0: Evet.
1: Yarı finalimiz de 28 Haziran'da olacak. Ankara'da, otelde gerçekleşecek. Ondan sonra finalimiz var. Finalden sonra da umarım finalde kazanır ve Ordu'ya da şöyle güzel bir gurur yaşatmış olurum.
0: Ordu'ya güzel bir gurur. Ordulusun.
1: Evet, Ordu merkezde yaşıyorum.
0: Ordu merkezdesin. Ses mecmuasının düzenlediği bir yarışma bu. Ses
1: Ses
0: der...
1: dergisi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Öyle de derler eskiler değil mi? Ses mecmuası derler.
1: Evet,
0: Çok
1: derler.
0: eski köklü bir dergi olduğu için. Şimdi
1: Kesinlikle.
0: tabii o dergiden kimler kimler geçmiş o yarışmalar.

0: Birinci olanlar, zamanın jönleri, şarkıcıları, yani saymayla bitiremeyiz herhalde. Ediz Hunlar değil mi? Tarık Akanlar,
1: Evet,
0: efendime
1: umarım ben de
0: söyleyeyim.
1: olabilirim.
0: Çok isim var gerçekten. O yüzden çok önemli bir derginin yarışmasının yarı finalindesin. Bunun kıymetini sen de biliyorsun herhalde.
1: Kesinlikle biliyorum. Zaten bu derginin 70 yıllık olduğunu zaten biliyordum ben.
0: Evet.
1: Ve

0: ulusala, Türkiye'ye sesimizi duyurması gibi bir durum oluyor. O yüzden onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Onlara teşekkürlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz buradan efendim. Serap Turgut ve Gülder'in Filiz'e Ses
0: Evet.
1: Mecmuası'nın sahipleri olan isimler.
0: Mesela.
1: Şimdi tabii çocukluk yıllarından bu yana müzik, tiyatro ve sahne sanatlarındasın dedik. Lise eğitimini de mobilya ve dekorasyon bölümünde tamamlamışsın.
0: Evet, çok farklı
1: Çok farklı
0: değil
1: tabii ki ama bunun gibi hikayeler de mevcut aslında. Yani kendini
0: mi?
1: bulma hikayesi dünya zaten. Başka
0: Evet.
1: alanlarda okuyoruz ama sonra çok farklı alanlar önümüze çıkıyor. Yeni kapılar açılıyor. Hayat böyle. Sen mobilya ve dekorasyon alanından nasıl geçtin müzik tiyatro alanına ya da daha öncesinde mi başlamıştın müzik kariyerine? Neler söylersin? Nasıl başladı bu müzik
0: Hemen
1: sahne sevdası?
0: hemen anlatayım. Benim hayatım yani çocukluk yıllarında başladı. Yani bu müziğe şeylerim. Ben ortaokuldayken müzik ve tiyatro üzerine böyle programlar yapılırdı. Hemen atlardım. Ya hocam beni de alsanıza, hocam beni de
1: Evet.
0: alsanıza diye. Ondan sonra bana hatta yetenekli olduğumu söylüyorlardı. Ben 8. sınıf bitmeden de benim bir rehberlik hocam vardı. Ondan da selam olsun. Dedi ki sen yetenekli bir çocuksun. Senin Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmen gerekiyor dedi. Ve zaten hani benim normalde Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmem gerekiyordu. Ve ben arkadaşımın söylemene mi diyeyim, çocukluk mu diyeyim,
1: Evet.
0: mobilya dekorasyon
1: Dümeni
0: bölümüne
1: kırdın arkadaşının tavsiyesiyle. Keşke
0: evet, dümen.
1: yapmasaydın mı diyorsun yoksa?
0: Keşke yapmasaydım dedim ama ben Güzel Sanatlar Lisesi'ni okumadım. Fakat ondan sonra ben de yani müzik hiçbir zaman, tiyatro müzik hiçbir zaman bitmedi.
1: Evet.
0: Sürekli kendimi geliştirdim, sürekli kendimi geliştirdim. Ve ben bazı nasıl geliştirdim? Ben evde karaokeler yaparak kendimi
1: Oo,
0: geliştirdim.
1: çok
0: Yani
1: güzel.
0: müzik, evet müzik kulağımı oradan geliştirdim.
1: Evet, şimdi nasıl peki yapıyorsun evde karaokeleri? Özel mikrofonun mu var, ekipmanın mı var? Çünkü ekipman da istiyor biraz karaoke değil mi? Yoksa
0: Şimdi
1: çıplak
0: şöyle.
1: sesle mi?
0: Çıplak sesle yapıyordum. Ondan
1: Evet.
0: sonra karaokeler yapıyordum. Şimdi de biraz daha profesyonel olarak single'lar falan çıkarmaya başladım.
1: Evet.
0: Üretmeye başladım. Kendi kendime bir şeyler ürettim. Öyle.
1: Evet.
0: Yani benim için müzik her zaman bir ön planda oldu. Müzik
1: Böyle
0: ve
1: başladı.
0: tiyatro, evet öyle başladı.
1: Öyle
0: Çocukluk
1: başladı.
0: yıllarımda başladı, evet.
1: Müzik dedik ama müziğin dışında tabii başka alanlar da var. Birbirine yakın ama bir o kadar da uzak alanlar. Tiyatro dedik, sahne sanatları dedik, müzik dedik.
0: Evet.
1: Bunların hepsi senin tarafından icra ediliyor mu?
0: Evet. Yani aktif
1: Hepsinde
0: olarak
1: varsın.
0: tiyatro, tabii aktif olarak tiyatro yapıyorum. Aktif olarak yine bizim kurumların veya işte Kadın Güçlenme Derneğimiz var. Onlara destek veriyorum. Yine
1: Evet.
0: korolara destek veriyorum. Buralarda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde destek veriyorum. Yani müzik alanımın içinde.
1: Hepsi içerisinde.
0: Evet,
1: Peki bir
0: tiyatro ile
1: enstrüman
0: aktif
1: var
0: olarak
1: mı
0: yapıyorum.
1: çaldığın?
0: Enstrümanım şöyle. Bağlama çalıyorum. Şu an tam aktif olarak yani çok iyi değilim bağlamada ama belediye konservatuvarında, Altınordu Belediye Konservatuvarında da şu an aktif olarak konservatuvarda öğrenciyim.
1: Çok güzel. Eğitim de alıyorsun yani bir yandan.
0: Evet,
1: Teoriyi de
0: bağlamayı,
1: almak lazım.
0: teori bağlamayı da alıyorum.
1: Hem
0: Evet.
1: bağlama hem de vokal eğitimi mi?
0: Hayır, yani solistik eğitimim
1: Evet.
0: zaten alaylıktan beri olduğu için onu almak istemedim. Sadece
1: Evet.
0: hani herhangi bir şekilde enstrüman çalmak istedim. O yüzden de şu an bağlama alıyorum.
1: Peki Türk halk müziğine mi ilgi duyuyorsun? Ondan dolayı mı bağlamayı tercih ettin?
0: Ya Türk halk müziği beni sevdiren isimlerden bir tanesi büyük ustamız Neşet Ertaş oldu.
1: Aa,
0: Ben
1: Bozkır'ın tezenesi. Neşet Ustam, Neşet.
0: Neşet Ertaş çok
1: Evet.
0: sevdiğim, çok değer verdiğim Allah rahmet eylesin. Onun ben şarkılarını zaten çıktığım konserlerde hep söyledim, söylüyorum. Ama bir tarafımda çok fazla Türk sanat müziği dalında ilerliyorum. Yani konserlerde Türk
1: Evet.
0: sanat müziği dalında ilerledim. Hatta bu Ses Dergisi'nin yarışmasında da yarı finalde de Türk sanat müziğiyle
1: İkisi
0: gireceğim
1: de var
0: diyebilirim.
1: sende. Hem Türk sanat
0: Türk
1: müziği
0: halk müziği, Türk
1: hem
0: sanat
1: de Türk
0: müziği,
1: halk
0: pop.
1: müziği.
0: Evet, popla
1: Pop
0: falan
1: var mı
0: beni
1: pop?
0: fazla
1: Yok.
0: yok. Popla fazla ilgim yok.
1: Evet.
0: Ara ara arabesk
1: Evet,
0: söylüyorum.
1: sen bizdensin yani. Türkülerle, sanat
0: Evet,
1: müziğiyle
0: evet, evet.
1: bu
0: Doğru.
1: toprakların kokusu var sende. Şimdi peki
0: Kesinlikle.
1: Mobilya ve dekorasyon bölümü demiştik.
0: Evet.
1: Orada aklıma şu geldi. Yani o bölümü de okumak aynı zamanda o içindeki sanata olan özlemi fark etmeni sağladı diyebilir miyiz? Yani bu da aslında iyiye vesile olmuş olabilir mi?
0: Yani olabilir ama yani mobilya dekorasyonla ilgili hiçbir şey yapmadım. Yani
1: O bölümde
0: bir
1: ilerlemedin ama orada
0: sayfa.
1: okurken yani

0: Müzikten, sanattan belki biraz uzaklaştım ve bu aslında bir yandan da yani senin müziğe olan aşkını fark etmeni sağlamış olabilir mi? Aklımıza bu geliyor.
1: Yani olabilir.
0: Değil mi?
1: Ya olabilir.
0: Yani
1: Ya
0: her şey iyiye çıkıyor aslında düşündüğümüz zaman.
1: aynen, her şey iyi çıkıyor, doğru.
0: Öyle düşünmek lazım galiba.
1: Evet.
0: Şimdi konserlerde, belediye etkinliklerinde, Mayıs şenliklerinde seni görüyoruz. Organizasyonlarda
1: Evet,
0: sahne alma
1: evet.
0: fırsatı
1: Heh.
0: da buluyorsun.
1: Hı.
0: Peki oradaki enerji nasıl? Sahnede bulunmak neler hissettiriyor sana?
1: Yani
0: Biraz oraları
1: sahnede
0: tasvir
1: bulunmak,
0: eder misin bize?
1: sahnede bulunmak çok güzel bir
0: Evet.
1: şey. Yani insanların karşısında şarkı söylemek çok güzel bir şey. Tiyatro yapmak, yine insanların karşısında tiyatro yapmak çok güzel bir şey. Bence hayallerinden vazgeçmesinler insanlar. Yani bu müzikle ilgilenenler, tiyatroyla ilgilenenler. Öyle diyeyim. Yani bizde tiyatroda şöyle bir söz vardır. Sahne tozunu yuttuktan sonra sahneye vazgeçemezsin. Bence müzikte de öyle. Müzikte de artık bir yerlere gelebilmen için o sahne tozunu yutman gerekiyor. Amatör olarak yaptığın işlerde tabii ki daha hani böyle daha derken küçük küçük amatör işlerde yaparken seviyordum ama profesyonel olarak yaptığımda, sahneye çıktığımda daha çok sevmeye başladım. Müzik benim gerçekten bir parçam oldu. Yani zaten bunun üzerinden para kazanıyorum
0: Evet.
1: ben. Öyle.
0: O zaman sen uzun sap bağlama çalıyorsun.
1: Yok. Şu an öğrenci olduğum için kısa sap bağlama
0: Kısa
1: çalıyorum.
0: sap bağlamadasın şu
1: Hı-hı.
0: anda. Sonra uzun sap bağlamaya geçecek misin? Çünkü Neşet Ertaş deyince aklımıza uzun sap bağlamalar geliyor hemen.
1: Kesinlikle. Yani umarım güzel işler yaparım. Tabii ki uzun sap bağlama da çalarım. Buradan da yine Neşat ustamıza selam olsun.
0: Evet, rahmet dileyelim ona, değil mi?
1: Rahmetli. Evet.
0: Ve babası da tabii büyük ustaydı. Muharrem
1: Evet.
0: Usta, baba
1: Evet.
0: oğul. O tabii farklı bir durum. Yani orada bir aktarım söz konusu. Abdal geleneği devam ediyor.
1: Doğru.
0: Öyle geleneklerden de beslenmek lazım galiba. Şimdi Ses Dergisi'nin bir yarışması var dedik ve burada sen yarı finale kadar geldin. 127 kişi arasından sıyrılarak. Şu anda kaç kişi kaldı? Yarı finalde kaç kişi var?
1: Yani tam olarak bilmiyorum ama 50 kişiye kadar bir yarı
0: Düştü.
1: final evet düştü. 127 kişiden 50 kişiye kadar düştü. Finalde de 12 ile 15 kişi arasında yarışmalar olacak.
0: Evet.
1: Ama derseniz ki finale kalacak mısın? Ben finale kalacağıma inanıyorum. Çünkü
0: İnanıyorsun.
1: sesime güveniyorum.
0: Diğer yarışmacıları izleme dinleme şansın oldu mu?
1: Diğer yarışmacıları izlemedim deme şansım oldu. Tabii ki
0: Hı.
1: iyileri de var, kötüleri de var. Ama tabii ki bir yarışma düzenlendi. En iyi olmak zorundasın. O yüzden en iyi olmaya çalışıyorum.
0: Evet. Peki birinciye ödül nedir bu yarışmada?
1: Yani
0: Ses Dergisi'nin yayımladığı, yaptığı bu yarışmada.
1: Ses Dergisi'nin yaptığı yarışmada birinciye bir para ödülü var mı onu bilmiyorum. Ama bize iyi bir kapı açacaklarını biliyorum. İşte video klipler, işte yapımcılarla tanıştırmalar
0: Tanıştırma.
1: filan.
0: Zaten böyle
1: Evet.
0: yarışmalarda para biraz ikinci planda, maddiyat ikinci planda kalır
1: Kesinlikle,
0: değil mi? Yani
1: kesinlikle,
0: önemli olan o
1: kesinlikle.
0: ağı sağlamak. Şimdi bu yarışma vesilesiyle eğer birinci olursan ya da derece yaparsan ilk üç derece sayılıyor değil mi yarışma içerisinde? Yoksa
1: Tabii ki,
0: sadece birinci
1: evet.
0: mi?
1: Ya bir, iki, üç
0: Şeklinde
1: diyorum
0: gidiyor.
1: ama
0: Evet.
1: benim ya düşüncem o, ben finale kalıp o gerçekten çünkü bildiğim kadarıyla orada ünlü yapımcılar da gelecek. Orada gerçekten sesimi duyurarak gerçekten hani keşfedilmek ve ulusala kendimi taşımak.
0: Evet. Peki sosyal medyada var mısın? Orada da videoların
1: Evet.
0: var
1: Evet,
0: mı?
1: hepsi var.
0: Söylediğin
1: Evet.
0: şarkıları yüklüyor musun?
1: Hepsini yüklüyorum.
0: Evet.
1: Tabii ki dediğim gibi single'lar da yapıyorum.
0: Nasıl
1: Single'ları da
0: ulaşabiliriz sana
1: atıyorum.
0: sosyal medya üzerinden?
1: Şimdi Emre Yıldız Official
0: Evet.
1: TR veya Official var. Bir de MRYDZ 52. Sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirler. Oradan benim yaptığım şarkıları, çıplak sesle söylediğim şarkılar da var. Onları da dinleyebilirler, dinleyicilerimiz.
0: Evet, orada da varsın. Şimdi
1: Evet.
0: orası da önemli değil mi? İnsanın kendisini göstermesi açısından bir fırsat
1: Kesinlikle.
0: penceresi diyebilir miyiz sosyal medya için, internet için?
1: Sosyal medya, evet, sosyal medya bence bir fırsat penceresi. Çünkü sosyal medyaya atıyorsun, tamam, çevren görüyor ama orada bir ünlü yapımcı seni keşfedebilir. Yani ben öyle görüyorum. Sosyal medyada dinlenmek, izlenmek güzel bir şey.
0: Evet. Peki orada takipçilerin var mı yeterli sayıda? Onlar neler söylüyor? Yeni yeni şarkılar bekliyorlar mı senden? Bir
1: Yeni
0: kitle
1: yeni şarkılar
0: oluşturabildin mi
1: bekliyorum.
0: kendine?
1: Evet. Ordu halkı için bir kitle oluşturdum ama başka bir ilde

0: Bana dedim, onu bilmiyorum.
1: Evet. Yani ordunun içinde ünlüyüm diyorsun şu anda.
0: Öyle diyebilirim,
1: Evet.
0: evet.
1: Yerelden ulusala doğru bir yürüyüşün olacak.
0: Zaten Ses Dergisi'ne katılmamın amacı da oydu.
1: Biraz oydu.
0: Genelden ulusala, evet, biraz yürümekti.
1: Evet.
0: Tabii ki yerel olmak da çok güzel. Bu ordu halkıyla buralarda bir şey yapmak da çok güzel. Ama tabii ki insan ne istiyor? Biraz da kendini geliştirerek ulusala
1: Marifet
0: çıkmak.
1: de zaten iltifata tabi derler. O yüzden biraz da
0: Kesinlikle.
1: iltifat bekler insan çevresinden. Hatta
0: Kesinlikle.
1: artarsa değil mi? Ne kadar güzel yani ulusala
0: Evet.
1: taşınırsa. Peki şu
0: Çok doğru.
1: anda müzik dışında ilgilendiğin bir iş var mı? Sadece
0: Şu
1: müzik
0: anda
1: alanında
0: müzik
1: mı varsın şu anda?
0: dışında
1: Evet.
0: herhangi bir ilgilendiğim bir alanım yok. Zaten aktif olarak da çalışmıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Dediğim gibi paramı buradan kazanmaya çalışıyorum. Öyle. Yani
1: Kendine ait
0: aktif olarak.
1: bestelerin, şarkıların var mı?
0: Kendime ait
1: Yazdığın
0: best
1: sözler var mıdır?
0: kendime ait bestem yok. Yani ama tabii ki yavaş yavaş üretmeye başlayacağım. Başlıyorum da zaten yavaş yavaş yazıyorum. Ben bir de bu arada tiyatro oyunu falan da yazıyorum. Sinema üzerine şey yazarlığım falan da var.
1: Var. Kısa filmler,
0: Kısa filmler
1: oyunlar var
0: yazıyorum.
1: mı?
0: Evet. Ya zaten ben şöyle sinema ve tiyatro alanında oyunculuk yapıyorum.
1: Evet.
0: Ulusallarda da zaten orada halkı bilmiyorum ya da Türkiye'de bilmiyorum görmüşler midir? İşte bazen yan rollerde, bazen ana katlarda karakter oyunculuğu falan yapıyorum.
1: Yapıyorsun.
0: Evet.
1: Orada da varsın. Aynı zamanda müzik yani sanatın pek çok alanında varsın aslında.
0: Sanatın her alanında olmaya çalışıyorum çünkü gerçekten
1: Evet.
0: sanatı çok seviyorum.
1: Tabii ileride belki bir yol ayrımına gidebilirsin. Yani şöyle şu anda
0: Evet.
1: ilerlediğin yolda tiyatro var, müzik
0: Evet.
1: var. Yani
0: Evet.
1: tiyatro ve sahne sanatları diyelim.
0: Aynen. Tiyatro.
1: Ve müzik var. Sonrasında belki birinde karar kılman gerekecek. Hangisini tercih edeceksin böyle bir durumda?
0: Ben yani müzikle tiyatro arasında
1: Evet.
0: çok güzel bir soru. sanırım müzik daha ağır gelir gibi geliyor bana.
1: Müzik biraz daha ağır diyorsun.
0: Evet,
1: Sebebi nedir?
0: müzik daha seviyorum. Şarkı
1: Ama
0: söylemeyi
1: tiyatroyu da
0: seviyorum.
1: seviyorsun. Müziği
0: Tiyatroyu
1: daha mı
0: seviyorum
1: fazla?
0: ama müziği daha fazla seviyorum
1: Evet.
0: yani. Evet.
1: Yani orada müziği tercih etme sebebin ne? Peki bunun arkasında yatan neden nedir? Yani
0: Yani neden?
1: sevmek ama onu sevmenin, daha fazla sevmenin sebebi ne? Misafirlerle, seni dinleyen insanlarla daha mı kolay etkileşime giriyorsun? Şarkı söylerken daha mı iyi hissedersin kendini?
0: Aynen öyle. Şarkı söylerken daha çok
1: Evet.
0: iyi hissediyorum kendimi. Yani şarkı benim artık ruhum olmuş. Yani ben şimdi konserlere çıktığımda veya işte şu an düğünde falan yapıyoruz. Düğün yaptığımızda falan ya böyle insanları eğlendirmek, insanların yüzündeki mutluluğu görmek beni
1: Bağ
0: sevindiriyor ve ben o
1: biçilemez.
0: zaman
1: Evet.
0: daha güçleniyorum sahnede.
1: Yani düğünlerde, şenliklerde bilfiil varsın sen.
0: Varım. Yani dediğim gibi Mayıs şenliklerinde,
1: Evet.
0: konserlerde yine aktif olarak yani oralarda varım.
1: Varsın. Peki önümüzdeki günler için bir planlaman var mı? Yeni yeni şenlikler olacak çünkü. Oralarda da yer alacak mısın sanatçı olarak?
0: Evet, şimdi hatta Yozgat'ta bir mahalle şenliklerimiz olacak. Buradan Yozgat'a gideceğim,
1: Yozgat.
0: diğer köyün
1: Evet.
0: ismi.
1: Nasıl
0: Evet.
1: kurdun o bağlantıyı? Onlar mı davet etti seni?
0: Şöyle anlatayım ben, madem buraya kadar geldik.
1: Evet.
0: Şimdi bazı kişilerin elinden tutulması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü biz hani burada amatörüz, saklı kalmış yetenekleriz. Ben bir sosyal medya mecrasından bir video paylaştım. Ve bu videoyu burada hatta ismini de söyleyeyim. Bozdağ Prodüksiyon olarak bir Zafer abimiz var. Zafer Bozdağ. O benim videomu görerek beni yanına aldı.
1: Evet.
0: Beni geliştirdi, eğitti, bana öğretti, bana işin inceliklerini öğretti. Ve ondan sonra ben bu camiaya profesyonel olarak girdim. Yani işte o Yozgat işi olsun, işte benim konserlerdeki durumlarım olsun hep o Zafer abinin sayesinde,
1: Evet.
0: Zafer Bozdağ'ın sayesindedir.
1: Ona da selamlarımızı gönderelim. Önemli bir
0: Ona da
1: isim senin
0: selam.
1: için.
0: Kesinlikle önemli bir kişi benim için.
1: Evet.
0: Çünkü ben o olmasaydı benim elimden tutacaklarını ben düşünmüyordum. Çünkü ben yıllardan beri yani 3 ve 4 yıldan beri amatör olarak şarkılar söyledim. Sosyal medyama attım hani
1: Evet.
0: bir kişi beni görsün diye. Biraz sitemkar oldum ama hani biri beni görsün diye kimse benim elimden tutmadı. O benim elimden tuttu. Benim her zaman hocam odur. Ona ben şu an dinliyorsa beni de ya da dinleyecekse de minnetlerimi sunuyorum.

0: Yine bir ikinci kişi, yine hayatımda olan bir kişi. O kişi de bana çok destek verdi. İmaj konusunda beni çok eğitti. Şöyle yapman gerektiğini
1: Evet,
0: falan
1: çok
0: söyledi.
1: yakından birisi olsa gerek bu.
0: Evet, o
1: Evet.
0: Metref Şansı, ona da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yine hocalarıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bağlama hocam
1: Evet.
0: Sezgin Mercan'a, hepsine buradan selam olsun.
1: Ayrı ayrı teşekkürlerimizi
0: Evet.
1: iletiyoruz.
0: Evet.
1: Emre Yıldız, çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Verdiğin
0: Şimdi...
1: bilgiler için güzel bir ilerleme kat etmişsin. Kariyerinde güzel bir yoldasın
0: Teşekkür
1: şu
0: hocam.
1: anda. Yarışma bir yandan devam ediyor. Yeni yeni festivaller oralarda gösteriyorsun kendini. Ve şimdi de tabii bir yandan gelecek planları, hazırlıkları var. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak tabii bir de şöyle geleceğe yine bakalım. Seninle evet yeni şenlikler, yeni çalışmalar var. Yozgat'a gideceğim dedin ama nihai yer neresi olacak senin için? Nasıl bir yol var kafanda? Onu da alalım senden.
0: Ya kafamda daha çok profesyonel olmak var. Daha profesyonel sahnelerde çıkmak var. Daha çok ulusala gitmek var. Yani ulusal kanallarda herhangi programlarda yer almak var. İsmimi duyurmak var. Öyle. Ya ben kısa bir dipnotla geçmek istiyorum.
1: Buyur
0: Kusura
1: lütfen.
0: bakmayın, onu söyleyemedim. Şu an ben yarı finale çalışıyorum. Ama beni çalıştıran bir Özgür Ulaş Yiğit hocamız var. Bu hocamız müzik öğretmeni. Ona da buradan selam olsun. İnşallah güzel yerlerde bir yerlere gelirim. İnşallah ulusala kendimi taşırım. İnşallah da Ses Dergisi'nin finalini kazanarak da orduya güzel bir gurur yaşatmış olurum.
1: Hadi bakalım inşallah
0: İnşallah.
1: çok büyük isimler çıktı gerçekten içinden Ses
0: Evet.
1: Dergisi'nin. Neden olmasın? Neden yeni bir sanatçı, bir yıldız doğmasın Ses
0: İnşallah.
1: Dergisi'nden?
0: Yürek
1: Çok çok
0: sesimiz olsun.
1: isimler saydık bugün. Ediz Hun, Tarık Akan dedik. Hatta Ajda Pekkan zamanında katılmış o yarışmaya. Birinci olmuş. Hülya Koçyiğit yine aynı şekilde. O kadar isim var ki gerçekten
0: Evet.
1: saymayla bitiremeyiz. Bugün Türk sinema tarihine baktığımız zaman görüyoruz aslında Ses mecmuasından çıkan isimleri ve bunun dışında sadece sinema değil, şarkılar için de aynısını söylemek lazım. Çok büyük sanatçılar geçmiş bu yarışmalardan. Onlardan biri de belki sen olacaksın. Yolun bahtın açık olsun Emre Yıldız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Bütün TRT Trabzon radyosu yöneticilerine ve size sevgili selamlarımla.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, çocukluk yıllarından bu yana kendini müzik, tiyatro ve sahne sanatları alanlarında geliştiren bir konuğumuz telefon hattımızın ucundaydı. Emre Yıldız adım adım devam ediyor. Hayallerinin peşinde koşuyor kendisi. Hikayesini kendi ağzından dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Yıllarca emek veren arkadaşımız şu anda da bir yarışmanın yarı finalinde kendisine tekrar başarılar diliyoruz. 12.53 saatimiz sevgili dinleyiciler. Grup Mavi Göç'le devam ediyor hayatın içinden. Verçenik diyor sanatçılar.

Sevgili dinleyicilerimiz, zaman yine su gibi aktı geçti. Bugün de geldi çattı ayrılık vakti. Sürçülisan ettiysek affola. Hayatın içinden programını dinlediniz. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştırdı Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz bugün için Rize yöresinden. Grup Türkiye'm, sen orada, ben burada diyorlar. Hoşça kalın.

0: hayatın içinden.
1: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi. Aşırı tüketimin de bunda payı olduğuna işaret etti. CHP'de gözler yarın yapılacak meclis grup toplantısına çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'in farklı noktalarına saldırı başlattı. Başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarda kullandığı Ramat David Hava Üssü'nü hedef aldı. Okullar tatil edildi. İsrail, İran'dan 30, Yemen'den bir füze fırlatıldığını açıkladı. İsrail'de İran'ın çeşitli bölgelerine saldırdı. Mahşehir'de bulunan petrokimya tesisini de vurdu. İran da buna karşılık Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldı. İsrail, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran'da 3 havalimanında uçuşlar iptal edildi. Suriye'de Şam Uluslararası Havaalanı'ndaki faaliyetleri geceye kadar askıya aldı. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. "Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın," ifadesini kullandı. Ardından da katil Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray görüşmenin içeriğini paylaşmadı. Amerikan basını ise Trump'ın, Netanyahu'nun "başka şansı yok, kararları ben veriyorum, o vermiyor, İran'la ne anlaşma yaparsam kabul etmek zorunda," dediğini iddia etti. Netanyahu ise güvenlik kabinesini topladı. İsrail basını İran'la çatışmanın birkaç gün sürmesinin beklendiğini yazdı. Ayrıca ülkede yedek askerlerin orduya çağrılması için hazırlık yapıldığı kaydedildi. İran'ın dini lideri Müşteba Hameney saldırı sonrası mesaj yayımladı. "Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır," dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise İsrail'in saldırganlığından ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. Gelişmelerin ABD ile yürütülen diplomatik süreçteki durumu daha da kötüleştireceğini ifade etti. Yemen'deki İran destekli Husiler ise "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz," açıklaması yaptı. Türkiye barış ve çözüm odaklı diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bölgede son yaşanan gerginliği görüştü. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu da ele aldı. Güney Kafkasya'da diplomasi trafiği hızlanıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bölgesel işbirliğini güçlendirmek için bugün İstanbul'da buluşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki gelişmeler, ulaştırma hatları, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Fidan'ın artan küresel belirsizlikler karşısında Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin yükseldiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizmanın bölgesel istikrar ve refaha katkı sağladığını ifade edeceği belirtiliyor. Toplantıda Orta Koridor'un önemi, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve bölgesel ulaştırma projeleri değerlendirilecek. Enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve eşgüdümün artırılması konuları görüşülecek. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la güçlü ilişkilerinin bölgesel entegrasyona katkı sağladığını belirtmesi bekleniyor. Toplantıda bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesine yönelik adımların da ele alınması öngörülüyor. Belde statüsü kazandı.

Kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenler sandık başına gitti. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini de CHP adayı kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti adayı Mustafa Altın, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, Çevrecik beldesinde ise CHP adayı Nazım Demirkol seçimi kazandı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesi ve Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de yerel yöneticiler seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan mesajında AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadelerini de kullandı. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. CHP'de gözler yarın yapılacak meclis grup toplantısına çevrildi. Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda konuşacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği arınma sürecinin detayları da şekilleniyor. CHP kaynaklarına göre uzmanlardan oluşacak bir kurul fezlekelerle soruşturma dosyalarını inceleyecek. Raporlar doğrultusunda üyeliği askıya alma veya geçici uzaklaştırma kararları verilebilecek. İkinci aşamada ise Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimleri sonrası yayımladığı etik ilke genelgesi yeniden gündeme gelebilecek. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada buluşacak. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet suçlarından tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ilgili kanun uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından İzmir Valiliğinden Başkan Vekili seçimine ilişkin açıklama geldi. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü Belediye Başkan Vekili seçimi için toplanacak. Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyla Başkan Vekili belirlenecek. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos çayına düşerek akıntıya kapıldı. Mustafa Erten'in cansız bedeni yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden Mustafa Erten'in de içinde bulunduğu otomobil Karabük Zonguldak Karayolu'nda mola verdi. Araçtan inen Erten Filyos çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düştü. AFAD ve UMKE ekipleri kaybolan 72 yaşındaki Mustafa Erten'i bulmak için çalışma başlattı. Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ileride bulundu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve hesaplara yetkisiz erişim suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya 2012 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi'ne toplam 739.417 bireysel başvuru yapıldığını belirtti. Başvuruların %86'sını karara bağladık dedi. Adana'da konuşan Özkaya başvuru sayısının Anayasa Mahkemesi'ne olan güveni ortaya koyduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği için denetimlere aralıksız devam ediyor. Bakan İbrahim Yumaklı Mayıs ayında 82 binden fazla denetim yapıldığını, kurallara uymayanlara 142,5 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyledi. Yeni sistem pilot testlerin ardından kullanıma açılacak dedi. Bakan Bolat, ürün güvenliği haftasının açılış programında konuştu. Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş Alanı tarihi sit alanı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'deki Granikos Savaş Alanı'nın koruma altına alındığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf

0: Tekin, Kazakistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Tekin, Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile okul dışı öğrenme alanlarının da artırılacağına işaret etti. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Paşinyan'ın partisi parlamentodaki 105 sandalyenin 61'ini elde etti. Parti çoğunluğu elde etse de sandalye sayısı anayasa değişikliği için yeterli değil. Azerbaycan, Erivan'la bir anlaşma için Ermenistan anayasasında Bakü'nün egemenliğinin ihlali olarak görülen maddenin değişmesini şart koşmuştu. Kosova'da halk pazar günü erken genel seçim için sandık başına gitti. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başbakan Albin Kurti'nin partisi kazandı. Seçim sonucuna göre Kosova'nın yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kazanan partinin diğer 3 partiyle masaya oturması gerekecek. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Filipinler'in güneyindeki General Santos kenti. 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremde 15 kişi hayatını kaybetti. Ada ülkesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,8 ile 6,5 arasındaki büyüklüklerde 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarı yapıldı. Kısa bir süre sonra uyarı kaldırıldı. Filipinler Sismoloji Ajansı kaydedilen en yüksek tsunami'nin yaklaşık 1,5 metre olduğunu açıkladı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Washington Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi, aşırı tüketimin de bunda payı olduğuna işaret etti. CHP'de gözler yarın yapılacak meclis grup toplantısına çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 15 kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Yönetim ve Denetleme Kurulu 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. Sarı Lacivertliler Anadolu Efes'i 102-93 yenerek seriyi 3-1 kazandı. Diğer yarı final serisindeki 4. randevu bugün oynanacak. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Beyni 20'de ağırlayacak. Ev sahip ekip kazanırsa finale çıkacak. Siyah beyazlıların galibiyeti halinde seri 5. maça gidecek. Alexander Zverev Grand Slam'lardaki şanssızlığını Roland Garros'ta kırdı. Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman tenisçi 4. finalinde ilk kez kupaya ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Çanakkale 30, İstanbul ve Antalya 28, İzmir, Denizli ve Diyarbakır 35, Muğla 34, Adana, Siirt ve Edirne 33, Mardin, Burdur ve Bursa 32, Hatay ve Eskişehir 29, Samsun 26, Trabzon ve Erzurum 24, Van 23, Kars 22 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Konya Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalıdır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Baba bu ne bayramı?
9: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun var.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan mutlu günler, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Başladık size seslenmeye. Radyo 1'desiniz, ailece programındasınız. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 8 Haziran Pazartesi bugün saat 13.20. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon konuğumuz olacak. Programımızın ilk kısmında sigorta uzmanı girişimci Sonnur Polat'ı ağırlayacağız. Hayatta zaman zaman beklenmedik olaylarla karşılaşıyoruz. Hastalanıyor, ne yazık ki kaza geçiriyor veya başka istenmeyen tatsız olaylar yaşayabiliyoruz. İşte bu durumda yaptığımız sigortalar bize destek oluyor. Uğradığımız maddi zararın en azından bir bölümünü karşılıyor. Bize söylediğimiz gibi sigortacılık alanındaki bilgi ve deneyimiyle bizleri aydınlatacak sigorta uzmanı Sonnur Polat'la sigortanın hayatımızdaki yerini, doğru sigorta seçimini ve kendi girişimcilik yolculuğunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmındaysa direncin ve köyde kalıp üreten bir gencin hikayesini dinleyeceğiz. Doğumsal bir metabolik hastalığı yenip üniversitede okuyan Ümit Elli, eğitimini tamamladıktan sonra doğup büyüdüğü köyüne dönüyor ve modern tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Pek çok gence de ilham kaynağı oluyor. Biz de Ümit Elli ile azim dolu hikayesini konuşacağız sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Sonnur Polat telefon attığımızda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Feyza Hanım, hoş bulduk.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi sigorta son derece önemli bir konu ve gün geçtikçe önemi anlaşılmaya devam ediyor. Sigortadan, sigortanın öneminden, özellikle dikkat edeceklerimizden bahsedeceğiz ama sizin sigortayla yolunuzun kesişmesi, bu girişimcilik hikayesi nasıl başladı? Önce sizin hikayenizi dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz sigortacılar sigortanın önemini izah edebilmeyi çok kıymetli buluyoruz.
0: Evet.
1: Bu anlamda yayın için tekrar teşekkür ediyorum. Benim sigortacıya başlama hikayem biraz uzun aslında ama tamamen sektörün mutfağından başladım diyebilirim.
0: Evet.
1: Tamamen bireysel olarak bir insana ikna edebilme duygusuyla başladığım bir süreçti. Çünkü takdir edersiniz ki sigorta görünebilen bir değer değil. Ama görünemeyen bir güvenceyi bir insana izah edebilmek oldukça zor görülmüştü. Ve pazarlama alanında uzmanlık istediğim için sigortacılıkla başlamıştım.
0: Evet.
1: Daha sonrasındaki süreci sigorta şirketi genel müdürlük tarafında yürüttüm. Teknik departmanlarda, pazarlama departmanlarında çalıştım. Sonrasında da bu işi artık kendi bünyemde, kendi acenteliğim üzerinde yapmak istedim. Ve sigorta acenteliğimi açtım. Ama şu an sektörde de birçok STK'da, yine İstanbul Ticaret Odası'nda, Sigortacılık Meslek Komitesi'nde, sektörü temsil eden yerlerde mesleğimizi daha iyi noktalara getirebilmek, tanıtabilmek adına çaba sarf ediyorum. Çok da kıymetli bir alan aslında sigortacılık.
0: Hı hı.
1: İnsanların hayatlarında bir değer yaratabilmek, ihtiyaç duydukları noktalarda yanınızdayız diyebilmek benim için çok tatmin edici bir duygu. İnşallah bugünkü programda da bunun öneminden bahsediyor olacağız birlikte.
0: Peki, şimdi sigorta önemli dedik ama birçok sigorta var. O kadar çok ki bazen hangisini yaptırsak diye düşünebiliyoruz hakikaten. Şöyle bir bakıldığında bu olmazsa olmaz ya da bunlar olmazsa olmaz, mutlaka olmalı ve bir aile için çok önemli diyebileceğiniz sigortalar, özellikle hangi sigortalar?
1: Şimdi Türkiye'nin gerçeklerine baktığımızda özellikle birkaç branşın öne çıktığını söylemek mümkün.
0: Evet.
1: İlk sıralarda tabii ki sağlık sigortaları diyebiliriz. Çünkü takdir edersiniz ki özellikle son yıllarda sağlık giderleri artık aile bütçelerini ciddi şekilde etkileyebilir bir durumda. Burada tamamlayıcı sağlık sigortaları ya da bütçelerine göre yine özel sağlık sigortalarından bahsetmek mümkün. Bunun dışında tabii ülkemiz maalesef ki bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya.
0: Evet.
1: Burada tabii artık DASK sigortaları bilinen bir sigorta ama yeterli olduğu konusunda kesin bir şey söylemek çok mümkün değil. Burada muhakkak konut sigortalarıyla desteklenmesi gerektiğini öneriyoruz açıkçası. Aile üzerinde konuşursak da yine aracı olan ailelerde trafik ve kask sigortalarının öneminden bahsetmek lazım.
0: Evet.
1: Ama bir diğer önemli nokta var. İhmal edilen ama aslında çok kıymetli gördüğümüz bireysel emeklilik ve hayat sigortaları diyebiliriz. Özellikle çocuklu ailelerde geleceği koruma açısından çok değerli iki ürün olduğunu söyleyebilirim.
0: Şöyle tek tek inceleyelim şimdi. Özellikle özel sağlık sigortasından bir baştan siz de bahsettiğiniz için konuşalım. Düşünüyoruz mesela özel sağlık sigortası yaptırmayı ama çok kafamız karışabiliyor, çok seçenek var. Hangisini seçmeliyiz? İşte tamamlayıcı mı olmalı, şu mu olmalı, bu mu olmalı? Nasıl karar vereceğiz buna ve iyi olsun ve sonrasında bir sıkıntı çıkmasın, bir hastaneye gittiğimizde bununla ilgili sıkıntı yaşamayalım diye nasıl bir özel sağlık sigortası seçmeliyiz?
1: Çok güzel bir soru oldu açıkçası Feyza Hanım. Çünkü sağlık sigortalarında çok özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar
0: evet.
1: var. Bugün bir aracı ya da bir konut sigortaladığınızda sigorta değeri bellidir. Aracın bedeli ve konut bedelinden
0: evet,
1: dolayı ama
0: evet.
1: Sağlık öyle bir şey ki sınırsız bir riskten bahsediyorsunuz. Ne olabileceğinden. Dolayısıyla sigortanın öncelikle talebi ve ihtiyacı, talep ettiği hangi kurumlardan faydalanma isteği, geçmiş sağlık riskleri burada tabii ki önem teşkil ediyor sigortayı yaparken. Burada biz özellikle doğru hizmeti alabilmek adına doğru yerlerle çalışmayı, alanında uzman sigorta aracılarıyla iletişimde olmalarını da çok kıymetli buluyoruz. Bugün takdir edersiniz ki internet üzerinden de satışlar mümkün olabiliyor ama
0: evet.
1: Hangi riskin öncelikli olduğunu, hangi yasal anda nasıl hareket etmeniz gerektiğini ya da o anda 7/24 ulaşabileceğiniz bir danışmanınızın karşınızda olabileceğini bilmek bence bu süreçte çok kıymetli.
0: Değil mi? Bireysel danışmanla çalışmak çok daha iyi sanırım bu aşamada.
1: Kesinlikle öyle ve bu anlamda gerçekten bütün meslektaşlarımın ben 7/24 o hizmette tabi olduklarını çok gönüllülükle söyleyebilirim. Çünkü gerçekten evet bir poliçeyi şey yapıyorsunuz, icra ediyorsunuz, bir sözleşme yürürlüğe giriyor ama asıl hizmet verdiğiniz nokta sözleşmenin süresi içerisinde ortaya çıkabiliyor. Ulaşabiliyor musunuz? İhtiyaç duyduğunuz noktada bilgi alabiliyor musunuz? Çözüme ulaşabiliyor musunuz? Bu anlamda sigorta aracılarının açıkçası kıymetinden de bahsetmek gerekli. Önemli noktalar açıkçası sağlık. Çünkü yarınlarda ne olabileceğini bilemediğiniz bir şey. Her
0: evet.
1: şeyden önce aile dediğiniz zaten özveri, emek, koruma duygusuyla var olan bir yapı. Ve ilk başta ilk ihtiyacımız nedir? Sağlıktır her şeyden önce. Ve sağlık sigortasını ben hep şey derim. Bugün ihtiyacınız olmadığını varsayalım. Ekonomik bir mal varlığınız var. Eviniz, arabanız, işte bankada paranız var. Ama sağlık sigortanız yok. Allah korusun sağlıkla ilgili yaşayabileceğiniz en büyük bir riskle karşılaştığınızda bütün o değerlerinizi gözden çıkararak sağlığınızın tedavisiyle ilgili bir imkan yaratmaya çalışıyorsunuz. Aslında bir sağlık sigortasının varlığı burada sizin ekonomik varlıklarınızı da koruyan bir sigorta ürünü demek mümkün bence.
0: Şimdi yine sağlık sigortası ile ilgili özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları var. Bunlardan seçimi neye göre nasıl yapmalıyız?
1: Burada aslında sigortanın biraz da talebiyle şekillenen bir yapı. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında aktif bir SGK'nın olması gerekli, ön koşul. Bununla beraber tercih ettiği hastane grubu eğer SGK anlaşmalı hastanelerse ve bütçesi açısından daha uygunsa tamamlayıcı sağlık sigortalarını yönlendirebiliyoruz.
0: Biraz ama daha yüksek fiyatlı değil mi tamamlayıcı sağlık sigortaları?
1: Değil aslında.
0: Değil mi?
1: Fiyattan ziyade ben hep teminat içeriklerine konuşmaya önem vermeyi tercih ediyorum aslında Feyza ama özel sağlık mı tamamlayıcı sağlık mı daha maliyetli derseniz tamamlayıcı sağlık daha uygun maliyetli.
0: Daha uygun.
1: Çünkü evet SGK'nın karşıladığı tutarın üzerinde kalan kısmı eğer SGK'lı anlaşmalı hastanede sigorta şirketinizde anlaşması varsa teminat içerikleri doğrultusunda karşılıyor. Ama özel sağlık sigortasında SGK şartı aranmaz. SGK anlaşması olmasa da bugün biliyorsunuz A sınıfı dediğimiz hastanelerin çoğunun SGK anlaşması yok. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortalarımızı bu hastanelerde kullanma şansımız da yok.
0: Evet, evet.
1: Bu noktada tabii sigortalının tercihi A sınıf hastanelerse o noktada özel sağlık sigortalarını tercih etmesi daha sağlıklı. Bu ayrımı da baştan sigortanın ihtiyacını belirleyerek yönlendirmek kıymetli. Çünkü bazı sorunlar maalesef doğru ürün sunulmadığı noktada karşı karşıya kalınabiliyor.
0: Evet, evet. Baştan bilirsek ona göre hareket ediyoruz sonrasında zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki yine bu özel sağlık ya da tamamlayıcı sağlık sigortalarında mevcut bir hastalık varsa bu sizin işinize yaramaz çünkü artık bunu karşılamaz gibi söylemler olabiliyor. Bunlar doğru mu ya da bunlar ne dereceye kadar doğru? Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz?
1: Feyza Hanımcığım, sigortalar yapılırken bir başvuru süreci olur. Bu başvuru sürecinde eğer ilk defa sigortalanıyorsanız bir sağlık beyanı alınır sigortalıdan. Evet. Sağlık beyanında geçmiş sağlık riskleri, burada doğru beyan vermek çok kıymetli. Çünkü sigorta
0: zaten sistemden ulaşılabiliyor hepsine kolayca.
1: Evet. Aynen. Beyan etmediğiniz bir durum yarın öbür gün elbaz bilgileriniz incelenerek tespit edilebiliyor.
0: Evet.
1: O yüzden doğru bir şekilde poliçem neyi karşılayacağı bilmek, poliçe yapılmadan önce belirlemek çok kıymetli. Beyan edeceğiniz sağlık riskleri tamamen karşılanmaz diye bir şey söz konusu değil. Sigorta şirketleri burada underwriting dediğimiz bir değerlendirme sürecine tabi tutuyor bunu.
0: Evet.
1: Sigortalının mevcut sağlık riski ki bazen bir ek prim ödemesiyle dahil edilebiliyor. Bazen o sağlık riskine tamamen kapsanmış tutabiliyor. Bazen de bir üst limit konulabiliyor. Yani koşullu olarak da sigortalama imkanı var. Kesin tanı alınan durumlarda sigorta şirketinin tanımlaması kendi değerlendirmesine tabi. Ama tabii tekrarlayabilme ihtimali yüksek olan muhakkak ki tedavi gerektiren sağlık risklerinde genelde poliçe teminatı kapsamında olmama ihtimali daha yüksek.
0: Ama bu şey değil galiba, değil mi? Göz rahatsızlığı var, miyop var. İşte 2 senede bir kontrole gitmesi gerekiyor. Onunla ilgili bir sıkıntı çıkmıyor sanırım.
1: Yani şöyle düşünün, gözle ilgili bir problem var. Göz tamamen ödemiyorum deme durumu söz konusu olmuyor. Burada hastalığın niteliğine ve içeriğine göre sigorta şirketi değerlendirme yapabiliyor. Normal rutin muayene kontrolleri ise belli şartlarla teminat altına alınabilir. Sadece doğru olan iki tarafında sigortalı sigorta poliçesini yapmadan önce sağlıkla ilgili doğru beyanı aktaracak.
0: Evet.
1: Sigorta şirketi de hangi şartlarla sigortaladığını poliçenin şartlarında belirliyor olacak. Tabii bunları bireysel olarak bir sigortanın kendi başına takip edebilmesi çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü takdir edersiniz ki poliçelerde sigorta terimleri kullanılır.
0: Evet.
1: Bu terimleri doğru şekilde izah edebilmek önemli. Orada da dediğimiz gibi konunun uzmanlarıyla birebir de bir danışmanlık hizmeti almayı önemsiyoruz açıkçası.
0: Konut, sağlık, hayat, araç sigortaları arasında bir öncelik sıralaması yapsanız nasıl bir sıralama yaparsınız?
1: İnanın bu aslında sigortalının ihtiyacına göre değişen bir şey. Ama tabii ki sağlık öncelikle geliyor.
0: Evet.
1: Ama bir aracınız varsa zaten yaptırmakla
0: mecbursunuz.
1: Bir
0: evet, trafik sigortanız
1: var. Ama trafik sigortası yeterli midir derseniz, ben yaptırdım, karşı araca verebileceğim risklerde artık rahatım diyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü devletin belirlemiş olduğu teminat limitleri var. O teminat limitlerini aşan bir noktada mutlaka ihtiyari bir sigorta teminatına ihtiyacınız olacak. Bu durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Burada da kendi aracınız için yaptırdığınızı düşündüğünüz aslında o kasko poliçeniz, karşı aracı verebileceğiniz zararlarda trafik sigortanız yetersiz kalırsa eğer, orada da size bir ek güvence sağlamış oluyor. Konut sigortalarına gelirsek, yani biliyorsunuz ki artık gerçekten bir konut sahibi olabilmek için yıllarca emek sarf ediyor insanlar.
0: Evet.
1: Günümüzde çok daha da zor belki. Dolayısıyla sahip olduğunuz bu değerleri, evet, DASK yaptırıyoruz. O da zorunlu bir poliçe. Biliyorsunuz hani elektrik su aboneliklerinde yaptırmanız ya da kiray verme süreçlerinde yaptırmanız gereken bir poliçe. Ama DASK da bugün yine devletin belirlediği oranlarda teminat sağlayan bir poliçe. Ve şu aşamada depremle ilgili riske bir teminat sağlıyor. İleriki dönemde genişletilmesi planlanıyor. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda artık sadece deprem değil, yangın, orman yangınları, sel su riskleri de artık fazlasıyla yaşanıyor. Dolayısıyla burada bir genişletme çalışmaları söz konusu. Ama tabii DASK'ın ötesinde biz olası hırsızlık hasarlarını, evdeki sel su basması hasarlarını, komşuya verilebilecek, sizin sorumluluğunuzda olabilecek hasarları da teminat altına almak adına konut sigortalarını yine kesinlikle öneriyoruz. Ama öncelik sıralaması dediğim gibi birazcık sigortanın ihtiyacına, bu ihtiyaç doğrultusunda risklerine göre bütçesine bağlı olarak şekillenebiliyor.
0: Evet. Dediğiniz gibi trafik sigortası zaten olmazsa olmaz. Bunda mecburuz eğer ki bir aracımız varsa. Kasko da bakıldığında gerekiyor. Özellikle o açıdan dikkat edilecekler neler? Çünkü onunla ilgili de sonrasında kaza anında ya da sonrasında çok sıkıntı yaşanabiliyor hakikaten. Sigorta yeterince karşılamadığında ya da belli durumları biz göz önüne almadan aslında o imzayı attığımızda sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle nelere dikkat etmek lazım?
1: Trafik sigortası zaten standart devletin içeriğine belirlediği bir sigorta ürünü.
0: Evet.
1: Buna bazen bazı şirketlerde ek teminat verilebiliyor.
0: Hı
1: ama
0: hı.
1: ana poliçe standartından bahsedersek aslında trafikte çok dikkat edebileceğimiz bir unsurdan bahsetmek çok mümkün değil. Bu bir sorumluluk poliçesi aslında. Yani üçüncü bir şahsın başına gelebilecek bir riske karşı
0: Evet.
1: sizin sorumluluğunuzu üstlenen bir poliçe. Ama kasko poliçesi dediğimiz

0: noktada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çünkü siz bunu artık özel olarak yaptırdığınız
1: Evet.
0: ve içeriklerinin gerçekten ihtiyacınıza uygun olup olmamasının kıymetli olduğu bir poliçe. Burada öncelikle zaten poliçe üzerinde

0: kaskı olması önemli. Ek olarak ihtiyari sorumluluk dediğimiz çok kıymetli bir teminat bu. Çünkü bugün trafik sigortaları dediğimiz gibi devletin belirlemiş olduğu rakama kadar karşılarken bunun üzerinde kalan kısmı siz kasko poliçenizdeki ihtiyari sorumluluk teminatı içerisinden kullanabiliyorsunuz. Bunun içerisinde manevi tazminat talepleri de eklenebiliyor. Bunun kontrolü de yine çok kıymetli. Onun dışında bazı poliçelerde kullanıcı kısıtlaması olabilir. Yani sizin kendi aracınızdır ama bu aracı eşiniz de kullanır, kardeşiniz de kullanır. Böyle bir kısıtlama var mı yok mu? Buna bakmak lazım.
1: Bu da olabiliyor yani. Çok dikkat etmek lazım bu durumda okurken. Evet, hakikaten.
0: Burada aslında çok bilgi paylaşımı kafa karışıklığı yaratabiliyor ama bu genel anlamda çoğu şirkette uygulanmıyor, bilginiz olsun. Ama bu uygulamayı yapan şirketlerde
1: evet,
0: var. Kullanıcı kısıtlamasıyla primi daha uygun hale getirebiliyorlar.
1: Evet.
0: Bu sigortalı tercihiyle yapılabilir tabii. Tek başınadır. Sadece ben kullanıyorum der. Bu doğrultuda bu hizmeti sağlayan nadir sigorta şirketleri var. Ama genel anlamda kullanıcı kısıtlaması şirket türlerinde daha fazla oluyor. Yani şirket araçlarındaysa eğer orada muhakkak SGK'lı.
1: Evet, o farklı bir durum aslında. Çok bence harika bilgiler verdiniz çünkü sigorta bazen kafa karıştırıcı olabiliyor ve bireysel danışmanla çalışmak işte bu aşamada bizim yararımıza olacak bir şey. Bunun da öneminden bahsettik. Sonur Polat, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
0: Ben
1: için.
0: Teşekkür ediyorum
1: Var
0: Feyza
1: mı
0: Hanım.
1: söylemek istediğiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz artık Türkiye'deki bu sigortalılık oranının yükselmesi konusunda hassasiyetle çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hatta bu bilinç çok daha küçük yaşlarda oluşsun diye ilkokul seviyesinde bazı etkinlikler yapmaya başladık.
1: Ne güzel.
0: Dolayısıyla gerçekten diğer Avrupa ülkelerine ya da işte Amerika'ya baktığımızda hala ülkemizdeki sigortalılık oranı düşük seviyelerde. Bugün pahalı diye nitelendirilen sigorta primleri aslında ülkedeki sigortalılık oranının ve bilincinin artmasıyla çok daha makul seviyelere gelebilir. Ve ekonomik bir değer yaratıyorsunuz aslında siz sigorta yaparken. Dolayısıyla ben de bu fırsatı tanıdığınız için, daha çok kişiye ulaşabilme şansınız olduğu için sigortanın önemiyle ilgili teşekkürlerimi sunuyorum. İyi yayınlar.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, hoşça kalın. Sigorta uzmanı girişimci Sonur Polat bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde azim, sevgi ve emeğin bir araya geldiği bir başarı hikayesi yaşanıyor. Biz de bizzat o başarının sahibinden dinleyeceğiz. Ümit Elli bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Sizin hikayenizi sizden dinleyelim. Daha çok küçükken doğumsal bir metabolik hastalık teşhisi konuyor size. Sonrasında neler oluyor? Siz bize anlatın.
1: Küçük yaşta, 6 yaşında bana metabolik hastalığım vardı doğuştan. İlaç tedavisiyle yendim. Şimdi hem hayvancılıkla hem de tarımla uğraşıyorum. Hayvan sevgisiyle, doğayla iç içe olmayla yendim hastalığımı.
0: Ne kadar güzel. Hayvanları çok seviyorsunuz çocukluktan beri.
1: Aynen.
0: Sonrasında veteriner teknikerliği bölümünü mü bitirdiniz?
1: Evet, veteriner teknikerliği bölümünü bitirdim.
0: Ve belki çok daha rahat olabilecek bir işe geçebilirdiniz, okuduğunuz yerde kalabilirdiniz ki birçok kişi de size burada bu işi yapma, çok zor olur, sen yapamazsın, git bir firmaya çalış vesaire gibi söylemlerde bulunmuşlar sanırım.
1: Bu şekilde başka bir işe gittim. İşte çalış dediler. Evet. Ama ben de şöyle ekonomik olarak hem de sevdiğim iş zaten bu.
0: Evet.
1: Bu işi yaptık. Mutluyum. Hem ücret olarak katkıda bulunuyorum.
0: Ne kadar güzel, ailenize katkıda bulunuyorsunuz. Bu arada bağlantıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Umarız stabil bir şekilde sürdürebiliriz yayınımızı. Ailenize destek oluyorsunuz, bir yandan hayvancılık yapıyorsunuz, bir yandan üretim yapıyorsunuz. Köyde bunları yapmak, böyle bir girişimciliğe işte başlayıp sonrasında devam ettirmek zor mu, yoksa benim için her şey çok rahat ilerledi mi dersiniz?
1: Ya zorluğu da var. Ya zorluğu da var işte bir yönden işte.
0: Evet, biraz zor ama aslında başarıyla devam ettiniz.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel. Şu an nedir durum? Kaç hayvanınız var? Neler yapıyorsunuz?
1: Şu anda 70 koyunum var.
0: Evet.
1: 60 da kuzum var.
0: Evet.
1: Toplam 130 küçük başım var.
0: Toplam 130 küçük başınız var.
1: Aynen.
0: Tek başınıza çalışmıyorsunuz tabii, değil mi? Var yanınızda size destek olan birileri.
1: Ya bizimki aile işletmesi. Biz ailecek çalışıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Aile

0: Bu işi sürdürüyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki bu çocuklukta bu olumsuzluğu yaşadığınızda aslında tüm umudunuzu yitirdiğiniz oldu mu mesela? Yoksa hemen o hayvanlar onlara olan sevginiz sizi hayata bağladı mı?
1: Yok, umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Hayvan sevgisiyle, hayvanlarla iç içe olmayla birlikte bu hastalığımı, rahatsızlığımı yendim.
0: Ne kadar güzel. Bundan sonra neler yapacaksınız? Planlarınız neler?
1: Bundan sonra inşallah devletimiz 2 yıl ödemeli, pardon, 2 yıl ödemesiz,
0: Evet.
1: 7 yıl göremeli destek veriyor. Büyükbaş hayvan desteği. O destekten yararlanarak büyükbaş işletmesi kurmak istiyorum.
0: Büyükbaş işletmesi kuracaksınız. Yine köyünüzde mi?
1: Evet, köyümde.
0: Gitmeyi düşünmüyorsunuz hiç oradan, değil mi? Ben burada kalıp burada hem bu insanların kalkınmasına yardımcı olayım, hem aileme destek olayım diye düşünüyorsunuz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ne kadar güzel aslında, bir umut hikayesi. Dinleyicilerimizin de buradan eminim ilham olacak çok kişi vardır, bunları ilham olarak nitelendirecek. Çünkü bazen insanlar umutsuzluğa kapılabiliyorlar, bazen olumsuzluklar onları hemen aşağıya çekebiliyor. Siz ne kadar zorlu olursa olsun devam etmeye karar vermişsiniz.
1: Aynen.
0: Ne kadar güzel. Peki aileniz ne diyor bu duruma? Aileniz mesela iyi ki yanımızdasın mı diyor, yoksa yok sen git evladım, sen daha işte rahat bir yerde yaşa vesaire gibi şeyler söylüyorlar mı size?
1: Ailem destek veriyor zaten. Ailem benim her zaman arkamda duruyor.
0: Ne kadar güzel. Ve köyünüzde başka böyle sizin gibi bu tarz girişimcilik hikayeleri var mı? Onlar da sizden ilham alıp biz de yapacağız dediler mi mesela?
1: Şimdilik yok da ben zaten benim gibi gençlere örnek olmak istiyorum. Hem üretime katkı bulunur.
0: Ümit Bey.
1: Hem de kendilerini geliştirirler.
0: Evet, hem katkı sunsunlar hem kendilerini geliştirsinler. Ne güzel, biz de bu hikayeleri buradan duyurmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ailenize selamlar.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Hoşça kalın. Bir azim hikayesi daha. Programımızda bunlara yer vermeyi çok seviyoruz. Çünkü buradan bir kişiye bile ilham olsak, bir kişi bile buradan güzel bir sonuç çıkarıp ben de yapabilirim dese, biz aslında görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu tarz güzel haberleri duymalıyız. Çünkü bazen hakikaten güzel haberleri es geçebiliyoruz. Daha çok olumsuzluklarla doldurabiliyoruz kulaklarımızı, ama bence olumlu şeyleri duymak çok güzel. İşte Ümit Elli'nin hikayesi de onlardan biriydi. Ve sevgili dinleyenler, böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün avukatların yapabileceği baş

0: başlıca hatalar ve bunun minimize edilmesi üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
1: Avukatlık hukuku. Avukatların mesleğe kabulünü, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, mesleğin niteliklerini, stajı, baroları ve disiplin işlemlerini düzenleyen kamu hukukuyla özel hukuku birleştiren bir alandır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere, evet, bir hakkımız gasp edildiğinde ya da mağdur olduğumuzda durumu bir avukata havale edip haklarımızı, onun savunmasını isteyebiliriz. Fakat şunu unutmamak gerekir, avukatlar mesleğini ücret karşılığı yaparlar ve onlar da birer insan olduğu için hata yapabilirler ve bazı şeyler gözden kaçabilir. Müvekkil olarak iş bizim olduğu için, asil biz olduğumuz için avukatı kontrol etmek, denetlemek, gerektiğinde bilgi almak, onunla birlikte gidip duruşmalara girmek, avukata gerekli masrafları vermek, ücretini ödemek bizim başlıca vazifelerimiz arasında yer almaktadır. Elbette avukatların en çok yaptığı hataların başında süreleri kaçırmaları gelmektedir. Onun dışında özellikle avukata vekalet verirken bizim adımıza para tahsil etme gibi bir yetki verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Bu husus önemli. Eğer avukatımıza eskilerin deyimiyle ahzu kabz yetkisi vermiş isek, avukat bizim yerimize ödeme alabilir, ödemeleri kabul edebilir. Biz daha sonra bu yetkiyi verdikten sonra avukata ödemeleri sen neden alıyorsun, neden ödemeler bana yapılmıyor deme hakkımız yoktur. Avukatlar her işi aldıkları genel vekaletname ile yapamazlar. Bazı işleri yapabilmek için onlara özel yetki vermek gerekir. Özellikle taşınmazlarla ilgili işlerde ya da boşanma, davadan feragat, davayı kabul, sulh olma gibi hususlarla ilgili eğer böyle bir isteğimiz varsa bunu özellikle vekaletnameye yazdırmakta büyük fayda vardır. Bazen de vekaleti süreli olarak veririz. Vekalet süresi geçtiği halde bunu ne avukat fark eder ne de müvekkil fark eder. Dolayısıyla süresi dolmuş vekalet sona erdiği için artık o vekaletle yapılacak işlemlerde hüküm ve sonuç doğurmaz. Dolayısıyla vekaletname görevinin süresinin devam edip etmediğini avukatlar da kontrol etmeli, müvekkiller de bunun farkında olmalıdır. Ya da görev verdiğimiz, vekalet verdiğimiz avukatı görevlerini yerine getirmiyorsa, artık vekalet ilişkisi çekilemez düzeye gelmiş ise onu görevinden azledebiliriz. Ama azlederken ona gönderdiğimiz ihtarnamede neleri gerekçe göstererek onu görevden azlettiğimizi açıklamamız gerekir. Tabii ki avukatların da haklı sebepler varsa görevinden istifa etme hakkı olduğunu belirtmekte fayda var. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle avukat bir mesleği yürüttüğü için konunun uzmanı kendisidir. Dolayısıyla dava dilekçesini ya da taleplerini oluştururken doğru hukuki nitelemeleri yapmak zorundadır. Ancak avukatın doğru hukuki niteleme yapabilmesi için bizim maddi vakaları, yaşananları eksiksiz, doğru ve belgeleriyle beraber ona vermemiz gerekir. Avukatı yanlış yönlendirdikten sonra avukatın yanlış hukuki sebebe dayanması nedeniyle davayı kaybetmesi durumunda bizim avukata karşı mesleğini

0: ihmalden dolayı söyleyebileceğimiz bir şey bulunmamaktadır. Ya da hasımları yanlış göstermek, yanlış kişilere dava açtırmak da yine bizim sorumluluğumuz altında bulunan hususlar arasında yer almaktadır. Taleplerimizin net olması, bunu avukata net bir şekilde söylemek fevkalade önemlidir. Genelde uygulamada insanlar, kişiler delil biriktirmezler. Dolayısıyla hakları gasp edildiğinde, dava açmak istediğinde sözleşmen var mı? Yok. Peki bir yazışma var mı? Yok. Delil var mı? Yok. Tanık var mı? Yok. Peki o zaman avukat sizin haklılığınızı mahkeme nezdinde nasıl ispat edecek? Hukukta haklı olmaktan ziyade delillerle bu haklılığı ortaya koymak önemlidir. Dolayısıyla delil olmadan girişilen hak talepleri akamete uğramaya mahkumdur. Evet, süresi içerisinde delillerin sunulması, avukatlara bu delillerin bir an önce ulaştırılması fevkalade önemlidir. Çünkü mahkeme devam ederken, yargılama devam ederken, yargılamanın her aşamasında delil sunulamaz. Ancak bir aşamaya kadar deliller sunulur ve hakim delilleri tamamladıktan sonra değerlendirme aşamasına geçer. Dolayısıyla elimizde ne tür delil varsa bunu daha en baştan avukata teslim etmemiz gerekir. Daha sonradan getirdiğimiz bir delili mahkemeye sunmadı ya da sunamadı diye avukatı sorumlu tutma hakkımız bulunmamaktadır. Özellikle iddialarımızı delillere dayandırmak ve altını doldurmak fevkalade önemlidir. Hukuka aykırı olarak elde ettiğimiz deliller, ses ve görüntü kayıtlarını avukat dosyaya sunmak durumunda değildir. Sunsa da hakim bunu hükme esas almayacaktır. Bu konuda da avukatın herhangi bir kabahati bulunmayacaktır. Tanıklarımızı eksiksiz ve adresleriyle beraber mahkemeye bildirmemiz fevkalade önemlidir ve bilirkişi raporlarına süresinde itiraz oldukça önemli bir husustur. Evet, yargılama esnasında avukatların mahkemelere vereceği dilekçeler belli formatta, belli usullere uyulmak suretiyle ve yargılama etik ve meslek kurallarına riayet etmek suretiyle yapılmak zorundadır. Uygunsuz ifadeler, karşı tarafa hakaretvari ifadeler kullanılamaz. Dolayısıyla avukatları bu ifadeleri kullanmak için zorlayamayız. O bakımdan da evet, müvekkil memnuniyeti açısından bazen avukatların sınırları aştığı, ipin ucunu kaçırdığına da biz tanık olmaktayız. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün uygulamada avukatların çokça yaptığı, müvekkillerinin de gözden kaçırdığı ve onların da sorumluluklarını ihmal ettiği kimi hususlar üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Radyo 1. Reklamlar.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Reklamlar.

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Mustafa Bilal Öztürk'ü misafir ediyorum. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Mustafa Hocam'la bugün nedensellik, vesilecilik ve kelami kozmoloji konuşmaya çalışacağız. Kelam tarihini ya da İslam düşünce tarihini düşündüğümüzde gerçekten çok çetrefilli bir mesele. Sadece İslam düşünce tarihi söz konusu değil, bütün düşünce tarihini düşündüğümüzde kozmoloji meselesi ya da bu kozmolojinin insan iradesi de dahil olmak üzere bütün bir varlığı anlamlandırırken nedenselliğin, vesileciliğin, determinizmin nerede, nasıl, ne kadar varlığı etkilediğine dair tartışmalar hep olmuş. Olmaya da devam ediyor. Çok böyle kolay hitame erecek meseleler gibi de gözükmüyor. Newton fiziğiyle beraber başka bir evreye geldik. Biraz deterministik, biraz mekanik bir evren anlayışına girdik. Bir postulat haline gelmeye başladığında Newton fiziği neredeyse bu tartışmalar bitecek gibiydi. Ama 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde kuantum fiziğinin keşfiyle beraber, özellikle kuantum fiziği yükselişe geçtiğinde 1900'lerin başından itibaren bambaşka bir atom altı evrenle karşılaştık. Bambaşka bir fizik karşımıza çıktı. Yasalar değişti. Yeni yasalar karşımıza çıktı. Oradaki ilkelerin değişmesi, prensiplerin değişmesi, varlığa dair, evrene dair fikirlerimizde adeta bir seviye atlamamıza yol açtı. Dolayısıyla yeni bir pencere açıldı varlığa bakışımızla ilgili. İstersen önce klasik düşüncedeki nedensellik anlayışından bahsederek başlayalım. Kelam düşüncesi dediğimizde kelamcılar, ilk dönem kelamcıları, mutezili kelamcılar, sonraki dönem kelamcıları nedensellik, vesilecilik bağlamında doğaya nasıl bakmışlar, varlığı nasıl anlamışlar?
2: Evet, çok güzel bir giriş oldu bu. Şimdi vesilecilik, nedensellik nereden çıktı? İlk önce oradan başlayalım. Hı hı. Şimdi yüzeysel baktığımızda bu konunun çok yanlış anlaşılmalara müsait olduğunu söyleyebilirim. Yani neden tartışıldığını bile idrak etmek bir seviyedir.
1: Evet.
2: İlk önce bunu ortaya koymakta fayda var.
1: Çok güzel.
2: Çok basit tabirle, biz şimdi bazı olayları tabii basitleştirerek ve yakınlaştırarak anlatmak durumundayız. Bizim gündelik hayatımızdaki kişiler, arkadaşlar verdiğimiz örnekler üzerinde tartışma yürütürler. Halbuki klasik bilgi felsefesinde tartışmalar hakikat üzere yapılır. Verilen örnekler sadece olayı yaklaştırmak için verilir. Yani olayın asıl müsebbibi örnekler değildir. Şimdi biz burada örnekler vereceğiz. Evet. Bazı basit örnekler vereceğiz. İşte mesela ateşin yakması gibi bazı örnekler. Sebeplerle sonuçlar arasındaki ilişkidir bu konu.
1: Evet.
2: Ve bu bizim İslam düşüncesinde benim anlayabildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla dört temel farklı, birbiriyle bağlantılı teori vardır. Sebepler, sonuçlar arasındaki ilişkiyi izah etmek sadedinde.
1: Oraya geçmeden çok önemli bir yere vurgu yaptın. Bence bunu biraz açmamız lazım. Nedensellik konusu neden tartışılmış? Çok, yani bunu niye problematik haline getirmişiz?
2: Çok güzel. Şimdi ben biraz metin merkezli ve belge merkezli konuşmayı severim. İlk dönem kelam eserlerimizde bu konuya doğrudan atıflar yoktur. Şimdi evet, doğrudan nedensellik tartışılmaz. Mesela imanın mahiyeti tartışılır, iman amel ilişkisi tartışılır, hilafet tartışmaları vardır İslam düşüncesinde. Fakat nedensellik yoktur. Ve bu nerede bizim için önemlidir? Bakınız, bir ayete atıf yapmakta bir beis yokturdur diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir lafız var. وَلَا تَقُولَنَّ diyor ve bir şeyi bizim söylemememiz isteniyor ve bu tek yerde geçiyor. O söylemememiz gereken şey neymiş? Bakacak olursak, yarın şunu yapacağım deme ve bunu kesin bir dille nefyediyor. Şimdi yarın bir şeyin nasıl yapacağız? O zaman Allah'ın izniyle yapacağım de. Şimdi bu peygambere burada bir uyarı ve biz bazen hayatta Tanrı'yı hissedemediğimiz yiyenler oluyor. Sanki Tanrı bizimle hiç ilişkide değilmiş gibi hissedebiliyoruz ve onun iznini, iradesini dikkate almamış olabiliyoruz. Nedensellik tam bu yerde bizim önümüze çıkıyor.
1: O zaman şöyle biraz açayım mı ben? Hayatımızla ilgili seçimler yaparken, kararlar verirken, hayata geçireceğimiz bir takım davranışlarla ilgili düşünürken, teoriden pratiğe doğru yol alırken Tanrı'nın iradesiyle insanın iradesi arasında bir kesişme var mı? Ya da bir fiilin meydana gelmesinde Tanrı'nın iradesinin rolü ne? İnsanın iradesinin rolü ne? Sen vurguladın, insan sadece bir şeyi yaparken, niyetlenirken onu kendi kudretiyle yapabileceğini zannediyor ve bunu da dile döküyor. Böyle bir zehaba kapılmayın. Yapacağınız, yapmayı planladığınız her şeyde illaki Allah'ın bir iradesi, kudreti işin içerisine giriyor gibi bir anlayıştan doğuyor gibi anladım.
2: Aynen öyledir. Biraz daha derinleştirelim. Şimdi bu böyle ilerleyince, derinleştirdikçe bu konunun böyle çok palyatif, çok vulgarize edildiği durumlar oluyor. Şimdi biz oralara dikkat edeceğiz. Şimdi deniyor ki sebepler kestirebilir miyiz? Yani sebepleri biz bir araya getirdiğimizde her zaman sonuçlar ortaya çıkar mı? Bunun sekteye uğradığı durumlar var mı? Şimdi şunu bir kere izah etmekte fayda var.
1: Sebepler sonuçları zorunlu olarak ortaya çıkarır mı?
2: Çıkarır mı? Ve yani burada belirsizlik ilkesi var mı gibi bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi hiçbir dini düşüncede bizim mezheplerde abdestsiz namaz olur diyen yoktur. Şimdi sebeplerle sonuçlar arasında çok katı bir ilişki vardır normalde. Fakat hakikat araştırmacıları buna yakından baktığında bunun bazen paranteze alınabildiği, sebepler olmadığı halde sonuçların ortaya çıkabildiği, yani buradaki kesinlik zinciri nereden geliyor? Bu düşünce çok önemli. İnsan fiillerine gelmeden önce buradaki konuyu biz varlıktaki hiyerarşide, yani bir enerjinin o enerjiyi gösterip göstermemesinde konuyu ele alıyoruz. Aslında çok basit bir tabirle arabaya benzini koymazsak araba gitmez. Bir Müslüman elini açıp dua edip Allah ya işte bu araç benzinsiz yürüsün. Bu olmaz. Bunu zaten bizim dini ibadetlerimize de kesin belirlenmiş bazı sebepler var. O sebeplere riayet etmek elzemdir, gereklidir. Fakat her şey sebepler değildir. Sebepler olmadığı halde de veya biz sebeplerin hepsini bir araya getirdiğimiz halde sonuç elde etmemiş olabiliriz.
1: Evet, böyle durumlar da vardır. Şimdi aslında bu nedensellik tartışması doğa yasaları ile ilgili bir tartışma. Sen biraz tarihinden bahsettin. İlk dönemlerdeki tartışmalar farklıydı. Sonradan özellikle Yunan düşüncesi, İslam düşüncesine girmeye başladığında oradaki bu tartışmalarda Müslüman düşünürlerin tabiri caizse gündemine girdi. Ve biraz tartışma, ben şöyle okuyorum en azından, insanı doğallaştırmanın bir sonucu gibi. Yani insanı doğanın bir parçası olarak kabul ettiğinizde, insanı doğadaki sebep-sonuç ilişkilerinin parçasının ya da o evrenin dışında özel bir yasaya tabi tutmadığınızda, özel bir varlık olarak nitelendirmediğinizde, bütünüyle onu doğallaştırdığınızda, insandaki davranışların meydana gelişinde de aynı nedensel ilişkilerin zorunlu olarak etkili olduğunu, belirleyici olduğunu görüyorsunuz. Oysa mesela Hristiyan tasavvurunda da, İslam tasavvurunda da insan genelde canlılar alemi içerisinde tırnak içine alınan bir varlıktır. Daha özel bir varlık olarak nitelendirilir ve doğa yasalarına ne kadar tabi olup olmadığıyla ilgili bir takım parantezler açılır. Özellikle modern dönemde insanın bütünüyle doğanın alelade sıradan bir canlısına dönüştürülmesinin devamı gibi anlıyorum nedensellik tartışmalarının modern yorumunu. Ne dersin, biraz modern döneme doğru gelelim diye bunu özellikle açmak istedim.
2: Modern döneme geleceğiz. Zaten biz modern dönemdeyiz.
1: Evet.
2: Biz geçmişe atıfı sadece burayı daha iyi anlayalım, geleceği daha düzenli hale getirelim, evet, diye geçmişe atıf yapıyoruz. Yoksa geçmiş geçmişte kaldı zaten. Buradaki açmazımız biraz da şu. Deterministik bir ilişkiyi bizim kelamcılarımız bozuyor bu vesilecilik teorisiyle.
1: Evet, vesileciliğe biraz değinelim.
2: Şimdi vesilecilik Allah'ın iradesini her iş ve işlemde denkleme almayı zorunlu kılıyor. Peki bu denklemin içine kimya formülü olur, fizik formülü olur. Bu denklemin içinde Tanrı'nın iradesini dahil etmeyenler sonuç almış olabilir. Sonuçlara ulaşmış olabilir. Ama bu demek değildir ki Tanrı'nın iradesini veya iznini almak gereksizdir. Çünkü alem bizi şaşırtmaya devam ediyor. Kozmolojik hayat bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yüzeysel baktığımızda biz orta çağda dünyanın merkezde olduğunu düşünüyorduk.
1: Evet.
2: Ve bizi şaşırttı. Güneş merkezli bir. Aynı şekilde ben şunu da düşünüyorum. Bu insanı merkeze almak, işte Tanrı'ya dair inançlarımızda belirleyici olmayalım. Yani merkeze Tanrı'yı almayalım demek tek başına yeterli değil. Yani insanı merkeze alalım. Bu da bizim güneşte yanıldığımız gibi bir yanılgıya sebep olabilir. Dolayısıyla Tanrı'yı merkeze almakta fayda var diyorum. Çünkü insan her zaman şaşırabilecek ihtimaller içerisindeki bir varlıktır. Bu kesinlilik fikri Tanrı'yla mümkündür diyelim.
1: Şimdi İslam filozofları, meşrahi filozoflar, İbn Sina, Farabi gibi düşünürlerimiz nedenselliği ısrarla savunmuşlar. Doğada bir nedensellik ilkesinin geçerli olduğunu. Buna karşılık özellikle Eşari kelamcılar buna şerh düşerek, itiraz ederek belirttiğin perspektifi korumak için vesilecilik diye bir yaklaşım geliştirmişler. Bu ikisi arasındaki fark sadece nedenle sonuç arasındaki ilişkiye Tanrı'nın iradesini, dilemesini, bir anlamda ilahi rolü dahil etmekten ibaret mi, yoksa başka bir perspektifi de var mı?
2: Öncelikle baştan başlayalım. Vesilecilik teorisi nereden çıktı dediğimizde, bütün İslami ilimler için şunu söyleyebilirim. Bu mezhepler için de geçerlidir. Niçin Müslümanım sorusuna bir cevaptır. Kelam ilmi de, vesilecilik teorisi de, fıkıhta, tasavvufta evvel emirde bunu ortaya koymak gerekiyor. Vesilecilik de biz niçin Müslüman kalmak durumundayız? Yarın neden Müslüman olmaya devam edelim ki? Bu soruya verilecek bir cevaptır aslında vesilecilik teorisi de. Keza nedensellik teori de aslında Allah'ın iradesini yüceltmek için ortaya çıkmıştır. Ve adetullah da sekte olmaz, paranteze alınamaz doğa yasaları denilmiştir. Ki elhak yalın gözle baktığımızda biz hiçbir doğa yasasının paranteze alındığını görmeyiz. Yağmur yağarsa yerler ıslanır, şimşek varsa gök gürültüsü olur gibi bu bağlantıları biz kurarız. Ama bazen sosyal hayata indiğimizde varlıktaki o zincir sosyal hayatta bozulabiliyor. Bir örnek vereyim müsaadenizle.
1: Lütfen.
2: Çocuk edinmek için evlenmek sebep, sonuç çocuk edinmektir. Ama her evlenenin çocuğu olmamaktadır. Dolayısıyla burada vesilecilik bize aslında duayı, dini, Allah'ın iradesinin ne kadar anlamlı olduğunu gösterebilecek bir potansiyele sahiptir diyebilirim.
1: Evet, yani gündemden ya da hayattan Tanrı'yı uzaklaştırmamak. Kastettiğin şey bu olduğunu anlıyorum. Ali İhsan hocamla program yapmıştık. Kendisi dini kavramların hayatta çok fazla kullanılmasının bir tür din yorgunluğuna yol açtığını ve bunun da insanları zamanla belli arayışlara yönlendirebileceğini söylemişti. Şimdi bu vesilecilik gibi kavramlar, yani doğadaki nedenselliği bile kabul etmeyip araya Tanrı'nın iradesini dahil etme, her şeyde Tanrı'nın işin içerisinde olduğunu düşünme gibi yaklaşımlar da acaba bu bahsi geçen yorgunluğa bir katkı sağlıyor olabilir mi? Ne dersin?
2: Tabii ki. Şimdi Yasin suresinde şöyle bir itiraz var. Allah'ın doyurabilmesi mümkün olan insanları biz niye sadaka vererek doyuralım ki? Şimdi bu Allah'ın aslında iradesini suistimal etmek. Yani hocamızın da belki dediği bu din yorgunluğu, kavramlara aşırı yükleme yapmak ve din varsa, dua varsa fiile gerek yoktur, eyleme gerek yoktur kimse dememesi gerekiyor. Ve
1: kaderciliğe yol açmaması
2: lazım. Çünkü mesela deniyor ki gemi yapan, yani tufandan kurtulmak istiyorsak, peygamber dahi olsak o gemiyi yapmak durumundayız. Bu bir zorunluluk. Ama bu gemi yapmak demek, Titanic hadisesinde olduğu gibi,

0: gibi menzile her zaman ulaşacağının garantisi de olmaz diyebilirim.
1: Evet. Peki bu vesilecilikle ilgili anlattığın şeyler bende biraz tevekkül kavramını çağrıştırdı. Yani vesilecilik, sebeplere sarılacağız diyorsun. Bir işte sonucu elde etmek için ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacağız. Fakat o sebeplere başvurmak, sebepleri icra etmek sonucu her zaman için garanti etmeyeceğinden dolayı araya duayı ve Allah'ın iradesini de onun rızasını da dahil ederek sonucun gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Biraz tevekkülü çağrıştırıyor, doğru mu?
0: Mutlaka yani tevekkül çok yerinde. Fakat bu suistimal edildiyse bu suistimali bertaraf edebiliriz. Fakat tevekkül kavramını aslını ve özünü hırpalayarak bu olmaz. Birincisi bunu söylemekte fayda var. Yani kavram suistimale uğradıysa suistimale uğranılan alanları dikkate alınır. Kavramın özü sabit kalmak şartıyla diyebilirim.
1: Evet. 17. yüzyıldan itibaren başka bir fizik, Newton fiziği, Kepler fiziği karşımıza çıktı. Pierre, Simon Laplace gibi Fransız düşünürler çıktılar ve evrenin deterministik bir yapısı olduğunu söylediler. Yani nedenselliği katı nedensellik boyutuna taşıdılar. O dönemde vesilecilik düşüncesini savunmak kozmolojik argümanlarla zaten mümkün değildi, ancak inanç argümanlarıyla dillendirilebiliyordu. Ancak 20. yüzyılın başından itibaren kuantum fiziğiyle beraber vesilecilik yeniden gündeme geldi. Kuantum fiziğiyle vesilecilik arasında ilişki kurabilir miyiz?
0: Anakronizme düşme tehlikesini bir kenara alacak olursak
1: Evet.
0: şöyle söyleyebiliriz. Bu Heisenberg'in belirsizlik ilkesi var. Sebepler, fiziki sebepler her zaman sonucu doğuramamaktadır ve burada bizim kestiremediğimiz belirsizlik ilkesi denklemin içinde mutlaka bulundurulmak durumundadır. Bu vesilecilik de biraz bizde anlam kaymasına yol açmış olabilir. Yani bunu kesintililik aslında bu. Yani sekteye alınabilir sebepler sonuçları zorunlu olarak doğurmayabilir ihtimalini dikkate almak demektir diyebilirim. Tabii ki de modern dönemde şu an tekrar belki de yine şaşırarak Tanrı'yı merkeze almak durumunda kalabiliriz.
1: Evet, şimdi bugün birçok insan doğa yasalarını mutlak ve bağımsız görüyor. Yani bilimin elde ettiği epistemik otorite gücü sayesinde. Kelamcılarsa bugün yeni yorumlar var muhakkak, ama yasaların arkasında sürekli ilahi fiilin bulunduğunu savunmaya devam ediyorlar. Özellikle kuantum fiziğindeki bazı öngörülemeyen, kestirilemeyen belirsiz agentlar ile ilgili yorumlar bu teolojik yorumlara da zemin hazırlıyor doğrusu. Sizce çağdaş insanın tabiat anlayışı aslında modern bir metafizik üretmiş olabilir mi? Burada şunu da sormak istiyorum. Bir taraftan Tanrı'yı dışlayan bir bilim anlayışı ortaya konurken, bir taraftan da bu bilimci anlayışın bir metafizik de ortaya koyduğunu söylüyoruz. Yani metafizik alanla da ilgili konuştuğunu görüyoruz. Bu bağlamda düşünceleriniz nedir?
0: Modern dönemde her şeyi deney ve gözleme indirgemek yaygın bir kanı olarak önümüze çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani deney ve gözlemin olmadığı, konusu olmadığı bir konuda kesin yargıda bulunmanın önüne bir ket vuruluyor. Fakat her şey yani bilgimin sınırları deney ve gözlemin içindedir demek hiçbir laboratuvarın sonucu değildir sevgili hocam. Dolayısıyla bu da bir akli çıkarımdır. Deney ve gözlemi sadece merkeze almak ve onun dışında söz söyleyenlerin ihtimalli konuştuğunu iddia etmek de bir tavırdır.
1: Yani deneysel bilginin hakikati temsil etmek anlamında mutlak bir gücü yok diyorsun. Doğru mu anladım?
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Bunu aşmakta fayda var. Şimdi
1: Bu
0: bazen
1: şununla mı ilgili? Çok özür dilerim. Deneysel araştırmaların sonucunda bir takım bulgular elde ediliyor. Bu bulgular daha sonra bahsettiğiniz akli muhakeme sonucunda bir teoriye, öncesinde hipoteze dönüştürülüyor. Daha sonra belki test edile edile teoriye dönüştürülecek. Ama sonuç itibariyle güçlendirilmiş, takviye edilmiş, sınanmış bilgiler, elekten geçirilmiş bilgiler neticesinde bir teoriye ulaşsa da ve bu teori tıpkı Newton fiziğinde söz konusu olduğu gibi asırlar boyu cari ve hakim kalsa da, bir süre sonra varlığın bilinmeyen yeni bir boyutunun keşfedilmesiyle beraber biz o teoriyi yeniden revize etmek, belki askıya almak, belki tümüyle ilga etmek ya da yerine yenisini koyacak yeni bir teorinin altyapı çalışmalarına başlamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla deneysel bilgi de bu anlamda bize kesinlikle olan budur diyebileceğimiz bir epistemik zemin sunmuyor.
0: Mutlaka şimdi bazı ilaçlar bazı hastaları iyileştirebildiği gibi bazı hastaları iyileştiremiyor.

0: Bir de şuna dikkat çekmek isterim. Biraz klasik olacak ama gayret bizden, zafer Allah'tan cümlesinde sanki zaferi Allah veriyor ve gayreti biz yapıyormuşuz, ikili bir ortaklık hissi ve iması uyandırıyor. Halbuki gayrette bulunurken kudreti veren de Allah'tır. Fakat bizim burada hani insanın da yapıp ettiklerini sıfıra indirmemek adına, anlamsızlaştırmamak adına ona da bir Allah'ın sınırları dahilinde bir güç atfedilir diyebilirim. Vesilecilik de bu anlamda önemlidir.
1: Vesilecilik ya da zorunlu nedensizlik bağlamında düşündüğümüzde işte duadan bahsettin. Belki kelamcılar bu konu üzerinde daha çok mucize kavramı etrafında da tartışmalar yürüttüler ya da mucizeyi temellendirmek için bu konuları konuştular. Ama bugün özellikle sosyal kelam bağlamında düşündüğümüzde insan merkezli konuşmamız gerekiyor. Yani teosantrizmi biraz kenara bırakıp insan merkezi üzerinden varlığı, fiziği, metafiziği anlamlandıracak bir çerçeve sunmamız gerekiyor. Burada da karşımıza çıkan en önemli kavramlardan bir tanesi bu tartışmaların içerisinde yani nedensellik, determinizm, indeterminizm, vesilecilik, özgür irade meselesi ya da klasik kelamdaki adıyla ihtiyar. Yani hür seçim. Kelamcılar insanda bir özgür iradenin var olduğunu kabul ediyorlar mı?
0: Burada kelamcılar çok çeşitlidir ve bu cevapların hepsi de aslında yine niçin Müslümanım demene bir yanıttır. Aynı şekilde niçin Müslüman kalmak durumundayım. Bütün teoriler, kelamcıların ürettiği teoriler bu amaca matuftur ve bu amaca hizmet ederler. İnsanda özgür bir iradenin olduğunu kelamcılar sorumluluk çerçevesinde dikkate alırlar ve sorumluluğu zedeleyecek hiçbir teori gün yüzüne çıkarılmamıştır diyebiliriz. Bütün cebri fırkalar da dahil olmak üzere açıktan insan sorumlu değildir diyememiştir. Cehm bin Safvan da buna dahildir. Bizim klasik cebri öncümüz. Dolayısıyla mutlaka sorumludur. Çünkü sorumluluğu zedelersek dinin gönderiliş gayesi, peygamberin varlığı, emir ve nehiler suya düşecektir. O yüzden sorumluluk var. Şimdi
1: Bütünüyle
0: kelamcılar
1: otonom diyorsun yani. Bütünüyle otonom bir özgürlük yok.
0: bunu kelamcılar arasında tartışmalıdır. Mutezile söylemek gerekirse Allah'ın verdiği kudretle insan özgürdür ve bağımsızdır. Kahir ekseriyet sorumluluk vardır ve bu sorumluluk yine Allah'ın verdiği irade ve kudretle ilgilidir. Seçmeyi istememek insan için mümkün değildir. Dolayısıyla ya cennet tuşuna ya da cehennem tuşuna basmak durumundayız diyebilirim.
1: Yani biz seçsek de neyi seçeceğimiz seçenekler sonuç itibariyle bütün varlığı, somut soyut boyutuyla bütün varlığı yaratan Allah tarafından önümüze konuluyor. Dolayısıyla yine şuraya varıyoruz. Kelamcıların varabildiği yerde herhalde en fazla burası. Bir cüz'i irademiz var en fazla. Doğru mu? Yani cüz'i derken
0: Küllice
1: çok sınırlı bir iradeden bahsediyorum. Sınırlı bir
0: şöyle
1: seçim özgürlüğü.
0: aslında sınırlıraktan ziyade hani yaratıcı olmayan bir irade kesinlikle var. Sadece yoktan var edemiyor. Deneyimlemesi mümkün olmayan bir irade mutlak surette var.
1: Yapmayı istediği her şeyi yapamayan bir irade zaten sınırlı bir iradedir. İnsan iradesi de ancak böyle açıklanabilir herhalde.
0: Aynen. Yani insan bu anlamda özgürdür. Bu anlamda hürdür. Ve buradaki yanlış anlaşılma şudur. Allah'a inanmak özgürlüğü kısıtlar anlayışı yanlıştır ve eksiktir. Yani Allah'a inanmak, dine bağlanmak özgürlüğün aslında ta kendisidir. Başka insanların hegemonyasından kurtulmak için, onların boyunduruğundan kurtulmak için aslında Allah'a bağlanmakta fayda var.
1: Evet, o zaman şu sloganla bitirelim. Gerçek özgürlük Allah'a kulluktadır diyoruz.
0: Evet.
1: Peki, süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok hızlı geçti o zaman.
1: Evet, yani konu çok detaylı bir konu elbette. Bu kadar kısa bir sürede konuşabileceğimiz bir konu değil. Ama çerçeve bilgileri en azından sunmuş olduk. Katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Mustafa Bilal Öztürk konuk oldu. Kendisiyle nedensellik, vesilecilik ve modern kozmoloji bağlamında kısa bir söyleşi sunduk sizlere. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Program süresi boyunca bizlerle beraber olan tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Programda sesimizin sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasında Haldun Göktaş bizlere yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Teknik yapımda Ramazan Özbay bizlerle birlikteydi. Haftaya yeni bir programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimiz.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Psikoloğun bir edebiyat eserini incelemesiyle edebiyat eleştirmeninin incelemesi arasında bir ele alış farkı vardır. Pek sağlam bir edebiyat değeri taşımayan bazı eserler çoğu kere psikolog için büyük bir ilgi konusu olurlar. Söz gelimi psikolojik roman denilen şey psikolog için edebiyat severlerin sandığı kadar önemli bir konu değildir. Psikolog için en verimli olan romanlar, yazarın yarattığı karakterler hakkında önceden psikolojik bir yorumlama vermediği ve bundan ötürü hem çözümlemeye hem de açıklamaya yer bırakan, hatta bir karakterleri dile getirme biçimi dolayısıyla bir çözümleme ve açıklama yapılmasını ister gibi bir anlam taşıyan romanlardır. Bu çeşit romanların en iyi örnekleri arasında Benoit'ın eserlerini, Rider Haggard üslubuna uygun düşen İngiliz romanlarını sayabiliriz. Bu sonuncular arasına Conan Doyle'un örneklerini verdiği büyük tiraj sağlayan polis romanlarını da katabiliriz. Amerikan romanlarının en başarılısı olarak gördüğüm Melville'in Moby Dick'i de bunlar arasında yer alır. Psikologları en fazla ilgilendiren şey, dış görünüş bakımından, psikolojik açıklamalardan büsbütün yoksun gibi görünen heyecan verici bir roman ya da bir hikayedir. Böyle bir hikaye, zımnen kabul edilmiş bir takım psikolojik sanılar üzerine kurulmuştur ve bu sanılar, yazar onları fark etmemiş olduğu ölçüde, kendilerini saf ve yabancı ögelerden kurtulmuş biçimde eleştirici kavrayışa sunarlar. Oysa psikolojik romanda yazar ele aldığı muhtevayı kaba bir rastlantı düzeyinden psikolojik açıklama ve aydınlatma düzeyine yükseltebilmek için kendi çabasıyla şekillendirmek istemiştir. Yazarın seçtiği bu yol eserin gerçek psikolojik anlamını çoğu kere bulandırır ya da gözden saklar. Ortalama okurun psikoloji bulmak için başvurduğu romanlar genel olarak bu çeşit romanlardır. Öte yandan psikolojinin karşısına meydan okurcasına çıkan romanlarsa öteki çeşitten romanlardır. Çünkü ancak psikolog bu çeşit romanlara daha derin bir anlam kazandırabilir. Ele aldığım psikolojik gerçek yalnızca roman çeşidine özgü değildir. Bu gerçeği şairlerin eserlerinde de görüyoruz. Aklımda kalan bu satırlar, psikanaliz açısından edebiyat adlı kitapta yer alan Carl Gustav Jung'un Psikoloji ve Edebiyat adlı makalesinden, Selahattin Hilav'ın çevirisiyle Dost Kitabevi yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa.

0: Samsung kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Reklamlar.

0: Hayatın içinde sanat.
1: İyi haftalar sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de her pazartesi olduğu gibi Hayatın içinde sanatla yeniden birlikteyiz. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Efendim biz her hafta bitişinde de söylüyoruz, bunun başlangıcında da söylüyorum. Haftanız nasıl olursa olsun mutlaka içinde sanat da bulunsun. Evet. Çünkü sanat aslında bizim hayatımızda bize eşlik eden, estetik duygularımızı zenginleştiren, dünyaya bakışımızı değiştiren, geliştiren, bilgi dünyamıza yeni tomurcuklar ekleyen bir losyon, bir trafik ışığı, hayatımızı düzenleyen bir şey, bir gıda, besin, her şey diyebileceğimiz bir durum değil mi sanat?
2: Evet, yani sanat olmadan hiçbir şey yapamazsın. Yani hayattaki en basit yaptığın şeylerin içerisinde bile onu mutlaka
1: bazı
2: bir
1: şeyler
2: şekilde
1: eksik kalır,
2: evet,
1: değil mi?
2: Çok evet. Katı kalır. İnsanın kendine özgü bir şey yapması için de bir yoldur aslında.
1: Doğru.
2: Çünkü aynılaşmama durumudur, evet. Ama toplumsal düşünme, ince düşünme gibi bir şeyi de kapı da açar sanat bize.
1: Ya şimdi Mahir, şöyle bugün aslında konuşacağımız sanatçı Gottfried Helnwein,
2: evet,
1: isimli Avusturya, Viyana doğumlu. Fakat dünya sanatına adını yazdırmış önemli, evet, isimlerden birisi.
2: Çok önemli.
1: Ve hala yaşayan değerlerden birisi kendisi.
2: 1948'de doğmuş değil mi?
1: 48'de Viyana'da doğmuş. Evet. Ama şöyle bir şey, ben geçen sene mesela Beyoğlu'nda bir mekanda bir Gazze Bienali vardı. O sergiyi gezdiğimde, evet, aslında bugün her ne kadar o bölge bu soykırıma maruz kalsa da, evet, İsrail soykırımına maruz kalsa da ve insanlar evinden yurdundan edilmiş olsa da bir sanatla bütün dünyaya derdini anlatma, ihtiyaçlarını duyurma, sıkıntısını duyurma, yaşadığı felaketleri destanlaştırma gibi bir şeyi var, durumu, evet, var. Bu açıdan da bakınca aslında sanat önemli. Şimdi Helnwein de bize bu İkinci Dünya Savaşı'nın, evet, yaratmış olduğu travmayı, yıkımları, evet, o dönemki şiddeti anlatıyor resimlerinde.
2: Evet.
1: Biraz dinleyicilerimiz için belki sarsıcı gelebilir ama özellikle Helnwein'in bu Nazi dönemi Almanya'sının bütün dünyada yaratmış olduğu bu travmaya dikkat çekiyor.
2: Evet.
1: Fakat benim dikkat ettiğim bu Helnwein'de bu hiçbir zaman bir daha yakın tarihe kadar, ben hep sana söylerim biliyorsun, evet, bu savaşın şöyle bir şeyi var, özellikle Filistin'le, Gazze ile başlayan, bugün İran'la devam eden sürecin bir aynası var aslında bize tuttuğu, fark ettiğimiz ya da etmediğimiz. Bu ayna bize bugüne kadar bir mağdur edebiyatı üzerine inşa ettikleri bu İsrail Yahudi, evet, lobisinin inşa ettiği mağduriyetin aslında çok da geçerli olmadığını ve bugün kendilerinin daha büyük boyutta mağduriyetler, evet, yarattığını,
2: tabii,
1: daha büyük cellatlık yaptığını gösteriyor. Bu, o aynaya baktığımızda artık o büyü bozuldu.
2: Tabii.
1: İkincisi, evet, Avrupa'nın genel olarak bu tip durumlarda, işte Orta Doğu meselesi olduğunda ne kadar ikiyüzlü davrandığını gördük.
2: Tabii.
1: Ve

gitgide yalnızlaştılar. Amerika'nın o herkesin yere göğe sığdıramadığı süper güç, süper büyük devlet şeyi İran karşısında tek bir ülke.

0: bugüne kadar Helin Bey'in yaptığı resimlerde canlı bir şekilde duruyor.
1: Değil mi?
0: Yani işte Amerika'daki o ufak çocuklar, zaten çocuklar mağdur
1: Evet,
0: en
1: evet.
0: başta, biliyorsun.
1: Tabii.
0: Onunla
1: Evet.
0: başlayan bir hikaye, bir kapatma hikayesi bence, üstünü kapatma hikayesi. Ama dediğin gibi İsrail'in
1: Evet.
0: daha önce kendisini mağdur göstererek bir haklı bir
1: Evet.
0: yeni bir
1: Değil mi?
0: şeye,
1: Bir şey
0: savaşa
1: inşa
0: sanki.
1: etti yani, bir
0: Evet.
1: mağduriyet inşa etti. Ama
0: Evet.
1: çok doğru bir şey geldi. Helin Bey
0: Evet.
1: mesela çocukları çok kullanır.
0: Evet.
1: Ve o
0: Resimlerinde.
1: çocukların üzerine yapılan politikalar,
0: Tabii.
1: tıp araştırmaları, bilimsel
0: Evet.
1: araştırmalar
0: Tabii.
1: ve bu özellikle savaş dönemlerinde çocukların yaşadığı
0: Evet.
1: yıkımlar,
0: Evet.
1: ölümler, travmalar, bunların hepsine
0: Tabii.
1: çok odaklanır.
0: O meşhur resmi vardır ya,
1: Evet.
0: böyle masaya yatırılmış çocuk ve
1: Evet,
0: etrafında
1: evet.
0: Nazi askerleri, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: O bugün şu anda gerçek yani.
1: Tabii
0: Yine
1: tabii.
0: aynı
1: Tabii
0: şekilde
1: aynı
0: o
1: şey. O
0: resim
1: resim
0: yaşıyor.
1: gerçek.
0: Evet.
1: Evet. Mesela şey yapıyor bazı çalışmalarında. Hatırlarsın, hemen
0: Evet.
1: bir kopya vereyim sana.
0: Hı-hı.
1: Mickey Mouse'lar yapıyor ama
0: Evet.
1: etrafta yıkım,
0: Tabii
1: savaşlar
0: tabii.
1: falan.
0: Hı-hı.
1: Oysa bu bir Amerikan kapitalizminin
0: Tabii. Evet.
1: bize gönderdiği o
0: Evet.
1: kültürel
0: Evet.
1: hegemonyanın
0: Evet.
1: beraberinde neleri getirdiğini, içinde neler, bir
0: Evet.
1: Truva Atı gibi
0: Tabii.
1: aslında o Mickey Mouse'un içinde neler
0: Canavar
1: getirdiğini,
0: gibi
1: değil
0: bakar.
1: mi?
0: Hani herkesin, o çocukların güldüğü, bir de Mickey Mouse'u kullanması da tabii enteresan.
1: Gibi böyle şeyler, değil mi?
0: Müthiş bir bağlam
1: Karakterler.
0: vardır.
1: Evet.
0: Bir de böyle karanlık bir alandan dışarıya bakan bir kız çocuğu vardır. Hani çok benzeri bir şey Gerhard Richter'in, hani arkadan Betty resmi vardır ya.
1: Evet.
0: Bu da böyle dışarıya ve tuvalin dışarısına bakıyor. Bir tarafı karanlık. Orada mağdur bir, belli ki o çocuğun endişesi,
1: Evet.
0: korkusu. Yani aslında hakikaten çağı çok iyi anlatan,
1: Kesinlikle.
0: çok iyi bir
1: Evet.
0: fotoğrafçı.
1: Evet.
0: Aynı zamanda çok müthiş bir hiperrealist.
1: Hiperrealist. Evet.
0: Türkiye'de de biliyorsun sergilendi birkaç işi, öyle
1: Evet.
0: biliyorum.
1: Evet. Yani Helmi Bey'in aslında sıradan sanatın yanı sıra farklı bir şeyleri gösteren eserleriyle
0: Evet.
1: geçtiğimiz yüzyılın en etkili isimlerinden
0: Evet.
1: biriydi. Ne yapıyor burada? Aslında bu göstermiş olduğu, yapmış olduğu
0: Evet.
1: sanatsal üretimleriyle ırk ayrımını,
0: Hı.
1: soykırımı sanatıyla yansıtmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Özellikle bu İkinci Dünya Savaşı dönemine denk
0: Hı
1: gelen
0: hı.
1: doğumu 1948
0: Evet.
1: ve hemen akabinde Viyana'da akademik eğitimini tamamlaması ve o dönem aslında şöyle bir şey söylüyor. Ben yıllar önce onun hakkında bir yazı yazdığımda diyor ki modern tıp aslında savaşlarda öldürdüğünden daha fazla insan öldürüyor deneylerinde ya da o ilaç kullanımında.
0: Evet.
1: Modern tıbbı biz görmüyoruz ve kurtarıcı olarak bazen onu tolere ediyoruz,
0: Evet.
1: kabul ediyoruz, onaylıyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü rahatsızlandığımızda hastaneye gidiyoruz. Oysa şunu bilmiyoruz, modern tıp bizim üzerimizde aslında bir deney yapıyor. Yani ve çok doğru, biliyor musun öyle?
0: Evet.
1: Bunun ilk kaynaklarını düşünürsen, bu
0: Hı.
1: modern tıbbın
0: Hı.
1: gelişme dönemlerini, Hemingway'in ve kendi portrelerini yapmış
0: Hı.
1: olduğu portrelerde işte bandajlar,
0: Evet.
1: kesik yüzler kullanması da
0: Kesinlikle.
1: bu modern tıbbın yaratmış olduğu o kendi deney sonrası
0: Evet.
1: işte sakat kalmış
0: Evet.
1: ya da işte bir yaratığa dönüşmüş
0: Hı.
1: insanların durumunu anlatan
0: Kendisiyle
1: resimler.
0: de ilgili şeyler yapıyor,
1: Çok
0: biliyorsun.
1: yapıyor.
0: Mesela
1: Tabii kendisini de kullanıyor.
0: kan kullanır falan, böyle
1: Evet.
0: iyice gerçekçi bir
1: Hatta
0: şey. Evet.
1: 1900 yanılmıyorsam 60'lı
0: Evet.
1: yıllarda Viyana'da bir performans yapıyor. İşte
0: Evet.
1: çeşitli yerlerine iğneler batırıyor.
0: Evet.
1: Yüzüne, işte vücuduna
0: Evet,
1: falan.
0: evet.
1: Sokakta bir performans yapıyor ve bu performansından dolayı tutuklanıyor.
0: Hı.
1: Hatta hemen devamında yine bu performans sonrası yine Viyana'da bir sergi yapıyor bu şiddet
0: Evet.
1: içeren resimleriyle ve giren insanların şikayetinden dolayı galeri kapatılıyor polis
0: Evet.
1: zoruyla ve
0: Hı.
1: sergi toplanıyor. Resimlere de hatta uzunca bir süre el konuyor
0: Aslında bir
1: çünkü
0: tür protesto, değil mi?
1: tabii protesto, evet.
0: Çünkü dedin, yani çünküsü şey, bu protestoyu görmek istemiyor. İşte o
1: E
0: iki yüzü
1: tabii. Aslında
0: Avrupa'dan,
1: gerçekle yüzleştiriyor bizi yani bir yanıyla. Evet. Ve Hemingway'in aslında
0: tabii.
1: resimlerindeki bu dehşeti, bu korkunç görüntüleri
0: Evet.
1: anlatma şeyi, çünkü anti estetik kendi tavrı
0: Tabii,
1: zaten.
0: evet.
1: Bir estetik bir dünya, güzel bir dünya hayal ederken bir
0: Evet.
1: sanatçı tavrıyla
0: Hı.
1: bize aslında bu dünyanın öyle olmadığını, arkasında çok daha yıkımın,
0: Evet.
1: felaketin olduğunu, ki ideal olanın da o
0: Evet.
1: estetik dünya
0: Evet.
1: olduğunu
0: Yani
1: anlatıyor.
0: bunu

0: Çok zekice yapıyor çünkü resimleri fotoğraf algısı yaratıyor.
1: Değil mi?
0: Çünkü fotoğraf
1: Çok güçlü
0: makinesiyle
1: bir hiperrealist.
0: tabii
1: Evet.
0: yani şimdi bir yerde bu çekilmiş gibi bir şey o kadar gerçekçi oluyor ki o
1: Evet,
0: zaman
1: doğru.
0: bu fotoğraf nerede çekildi diyorsun. Onu da böyle kullanmış olması çok önemli. Çok zekice geliyor ve nedir? İşte masumiyet, yaralı çocuklar, o savaşın yarattığı şey ve bu işte tacize uğramış ve manipülasyona maruz kalmış, yaralanmış yüzler, vücutlar.
1: Evet.
0: Bunu hani mutlu gibi gözüken, bazı şeyleri görmezden gelen insanların önüne işte bak, sanatın böyle bir topluma söyleyeceği bir şey var ve bunları fark et dercesine bir protesto sanatı
1: Evet,
0: yapıyor.
1: yani Hemingway aslında böyle bir toplumsal
0: Evet.
1: psikolojinin analizini yapan işlerle
0: Hı.
1: ortaya çıkıyor. Ki bu onun 1965'te başlayan sanat serüveni
0: Evet.
1: bugüne kadar devam ediyor ama bu arada çok önemli işlere de imza atıyor.
0: Evet.
1: 1970'te Büyük Akademi Ödülünü alıyor
0: Evet.
1: Hemingway. Bu arada Scorpions, ondan sonra
0: Hı.
1: U2 gibi,
0: Evet.
1: Mick Jagger gibi bu rock müzik
0: Evet.
1: dünyasının önemli isimleriyle çok yakın dostluklar
0: Tabii
1: kuruyor.
0: galiba plak kapağı falan
1: Sahneler,
0: var.
1: plak
0: Tabii.
1: kapakları, Rammstein'ın
0: Hı
1: mesela
0: hı.
1: ilk albümünün bütün kapağını bu
0: Evet,
1: tasarlıyor.
0: evet.
1: Ve aynı zamanda Andy Warhol bunun için pozlar veriyor.
0: Evet.
1: Hemingway için
0: Hı.
1: pozlar veriyor ve o çekmiş olduğu fotoğraflar üzerinde
0: Evet.
1: oynayarak çeşitli imajları yeniden üretiyor.
0: Hı.
1: 1983 yılında Münih'te bir Stadt müzesinde açmış olduğu sergi 100 binin üzerinde insan
0: Evet.
1: sıraya girip ve o sergiyi izliyor.
0: Şimdi Hemingway deyince hemen aklımıza mesela Bacon, Francis Bacon geliyor.
1: Evet.
0: Francisco İspanyol Bacon şey var, Goya
1: Evet,
0: var.
1: Goya var.
0: Ondan sonra işte hep böyle bakıyorsun, rahatsız edici resimler yapan
1: Evet.
0: kişilerle bir aynı şeye koyuyorsun. Çünkü neden? Onlar hayatın görmezden geldiğimiz taraflarını dile getiren, protesto eden ressamlar. Başka kimler vardır diye bakıyorum. Yani öyle bir gruba giriyor. Bir kere bu da çok önemli.
1: Tabii
0: Çünkü
1: tabii Goya mesela
0: evet.
1: evet çok
0: Değil
1: iyi
0: mi?
1: şey
0: Evet.
1: yaptın, tarif ettin.
0: O
1: Tabii.
0: dönemin bu dönemin
1: Aslında
0: Goya'sı oluyor.
1: Hemingway'in, evet.
0: Değil mi?
1: Hemingway'in de bu dönemin Goya'sı. Evet.
0: Ve
1: Evet.
0: devasa tuvaller yapıyor bir de.
1: Tabii, çok büyük, çok büyük.
0: Resimler de o
1: Hı-hı.
0: foto gerçekçi ama o kadar da büyükler ki o abidileştiriyor şeyi. Oradaki anlatmak istediği şeyi. Böylelikle tuval de satılabilir ve o kapitale sunulmuş bir şeyler olarak değil, toplumun içerisinde olmasını istediği için
1: Bir
0: yapıyor.
1: realite, bir gösterge
0: Tabii, onun
1: aslında, değil
0: için
1: mi? Onu
0: yapıyor. Evet.
1: ona dikkat çekmeye çalışıyor
0: Evet.
1: ve yakın tarihte sanırım Viyana'da
0: Evet.
1: büyük bir sergisi vardı. Hatta
0: Evet.
1: sığmayan işte bazı senin
0: Hı
1: bahsettiğin
0: hı.
1: o dev ebatlı tuvaller
0: Evet.
1: dışarıya asılmak zorunda
0: Evet.
1: kalmıştı. Ben o sergiye gidemedim, çok istememe rağmen gidememiştim ama bu kadar etkili işler yapıyor. Aslında Hemingway'in mesela kendi çocuklarını model olarak kullanıyor. O
0: Evet.
1: çocuklarla ilgili o dejenere neslin saflığını yitirmiş çocuklar
0: Evet,
1: üzerindeki
0: bunun için de bir dava falan da açılıyor
1: tabii dava da
0: biliyorsun.
1: açılıyor. Kendi çocuklarını model olarak
0: Evet.
1: kullanıyor ama yani çocuklarıyla bunu ben bir röportajında okumuştum. Aslında çok kırılgan bir konu.
0: Tabii.
1: Fakat o kendi çocuklarına da dünyanın hiç de ideal bir yer olmadığını,
0: Hı.
1: bu yıkımların, savaşların devam ettiği müddetçe, çocuk ölümlerinin olduğu müddetçe buna kendisinin bir sanatçı olarak duyarsız
0: Hı
1: kalamayacağını
0: hı.
1: ve çocuklarının da ona saygı duyması gerektiğini, ona yardımcı olması
0: Evet.
1: gerektiğini çocuklarıyla konuşarak, şimdi
0: Evet.
1: çocuklarının da böyle bir aktivist olduğunu
0: Evet.
1: falan söylüyor.
0: Tabii yani
1: Evet.
0: işte hani o şey vardır ya 18 yaşına kadar işte çocuk kendi
1: Hı
0: tercihini
1: hı.
0: yapamaz gibi ama tabii Hemingway öyle bir şey yapıyor ki hepimize topluma zaten şey diyor benim için sanat silah ya da yüzleşme aracıdır diyor.
1: Hı. Çok
0: Yani
1: doğru. Değil
0: o
1: mi? Evet.
0: çok önemli bir noktada yani
1: Evet.
0: adamın kafası. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman işte Gazze'de yaşadıklarımız, İran'da yaşadıklarımız ve maalesef buradan dönemiyor dünya. Ve her seferinde sanatçılar bu işi dile getirecekler ve hep böyle gidecek mi bilmiyorum.
1: Evet.

0: İnşallah diyelim.
1: Ya maalesef yani bu hep söylenen klişe bir söze dönüştü
0: Evet.
1: gibi. Yani kimse bunu
0: Evet.
1: çok dikkate almıyor sanırım ama hakikaten bu tip savaşlarda
0: Hı.
1: çocuklar ve kadınlar ödüyor bedeli.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani bunu
0: Evet.
1: göz ardı edemeyiz. Bu cümle sembolik bir cümle
0: Maalesef,
1: değil ya
0: maalesef.
1: da bir slogan bir
0: Evet.
1: cümlesi değil.
0: Ve bu hep
1: Hakikaten
0: evet.
1: çocuklar ve en büyük mağdurları
0: Evet.
1: çocuklar ve kadınlar oluyor.
0: Evet,
1: Değil
0: maalesef.
1: mi?
0: Ve
1: Yani
0: bu böyle
1: şimdi düşün yani mesela ben
0: tekrarlıyor.
1: bazen o şeye bakıyorum. Gazze'den bu çocuk fotoğraflarına
0: Hı.
1: falan. Ya inanılmaz fotoğraflar geliyor.
0: Evet.
1: İnanılmaz
0: Tabii.
1: fotoğraflar.
0: Sen
1: Yani
0: onlarla
1: insanın
0: bir millet
1: varlığını
0: meclisinde
1: sorgulayacağı fotoğraflar
0: evet
1: geliyor
0: bir
1: yani.
0: fotoğraf sergisi de
1: Evet
0: açmışsın sen. Çok
1: yaptım ama
0: güzeldi.
1: yani yetmiyor yani. Yine
0: Tabii
1: onlara
0: tabii.
1: bir çare olmuyor.
0: Tabii.
1: Bir anlam ifade etmiyor.
0: Evet.
1: Yani bugün Helen Bey'ini o yüzden ben her zaman çok takdir
0: Evet.
1: etmişimdir. Gerek sanatıyla gerek duruşuyla, tavrıyla.
0: Evet.
1: 60 yıllık bir
0: Tabii.
1: sanat hayatında
0: Hı.
1: ısrarla bu konuyu,
0: Hı.
1: bu çocukların mağdur edildiğini,
0: Evet.
1: yani şu Amerika'daki şu Epstein meselesinde
0: Ya
1: gördük
0: tabii.
1: çocukların hangi amaçla neden
0: Tabii.
1: kullanıldığını, nasıl mağdur
0: Evet.
1: edildiğini. Sadece savaşlar değil,
0: Evet.
1: bu tip sapıkların da aslında
0: Tabii.
1: o çocukları mağdur
0: Hı
1: ettiğini
0: hı.
1: görüyoruz. Ve Helen Bey'in bu ısrarı o kadar haklı ki
0: Evet.
1: 60 yıldır bu konuya dikkat çektiği resimleri
0: Tabii.
1: bugün o kadar geçerli, o kadar anlam
0: Hı.
1: kazanıyor ki
0: Evet.
1: ve çoğunun alıp evine, müzesine asabileceği resimler değil
0: Değil
1: bunlar.
0: tabii. Çünkü
1: Değil
0: o
1: mi?
0: satılık diye
1: Yüzleşemez.
0: yapmıyor tabii.
1: Evet.
0: Gerçekten bir
1: Evet.
0: abide hepsi
1: Evet.
0: ve o büyüklükte ama işte bir tokat gibi çarpıyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzyılın bütün hastalığı.
1: Evet. Evet
0: Evet.
1: sevgili Mahir, tekrar bir
0: Evet.
1: programımızın sonuna geldik. Maalesef
0: Evet.
1: biz de yavaş yavaş toparlamak
0: Hı.
1: zorundayız. Bugün Gottfried Helmwein'i konuştuk. Onun
0: Evet.
1: yapmış olduğu çocuk portrelerine, o
0: Hı.
1: portrelerin özellikle bu çocuklar üzerindeki travmayı, psikolojiyi
0: Evet.
1: anlatmaya
0: Evet.
1: çalıştığını,
0: Evet.
1: ideal olana bizi kavuşturması dileğiyle
0: Evet.
1: diyelim. Efendim teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler'di. Yapımcımız Ayda Çınar. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
0: Ben Mahir Güven.
1: Efendim bir Bach'la, Johann Sebastian Bach'la veda edelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

Ekonomi gündemi, sektörel gelişmeler, uzman konuklarla ekonomi yorumda değerlendiriliyor. Feryal Ardal'ın hazırlayıp sunduğu Ekonomi Yorum, her çarşamba 15 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatımızın her anına sızan, bizi sürekli daha fazlasına davet eden bir alanı, alışveriş ve ekonomi dünyasını nezaket süzgecinden geçireceğiz. İhtiyaca göre almak ve itidal başlığı altında eşya ile kurduğumuz münasebetin aslında bir bütçe meselesi olmadığını, bir ruh disiplini ve zarafet göstergesi olduğunu konuşacağız. Nezaket sadece insana karşı gösterdiğimiz tavır değil elbette. Hayata ve kaynaklara karşı da ölçülü olmak olduğunu defalarca buradan söyledik. Sevgili dinleyiciler, modern dünya bizi tükettiğin kadar varsın yanılgısına sürüklerken, zarafet bize ihtiyacın kadar al, varlığınla yetin der. Bir şeyi sırf indirimde olduğu için ya da sadece başkalarında gördüğümüz için sepete eklemek aslında kendi iç dünyamızdaki bir boşluğu eşyayla doldurma çabasıdır. İncelik sahibi bir ruh bilir ki asıl zenginlik eşyaya hükmetmek değil, eşyanın esiri olmamaktır. Sosyolog Bauman bir eserinde modern insanın artık bir tüketici olarak tanımlandığını ve mutluluğun yeni bir nesne satın almakla eşdeğer görüldüğünü anlatır. Bauman'a göre bu durum insanı bitmek bilmeyen bir tatminsizliğe iter. Nezaket, Bauman'ın işaret ettiği bu tüketim sarmalına karşı bir duruş sergileyebilmektir. İhtiyacımız olmayanı almamak sadece cebimizi değil, dünyayı ve gelecek nesillerin

0: hakkını da korumaktır. İtidal, Bauman'ın akışkan dünyasında kıyıya vurmamızı sağlayan en sağlam çıpadır. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bizi arzularımızı terbiye etmeye davet eder. Kemal Sayar'a göre hırsla yapılan her alışveriş ruhun derinliğinden bir şeyler alıp götürür. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o kanaat halini kuşanabilmektir. Bir mağazada veya dijital bir vitrinde gezinirken kendimize buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sormak, modern zamanların belki de en büyük irade sınavlarından biridir. Zarafet, vitrinlerin parıltısına değil, kendi iç sesimizin berraklığına kulak vermektir. Fazlalık olan her eşya aslında ruhun üzerine binmiş sessiz bir yüktür. Medeniyet tasavvuruyla bizlere rehberlik eden Saadettin Ökten hocamız geleneğimizdeki kanaat ve bereket bilincini hatırlatıyor bize. Ökten hocanın penceresinden bakınca itidal bir şehirli ahlakıdır. İhtiyacından fazlasını talep etmek o medeniyetin vakar sahibi insanına yakışmayan bir ölçüsüzlüktür. Zarafet, Ökten hocanın da işaret ettiği gibi o estetik mesafeyi eşya ile aramıza koyabilmektir. Bir eşyayı alırken sadece kendimizi değil o kaynağın oluşmasındaki emeği ve tabiattaki dengeyi düşünmek ne kadar da yüksek bir nezaket biçimidir, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Gabor Mate insanların alışveriş tutkusu altında genellikle duygusal bir yoksunluğun yattığını söyler. Mate'e göre bilinçsiz yapılan harcamalar kendini sakinleştirme çabasıdır. Kıymetli dinleyenler, nezaket kendi eksikliğimizi eşyalarla yamamayı reddetmektir. Mate'in işaret ettiği o içsel huzuru dışarıdan satın aldıklarımızla değil, içerideki itidalle inşa etmek ruhsal bir olgunluktur. Azla yetinebilen insan dünyanın en hür, en zarif insanlarındandır. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu söylüyordu ya, Bergsoncu bir bakışla baktığımızda eşyaya boğulmak, o hayat akışını ağırlaştırmak ve durağanlaştırmaktır. Zarafet o akışta hafif ve sade kalabilmektir. Gereksiz her alışveriş, Bergson'un bahsettiği o hayat enerjisinin maddiyatın ağırlığı altında ezmektir. Kıymetli dinleyiciler, alışveriş listenizdeki en önemli madde itidal olsun. Yani sepete itidal ekleyelim. Unutmayalım ki en şık kıyafetler veya en son model cihazlar değil, bizim ölçülü duruşumuz ve kanaat sahibi tavrımız bizi gerçek anlamda seçkin kılar. Mevlana'nın o derin uyarısını harcama alışkanlıklarımıza bir mizan olsun diye hatırlayalım. Dünya malı bir denizdir. İnsanın gönlü ise bir gemi. Geminin içine su girerse o gemi batar. Su geminin altında kalırsa o gemiyi yüzdürür. Eşyayı kalbinize değil elinize alın ki zarafetinizle yüzebilirsiniz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, ihtiyacın gözetildiği, hırsın yerini itidalin aldığı huzurlu ve bereketli günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Washington Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken iki ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail, Lübnan'a tekrar saldırırsa daha sert karşılık veririz açıklaması yaptı. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalıdır çağrısı yaptı. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran'sa İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi

0: kentinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Bir günde 9 Filistinli daha katledildi. İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. Küresel enerji piyasalarında dikkatler petrol stoklarına çevrildi. Verilere göre stoklar Mart ve Nisan aylarında 246 milyon varil düştü. Mevcut eğilimin sürmesi halinde Haziran sonuna kadar kritik seviyelerin görülebileceği belirtiliyor. Dünya enerji krizinin ötesinde yeni bir tehditle karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin devam etmesi küresel gıda arzını ve tarımsal üretimi tehdit ediyor. Küresel gıda güvenliği için uyarı yapılırken Afrika'da yeni bir kıtlık dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatlarına karşı tedbirlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir anayasayı hazırlama gücüne sahip olduğunu belirtti. Anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaları mevzu değildir, dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da parlamento ve anayasanın 150. yılı projesi kapsamında Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programına katıldı. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Özgür Özel yarınki grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısını yineledi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 2026 Dünya Kupası yeni kurallarla başlayacak. Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye sınırı getirildi. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içinde sahayı terk edecek. Irkçılığa karşı daha sert disiplin uygulanacak. Yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması hedefleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ağrı-Taşlıçay yolunun 42 ile 48. kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ağrı-Doğu Bayazıt istikametinde sol platformdan trafik gidiş dönüş şeklinde devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova. Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. ekspertiz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
9: Reklamlar.

Genç Yaşam. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, gençlerin gözünden umutla, enerjiyle ve ilham veren hikayelerle karşınızdayız. Mikrofonlarımızı gençliğin sesini açtığımız Genç Yaşam programına hoş geldiniz. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgür Kömürcüm. İlk şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Tan Taşçı seslendiriyor. Yok başka hayalim.

Genç Yaşam programında bugün 19 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Baturay Mutlu bizlerle birlikte olacak. Eğitim, yaşamı ve gelecek hayalleri üzerine konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle devam edelim. Gökhan Türkmen bizlerle. Ezberime.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 19 Mayıs Üniversitesi'nden bir gencimizi ağırlayacağız. Telefon hattığımızda Baturay Mutlu var. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Evet, sizi biraz tanımak isteriz. Şöyle müzikle olan yolculuğunuzu dinleyelim.
2: Şöyle hemen müziğim aslında mandolinle başlamıştım. Aile büyüklerim de bu durumda çok büyük etkisi oldu benim üzerimde. Özellikle dedem. Onun sayesinde işte koralar vasıtasıyla müzikle olan yolculuğum başladı.

0: Daha sonrasında
1: Dedeniz
0: Sivas
1: sizi
0: macera başladı.
1: yönlendirdi, öyle mi?
0: Evet.
1: Çok güzel. O müzikle ilgilenir miydi?
0: Amatör olarak ilgileniyordu. Ama kendisi zaten emekli öğretmen.
1: Evet.
0: Benim üstümde emeği çok fazladır yani.
1: Evet, güzel bir yönlendirme olmuş.
0: Evet.
1: Sonra lise ve üniversite hayatınız nasıl geçti?
0: Lisede müzikle yine alakam yoktu. Tokat Anadolu Lisesi mezunuyum. Üniversitede müzikte olan maceram akademik olarak başladı. Lisansımı 19 Mayıs Üniversitesi'nde yaptım. Yüksek lisansımı da yine aynı bölümünde devam etmekteyim.
1: Evet. Geleneksel Türk müziğiyle tanışmanız nasıl gerçekleşti?
0: Korolar vasıtasıyla oralarda işte icralarda bulundum. Oranın vesilesi işte oralarda korolarda, işte buradaki korolarda, Samsun'daki korolarda.
1: Evet, devam
0: O şekilde
1: ettiniz.
0: ben devam ettim.
1: Evet, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans yapmaya nasıl karar verdiniz?
0: Zaten akademik olarak bu işi devam ettirmek istiyordum. Yüksek lisansta bu akademik yolun bir basamağı olduğu için devamında da inşallah doktora süreciyle bu işi devam ettirmek istiyorum.
1: Evet. Tamamen akademik olarak devam edip üniversitede kalıp öğrenci yetiştirmek istiyorsun.
0: İnşallah yani hedefim o doğrultuda.
1: Evet, şu an yüksek lisansta üzerinde çalıştığın tez ya da program nedir?
0: Transkripsiyon adı altında çalışıyorum. Transkripsiyonun ne olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum
1: Lütfen,
0: sizlere.
1: lütfen.
0: Transkripsiyon bir icranın veya müziğin detaylı şekilde işte icracının çaldığı şekilde notaya alınmasıdır. Günümüzde de zaten bu detaylı notasyon çalışmalarında ciddi eksiklikler var. Ben bu eksikliklerin giderilmesi üzerine çalışmaktayım şu anda da çalışıyorum. Biraz meşakkatli bir süreç.
1: Hangi aşamadasın şu an?
0: Şu an tez dönemindeyim.
1: Evet.
0: Tez dönemindeyim inşallah işte güzel bir şekilde bitireceğim.
1: Akademik çalışmalar yanında sahne performansı da devam ediyor mu?
0: Evet, sahne performansı da devam ediyor. O da öğrencilik sürecinde devam ederdim. Yani canlı müzik yapıyordum.
1: Canlı
0: Belirli
1: müzik. Bir yerde mi
0: yerlerde.
1: çalıyorsun?
0: Bir yerde çalıyorum burada işte. Zaten Samsun Atakum'da sahne
1: Evet.
0: alıyorum. Ama işte bu iş artık yani bir yerde bir kadrom olduğu zaman bu işi artık sonlandırdım. Çünkü yani hem üniversitede olup hem canlı müzikle uğraşmak biraz tuhaf olur.
1: Evet, yani hem akademik çalışmalar hem de sahne performansını bir arada yürütmek zor olabilir.
0: Öyle. Hem de etik de olmaz diye düşünüyorum, bilmiyorum ama.
1: Evet. Peki, geleneksel Türk müziği üzerine biraz konuşalım. Bu eğitimin gençler açısından önemi nasıl? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şu an geleneksel Türk müziği günümüzde özellikle de gençler tarafından çok göz ardı ediliyor. Zaten şu an piyasada çalan müziklerden de bahsetmek gerekirse hepsi metalaşma üzerine, işte meta üzerine kurulu. İşte tamamıyla para kazanma amacıyla yapılan alınıp satılabilir şeyler yani ürünler. İşte gerek rap şarkılar olsun, gerek pop şarkılar olsun. Yani kötümsemek değil ama yani günümüzde şu an herkes bunun üzerine gidiyor. Yani benden sonraki nesil de buraya doğru evriliyor. O yüzden yani bu işin daha böyle ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, üzerinde durulması ve sahip çıkılması
0: Evet,
1: gereken.
0: değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bizden
1: Evet.
0: sonraki nesillere de bu geleneksel Türk müziğimizi aktarmamız gerekir.
1: Evet. Biraz sonra senin bitirme resitalinde icra ettiğin bir eseri çalacağız. O süreçten de biraz bahseder misiniz?
0: Bitirme resitali mi yapma sürecimi mi
1: Evet.
0: anlatayım? Zaten o bitirme resitalim bir anda olacak bir şey değil. 4-5 yıl artı 2 yılın bir birikimi. Hocamla çalıştığım eserlerimizin bir çıktısı aslında orası.
1: Evet, nasıl bir deneyimdi?
0: Nasıl bir deneyim? Ya zaten tek başına icra yapmak çok zor bir durum. Çok zor da yani. Zaten orada da tek başıma çaldım.
1: Evet.
0: Farklı bir deneyim.

0: korolarda çalınabilir işte. Korolarda işte toplu icra da yapılabilir ama tek başına icra yapmaz bence çok zor. Yani farklı bir deneyim. Çünkü yani öyle bir mecrada hiç bir sahne deneyimim olmamıştı. Daha öncesinden de tabii ki lisans zamanlarımda da işte okulda yine dinletilerim oldu farklı yerlerde ama farklı bir heyecan, yani güzel bir heyecan. Bitirmenin de verdiği bir mutluluk var. Çünkü aşamalar tamamlanmaya başlıyor. Yani bunların da birlikte, bunlarla birlikte keyifli, güzeldi. Dinletim de güzeldi. Zaten siz birazdan.
1: Evet, birazdan dinleyicilerimize de paylaşacağız. Evet, neden özellikle bu eser?
0: Orada aslında tek bir eser yok. Birden fazla eser var. Süre uzun olmasın diye ben onları böldüm. Kesitler şeklinde kolaj yaptım, birleştirme yaptım videolara.
1: Evet, o zaman şöyle yapalım. Senin icra ettiğin, bitirme resitalinde icra ettiğin eserle bir ara verelim.
0: Kemal Sebuha ait Kürdül İcazkar Longa ile başlayan bir videom olacaktı. Hatta onunla başlarsanız daha da keyifli olabilir.
1: Hemen.
0: Hatta az ederseniz.
1: Evet, şöyle 2 dakikalık bir ara veriyoruz.
0: Tamamdır, teşekkür ederim.

0: Evet, sevgili Baturay, bir bölüm dinledik. Dinleyicilerimiz için biraz önce dinlediğimiz eser hakkında neler söylemek istersin?
1: Bunlar ekol olmuş kişiler aslında. Bu yaptığım, yani benim icra ettiğim eserler. Bayrağı Kadriyay olsun, işte Kemal Eleşebi olsun.
0: Baturay, sesin çok derinden geliyor. Tam olarak seni
1: Şu an nasıl
0: duyamıyoruz.
1: hocam? Şu an nasıl?
0: Evet, şimdi daha iyi.
1: Evet, dediğim gibi bu icralar ekol olmuş kişilere ait olan icralar. Tamamıyla devam ettirmek adına icra ettim bunu, bu eserleri.
0: Evet, geleneksel Türk müziğinin günümüzdeki konumunu nasıl değerlendiriyorsun? İlk bölümde biraz değindik ama.
1: Şöyle, ben aklının bozulduğunu düşünüyorum. Gerek işte bu piyasada olan müzisyenler olsun. Hep böyle bir Arap kültürü etkisi var geleneksel Türk müziğimizde. Yani hep o Arap müziğiyle böyle birbiriyle bağlantılı bir şekilde icra ediliyor. O açıdan ben yozlaştığını düşünüyorum Türk müziğimizin. Ya yani aslının olduğu gibi icra edilerek işte gelecek kuşaklara aktarılması gerekir.
0: Evet, özellikle genç kuşakların bu müziğe ilgisini artırmak için neler yapılabilir sence?
1: Ya aslında benim yapmak istediğim tamamıyla bu yönde bir çalışma. İşte notasyon aracılığıyla işte şu an günümüze kadar ulaşmış, yani bu ekol olmuş kişilerin icracılarının eserleri hepsi yok. Yani notaya alınmamış eserler de var. Bu notalar sayesinde gelecek kuşaklara aktarabilme konusunda çalışma yapıyorum. O sayede aktarılabilir. İşte meşk sistemi yöntemiyle aktarılabilir. İşte gerek hocalarımız olsun, gerek işte başka yerlerde çalışan kurumlarda çalışan hocalarımız olsun. Bu şekilde özel ders vasıtasıyla da olabilir bu. O tavırlı icranın aktarılması gerekiyor, somutlaştırılması gerekiyor.
0: Evet. Yüksek lisans sonrasında akademik bir kariyer düşüncem var. Bu doğrultuda da çalışmaların devam ediyor.
1: Evet, o şekilde devam ettiriyorum çalışmalarımı.
0: İleride gerçekleştirmeyi hayal ettiğim projelerin var mı?
1: Ya projeden bir tane Türk müziği keman metodu yapmak isterim aslında. Özellikle de doktora çalışmasında.
0: Nasıl? Biraz
1: Öyle bir
0: açabilir miyiz?
1: imkanım var. Nasıl? Bu nasıl anlatayım? Mesela ben keman icracısı olduğum için kemana yönelik bir çalışma nasıl olabilir? İşte dediğim, saydığım örneklerden işte bu günümüze kadar ulaşmış, ekol olmuş icracılardan, kemancılardan böyle ondan üslup tavır özelliklerini içeren işte o gerekli kemanın teknik özelliklerini içeren bir çalışma işte. Yani en başından sonuna kadar, yani kemana, Türk müziği kemana başlamak isteyen biri o kitabı alacak, ondan yararlanacak, kullanacak, çalışmalarını onunla birlikte sürdürecek. Öyle bir düşüncem var. Umarım gerçekleştirebilirim.
0: Umarım hayallerin, isteklerin kabul olur. Sevgili Baturay, müzik dışında ilgi duyduğun alanlar var mı?
1: Ya sporla ilgilenmeyi çok severim. Yüzme özellikle. Yüzmeyi çok severim. Şu an mecburen biraz ara vermek zorunda kaldım ama gerekli yoğunluktan dolayı.
0: Evet.
1: Spor çok hoşuma gider, spor yapmak. Özellikle de yüzmek.
0: Çok güzel. Tam da artık mevsimi diyebiliriz.
1: Evet. Denizde pek mümkün olmuyor yüzmek ama
0: Evet. Havuzda.
1: havuzda daha iyi olabilir.
0: Devam
1: Yani
0: edebilir.
1: deniz biraz daha tehlikeli, yani tam orada yüzülecek değil de daha çok böyle keyif için gidilebilecek bir yer. Sahil, deniz.
0: Evet. Şimdi yakında üniversite sınavları olacak. Güzel Sanatlar Lisesi için sınavlar olacak. Gençlere ve müzik eğitimi almak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursun?
1: Ne gibi tavsiyelerde bulunurum? Aslında o sınavların bir belirli bir içeriği var. İşte piyanodan referansımız piyano oluyor. Piyanodan ses duymadır, işte ezgi tekrarıdır, ritim tekrarıdır. Müzik adına bu ön şeylerden geçiriliyor öğrenciler. Onun dışında tabii ki üniversite sınavından belirli bir puan alması gerekiyor. TYT, şu an TYT'den işte belirli bir baraj puan alması gerekiyor. Aşama aşama çalışmalarını sürdürmeleri gerekir. Yani önce zaten
0: Şimdi daha
1: TYT.
0: yüksek baraj değil mi? Önceden belirli bir puan aldıktan sonra yetenek sınavlarına girilebiliyordu ama şimdi bir sıralama olması gerekiyor yanılmıyorsam.
1: Ya öyle. Zaten her geçen gün daha da zorlaşıyor bir şeyler. Sınavların da kalitesi artıyor. Sorular seçici, daha seçici olmaya başlıyor, zorlaşıyor. Zaten bu yapay zeka durumları da biliyorsunuz.
0: Evet,
1: Bunlar
0: yapay zekayı
1: çok
0: açmışken müzik
1: evet.
0: dünyasını ve sizin çalışmalarınızı nasıl etkiliyor yapay
1: Çok çok
0: zeka?
1: güzel bir yere değindin değil mi? Yani
0: Evet.
1: yapay zeka diyerek.
0: Çünkü bakıyoruz şimdi
1: Evet.
0: internette de, sosyal medyada da artık yapay zeka ile şarkılar, türküler çok kısa zamanda piyasada dinlenir hale gelebiliyor.
1: Evet.
0: Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi ben nitelikli bir dinleyici olarak diyeyim. Aynı zamanda da bir müzisyen olarak dinlediğimde ben bunun ayrımını çok net bir şekilde yapıyorum. Yani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin o orijinallik olmuyor. Yani yapay zeka, yapaylık şeyi oluyor o müziğin içerisinde, müzik
0: Evet.
1: parçasının içerisinde mutlaka fark ediyor. Ya ben bunu anlıyorum.
0: Ama çoğu kişi anlayamıyor. Ben her zaman anlayamıyorum. Belki müzik yeteneğim çok fazla
1: Evet.
0: olmadığı için.
1: Evet. Ya öyle yapay zeka bir yandan güzel bir yandan kötü. Yani olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var ama yani müzik adına da bence yani şimdi normalde şarkılar için böyle

0: dediğim gibi yani. Böyle bir olumlu olumsuz kendi içerisinde şeyi var.
1: Evet, bazen işleri kolaylaştırabiliyor ama bazen de acaba ruhunu mu kaybettiriyor?
0: Evet, tam olarak demek istediğim de bu durum
1: Evet.
0: olabilir. İşleri kolaylaştırıyor, evet, ama işte o ruh, o hissiyat konusunda maalesef ki eksikliklere yol açıyor.
1: Evet. Sevgili Baturay, yavaş yavaş söyleşimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bizi dinleyenlere, özellikle sana destek olan hocalarına, ailelerine ya da arkadaşlarına iletmek istediğin bir mesajın var mı?
0: Öncelikle size çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok mutlu oldum böyle bir mecrada yer aldığım için ve ilk defa da böyle bir yerde işte röportajda bulunuyorum.
1: Evet, ne kadar
0: Benim
1: güzel.
0: için farklı bir deneyim oldu, çok da güzel bir deneyim oldu. Olabildiğince kelimelerimi seçmeye çalıştım.
1: Evet.
0: Bu da bir deneyim aslında, ilerisi için bana çok güzel bir katkı
1: Elbette.
0: sağlayacaktır. Bu süreçte tez danışman hocamın ismini söylemek istiyorum. Çok emeği çok büyük bir yük bende. Doçent Doktor Murat Gürel, 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Başta Doçent Doktor Murat Gürel'e, Profesör Doktor Emre Pınarbaşı'ya ve diğer ismini şu an sayarsam çok uzun olur. Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum ve onların yanında aileme de bu zamana kadar desteklerini esirgemediği için benden çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Resitalde icra ettiğin bir eserle sana veda edeceğiz.
0: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel eseri Baturay Mutlu'dan dinledik. Aynı zamanda Profesör Doktor Serhat Yener'e de teşekkürlerini iletiyor. Bu notumuzu da iletmiş olalım 19 Mayıs Üniversitesi'nden. Genç Yaşam programı devam ediyor. Saatlerimiz 15.42. Evden uzak böyle bitmesin diyor.

Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an duruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saatlerimiz 15.52. Genç Yaşam programının yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Edis bizlerle. Martılar.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Bugün de Genç Yaşam programının sonuna geldik. Son şarkımızı Zerrin Özer'den dinleyeceğiz. Basit Numaralar. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken iki ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail, Lübnan'a tekrar saldırırsa daha sert karşılık veririz açıklaması yaptı. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalıdır çağrısı yaptı. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran'sa İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Bir günde 9 Filistinli daha katledildi. İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. Küresel enerji piyasalarında dikkatler petrol stoklarına çevrildi. Verilere göre stoklar Mart ve Nisan aylarında 246 milyon varil düştü. Mevcut eğilimin sürmesi halinde Haziran sonuna kadar kritik seviyelerin görülebileceği belirtiliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'deki toplantıda yapısal reformlardan iş gücü piyasasına kadar birçok başlık ele alındı. Yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla uygulamaya alınan tek durak ofis modelinin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri içinse %16,6 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir anayasayı hazırlama gücüne sahip olduğunu belirtti. Anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların mevzu değildir, dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da Parlamento ve Anayasa'nın 150. yılı projesi kapsamında Bir Sultan Bir Darbe Bir Anayasa Sultan Abdülaziz Han'ı anma programına katıldı. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Özgür Özel yarınki grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısını yineledi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Döncü'nün atandığını açıkladı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü başkan vekilini seçmek için toplanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamlar.
6: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
7: Çölleşmeden konuşalım.
8: Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Bugün tarımsal üretimin iklim değişikliğini nasıl etkilediğini konuşacağız. İklim değişikliğiyle mücadelede tarım sektörünün rolü her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Dünya genelinde gıda üretimini sağlayan tarımsal faaliyetler aynı zamanda sera gazı emisyonlarının önemli kaynakları arasında yer alıyor. Hayvancılık, kimyasal gübre kullanımı ve tarım alanlarının genişletilmesi gibi uygulamalar atmosferdeki sera gazı miktarını artırarak küresel ısınmayı hızlandırabiliyor. Özellikle metan ve diazot monoksit gibi güçlü sera gazlarının salımı, tarımın iklim üzerindeki etkisini daha da belirgin hale getiriyor. Ormanların tarım arazisine dönüştürülmesi ise doğal karbon yutaklarının azalmasına neden oluyor. Uzmanlar sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hem gıda güvenliği hem de iklim hedefleri açısından kritik olduğunu vurguluyor. Toprağın korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve çevre dostu üretim yöntemleri bu süreçte öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Tarımın iklim değişikliğine etkisini azaltmak için üreticiler, kamu kurumları ve tüketicilerin ortak hareket etmesi gerektiği belirtiliyor. Bilim insanlarına göre doğru politikalar ve yenilikçi uygulamalar sayesinde tarım sektörü emisyon kaynağı olmaktan çıkarak iklim çözümünün bir parçası haline gelebilir. Bu nedenle tarım ve iklim ilişkisi

0: geleceğin en önemli çevresel ve ekonomik gündem maddelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şimdi spiker arkadaşımız Hafize Okan'ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran'la yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TÜMOP Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kapıkıran'la birlikteyiz. Merhaba efendim.
2: Merhaba.
1: Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimi çok etkiliyor ama tam tersi tarım ya da tarımsal üretim, endüstriyel tarım, iklim değişikliğini ne ölçüde etkiler, biraz onun üzerinde duralım istiyoruz. Kuraklık ve çölleşme üzerindeki etkisini de anlatalım sevgili dinleyicilerimize. Mesela biz endüstriyel tarımın iklim sorunlarını daha da kötüleştirdiğinin örneklerini görüyoruz diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle diyebiliriz. Bir kere iklim değişikliği kavramını önce hemen söylememiz gerekiyor. İklim değişikliği, bildiğiniz gibi iklim zaten değişen bir şeydir. Biz iklim değişikliği deyince insan etkisiyle, yani insan faaliyetleri etkisiyle yaşanan değişiklikten bahsediyoruz. İklimdeki değişiklikten bahsetmiş oluruz. İklim zaten dinamik ve değişkendir. Ona iklim diyoruz. Ama iklim değişikliğine son yıllarda iklim krizi diye bir kavram geliştiriliyor. Ama bu kavram yanlıştır. İklim değişikliği zaten antroposen etkilerle, yani insan faktörüyle iklimde oluşan değişiklikleri ifade eder. Şimdi fosil yakıt kullanımıyla birlikte, ki sanayi devrimiyle birlikte başladı, ama işte Kyoto ve Paris protokolleri, sözleşmeleriyle de artık küresel ısınmaya sınır getirme gerekliliğinin ortaya çıktığı, fosil yakıt tüketiminin devam etmesi ve artışıyla beraber yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın durdurulması ihtiyacı, bu Paris ve Kyoto anlaşmalarıyla da dünyaca tespit edilmiş oldu. Bu tespitin ardından bütün ülkeler bu konuda çeşitli sözler verdiler. Bu sözlerin karşılığı iklim değişikliğini durdurup zamanla doğanın kendini tedavi etmesi sürecinin önünü açmaktı. Peki bu sürece ne neden oluyor? Yani bu iklim değişikliğinin devamına fosil yakıt kullanımıyla beraber neye neden oluyor? O da endüstrileşmede, sanayileşmedeki bu doğayı hiç gözetmeyen, insan yaşamını hiç gözetmeyen, kar odaklı süreç neden oluyor.
1: Çünkü bu hemen her sektörde karşımıza çıkıyor ama sözünü ettiğiniz özellikle tarımdaki karbon ayak izinin, gerçekte belki de verilen sözlerin tutulamamasının arka planında var olan gerekçeleriyle gördüğümüz bir süreci ortaya çıkardı. Yani tarımdaki karbon ayak izi deyince iklimdeki değişikliğe olumsuz etkisinin neler olduğunu görmeye başladık. Yani geleneksel tarım iklimdeki değişimin sürecini hızlandıran bir adım atıyor demek mümkün mü burada?
2: Geleneksel tarımda son yıllarda bakın kavramlar birbirine girmeye başladı. 45'ten sonra Türkiye için 1980'den önce geleneksel tarımın iklim değişikliğini etkileyecek hiçbir olumsuz yaklaşımı yok. Neden yok? Çünkü döngüsel devam ediyor. İlaç, bitki koruma ürünleri, suni gübreler çok az kullanılıyor. Ama dünyadaki o dönüşümle beraber, özellikle bu neoliberalizmin daha hakim olmaya başlamasıyla beraber, artık toprağın sağlığı, gıdanın güvenliği, suyun korunması konusu ikinci plana itilip daha çok ticarileştirilmesi üzerine kurgulandığı için maalesef geleneksel tarım da küresel yönlendirmelerle o yöne doğru gitmeye başlıyor. Küresel yönlendirmeden neyi kastediyorum? Dünyada biyoçeşitliğin de önünü alan hibrit sanayidir örneğin, ama verimliliği de yükselttiği iddia edilerek dünyada hakim hale gelmiştir. Üreticiler de bu anlamda ikna edilince artık hibrit tohumların daha çok kullanıldığı bir ortamda o hibriti üretenin, o hibritin diğer ihtiyaçları, yani gübre ve bitki koruma ürünleri ihtiyaçlarını da ürettiği bir noktaya gelinmiş ve tamamen monolitik bir, dünya çapında monolitik bir tarımsal üretim sürecine gidilmiş durumda.
1: Tek tip
2: bu
1: yani.
2: 45'lerde başlayan bir süreç bugün günümüze kadar da hala hızla devam ediyor. Bu biyoçeşitliği de yok etmeye başladı. Yani iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini artıracak yönde de devam etmeye başladı. Çünkü çiftçiler verimin fazla olup daha çok gelir elde etmesi ile ancak ayakta kalabileceğini düşünerek bu küresel tohumları ve küresel gübre ve ilaçları kullanmaya başladılar. Bu da çevre kirliliğini ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini katmerlendirerek karşımıza çıkardı diye düşünüyorum.
1: Şimdi Sayın Kapıkıran, söz konusu özellikle su kaynaklarının tüketilmesinde, tarımda kullanılan suyun biçimi, kullanılma biçimi, gübreden

0: ilaçlamadan söz ettiniz ya da büyükbaş hayvanların yetiştirilmesiyle ilgili uygulanan yöntemlerde. Orada da çünkü metan gazıyla karşı karşıya bırakılan bir dünya var, daha da artan. Özellikle de bu durumların toprak bozulmasıyla bizi baş başa bırakması, toprağın veriminin bozulması, sözünü edilecek belki çok şey var. Ama mesela toprakta toprak ve orman karbon yutak alanları iken birdenbire orada depolanan karbondioksitin açığa çıkmasıyla iklimdeki değişim hızlanmaya da başlıyor. Biz tarım yaparken neye ne kadar zarar verdiğimizin farkında değil miyiz acaba? Yani bilinçli tarım uygulamalarına geçmek için hala kat edecek çok mu yolumuz var?
1: Şöyle, geleneksel tarım doğayla uyumsuz tarım demek yanlış olur. Hatta bir an önce kullandığınız hani hayvancılığın karbon salınımına etkisi konusunda da bazı rezervlerim olduğunu söylemek isterim. O da şu: dünyada örneğin denizlerin, okyanusların kirliliğinin, kirlenmesinin, suların kirletilmesinin, ki bunu kimlerin daha çok yaptığını biliyoruz. Örneğin plastik sanayi, işte o da fosil yakıt, petrol türevi ürünlerdir. Veya sanayi, endüstri atıkları daha çok. Bu kirliliğin azot bağlamadaki denizlerin fonksiyonunu, karbon bağlamadaki denizlerin fonksiyonunu yok ettiğini, azalttığını düşündüğümüzde hayvancılığın saldığı gazların, sera gazlarının bunun yanında çok düşük oranlarda, çok küçük oranlarda olduğunu söylemek mümkün. Ama geleneksel tarım neoliberal dönemden sonra daha fazla gıda güvenliğini gözetmeyen, daha fazla verimi ve karlılığı gözeten bir hale gelmiştir. O nedenle o dönemden itibaren bir olumsuzluk içermektedir. Fakat bu çiftçi eğitim yayın faaliyetleriyle, çeşitli kontrol ve denetim mekanizmalarıyla, kendi bitki koruma ürünlerimizi kendimizin üreteceği bir üretim bandını oluşturmamızla, kendi tohumluklarımızı kendimizin üreteceği, kendi çiftçimizin kendi arazisinde sağlıklı, bilimsel, kontrollü, akademi destekli, ziraat mühendisi kontrolünde tarım yapmasını sağlayarak ancak tekrar eski ekosistemi tahrip etmeyen bir hale getirebiliriz. Ama asıl tahrip geleneksel üretimde değil, küçük ölçekli üretimde değil, endüstriyel üretimdedir. Onun birçok boyutu var. Bir kere kar odaklı olması çok temel bir boyutu. İkincisi, bu odak nedeniyle monolitik tarım yapabilirler. Yani tek ürün çalışabilirler. Bu biyoçeşitlik kaybıdır. Bir diğeri, verimi yükseltmek için gübre miktarını yerel üretici zaten ekonomik anlamda çok fazla kullanamayacağından çok fazla kullanıp topraklardaki biyotanın ölümüne, canlılığın ölümüne sebep olabiliyorlar. İklim değişikliğine neden oldukları için topraktaki kuraklığın, tuzlanmanın, suyla yıkanmanın ve biyolojik varlık yüzdesinin düşüşüne de neden olabiliyorlar. Yani aşırı kullanılan bitki koruma ürünleri topraktaki biyolojik yaşayan mikroorganizmaları da azaltıyor. Organik yükü de düşürüyor. Dünyada tarımda ortalama %3 organik değerinin olması kabul edilirken Türkiye %0.5'lere falan inmiş durumda. Bunun da nedenleri genellikle bu iklim değişikliğine neden olan kontrolsüz ve kar odaklı endüstriyel yatırımlar. Tabii ki endüstri yatırımları da sanayi yatırımları da olacaktır ama mutlaka kontrollü biçimde toprağı, çevreyi, insanı, üreticiyi ve tüketiciyi muhafaza eden biçimde planlanmalıdır ve bu anlamda da kontrol edilmelidir. İklim değişikliğini durdurup tedricen, yavaş yavaş sıfırlayarak dünyanın tekrar kendini yenileyebilme kapasitesine kavuşmasını önünü açtığımızda bu sorunlar büyük ölçüde giderilmiş olacak. Ama evet, umuyorum ki bu politik irade bütün dünya yöneticilerinde bir an önce oluşur.
0: Karbon ayak izini tarımda mümkün olduğunca minimize etmek belki önemli olanlardan biri bu. Ama bu da özellikle de araçlarla çok uzun mesafe, çiftlikle tüketici arasındaki o alanın çok açılması, fosil yakıt kullanan araçları çok daha fazla kullanmayı da gerektiriyor belki. O gıda mesafesi bölümü de dahil olmak üzere planlanması gereken iklimle uyumlu bir tarım çalışması yapabilmek. Bunun için ne gerekiyor?
1: Evet, şimdi karbon ayak izi tarladan sofraya bunu takip etmek gerektiğini ifade ettiniz. Aslında gıda ve su ve hava canlılığın temel ihtiyacıdır.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bu karbon ayak izi konusunu bu alanda takip etmekten çok sanayinin ve teknolojinin, örneğin savaş sanayinin farklı alanlarında bahsettiğimiz beslenme alanının karbon ayak izini çok kat be kat katlayacak miktardaki üretimlerini önce takip etmek lazım.
0: Elbette.
1: Yani önce beslenmesi gereken insan,

0: ve kültür hayvanları ile ekosistemdeki bütün canlıların ihtiyaçlarını karşılanma sürecinde karbon ayak izini kendimize dert etmemeliyiz. Asıl derdimiz diğer alanların mümkün olduğu kadar karbon ayak izini düşürmesidir. Bu ayak izi kavramı da, karbon ayak izi kavramı da genellikle iklim değişikliğine neden olan, başta da anlattığımız o yaklaşımın getirdiği sonucun ticarileştirilmesi olarak görülüyor. Dünyada da çeşitli akademisyenler ve bu konuda tartışan insanlar da bunu böyle görüyorlar. Yani iklim değişikliği bir kar hırsıyla sönümlendirmek için herhangi bir çalışma yapmayıp varlığı sürdürülürken bir yandan da iklim değişikliğinin çıkardığı bazı ticari metaları da ticaret malzemesi haline getirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. İşte Türkiye son iklim yasasıyla birlikte eğer Avrupa Birliği'ne bir tekstil ürünü ihraç edecekse ve o mevzuattaki koşullara uygun değilse oraya sokmama gibi bir karşılığı olacak. Veya onu yapmak için çok daha yüksek maliyetle bir üretim yapmak zorunda kalacağız. Veya bunun patentleri ve know-how'ları da bizde olmayacağı için üretim yapma ve uluslararası pazarlara çıkma kapasitemiz daralacak. Yani bir taşla, iklim değişikliği taşıyla çok fazla sayıda kuş vurulmuş vaziyette. Dolayısıyla bizim beslenme alanımızdaki o silsilede karbon ayak izini veya hayvancılıktaki karbon ayak izini hiç düşünmememiz, asıl düşünmemiz gereken küresel kar odaklı endüstriyel gelişimin hem çevreye zarar veren hem şehire zarar veren endüstriyel girişimin kontrol altına alınması, planlı, kamu yararını gözeten ve çevre haklarını da gözeten bir şekilde yürütülüyor olması.
1: Fakat bütün bunların ötesinde mesela sudaki kirlilik, kullanılan çok sayıda ilaç ya da belki de kimyasal gübreler dolayısıyla yağışlarla birlikte sulara taşınmış olması, suların kirliliği, sudaki ekosistemin ölmesi, bunların hepsi zincirin bir diğer halkası ve maalesef birbirini domino taşı gibi etkileyen bir süreç demek. Tarımsa artan nüfus dolayısıyla yabana atılır gibi değil, endüstriyel tarım çok ciddi etki eder vaziyete gelmiş durumda. Mesela tarım alanı açmak için ormanları kaybetmek, ormanları kaybettiğimizde karbondioksit yutak alanlarını kaybetmek, bütün bunlar ya da denizlerimizdeki sağlıklı suları kaybettiğinizde bir başka yutak alanlarını, ekosistemi kaybettiğinizde denizler çok ciddi bir yutak alanı oluşturuyor, karbon yutak alanı. Bunları kaybettiğinizde sağlıklı bir çevreden, sudan, havadan, topraktan söz etmek mümkün değil. O zaman iklimle uyumlu bir çalışma, böyle bir eylem planı tarımda bizde var mı? Dünyada var olduğunun örneklerini duyuyoruz belki ama bizde var mı?
0: Evet, şöyle söyleyelim. Bu iklim değişikliğinin etkileri ve nerelerde yaşanacağı uzun yıllar önce dünyada çeşitli üniversitelerde akademik çalışmalara konu oldu ve açıklandı. Ve dünyada en önce Doğu Akdeniz Havzası ve Avustralya'da yaşanacağı ifade edilmişti. O yıllardan bu yıllara hem suyun muhafazası hem iklim değişikliğine uyumlu tarımsal üretim planlamaları hem insanların, üretici ve tüketicilerin bu iklim değişikliği ve beraberinde gelecek işte kuraklık gibi, yağış rejiminin bozulması gibi, işte seller, toprak kaymaları, su basmaları gibi bütün bu doğa olaylarını afete dönüşmeden insan etkisiyle ve iyi bir planlamayla, iyi bir yönetimle düzeltmek gerekiyor idi. Bu konuda bence dünyanın birçok yerinde eksiklikler mevcut. Ülkemizde de bu konuda ciddi eksiklikler mevcut. Hem bahsettiğiniz o orman arazilerinin açılması tarımsal kullanım açısından dünya tarihinde de bir döneme kadar olmuşken Türkiye'de bir dönem yaşandı. Çünkü dünya tarımdan önce de her tarafı ormandı zaten. Tabii ki tarım arazileri insan ve hayvan beslenmesi için açılmak durumundaydı. Ama şu anda Türkiye'de 23,5 milyon hektar civarında bir tarımsal alana sahip. Dünyada sahip olduğu tarımsal alan 11,5-12 milyar insanın beslenmesine yetecek kadar olduğu bilimsel çalışmalarla makale edilmiş durumda. Dünyanın nüfusu şu anda 8,5 milyar. Verimlilik artırıcı akademik çalışmalar devam ediyor. Beslenme kültürü devam ediyor. 800 milyon insan açlıkla mücadele ederken 2,5 milyon insan da obeziteyle mücadele ediyor. Bu gelir dağılımı adaletini de kurgulamakla bu sorunlar önemli ölçüde çözülebilir diye biliniyor. Ve dünyada elbette ki bir beslenme ölçütüne göre ve tarımsal üretim potansiyellerine göre de bir nüfus dağılım planlamasının da elbette ki önümüzdeki süreçte yapılması gerekiyor. Ama bütün bunlar

0: Maalesef iklim değişikliğine neden olan o etkilerin bir an önce durdurulması ile ancak başlayacak ve uygulamaya girebilecek konular. Bu suların kirlenmesiyle, kirletilmesiyle ilgili de işte hep sanayi atıklarıyla oluyor genellikle ve tarım ilaçlarıyla olabiliyor. Örneğin Türkiye'nin birçok akarsuyu hidrolojik su olarak kabul edilirken, yani mavi su olarak bilinirken, artık griye dönmüş durumda. Örneğin Ergene'nin Trakya'daki büyük su varlığının şu anda hiç tarımda kullanılamadığını biliyoruz. 2000'in üzerinde sanayi tesisinin oraya atıklarını attığını biliyoruz. İşte bunların hemen atıklarını rafine ederek, temizleyerek atmaları gerektiğini, boşaltmalarını gerektiğini söylemek ve bunu kontrol edip denetlemek lazım. Marmara Denizi'nde işte yaşanan müsilajın tamamen bu sanayi atıkları ve kimyasal tarım ürünleri kullanımının yeraltı suları kanalıyla veya yeraltı akarsularıyla denizlere ulaşması üzerinden de söylemek mümkün. İşte bütün bunlar yaşanınca, bunlara izin verilince, bunlar kontrol edip denetlenemeyince çevrede büyük bir felaket ve belki de geri dönülmez bazı noktalar yaşanmaya başlıyor. İşte bu geri dönülmez noktalara gelmeden ve hatta hiç geç kalmadan bir an evvel oturup bu konuları detaylıca konuşup, tespitleri yapıp, sonra çözümü için planlar geliştirip, o planları uygulamaya başlayıp, onların da kontrol ve denetimini elden bırakmadan sürdürmek gerekiyor. Bu bir disiplin çerçevesinde, bir irade çerçevesinde devam ederse, dünya işte bir pandemide biz süre sokağa çıkmadık, nasıl çevre kendini yenilemeye başladı hepimiz gördük.
1: Dünya kendine gelmeye başladı.
0: Gelecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında tabii belki tarımsal üretim iklim değişikliği üzerinde diğer sektörler gibi çok büyük oranda olmayabilir ama küresel iklim değişikliğinin tarım üzerinde çok ciddi etkisi olduğu kaçınılmaz bir gerçek. O nedenle öyle ya da böyle biz ya iklimle uyumlanacağız ve sağlıklı bir biçimde, verimli bir biçimde hem gıda güvenliğini sağlamış olacağız hem de gıda güvencesini göz ardı etmemiş olacağız. Aksi takdirde gelecek çok da sanıyorum parlak görünmüyor söz konusu gıda olunca.
0: Doğru, dünyanın şu an en temel paradigmalarından birisi gıda güvencesi ve gıda güvenliğidir. Ha, dünyada artık ulusal güvenlik, diğer güvenlik alanları bunların arkasında kaldı. Su güvenliği ve gıda güvenliği konusu en öne çıkan güvenlik alanları, güvenlik paradigması haline geldi. Dolayısıyla toplumsal yaşayışı da buna göre planlamak gerekiyor. Örneğin İstanbul gibi, Ankara gibi büyük metropollerin beslenme ihtiyaçlarını çok büyük yakıt, yani fosil yakıt harcayacağımız uzak bölgelerden getirmek yerine biz oda olarak hep şöyle bir öneride bulunmuşuzdur. O metropolün çevresinde zonlar halinde alanı genişleterek tam yeterli miktarda üretimi yapacak şekilde üretim planlamasını yapıp, dolayısıyla çevre iller içerisinde, tabii mümkün olmayan şeyler de olabilir, Akdeniz ikliminde olacak gibi, en azından mümkün olan şeyleri orada üreterek o lojistik etkinin çok aza indirilmesini sağlamak mümkün. Mesela bugün İstanbul gibi bir metropolde tüketilen her kilogram tarım ürününde 18 lira, eğer Akdeniz'den ve Ege'den geliyorsa 18 lira lojistik payı olduğu biliniyor. Bu hem çiftçiye verecek olan ödemenin, paranın az olmasına neden oluyor. Hem de diğer aracıların da etkisiyle büyük kentlerde, metropollerde çiftçi çıkış fiyatının 5, 6, 7 katına, 10 katına çıkabilen fiyatları gözlemlememize neden oluyor. İşte o zonlar halinde metropollerin kenarlarında yapılan yeterli üretim sağlanması ve bunun için planlama yapılması durumunda bu etkilerden kurtulmuş olacağız. Bunu yaparken suyu da ona göre planlamak gerekecek. Bunu yaparken gübre kullanımını da ona göre, bunu yaparken bitki koruma ürünleri kullanımını da ona göre yapmamız gerekecek. Bunların hepsi de düzenli yapılması ve doğru yapılması durumunda hem sağlığımız açısından, hem çevre sağlığı açısından, hem de keselerimiz açısından da olumlu sonuçlar alacağız diye düşünüyorum.
1: Bu güzel olumlu cümlelerimiz o zaman sohbetimizin son cümleleri olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, TÜMOP Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kapıkıran'la konuştuk. Tarımsal üretim iklim değişikliğini, kuraklık ve çölleşmeyi nasıl etkiliyor, ne oranda etkiliyor ve ne yapılması gerekiyor, bu konuda bilgiler aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Spiker arkadaşımız Hafize Okan'la Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran

0: Kırana çok teşekkür ediyoruz. Giderek derinleşen iklim krizi, tarım sektöründe daha bilinçli ve sürdürülebilir adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Doğal kaynakların korunması yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda gelecekteki üretim kapasitesinin güvencesi olarak görülüyor. Artan sıcaklıklar, kuraklık ve aşırı hava olayları tarımsal üretimin iklimle olan güçlü bağını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu nedenle üretim süreçlerinde çevresel etkilerin dikkate alınması büyük önem taşıyor. Uzmanlar verimlilikle çevre koruma hedeflerinin birlikte yürütülebileceğine dikkat çekiyor. Teknolojik yenilikler ve bilimsel yöntemler daha düşük çevresel etkiyle üretim yapılmasına olanak sağlıyor. Tarım politikalarının uzun vadeli planlamalarla desteklenmesi ise bu dönüşümün başarısında belirleyici rol oynuyor. Aynı zamanda tüketicilerin bilinçli tercihleri de sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor. İklim dostu uygulamaların benimsenmesi hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemli kazanımlar sağlayabilir. Tarımın geleceği bugün alınacak kararlarla şekillenirken sürdürülebilirlik yaklaşımı sektörün en güçlü yol haritası olarak öne çıkıyor. İklim değişikliğinin etkilerinin azaldığı, tarımsal üretimin güçlenerek sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğu ve gelecek nesiller için gıda güvenliğinin korunduğu bir dünya için hepimize büyük görev ve sorumluluk düştüğünü hatırlatarak bitiriyoruz programımızı. Yeniden buluşuncaya dek sağlık, mutluluk ve huzurla kalın. Hoşça kalın.
1: Çölleşmeden konuşalım. Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Kariyer Atlası.
16: Efendim herkese selamlar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından TRT Radyo 1'den herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saatler 16.30'u gösteriyorken sizlerin iş ve özel hayatınızdaki dengenizi sağlayabilecek, sizleri yeni konularla buluşturarak iki farklı alanda hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda destekleyecek yeni konuları Kariyer Atlası programına getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok özel bir konuyla karşınızdayım. Yarın başlarım diyenler, bugün hiç hevesim yok, daha sonra yaparım diyenler, neden önümüzdeki hafta olmasın diyenler, yani durmadan sanki bir şeyleri erteliyormuş hissi yaşayanlar radyonun başına geçsinler. Çünkü bugün sizlerle birlikte yarın başlarım psikolojisini konuşacağız. Ve ertelemek mi yoksa savsaklamak mı, yeniden programlamak mı yoksa konfora kaçmak mı, bunların arasındaki farklara bakacağız. Sevgili dostlar, bugün çok tanıdık bir cümle soracağım size. Belki bugün söylediniz, belki az önce söylediniz, bilmiyorum. Belki dün söylediniz, belki de yıllardır söylüyorsunuz. Yarın başlarım. İlginçtir değil mi? Yani bazı insanlar buna tembellik diyorlar. Bazıları disiplinsizlik, bazıları iradesizlik. Ama psikoloji son 20 yıldır bambaşka bir şey söylüyor. Belki de mesele tembellik değil. Mesele zaman yönetimi de değil. Ben zaman yönetimi olduğunu da düşünmüyorum. Belki de konunun aslında şu vardır. Duygularımız. Duygularımız bize bunu yaptırıyor olabilir. Kanadalı psikolog ve erteleme araştırmaları konusunda da dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Tim Pickle yıllarca bu konu üzerinde çalıştı ve benim de yakından takip ettiğim önemli araştırmacılardan birisidir. Özellikle bu erteleme konusunda yapmış olduğu çalışmalarda ve çok çarpıcı bir cümle kuruyor kitabında, onun Procrastination diye, direkt söylediğim gibi okunan bir kitabı var. Procrastination, Tim Pickle tarafından yazılmış ve Türkçe'ye böyle çevrildi. Procrastination bir zaman yönetimi problemi değildir diyor. Yani duygu düzenleme problemidir diyerek duygunun üzerinde özellikle duruyor. Bu cümle ilk duyulduğunda insana garip gelebilir. Çoğunlukla koçluklarımda insanlar bana erteleme konusunda geldiklerinde zamanı doğru yönettiklerinde ertelemeyeceklerini düşünerek bu konuyu getiriyorlar. Yani eğer ben zamanı doğru bir şekilde yönetebilirsem, her günümü, her saatimi, her haftamı doğru bir şekilde planlayabilirsem, herhalde pek çok işimi de zamanında yaptığım için ertelememiş olurum düşüncesi oldukça teknik bir konu ve böyle bakıldığında da aslında ertelemenin çözümünün doğru bir planlama ve zaman yönetimi olduğunu düşünebiliriz. Haklı. Fakat Tim Pickle'ın söylediği şu kısmı da kaçırmayalım. Aslında ertelemek, onun dilinde procrastination, duygu düzenleme problemi. Çünkü biz yıllarca şunu öğrendik. Ajanda kullan, takvim yap, liste oluştur, saat kur, plan yap. Ama neden aynı insanlar onlarca plan yaptıktan sonra bile yine erteliyor? Takvim yapanlar, ajanda kullananlar, o uzun iş listeleri hazırlayanlar, durmadan alarm kuranlar, saat kuranlar neden erteliyorlar? Çünkü sorun takvimde değil ya da kullanmış olduğumuz ajandalarda ya da ajanda yönteminde değil. Sorun beynin içinde. Neden beynin içerisinde? Çünkü duygularımız ya da geçmişte öğrendiğimiz bazı durumlar ya da o an içerisinde o durumdan bir risk faktöründen ötürü korkmamız bize duygusal olarak o işi yapmamamızı veya o işten uzaklaşmamızı söylüyor. Safsaklama kelimesini hayatınızda mutlaka birkaç kez kullanmış ve anlamını da biliyorsunuzdur. Bu programda safsaklama ile ertelemenin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyerek erteleme konusuna başka bir çerçeve getirmeye çalışacağım. Çünkü safsaklamayla procrastination diyelim biz buna, yine aklımıza kalsın. Çünkü kitabı alırsanız, kitapta da bu kelimeyi çokça duyacaksınız.

aslında mantıklı bir ertelemektir. Mantıklı bir ertelemek, bu stratejik bir gecikme. Bir hafta bekliyorsunuz, bu safsaklama değil. Bu aslında bilinçli bir gecikme. Bazen beklemek akıllıcadır. Bazen karar vermemek doğru karardır. Bazen yarın yapmak en doğru şeydir. Fakat o ertelemek diye tanımladığımız, procrastination diye tanımladığımız şey bambaşka bir şey. Kişi, herhangi bir insan yapması gereken şeyi bildiği halde yapmazsa ve burada mutlaka sonunda bir zarar göreceğini biliyorsa, buna rağmen geciktiriyorsa, işte bu aslında bizim bugünkü önemli konumuz. Psikolojinin de aslında ilgilendiği konu bu. Şimdi dürüst olalım. Diyet yapman gerektiğini biliyorsun ama başlamıyorsun. İngilizce çalışman gerektiğini biliyorsun ama başlamıyorsun. Doktora gitmen gerektiğini biliyorsun ama gitmiyorsun. Kitap okuman gerektiğini biliyorsun fakat okumuyorsun. Evde eksik kalan işleri tamamlaman gerektiğini biliyorsun fakat tamamlamıyorsun. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun fakat çalışmıyorsun. Bir müşteriyi araman gerektiğini biliyorsun ama aramıyorsun. Bak, burada bilgi eksikliği yok. Burada plan eksikliği de yok. Burada başka bir şey var. Bunu yapanlar beni şu an çok iyi anlıyor. İçinde işte benim duygularıma tercüman oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Burada başka bir şey var. Yapman gerektiği konusunda net bir bilgi var kafanda. Evet, bunu yapmam gerekiyor. Ama yapmıyorsun. Tim Pickle'ın en sevdiğim fikirlerinden biri şu kitapta. İnsanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davranırlar diyor. Gerçekten öyle. Biz başkasına karşı kendimizi gerçekten çok sorumlu hissediyoruz. El ne der? Şimdi arkamdan sözünü verdi fakat sözünü tutmadı derler. Bana plansız derler. Bana sürekli erteleyen birisi derler. Yapayım bari. Fakat kendimize karşı, kendi hayatımızla ilgili, az önce saymış olduğum her şey kendi hayatınızla ilgili olan gerçekler. İnsanlar kendi hayatlarına karşı, kendilerine karşı sorumluluk duyması gereken konulara karşı oldukça sorumsuz davranabiliyorlar. Düşünün, yarın saat 10'da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Gidersiniz. Çünkü ona söz verdiniz. Hatta böyle tam zamanında saat 10'da gidersiniz. Ama aynı kişi kendi kendine söz veriyor. Yarın sabah yürüyüş yapacağım diye. Ama gitmiyor. Neden? Çünkü gelecekteki kendisini yabancı biri gibi görüyor. Bugünkü ben kazanıyor. Yarının beni kaybediyor. Bu yüzden procrastination denilen o erteleme aslında bir zaman problemi değil. Bugünkü benle gelecekteki ben arasındaki bir çatışma anı, bir çatışma hali var orada. Eğer siz yarın sabah gideceğiniz arkadaşınızın, eğer gitmediğinizde, o durumu ertelediğinizde, sürekli ertelediğinizde size karşı olan düşüncelerini düşünmeseydiniz, o bir yabancı gibi olmuş olsaydı, bir daha onu görmemiş olsaydınız, yüksek ihtimalle o görüşmeye gitmeyecektiniz. Bakın, bizim işe alım görüşmelerimize çok dikkatimizi çeken bir şey var. En az 10 işe alım görüşmesinde gerçekten söz vermiş, mülakata geleceğim ya da online toplantıya geleceğim denilen kişilerin %30'u neredeyse hiç haber vermeden gelmiyor. O online görüşmeye katılmıyor. Aradığımızda telefonunu açmıyor. Aslında diyeceksiniz ki onun aslında kendisiyle ilgili bir saygısızlığı. Belki de az önce konuştuğumuz konuyla ilgilidir. Beni tanımıyor. Gerçekten tanıdığı birisi olmuş olsaydım onun hakkında neler düşüneceğimi merak edecek, bunu dert edecek ve mutlaka gelecekti. Peki gelecekteki ben kim? Kilo vermem gerekiyor. Fazlaca kilom var. 20 kilo fazlam var ve bunu vermem gerekiyor. 20 kilo sonraki beni çok düşünmediğim için, ona karşı sorumluluğumu hissetmediğim için, şu andaki benle daha fazla ilgilendiğim için kilo veremiyorum aslında. Onu hayal edemiyorum. Ertelemenin temel psikolojilerinden bir tanesi, insanlar kendilerine karşı
başkalarının

ne olduklarından daha sorumsuz davrandıkları için. Şimdi çok önemli bir yere geldik aslında. Ertelemeyi tembellikle de karıştırıyoruz. Bunlar aynı şeyler değiller. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Bakın, tembelle erteleyen kişi arasındaki farkı söylüyorum. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Sonuçlar onları ilgilendirmez. Sonuç ne olursa olsun umurunda olmaz. Fakat erteleyen insanlar o yaşadıkları durumu, o ertelemeyi yaşayan insanın ortak özelliği genellikle şu oluyor. Yapmadığı iş yüzünden vicdan yapmaları, yapmadıkları iş yüzünden suçluluk hissetmeleri, kaygılanmaları, kendilerine kızmaları. Gece yatarken düşünür, sabah kalkınca yine düşünür. Yani aslında çalışmadığı için rahat değildir, okumadığı için rahat değildir, spora gitmediği için rahat değildir. Kendisiyle ilgili yapması gereken işi yapmadığından ötürü kalbinde sürekli bir yük hisseder. Bir vicdan yapar, sorumluluk duyar, bir suçluluk hisseder. Tam tersine acı çeker yani. Tembel acı çekmez. Tembel insan umursamaz onu. Umurunda değiller, aman boşverler. Ama erteleme yaşayan insan onu umurunda değil demez. Ya biliyorum yapmam gerekiyor ama ya yapamadım, olmadı. Bu Tim Pickle'ın araştırmalarında da görüyoruz ki erteleme aslında birkaç tane önemli durumla ilgili. Birincisi kaygı ile ilgili. İkincisi suçluluk duygusu ile ilgili. Utançla ilgili. Ve en önemlisi de aslında stresle yakından ilişkili. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Erteleyen bir kişi pratikte baktığımızda anksiyete haline girebilir. Hayatta kaygı dolu yaşama olasılığına sahip olabilir. Derin bir suçluluk duygusuna sürüklenebilir. Hayatta ben bir şey yapamıyorum, aslında beceremiyorum. Bak bunu da erteledim, tamamlayamadım. Tamamlayamama psikolojisi özellikle burada karşımıza çıkıyor. Utanç duygusu başkalarından, kendinden. Ve özellikle böyle sürekli bir hiper stres alanı içerisinde. Yüksek bir stres faktörü yaşıyor. Sürekli ertelediği için, yarım kaldığı için, tamamlayamadığı için. Ya da tam tersi düşük stres yaşıyor. Orada ne var peki? İlgi ve motivasyon eksikliği. Olaylara karşı motivasyon düşüklüğü. Bir süre sonra depresif ruh hali. Bu yüzden birçok danışan bana şöyle gelir. Hocam çok tembelim. Biraz konuştuktan sonra görüyorum ki aslında tembel değil. Aslında bir suçluluk duygusu, bir stres düzeyinin artmasından kaynaklı yaşamış olduğu bir korku hali var. Onu atmak istiyor aslında. Tembellikle ilgili değil yaşadığı şey. Şimdi size küçük bir deney yaptıralım. Hayatınızda sürekli ertelediğiniz bir şey düşünün. Her gün ertelediğiniz bir şey olsun bu ya da her hafta ertelediğiniz bir şey olsun. Eminim çoğu bizzat kendinizle ilgilidir. Şimdi şu soruyu sorun kendinize. Bu işi düşündüğümde hangi duygu daha çok beni baskılıyor? Hangi duyguyu daha çok hissediyorum? Bir düşünün şöyle. Ertelediğiniz bir şey düşüneceksiniz ve bu ertelediğiniz şeyi düşündüğünüzde hangi duygunun sizi daha fazla sardığını, sarmaladığını, hangi duygunun size geldiğini bir düşünün. Kaygı mı? Başarısızlık korkusu mu? Yetersizlik hissi mi? Böyle göğsünüzde bir daralma, bir sıkıntı mı? Belirsizlik mi? Bu saydıklarımdan bir tanesi mutlaka vardır ya da birkaç tanesi. Cevabınız aslında burada. Çünkü Pickle'a göre insan görevi ertelemiyor. Görevin hissettirdiği duyguyu erteliyor. Bak bu çok büyük bir fark. Çok büyük bir fark. Biz çoğu işi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Az önce saymış olduğum duyguları bir daha yaşamamak için ertelemiyoruz.
Kaygılanmamak için ertelemiyoruz. Suçluluk duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. Başarısızlık yaşamamak için ertelemiyoruz. Görevin kendisiyle bir ilgisi yok. Yetersizlik duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. O göğsümüzdeki daralma sıkıntı olmasın diye bir şeyi zamanında tam vaktinde yapmaya çalışıyoruz. Bir belirsizlik oluşmasın, hayatımızda bir netlik olsun, hayatımın kontrolünü ben elimde tutayım düşüncesiyle ertelemiyoruz. Ertelemenin psikolojisini anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla görevin hissettirdiği duygu ne? Biz onu ertelemeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir fark. Beynimiz neden bunu yapıyor? Çünkü beynimiz geleceği değil, bugünü korumak üzere tasarlanmış bir organdır. Şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir spor programı hazırlayacaksınız kendinize. Yani her gün kaç saat program yapacağım, hangi kaslarımı çalıştıracağım, ne kadar yürüyeceğim ya da bu yürümenin peşi sıra nasıl bir diyet programı yapacağım, nasıl besleneceğim. Çok can sıkıcı değil mi? Yani baktığınızda başlangıç itibariyle oldukça kolaymış gibi görünüyor ama oldukça zor. Belirsiz. Yani ne olacağı belli değil. Yani önümüzdeki hafta ne olacak, sonraki ay ne olacak? Çok sıkıcı bir şey bu. Yani yemek programları hazırlayacaksınız, diyet programları hazırlayacaksınız. Her gün hangi kas sistemini çalıştıracağınızı hazırlayacaksınız. Belki gidip bir spor salonuyla anlaşmanız gerekiyor. Paranız gidecek cebinizden. Çok can sıkıcı bir şey bu. Çok belirsiz. Beyin diyor ki size, kim bulacak şimdi o spor salonunu? Oraya mail atacaksın, telefon açacaksın, fiyatları alacaksın. Bu diyet programı sana uygun mu? Belki bir diyetisyene gitmen gerekecek. Hangi kas sistemini çalıştıracağını bilmek için belki gireceksin. YouTube'da bir program izlemen gerekecek. Yani zor bir sürece giriyorsun. Orada belki gelen mail geç gelecek. Hocayı beğenmeyeceksin. Belki harcadığın para boşa gidecek. Videolar izlemen gerekecek. Kitaplar okuman gerekecek. O anda ne oluyor? O anda aslında yaşanan şey size diyor ki bunların hiçbirine gerek yok. Bence olduğu yerden devam et. Bir içsel bir rahatlama gelir anlık olarak. Ve beynimiz bunu bir ödül olarak kaydediyor. Diyor ki oh be hepsinden kurtuldum. Ne spor salonuna gittim, ne fiyat aldım, ne para harcadım, ne diyet programları yapmak zorunda kaldım, ne her gün aç kalmak zorunda kaldım. Ve bunu ne zaman erteledik? Bunu yaz sonrasına, bunu bahara, bunu kışa erteledik. Oh çok güzel, şahane. Bütün bu dertlerden kurtuldum. İşte ertelemenin en büyük tuzağı burada. Beyninizde büyüttüğünüz, sorun haline getirdiğiniz, zor diye tanımladığınız pek çok şeyi ertelediğiniz anda siliyorsunuz. Bu kısa vadeli bir rahatlama oluşturuyor. Fakat uzun vadeli bir zarar. Burada aslında kendi içerisinde modunuzu değiştirmiş gibi hissediyorsunuz. Fakat uzun vadede modunuz bozuk. Şöyle düşünün. Günlük olarak yapmanız gereken bir iş düşünün. Bir toplantıya gideceksiniz. Bir müşteriyle beraber oturup zorlu bir satın alma ya da satış süreci gerçekleştireceksiniz. Sabah kalktınız, hazırlandınız. İçinizde inanılmaz bir endişe ve kaygı var. Bugün çok zor geçecek. Bugün gerçekten çok yorucu olacak. Sabah çıkacaksınız, trafiğe gireceksiniz, toplantıya gideceksiniz. O müşteriyi ikna etmeye çalışacaksınız. Fakat bir mail geliyor. Ve mailde şöyle bir şey var. Müşterinin bugün yoğun takviminden ötürü bu toplantıyı yarın ertelemişler. İlk hissettiğiniz şey ne olur? İlk hissettiğiniz duyguyu düşünün. Kastettiğim şey bu işte. O rahatlama duygusu var ya. Oh, oh çok şükür. Abi süper yarına kaldı. Tamam yarın hallederiz. O andaki o kısa vadeli rahatlama var ya. İşte o erteleme duygusu bir başkası ertelemiş olsa bile sizin o anda yaşamış olduğunuz o duygu geçici bir rahatlama ama yarın yine aynı stresi yaşamaya başlayacaksınız. Bunu bizzat kendinizin yaşadığını düşünün. Dil öğrenmek zorundasınız. Dil öğrenmek için programlar araştırıyorsunuz.
kurslar araştırıyorsunuz, kursa gideceksiniz, hocalarla

birlikte takılacaksınız. Belki dil öğrenme gruplarında konuşma zorlukları yaşayacaksınız. Ve bir anda şöyle bir şey geliyor aklınıza. Ya zaten öğrensem ne olacak? Nerede kullanacağım? Çevremde kim dille irtibatı var ki sanki? Yani kim yabancı dil konuşuyor ki? Gerek yok. Bence seneye bunu programlayayım ben. Ne büyük bir rahatlama değil mi? O anda beynimizin ödül sistemi bir anda açılıyor. Ve diyor ki oh be, bütün bunlardan kurtuldum. Kısa vadede baktığınızda evet, bu sene rahat ettiniz. Peki dil öğrenimi ne oldu? Dikkat ettiniz mi? Bizim görevle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz duyguları erteliyoruz. Duyguları erteliyoruz. Şöyle bir araştırma da var. Zeki insanlar daha çok erteleyebiliyor diye. İlginç bir soru bu. Neden akıllı insanlar daha çok erteliyor sorusu. Çünkü akıllı insanlar gerekçe üretmede daha başarılı. Bahane üretmede daha başarılı. Mazeret üretmede daha başarılı. Şu an doğru zaman değil. Benim gerekçelerim var. Ne yaptığımı biliyorum. Biraz daha araştırayım bunu. Dur ben biraz daha salon araştırayım. Maddi gücüme uygun daha iyi bir seçenek bulacağım. Henüz hazır değilim. Mükemmel olmasını istiyorum. Bunların çoğu kulağa aslında mantıklı gelebilir ama bazen bunlar yalnızca o korkunun entelektüel kılıfı. Entelektüel kılıf hazırladığınızda bir anda o erteleme dünyanın en mantıklı şeyi haline gelir sizin için. Eğer ağzınız laf yapıyorsa, biraz kafanız çalışıyorsa, pratik düşünceli bir insansanız ertelemeler sizin için oldukça makuldür. Ama konular halloldu mu? Hayır, orada duruyorlar. Şimdi size bir uygulama vereceğim. Bu akşam bir kağıt alın. Üzerine şunu yazın. Neyi erteliyorum hayatımda? Neyi erteliyorum? Altına da şunu yazın. Eğer başlarsam en çok neden korkuyorum? Başlarsam en çok neden korkuyorum? Çoğu insan ilk defa gerçek sebeple burada karşılaşır. Çoğu kişi ve o korkularınızın çoğu da aslında zorlandığınız, size zor gelen şeyler olacak. Size bir uygulama daha vereyim. Tim Pickle'ın önerdiği bir yaklaşım bu aslında. Görevi bitirmeyi düşünmeyin. Başlamayı düşünün. Yarın sabah sadece 5 dakika bunu yapacağım. Sadece 5 dakika. Çünkü motivasyon hareketten sonra gelir. Bunu unutmayın. Önce motivasyon, sonra hareket değildir. Önce hareket, sonra motivasyon gelir. Biz motivasyonu bekliyoruz harekete geçmek için. Çok beklersiniz. Önce harekete geçmelisiniz ki sizi o hareket motive etsin. Evet sevgili dostlar, hayatımızdaki en büyük kayıpların önemli bir kısmı yanlış kararlar yüzünden oluşmuyor. Verilmeyen kararlar yüzünden oluşuyor. Kurulmayan şirketler, yazılmayan kitaplar, başlanmayan diyetler, edilmeyen telefonlar, söylenmeyen özürler ve yaşanmayan hayatlar. Belki de bugün bu programdan çıkarmamız gereken tek cümle şu olmalı. Ben işi ertelemiyorum. O işle ilgili hissettiğim duygudan kaçıyorum. Ve eğer duyguyla yüzleşebilirsek, görev de yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Çünkü ertelemenin karşıtı disiplin değildir. Ertelemenin karşıtı eylemdir. Küçük de olsa bir eylem. Ve bazen hayat sadece 5 dakikalık bir başlangıçla değişir. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Önümüzdeki pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. İsviçre'den prim transferi talebinde bulunan kişilerin Türkiye'de almakta oldukları ya da talep edecekleri yaşlılık aylıkları nasıl etkilenmektedir? Prim iadesi, aylığın yeniden hesaplanması ve müstakil aylık bağlanması hangi şartlarda mümkün olmaktadır? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Servet Nalan Aksoy cevaplıyor.
1: Kurumdan aylık almak derken İsviçre'den primleri transfer edilenlerin aylık bağlandığı tarihten önceki sürelere ait primleri bu süreler almakta oldukları aylık

0: da artış meydana getirmiyorsa kendilerine iade edilmektedir. Transfer edilen primlerin aylıklarda artış meydana getirip getirmeyeceği hesaplanırken transfer edilen primlerin tamamı dikkate alınmaktadır. Transfer edilen primlerin bir kısmı ile aylıkların arttırılıp diğer kısımların ilgilere iadesi mümkün değildir. Ülkemizden sözleşmeye göre yaşlılık aylığı alanlar aylık alırken yazılı talepte bulunarak aylığın bağlandığı tarihten önce İsviçre'de çalıştıkları sürede kesilen primlerinin kuruma transferini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda prim transfer tarihini takip eden ay başı itibariyle ödenmekte olan sözleşme aylığı iptal edilir ve transfer edilen primlere ait süreler 5510 sayılı kanunun 4.1b bendi kapsamında Türkiye'de geçmiş sigortalık süresi olarak değerlendirilir. Transfer edilen sürelerle birlikte kurum mevzuatına göre aylık hakkının oluşması ve yazılı talepte bulunulması durumunda bu talebe göre prim transfer tarihini takip eden ay başı itibariyle Mülga 2829 sayılı kanun veya 5510 sayılı kanunun 53. maddesine göre belirlenecek statü esas alınarak müstakil aylık bağlanmaktadır. Transfer edilen sürelerle birlikte müstakil aylık hakkı oluşmadığı durumlarda yazılı talepte bulunulması halinde transfer edilen prim tutarları toptan ödeme şartlarının oluşması kaydıyla İsviçre frangı olarak ilgililere iade edilmektedir.
1: Bir soru, bir cevap.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Delcy Rodriguez ile İstanbul'da görüşecek. Gündemde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler olacak. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Özgür Özel yarınki grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısını yineledi. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü başkan vekilini seçmek için toplanacak. Zanlar hakkında imar yolsuzluğu, rüşvet, çalışmayan kişilere maaş bağlanması, darp gibi iddialar bulunuyor. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı, sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Washington Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken 2 ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları ben veriyorum, seçme şansı yok dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkati çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı

0: Kadir Özkaya 2012 yılından bu yana Yüksek Mahkeme'ye 739.417 bireysel başvuru yapıldığını belirtti. Başvuruların %86'sını karara bağladık dedi. Adana'da konuşan Özkaya, başvuru sayısının Anayasa Mahkemesi'ne olan güveni ortaya koyduğunu vurguladı. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları sonucu Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgeye ilişkin tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları esnasında Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde veriliyor. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11 ile 16. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı Aydın tarafından sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
11: gelecek. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
15: Reklamlar.
16: Biraz hareket.
17: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Biraz Hareket başladı. Bugün havuzun satrancı olarak da nitelendirilen su topunu, bu sporu konuşacağız. Suyun üzerindeki en sert, en stratejik ve dayanıklılık gerektiren sporlardan biri su topu. Hem fiziksel güç hem de yüksek kondisyon gerektiriyor. Bu sporu, bu branşın yönetimindeki en yetkin isimlerden bir konuğumuzla ve bir milli takım oyuncusuyla konuşacağız. Türkiye Su Topu Federasyonu As Başkanı ve Proje ve Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nejat Kocabay, hoş geldiniz efendim.
18: Hoş bulduk hafizem, teşekkür
17: ederim. Ve su topu milli takım oyuncusu, ODTÜ Spor Kulübü sporcusu Derin Güner, hoş geldin Derin.
19: Hoş bulduk.
17: Önce bizim tabii su topunu ne kadar yakından tanıyoruz toplum olarak, ne kadar ilgiliyiz, bunu bir konuşalım isteriz sizinle. Su topu tarihine baktığınız zaman çok eski bir spor değil herhalde.
18: Aslında oldukça eski. Hem dünyada hem Türkiye'de iki boyutla değerlendirilebilir. Olimpik sporlar arasında ve olimpik spor olma tarihi 1900 yılına kadar gidiyor.
17: O kadar eski.
18: O kadar eski. Ve kadınlarda da 2000 yılı itibariyle olimpik spor oldu. Dolayısıyla hem erkeklerde hem kadınlarda olimpik spor özelliği taşıyan performans sporu.
17: Bir 100 yıl var arada kadınlarla, evet, erkeklerin, değil mi?
18: Olimpik spor olarak tanınması anlamında 60'lı yıllar itibariyle tabii kadınlarda da oldukça aktif oldu. Ama 2000 yılından sonra ciddi bir gelişme gözlemleniyor. Türkiye'de benzer bir gelişme içerisinde. ilk Cumhuriyet'in ilk yıllarında aslında stopu Türkiye'de oynanmaya başlamıştı. Hı hı. Daha sonra dönemler içinde gelişerek, yaygınlaşarak devam etti. Günümüzde de Türkiye genelinde 38 ilde 50'den fazla kulüple, yaklaşık 4000 lisanslı sporcuyla Türkiye genelinde yaygın bir sporu sürdürmeye çalışıyoruz.
17: Peki sputsuz topunu şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz hiç bilmiyorsa radyo mikrofonlarından nasıl anlatırsınız?
18: Çok güzel bir soru. Aslında sporun her branşını çok keyifli, çok özel bir şey olarak tanımlayabiliriz ama biz kendi sporumuz olduğu için stopuna biraz daha fazla anlam yükleyip belki de hayatımızın anlamı gibi bir çıkarımda bulunabilirim kendi adıma, ama milli sporcumuz derin önündeki uzun yolda benzer bir tanımlama yapar mı onu bilemem.
15: Yapmaya çalışacağım bundan sonra.
17: Aslında tabii gerçekten senin yaşıtların, sen kaç yaşında başladın?
15: 12 yaşında başladım.
17: 12 yaşında.
15: 5 yıldır oynuyorum.
17: Uygun bir yaş mıdır bu
18: Çok
17: spora başlamak?
18: Çok uygun bir yaş. 10 yaş itibariyle aslında yavaş yavaş yüzme becerilerini geliştiren sporcular stopuna da 11-12 yaş itibariyle geçip uzun bir serüvenin parçası oluyorlar. 30'lu yaşlara kadar çok aktif oynayabiliyorlar. Hatta 36-38 yaşında olimpik milli sporcular farklı ülkelerde bulunuyor. En performansın yükseldiği yaş dönemi olarak bakarsak da 24-27 arası diye bir
17: en verimli dönem
18: tanımlama yapabiliriz.
17: Peki neden özellikle havuzun satrancı diyorlar bu spora? Gerçekten bu stratejik bir oyun mu?
18: Çok stratejik. Aslında tabii sadece müsabakanın içeriği değil, sporcuların hazırlık süreçleri, o süreçlerde yüklendikleri enerji ve onu bir takım sporunda dayanışma duygusuyla performansa dönüştürme çabası diye tanımlanabilir. Satranç tanımlamasına geldiğimizde aslında bir sonraki rakibin hamlesini, tüm sporlarda belki böyle diyeceksiniz ama burada üç

0: Üçüncü bir faktör olarak su ve görünmeyen alanlar olduğu için suyun altında bütün bunlara cevap verecek hızlı bir yetkinlik istiyor. Gençler bu çerçevede kendilerini geliştirip
1: Evet.
0: satrancın bir parçası oluyorlar diyebilirim.
1: Yani sadece fiziksel güç değil, zihinsel güç de
2: Evet,
1: gerekiyor, değil
2: tabii
1: mi?
2: ki de yani dediği gibi rakibinizi okumak, aynı zamanda hızlı olmak, yani ondan bir tane bile fazla şeyiniz olduğunda aslında bu stratejiye yani çok fazla şey yapıyor. Hem hızlı oluyorsunuz, atik oluyorsunuz. Orada hani rakibiniz aslında daha zeki olduğunuz her şey sizin için çok büyük bir avantaj. Her pozisyonda yani bir kol fazla atınca o sizin için çok büyük bir artıya dönüşebiliyor.
1: Evet, sen peki nasıl seçtin bu sporu?
2: Beni ben de yüzmeden geçtim. Yani şu anda hatta benim çoğu yaşıtım yüzmeden geçmiştir. Yüzmeden birazcık sıkılan, daha eğlenceli, daha adrenalin dolu biri ya bir spor isteyenler için ODTÜ'nün Stopu Kulübü olduğunu öğrendiğimizde yüzmeden deneyelim dedik ve yüzmeye göre çok daha keyifli olduğuna, yani biz öyle olduğunu düşündük ve öyle başladık.
1: Evet, adrenalin daha yoğun bir
2: Evet,
1: adrenalin.
2: kesinlikle yani oradaki, çünkü onda aldığınız o hırs yani bence takım sporlarında, o daha aktif sporlarda, toplu sporlarda daha fazla o hırs, o adrenalin, o istek bence daha fazla oluyor.
1: Peki milli takıma katılma sürecin nasıldı?
2: Milli takıma 2024 yılında aday kadroya seçildim. Ama 2025 yılında, geçen sene milli takıma direkt Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. Tabii çok keyifli bir süreçti ve kesinlikle yani herkesin denemesi, herkesin yani görmesi gereken bir şey. Hani ülkenizi temsil etmek çok bambaşka bir duygu.
1: Evet.
2: Bizde yani maçlarımızı izliyorlar. Oradan da kamplara çağrılıyoruz. Kamplarda da uygun performans gösterenler şampiyonlarda oynama fırsatı görüyor.
1: Evet, sen bir kez daha seçildin milli
2: Evet.
1: takıma.
2: Bu sene de aday kadroya tekrar çağrıldım
1: Çok
2: U18
1: güzel.
2: için.
1: Antrenmanlar çok mu zor? Çok uzun mu sürüyor?
2: Yani ne antrenman olduğuna göre değişir. Yüzme antrenmanları bana çok uzun geliyor yani.
1: Evet.
2: Ama antrenmanlarımız genellikle bizim ODTÜ Spor Kulübü'nde 3 saat sürüyor. Yüzmeyle başlıyoruz. Sonra topa geçiyoruz. Pas yapıyoruz. Antrenman maçları yapıyoruz. Şut antrenmanları yapıyoruz. Kale antrenmanı yaptığımız günler de oluyor. Yani tabii ki sakatlanmamak için güçlenmemiz gerekiyor.
1: Fiziksel kondisyonunuzu hem korumanız hem
2: Tabii ki
1: güçlendirmeniz
2: kara
1: önemli.
2: antrenmanları da bunun için çok önemli. Isınmalar, soğumalar, antrenörlerimiz hep bu konuda bize bilinçlendirmeye çalışıyorlar.
1: Evet, aslında ne kadar ilginç. Hem fiziksel hem zihinsel katkıları var o zaman bu sporun.
2: Kesinlikle evet.
1: Mesela senin okul becerine katkıları oldu mu? Ders çalışma biçimlerini etkiledi mi?
2: Sporun bence bir insana en büyük katkısı zaman yönetimine sahip olmak. Hani zamanınızın değerini bilmeyi öğreniyorsunuz. Başka bir insan için 3 saat çok kısa bir süreyken sizin için aslında yani
1: Dünyalar kadar.
2: ya koca bir antrenman çok şey değiştirebilir, ya da yani o başkası için evde oturacağı bir saatken siz o 3 saatte bir sürü şey yapabilirsiniz. Çünkü zamanınızın değerini biliyorsunuz ve hani o bir saatte, abi benim bir saatim var, şimdi gidip ders çalışmam lazım diyorsunuz. Yani zamanınızın kıymetini biliyorsunuz.
1: Hiç boş zaman diye bir nitelemeniz olmuyor.
2: Evet, olmuyor.
1: Evet, şimdi tabii bu spor özellikle yüzmeyle başlayan bir spor olduğu için yüzmeyi bilecek. Ama onun
2: Tabii.
1: dışında kimlere önerirsin mesela böyle bir sporu?
2: Yani yüzmeyi altyapılarda zaten artık öğretiyorlar ama ben hırslı olan insanları,
1: Hırslı.
2: suyu seven insanları, toplu sporları tabii ki de sevmesi lazım ama hani hem de toplu haşir neşir olmayı, toplu oynamayı seven insanları öneririm. Hem mücadeleyi seviyorsa, yani aslında hem atik olayım, hem kondisyonum olsun, hem dayanıklı olayım, hem de zeki olayım, rakibimden daha hani bir şey fazla yapınca çok büyük bir avantaj elime geçireyim diyen herkes bence yapabilir ve herkes de deneyebilir.
1: Ne kadar güzel. Şimdi Sayın Kocabay, söz konusu bu sporda kadınlar mı, kızlar mı, erkekler mi daha ilgili stopuna?
0: Derin o kadar güzel tanımladı ki hem kızlar hem kadınlar hem erkekler gerçekten ilgili ve cinsiyetten bağımsız olarak doya doya yapılabilecek, deneyimlenecek bir spor. Ama her işte olduğu gibi benim kişisel bir yorumumu katabilirim.
1: Tabii.
0: Kadınların performansı, sorumluluğu, antrenman bilinci ve bunu daha ileri taşımak için kararlılıkları erkeklerle kıyaslandığında biraz daha önde gidiyor.

0: önde gidiyor. Çok güzel. Şimdi ben hani önce şöyle düşündüm. Bedeninizin büyük bölümü suyun içinde. Kural dışı harekete çok uygun bir spor gibi, sert bir spor olabilir gibi. Bu tür durumlar karşısında oyuncular, sporcular ne yapıyorlar? Yaşadın mı mesela derin böyle bir şey?
1: Yani tabii ki herkes, yani tabii ki de yaşıyoruz. Yani yapmamaya çalışıyoruz ama maçın içinde tabii o sinirle, hırsla,
0: heyecanla.
1: Tabii ki heyecanla herkes hani kontrolü kaybetmemeye çalışıyor. Ya yani ben çok ciddi bir şey yaşamadım ama hani daha önce gördüğüm kavgalar oldu.
0: Sakatlık var mı mesela bu sporda?
1: Ya sakatlık oluyor ama hani bu şey futbol gibi hani darbeden aldığınız sakatlık çok fazla değil genellikle. Hani antrenmanlarda ya da fazla kullanmadan oluşan sakatlıklar görüyoruz.
0: Evet, öyle yoğun gerçekten baş edilemez sakatlık değil. Peki söz konusu özellikle federasyonunuza baktığımızda, federasyonunuzun bu desteklediği, düzenlediği bir takım kamplar var, gelişim kampları var değil mi Sayın Kocaman? Bu kamplarla ilgili bilgiler nedir mesela bizi dinleyen dinleyicilerimiz? Özellikle sporcular sadece teknikle mi ilgililer bu kamplarda? Onun dışında başka şeyler, başka donanımlar da kazanıyorlar mı?
2: Mutlaka kazanıyorlar. Türkiye Stop Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve özel olarak da Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki sporun gelişimine yönelik tüm unsurları branşında toplayan bir yapısı var.
0: Evet.
2: Bu yapı itibarıyla da yaygınlaştırmak için ciddi bir çaba gösteriyoruz. Bu yaygınlaştırma da bir dizi eğitim planlaması ve sezon planlamasıyla oluyor. Sezon boyunca kulüplerin, başta bahsettiğim 50'ye yakın Türkiye genelinde yaygın kulüplerin sporcuları en uygun olanaklarla müsabakalara hazırlamasını desteklemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bir sonrasına geçtiğimizde az önce söylediğiniz sakatlıkları önlemek için iyi bir yönetim mekanizmasına ve hakemlik müessesesine ihtiyacımız var. Çünkü mücadele içeren bir spor.
0: Tabii.
2: Daha sonra sonuçlar alındıktan, kulüpler düzeyinde belli bir gelişme sağlandıktan sonra aslında bizim milli ve olimpik hedeflerimize doğru yol aldığımız çok rekabetçi bir alan var. Kulüplerde bu mücadeleyi gerçekleştiren sporcular daha sonra bahsettiğiniz milli takım kampları aracılığıyla performanslarını daha üste çıkartıp bizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil ediyorlar. Buna da hazırlamak kısmında bizim ciddi bir bütün yıla yayılan ve olimpik sezon diye tanımlayabileceğimiz 4 yıllık bir master planımız var. Ve bu planın şimdi ara dönemindeyiz ve umuyorum 2028 olimpiyatları, derinin yaşı itibariyle bilmiyorum belki 2032 olimpiyatlarında milli takımda bu kamp süreçlerine dahil olmuş. Şöyle de bir tanımlama yapabilirim. Alt yaş gruplarında çok yoğun bir kamp ihtiyacı oluyor. Kulüplerdeki gelişimi hızlandırmak için en başarılı olduğumuz küçük bir yaş grubunda, örneğin U16'da 16 yaş altı sporcularda önceki yıl toplam 80 gün kampta geçirdi çocuklar.
0: Evet.
2: Yani bunun üstüne kulüplerde harcadıkları zamanı, çalışmaları, okullarını ve diğer sosyal yaşamlarını göz önüne aldığınızda aslında o yaştan başlayan
0: çok ciddi
2: bir adanmışlık gerekiyor.
0: Peki Türk su sporunun konumu nedir dünyaya baktığımızda?
2: Hızlı bir ilerleme içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında uluslararası sıralamalar işte hem Dünya Federasyonu hem Avrupa Federasyonu tarafından her yıl belli başarı kriterlerine göre değerlendiriliyor. Biz şu anda kadınlarda, büyükler için söylüyorum, A takım düzeyinde dünyada 16. olarak görünüyoruz. Erkeklerde 22. olarak görünüyoruz. Dünya klasmanında aslında Avrupa ülkelerinin hep en üst düzeyde mücadele ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da da o mücadelenin içinde kalmak, her sene Avrupa Kupası'na katılma hakkını elde etmek, bunun üstüne de bir olimpik hedefle taçlandırmak gibi bir projeksiyonumuz var.
0: Senin nasıl

0: bir hedefin var derin.
1: Benim tabii ki de bir gün hani herkesin isteyeceği gibi sporda, bu sporda profesyonel olmak, olimpiyat görmek tabii ki de şu anda. Hani ama benim en çok istediğim şey uluslararası tabii alanda hem kulübümü hem de ülkemi en güzel şekilde, en iyi düzgün sporcu olarak temsil etmek istiyorum. Yani bir sporcu ne kadar zeki, çevik ve ahlaklı olabilirse ben de hep öyle olmaya çalışıyorum. Ve kendim yani genel olarak ülkemi en güzel şekilde dünyaya tanıtmak istiyorum. Biz aynı zamanda hani orada bir görseliz, bir resmiz.
0: Tabii.
1: Orada olabildiği kadar kendimizi en iyi göstermeye çalışıyoruz ve yani Türk kadının isteyebileceği her şeyi, çalışıp yapmak isteyebileceği her şeyi başarabileceğini herkese göstermek istiyoruz.
0: Çok güzel. Bu kadar bilinçli hareket ediyorsunuz. Şu ana kadar kaç golün var?
1: Yani saymadım, saymaya oraya yani girişmedim de hiç. Yani tabii
0: Tok attın çünkü onun
1: evet, yani ben hem de
0: için.
1: birazcık forvet gibi bir pozisyonda oynuyorum. O yüzden hem hani bir sürü yaş grubunda süre aldığım için onu hiç saymadım.
0: Gerçekten kendini geliştirmeye çok uygun bir spor belli ki. Her maç ya da her antrenman kendi kendinizi kontrol etmeyi de sağlıyor. Özellikle söz konusu su sporuyla ilgilensin çocuklarımız diyenler, aileler, sponsorlar söz konusu olduğunda ne bekliyorsunuz?
2: Aslında bu su topuna ilgi duyan bir şekilde katılmak isteyen herkes için çok pratik irtibat noktaları var. Bütün illerimizde var. Aktif olarak yürüyen 38 ilimizde hem il temsilcilikleri hem kulüpler vasıtasıyla ve Türkiye Su Top Federasyonu'nun sosyal medya araçları aracılığıyla ulaşım imkanlarını da değerlendirdiklerinde aslında biz pratik bir spora katılım yol haritası çiziyoruz. Hem çocuklara hem velilere hem okuldaki öğretmenlere, okul ve federasyon işbirliği burada çok önemli. Onun için alt yaş gruplarından okullardan kulüplere çocukların kazandırılması için belli projelerimiz var. Bunları güçlendirmeye, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel.
2: Dolayısıyla tavsiyem Türkiye Su Top Federasyonu web sayfasını ve sosyal medya araçlarını izleyerek kendi illerinde hangi kulübün aktif olduğunu veya doğrudan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine veya il temsilcimize ulaşarak kendilerini bu haritanın içinde bulup derin gibi güzel, değerli bir spor yönü çizebilirler diye
0: Evet, çok güzel.
2: iletebilirim.
0: Şimdi iki takım var havuzda. 7 kişiden oluşan iki takım. Bir kale, iki kale var. Bu kaleler arasında gidip gelen, koşamayan ama yüzen.
1: Evet.
0: Koşuyor musunuz? Onu da bilmiyorum
1: Yok,
0: tabii.
1: ayağımız yere
0: Değmiyor,
1: değmiyor.
0: değil mi? Onun dışında bilmemiz gereken ne var kural olarak?
2: Tabii bu süre 28 saniyelik bir hücum süresi var. Topun faul yapıldığında durduğu bir süre var. Ve az önce tanımladığınız satranca uygun olarak rakibi bir kişi eksik bırakmaya yönelik hareketler var. Bunlar gerek merkez diye tanımladığımız işte pivot bölgesinde oynayan bizim dilimizde çakılı diyoruz. O pozisyondaki oyuncunun veya kat eden oyuncuların rakibi kural dışı bir harekete zorlaması ve onun oyun dışında kalmasıyla 7'şer kişi dediniz. Birer kaleciyi çıkarttığımızda 6-5'lik bir set düzenine ve bu set düzeninde de en hızlı şekilde topu rakip kaleye göndermeye yönelik bir dayanışmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla o seyir zevkine eşit arasındaki bir mücadelede satrancın bir parçası olarak rakibin bir gücünü eksilttikten sonra kendisini güçlendiren takımlar müsabakanın sonucunda diğer takıma göre bir miktar daha avantaj sağlayabiliyorlar.
0: Evet, aslında şimdi anlatırken aman Allah'ım bunların hepsini bir arada yapmak ne kadar zor diyorsun. Sen nasıl başarılı olabiliyorsun bunda? Çok sevmekle mi yoksa kondisyon ve sevgi bir aradalığında mı?
1: Tabii ki yani kondisyonunuzun antrenman yapmak tabii ki de hani bir şeyi ne kadar fazla yaparsanız o artık otomatik olmaya başlar. Hem kondisyon hem sevgi. Hani ben içimden yani doğuştan beri içimde bir spor insanı olduğunu

0: Hep de hani hırsta, yani yaptığınız şeyde zaten daha iyi olmak istedikçe siz hani o sizi bir sonraki şeye taşıyor. Burada da hani bu sporda başarılı olmak aslında genel olarak çalışmaya ve antrenman yapmaya bakıyor. Dediğim gibi siz bir şeyi ne kadar çok yaparsanız o sizin için artık normalleşmeye başlıyor. Onu otomatikman suda yapmaya başlıyorsunuz. Bu da takımınızla birlikte antrenman yapmakla başlıyor.
1: Çok güzel. Peki yakın zamanda kazandığımız önemli bir başarı ya da hedeflediğiniz bir şey var mı?
2: Önümüzdeki dönem aslında yoğun bir uluslararası takvim içindeyiz ve asıl hedefimiz az önce söylediğim gibi A takım düzeyinde olimpiyatlara katılmak. Yaş gruplarında da 20 yaş, 18 yaş, 16 yaş diye ayrıştırılan hem Avrupa düzeyinde hem dünya düzeyindeki müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olimpik hedefe doğru yol almak öncelikli hedefimiz. En iyi derecemiz bugüne kadar dünya altıncılığı, U16 kadrosuyla elde ettiğimiz. Bunun
1: Derinlerin elde
0: evet, benim de
1: ettiği.
0: içinde
1: Evet,
0: olduğum
1: çok
0: bir yaş
1: güzel.
0: grubu.
2: Daha üstüne çıkacak hedefleri de tabii A takım düzeyinde tanımlayıp bir gün takım sporunda olimpik hedefler doğrultusunda olimpiyatta milli takımımızın yer aldığını görmek, bayrağımızı dalgalandırmak
1: En
2: en
1: büyük
2: büyük
1: hedef.
2: hedefimiz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Nejat Kocabay ve sevgili Derin Güner bugün bizim konuğumuz oldu. Türkiye Su Topu Federasyonu As Başkanı Sayın Kocabay ve Su Topu Milli Takım Oyuncusu Derin Güner'le suyun içindeki o zorlu mücadeleyi, disiplini ve Türk Su Topu'nun geleceğini konuştuk ve programın sonuna geldik. Program yapımcımız Neşe Yenici, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek ve ben Hafize Okan. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hareketin profesyonel boyutunu konuşmaya devam edeceğiz. Programımızda Derin'e de başarılarının
0: Çok
1: devamını diliyoruz.
0: teşekkürler.
1: Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
3: Biraz hareket.
4: Reklamlar.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
9: Baba, bu ne bayramı?
10: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri

0: arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Adem Gürlek, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Başlayacağız enflasyonla ve PPK beklentileriyle ama önce bir İstanbul'a gidelim. Arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
3: Merhaba Zafer Ergin. Haftanın ilk işlem günü kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %1,56'lık yükselişle 13.907 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, avro 53 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Tahvil fono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %43,59 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın ounce 4319 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 41.845 lira, çeyrek altın 10.492 lira, 24 ayar küçük altının gram satış fiyatı ise 6.417 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Hocam işte bayram tatilde girdiği için araya iki gün gecikmeyle cuma günü evet. Açıklandı enflasyon. Beklentilerin bir miktar üzerinde olduğu söyleniyor. İşte 1.50'ler civarındaki bir beklenti ki biz de pazartesi konuşmuştuk 1.5-2 arası demiştik.
1: Evet.
0: 1.71 geldi. İşte bugün de mevsimsellikten arındırılmış geldi. O da 1.92. Hı hı. Bir yukarı yönünü sürdürüyor aslında az da olsa.
1: Evet. Yani 1.71 çıkması şeyde aylık olarak yukarı yönünü çevirdi ama bu olağanüstü koşulların da etkisiyle bir hafif yükselme de olabilir. Şundan dolayı yakın dönemdeki o siyasi çalkantıların yaratmış olduğu belirsizlikler vesaire artı küresel ekonomideki belirsizlik ve emtia fiyatlarının sürekli başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarının sürekli yukarı doğru hareket etmesi ve belirsizlik bir dalgalanma ile devam ediyor olması sonuçta Türkiye'deki enflasyonunda beklentilerin üzerine çıkarttı. Aslında 1.71 çok da beklenmeyen bir rakam değil. Çünkü beklentileri sıraladığımız zaman çok farklı değerlendirmeler vardı. Dolayısıyla da 1.71 olabilecek rakamların içinde duruyordu. Şeye baktığımız zaman hangi sektörlerde daha çok hareketlilik var? Bir kere enerji ve ulaştırma, taşımacılık vesaire orada net olarak artışları görebiliyoruz. Sebze meyve fiyatlarında biraz olsun gerilemenin etkisiyle bu oran belki daha da yukarı çıkmasını engelledi. Ama genel olarak dezenflasyon programının kendi hedeflerinin gerisinde kaldığı da açık. Dolayısıyla da biz uzun süreden beri uygulanan programın gözden geçirilmiş yeni hedefleriyle de birlikte baktığımız zaman o hedeflerin de dışına doğru çıkma ihtimali oldukça yüksek görünmeye başladı. Bu durumda enflasyonun aslında programın kendisine baktığımız zaman tamamen talep yönetimine dönük olarak şekillendirilmiş bir programla karşılaşıyoruz. Onun da temel dayanağı iş talebin kısılmasıydı. Hem faiz politikasıyla hem de makro ihtiyati tedbirlerle birlikte iş talebi belli düzeyde tutarak ekonominin yavaşlamasını engellemek için de ihracat sektörlerini işte olabildiğince destekleyerek ekonominin çarklarını ihracata dönük olarak

devam ettirip istihdamı, büyümeyi o anlamda koruyup iş talebi de kısarak fiyatları baskı altında tutmak temel hedefti. Şey olarak da döviz çıpası da kullanılarak

0: başladı.
1: Bu arada reel efektif döviz kuru da açıklandı ya, Mayıs'ta reel olarak
0: Bir
1: gerilemiş
0: miktar
1: TL'nin
0: evet
1: değeri.
0: TL'nin de bir miktar geriledi. Oradaki son dönemdeki hareketlilikten dolayı öyle bir sonuçla karşılaştık. Perşembe günü yapılacak olan toplantıda ne bekliyoruz? Şimdi normal koşullar altında bu verilere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın şu anda fiili uyguladığı politika faizinin fiili olarak uygulanan %40'a çıkartması beklenirdi. Şu anda politika faizi 37, piyasada uygulanan 40
1: 40.
0: ama diğer işlemlerde uygulanan dönem dönem onun 40'ın üzerinde çıktığını da gördük. Dolayısıyla da faizlerin yukarı yönünde artmasına dönük bir baskı var. Ekonominin genel kendi iç dinamiklerinin yaratmış olduğu koşullar nedeniyle. Şimdi Merkez Bankası bu durumda yapabileceği şey nedir? Bir, faizleri 40'a çıkartmak, politika faizini yani 37'den 300 bas puanını 40'a çıkartmak. Dolayısıyla da haftalık repoya dönmek ve kendisine hareket alanı olarak da gene yaklaşık o üst bantı ya da belli bir miktar artık bandı da kullanmıyor biliyorsunuz. Orada da kendi bir günlük faiz işlemleri için ilan ettiği oranda da muhtemelen de onu 43 yapacaktır. Orada bir hareket alanını rezerv olarak tutmak. Şimdi bu normal koşullar altında olabilecek en hani beklenen senaryo. Ama son dönemlerdeki açıklamalara vesaire baktığımız zaman Merkez Bankası'nın sanki politika faizini gene 37 tutacağını, fiili uygulamasını 40'la devam ettireceğini, eğer onun yetersiz kaldığını görürse de makro ihtiyat tedbirleri sıkılaştırma şey yaparak, devreye sokarak politika faizini arttırmadan ekonomiyi de aşırı ısınmayı yok edecek faiz aracını kullanacağını düşünebiliriz.
1: Peki şöyle bir opsiyonu var mı? Yani gerçi bu da hülle gibi oluyor. Yani şu anda 40'ta gecelikten fonluyor
0: Fiili
1: sadece.
0: olarak şu
1: Fiili
0: anda evet.
1: olarak 40'ta gecelikten fonluyor. Geceliği mesela 42'ye 43'e çıkarıp politika faizini 37'de tutması da teknik olarak mümkün. Koridoru sadece
0: Mümkün
1: genişletmiş
0: ama
1: olacak.
0: bu çok da anlamı yok. Bu şu demektir. Ben zaten 42'yi uygulayacağım. Dolayısıyla 37'nin inandırıcılığı kalmıyor. Şimdi bu Merkez Bankası politikalarının temel dayanakları aslında inandırıcılık ve güven. Şimdi Merkez Bankası'nın inandırıcılığı nereden geliyor? Kendi ilan etmiş olduğu hedefi tutturup tutturamamasından. Siz kendi faizi, açıkladığınız faizi politika aracı olarak zaten ben 37 ilan ediyorum ama 42'yi de kullanmak üzere rezerv olarak ayırıyorum. Bu şu demektir. Piyasalara şöyle bir sözlü mesaj veriyorsunuz. Aslında ben 42'yi uygulayacağım. Dolayısıyla da o zaman 37'lik bir faizin inandırıcılığı kalmayacağı için Merkez Bankası zaten fiili olarak 42 otomatikman çıkacak. Onun işte yapmadan kendi politikasını da ben çünkü bütün o raporlar ne diyor? Ben gerektiği zaman sıkılaştırma tedbirlerini alacağım diyor. Şimdi mesela geçen şeyde toplantıda bunu yapmadı. Üzerinden yaklaşık bir 40-45 gün geçiyor.
1: Geçen toplantı için beklenmişti hatta.
0: Evet.
1: Yani adını koyalım.
0: Şimdi kuvvetle ihtimal dahilindedir arttırması ama arttırmaması da gene şaşırtmayacaktı açıkçası beni.
1: Evet, bu arada hani bütün uluslararası kuruluşlar hep tahminde bulunurlar ya
0: Evet.
1: Hüseyin. Onlarda da hep pas geçeceği yönünde, pas geçeceği ama gecelikten fonlamaya devam edeceği yönünde beklentiler hakimdi. İlk kez bugün gördüm BBVA Research. Bu işte Garanti Bankası'nın
0: Evet.
1: sahipleri olan BBVA'nın analistleri 300 bas puanlık artış beklediklerini açıklamışlar.
2: Valla ben açıkçası hocamın dedikleri gibi çok öyle fiili artışı yani daha doğrusu politika faizindeki ben artışı çok beklemiyorum. Niye çok beklemiyorum? Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta bir İslam ülkeleriyle ilgili bir finans toplantısına katılmıştı. O toplantıda yaptığı konuşma işte bereket, faiz vesaire gibi kavramlar üzerinde durarak.
1: Ama İslami finans toplantısı, yani ne demesini bekliyorduk ki Sayın Cumhurbaşkanı?
2: Yaptığı atıfları da göz önünde bulundurarak ben açık söyleyeyim hani çok kişisel olarak beklemiyorum. Hani önümde benim veri seti yok veya hocam gibi aynı konulara hakim değilim ama şunu görüyorum ki ve hani memur, işçi veya asgari ücretli şunu görüyor ki Merkez Bankası şu anda 5 aylık enflasyon orta vadeli programda kağıt üzerine yazılmış olan rakamın üzerine çıktı. Yani 16'nın üzerine zaten çıktı. Hadi diyelim ki bunu revize edildi. Ardından hani

0: gerek Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek %20'ler civarında bir enflasyon beklediklerini ifade ettiler. Ardından Merkez Bankası hedefini bir kez daha revize etti. Yazılı hedef diye geçiyor. Yazılı hedef 24 küsüre çıktı. Ama bize şu ana kadar 5 aylık veriler zaten bu 24'ün de tutmasının neredeyse imkansız olduğunu
1: Daha üç tane
0: gösteriyor.
1: enflasyon raporu toplantısı
0: Var.
1: var. O nasıl olsa
0: Var
1: tekrar
0: ama
1: değişecek.
0: mesela bugün Alaaddin Aktaş'ın yazısı ekonomi programı bugün 3. yılı.
1: Evet.
0: Ve hani enflasyonu düşürmek üzere ve parasal sıkılaştırma üzerine kurulmuş. Enflasyonun sebebini talep kaynaklı görmüş ve talebi sürekli kısmaya kurulmuş ki bunu daha önce Yeni Şafak gazetesinde de eleştirilmişti. Bugün de yine farklı bir eleştiri var dövize yönelik. Ondan da geri belki bahsedilebilir ama 3 yıllık birikimli enflasyon %215 ve bütün bu toplumsal fedakarlıklar enflasyonun %40 seviyelerinden 32 seviyelerine
1: Ancak
0: getirirsen
1: indiriyor.
0: 7 puan düşün. Hani tamam arada bir 70 puanı falan çıktı vesaire ama hani sonuç itibariyle 3. yıllık bir program gibi de öyle
1: Evet.
0: lanse edilmişti. Benim tahminim yakın zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir ekonomi programı ya da mevcut programı revize mi edecek veya farklı bir şey yapacak. Kuruluş yıl dönümü de zannedersem yaklaştı. Bu zaman diliminde galiba daha farklı argümanlara dayalı belki de bu programdan vazgeçilerek daha yeni bir ekonomi programı daha yazılacaktır diye ben tahmin ediyorum.
1: Şimdi bu tabii kritik bir şey. Nasıl bir önümüzdeki dönemde nasıl bir ekonomi politikası uygulanacağı tamamen siyasi tercihlerle ilişkili hale gelmiş
0: Yani
1: oluyor.
0: aynı ekonomi yönetimiyle mi uygulanacak? Kritik soru da o aslında.
1: Aslında hangi ekonomi yönetimi gelirse gelsin, ekonominin temel verilerinden, hareketli temel dinamiklerinde dikkate almadan uygulanacak politikaların sonuç alması mümkün değil. Şimdi bu program neden eleştiriliyordu? Çok dar bir alan üzerinde inisiyatif kullanıyor. Ne diyor? Talep yönetimi. Ve ağırlıklı olarak da para politikası. Merkez Bankası bu konuda yapabileceklerini yapıyor. Onun dışında maliye politikasında aksayan yönler vardı. Son dönem bütçe rakamları belki orada bir hafif iyileşmeyi gösterebilir ama o da tabii konjonktürün ne olacağını bilemiyoruz önümüzdeki dönemde. Orada da sapmalar tekrar başlayabilir. Bizim son 3 yıl içerisinde yani program uygulamaya başladıktan sonra gördüğümüz maliye politikası öyle çok da sıkı bir maliye politikası değil açıkçası.
0: Hatta bizzat Merkez Bankası Başkanı müşteki oldu bundan.
1: Evet.
0: Yani maliye politikalarından yeterli desteği göremiyoruz dedi
1: Göremedik.
0: Fatih
1: Bunlar
0: Karahan.
1: temel prensip uyumluluk politikanın olması lazım. Siz para politikasını sıkılaştırıcı uyguluyorsanız uyumlu biçimde maliye politikasının da buna eşlik etmesi beklenir, desteklemesi beklenir. Belki de en destekleyici gelirler politikası. Orada nereden görüyoruz? Sabit ücretler yani emekli memur maaşları ve asgari ücretlerin gelirlerindeki artışa baktığımız zaman işte TÜİK'in hesapladığı enflasyon oranı kadar bazen de onun bile altında kaldığı dönemler olabilir. Üstelik bir de aradaki yaşanan enflasyonun da dikkate almadan sadece son ay verilerine bakarak fiyat hareketi, ücret artışları sağlanıyordu. Şimdi yeni bir program düşünülüyorsa bir kere temel paradigmanın değişmesi lazım. Yani bizim hedefimiz ne olacak? Enflasyonu düşürmekten vaz mı geçiyoruz? Vazgeçmiyor muyuz? Eğer vazgeçiyorsak bu program ancak daha sıkılaştırıcı yeni önlemler alınarak revize edilebilir, gözden geçirilebilir. Yok biz enflasyonu artık hedef olmaktan çıkartıyoruz, büyüme ve istihdamı düşünüyoruz derseniz de o zaman Merkez Bankası'nın herhalde bugünkü yönetiminin ya kendisine sunulan programı uygulamak üzere yeni bir hazırlık yapması lazım ya da bırakıp gitmesi lazım. Yani sonuçta
0: Mesela yeni banknotta bunlardan biri olur öyle bir durumda herhalde değil mi? 1.000 liralık hatta 5.000 liralık
1: 5.000 liralık
0: banknotlarda.
1: muhtemelen olur çünkü yani siz enflasyonu hedef olmaktan çıkartıp yani dezenflasyon programını bir kenara koyduğunuz andan itibaren bu ne demektir? Ekonomiyi aşırı ısıtmaya başlıyorsunuz. İstihdamı arttıracak, büyümeyi teşvik edecek bir program başladığınız andan itibaren de enflasyonun bugünkü düzeyde tutamayacaksınız. Yani Türkiye uzunca yıllar yüksek enflasyonu yaşadı mı? Yaşadı işte. Maliyetin ya da en temel göstergesi banknotların yanındaki sıfırların artmasıydı. Şimdi günlük hayata baktığımız zaman 200 TL'lik banknot en büyük

0: teşekkürümüz. Yani sonuçta çok da öyle büyük işe yapacak bir para olmaktan çıktı açıkçası. Dolayısıyla da yükselen enflasyon ekonomiye yaratılan bir canlılık, kredi mekanizmalarının çalıştırılması, faiz oranlarının düşürülmesi. Bunun temelde de şey olacaktır, yani faiz oranlarının düşürülmesi olacaktır. Ekonomi bizi nereye götürecektir? Açıkçası yani sürdürülebilir olur mu derseniz çok zor. Yeni kaynak arayışı mutlaka olmalıdır. Bu programı destekleyecek, çünkü yani siz kendi iç tasarruflarınızla bu büyümeyi sağlayamayacağınıza göre dış kaynak ihtiyacına gireceksiniz. Dış kaynak ihtiyacına girdiğiniz zaman maliyetini de görüyorsunuz bütçeden. Bütçenin 1.2 trilyon TL'lik bir faiz ödemesi var. İlk 5 ayda, değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla da
1: %44'ü harcıyor.
0: Evet, bu şeyin bu kadar yüksek faiz neden ödeniyor sorusunun cevabı kamu iş borçlanma kağıtlarının karşılığı olarak verdiğimiz faizler. Bu faizler uzun vadeli faizler olduğu için politika faizlerinden farklılık gösteriyor, kopuş gösteriyor. Türkiye taze kaynak getirebilmek amacı. Dolayısıyla şimdi bu koşullar altında siz eğer yeni dış kaynakta bulma konusunda bir sıkıntınız varsa da Merkez Bankası'nın kaynaklarına başvuracaksınız ve parasal bir genişleme gideceksiniz kaçınılmaz olarak. Onun da sonucu da yani literatür yazıyor enflasyon.
1: Bir de parantez açayım. Tütün ürünleri sağlığa zararlıdır. Bu arada arada derede hiçbir şey yokken sigara fiyatlarına zam gelmiş.
2: Çünkü onu cuma günü Mehmet Kaya ile konuştuk. Bir neydi tam adı? Bir tür sağlıklı yaşam fonu gibi bir şeye fon evet. aktarılıyor ama 1 liralık bir şey muhtemelen o
1: Mehmet Kaya'nın haberiydi.
0: Ha, maktu bir rakam eklemişler sigara evet. üzerine.
2: Sigaranın üzerine değil. Sigaradan bir maktu bir rakam işte 1 lira şu an için sağlıklı yaşam fonu hani
1: evet, evet.
2: öyle bir ismi var.
0: Ama yani. Fiyatını arttırarak yapıyorlar.
1: Ama o daha
2: hayır onun içinden aslında karşılanabilecek bir şey ama muhtemelen sigara üreticileri bunu zamla.
1: Yok o proje daha hayata geçirilmedi yalnız. O sadece bir taslak şu anda Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığı Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu bir çalışma. O daha hayata geçmedi ama şimdi Türkiye'de sigara zamları hani Ocak ve Haziran aylarında normalde enflasyon ya Temmuz'da açıklanan Haziran enflasyonu 6 aylık otomatik ÖTV artışı oluyordu. Hı hı. Ocak ayında yapıldı bir fiyat artışı ama şu anda Mayıs'ta evet Mayıs'ın sonuydu ya da Haziran'ın başında Haziran ayında bir artış yaptı. Bu çok alışıldık bir durum değil.
2: İşte ona hazırlık olabilir belki o fona aktarılacak paranın hazırlığı olabilir. Yani işte,
1: ama işte enflasyon da etkileyecek.
2: Bunu işte bütün bunların ışığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Şöyle açıklama özeti şöyle. Rekabet gücünü kalıcı olarak arttıracak ve küresel değer zincirlerindeki konumu güçlendirecek politikaların kararlılıkla sürdürülecek. Hangi politikalar?
1: Evet. Ya, özellikle bu bir süre önce bir kabul eden torba kanun teklifi vardı. Yabancı sermayenin Türkiye'de yayınlandı da zaten. Türkiye'de daha çok yabancı sermaye gelmesi için vesaire yatırımcılara kolaylık sağlayan unsurlar, vergi avantajları vesaire
2: özellikle, şu varlık barışı ile birlikte olan
1: evet evet İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımlara vesaire avantajlar sağlanıyordu. İşte tek durak ofis diye bir çalışma var yani tüm yatırım işlemlerini tek kalemde ya da tek yerde tek mercide hazırlanacak işte 40-45 gün içerisinde şirket kurulabilecek vesaire. Bu şu anda İFM'deki yani İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlere sağlanan bir avantajdı. Bunun zaman içerisinde ülke genelindeki tamamına yayılmasına yönelik bir çalışmadan bahsediyor açıklama. Zaten biliyorsun o klasik konjonktürel durumlar, dış gelişmeler vesaire buna rağmen ekonomimiz başarıdadır diye o klasik bir giriş ifadeleri var. Ama temel olarak 3 tane konu var. Bunların bir tanesi de yine yabancı sermayeye yönelik, yabancı bu sefer iş gücü çalıştırılmasına yönelik, yani iş gücü piyasasındaki gelişmelerin değerlendirildi diyor ve ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdam ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesi. Bu deprem döneminde inşaat konusunda bayağı ciddi ihtiyaç vardı. İşte çobanlar noktasında halen
2: ama %8,5 civarında işsizliği olan bir ülkeyiz biz. Yani evet, yabancı

0: Başka gücüne ihtiyacımız var mı?
1: İşte ihtiyaç duyulan alanlarda diyor. Mesela şeyde deprem döneminde kalıpçı bulamadılar. Hı. Onu biliyoruz.
2: Düz inşaat işçisi sıkıntısı evet. Çekildi.
1: Evet evet. Yani biraz daha böyle farklı kategorilerde ama tabii ki senin dediğin gibi yani sonradan işte Suriyelilerden de bayağı istihdam işte bir Türk bir Suriyeli almaya özel şeylere verdiler, teşvik verdiler biliyorsun belirli Anadolu illerinde. Yani dolayısıyla yani dediğim gibi çok çok ekstra bir şey vermedi ama benim aşırı dikkatimi çeken senin az önce söylediğin konu işte ihtiyaç duyulan alanlarda yabancıların izin süreçlerinin yetkinleştirilmesi. Bir de orta vadeli programın eylemlerin biraz daha hızlandırılmasına yönelik de ne gibi tedbirler alınacak onlar noktasında da yine bir istişarede bulunulmuş.
0: Evet. İstanbul Sanayi Odası Mayıs ayı Türkiye İhracat Pazarları Endeksi verilerini açıkladı. Bu bizim ihracat iklimi endeksi diye bildiğimiz endeks evet. Aslında. Mayıs'ta hafif bir toparlanma var. Mart seviyesine dönmüş. Yani savaşın etkilerinin yavaş yavaş toparlandığı anlamına da geliyor sanki hocam.
2: Baz rakam 50, verir 50.3. Yani o az olsa bir iyileşme olduğunu gösterdiği rakam o. Şimdi açıklamaya baktığımız zaman sınırlı bir iyileşme kaydettiriyor. Tamam. Özellikle Avrupa'daki ana ihracat pazarlarında üretim yavaşlarken Ortadoğu'da ise toparlanma sinyali görülmeye devam etti. Şimdi İstanbul Sanayi Odası bunu açıklıyor ama tabii kendi üyelerinin gelen bülten şeylere göre, sorulara verilen cevaplara göre açıklıyor ama geçen hafta Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman Mayıs ayında ihracatın -9.3 gerilediğini görüyoruz.
0: Evet.
2: Yani şimdi
0: ama ithalat da gerildi.
2: Biraz ithalat bayram da dönemi -10.7. O da gerilemiş. Ocak Mayıs'a baktığımız zaman ihracattaki artış 0.3. Şimdi son ayda büyük bir gerileme var. Onu anlayabiliyoruz. Hem bayram etkisi olabilir, takvim etkisi. Hem de bu ortada Hürmüz Boğazı'ndaki karışıklıklar nedeniyle, ortadaki yaşanan savaş nedeniyle özellikle o bölgeye ilişkin artı diğer Avrupa ülkelerine ilişkin ihracatımızda bir gerileme var. İthalatta da tamam gerileme var ama ithalatın Ocak Mayıs'ına baktığımız zaman 1.2'lik bir artış var. Dolayısıyla şimdi üyelerin vermiş olduğu cevapla Ticaret Bakanlığı'nın verdiği cevap açıkçası çok da fazla örtüşmüyor gibi duruyor ama belki üyeler önümüzdeki döneme ilişkin siparişler vesaireler onlara da bakarak bir olumlu buraya yansıtmıştır. Umarız ki tabii ki çalkantılar sonra ve özellikle Orta Doğu bölgesinde artı işte Türkiye'nin belli bir ihracat pazarının olduğu bölge olduğu için orası ve tabii temel pazarımız Avrupa Birliği'nin bütün Avrupa coğrafyasındaki ülkelerde ekonomideki o yavaşlamanın durgunluğun etkisini ortadan kalktığı anda itibaren Türkiye'nin ihracatı orada ivme kazanıyor çok açık. Dolayısıyla da bu 50.3'ün karşılığı olarak açıklanan endekste Mart ayındaki seviyeye geri dönüldü. Arada bir çalkantı var. Dış pazardaki talep koşullarına sınırlı bir iyileşme işaret etti diyor ama onun hangi pazarlar olduğunu açıkçası çok da fazla Orta Doğu dışında genelleştirilmiş bir tabir dışında söylemiyor. İhracat pazarları kesintisiz olarak güçlenme 29 liraya kadar ulaştı diyor. Euro bölgesinin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa üretim azalmaya devam etti. Buna Birleşik Krallık'taki gerileme de devam etti diyor. Dolayısıyla Avrupa pazarı çok da iç açıcı sinyaller vermiyor evet. Açıkçası.
0: Ki biz de işte ihracatımızın %2'sini oraya
2: evet.
0: Yapıyoruz.
2: Temelde
1: bir teknolojik ürünleri oraya ihraç ediyoruz. Bir de o var.
2: Evet.
0: Hüseyin senin buna ekleyeceğin var mı? Yoksa şu takipteki alacak meselesini senden dinlemek istiyorum. Takipteki alacaklarının satışını hızlandırmış çünkü bankalar. Evet. Ne anlama geliyor?
1: Ya bu geçen yılın ilk 6 ayında 25.6 milyar liralık satış yapmış bankalar. Yani daha doğrusu alacaklılar tüketiciden olan işte kaynağı tüketiciler olmak üzere alacakları tahsili gecikmiş alacaklar diyor. Yani artık takibe düşen alacaklar diyor. Banka diyor ki ben bununla uğraşmayayım diyor ve onları satışa çıkarıyor.
0: Onları ucuza satıyor.
1: Çok çok ucuza satıyor. Üstelik o bakiyenin çok çok ucuzuna satıyor ve geçen yıl ilk 6 ayda 25 milyar liralık satış yapılmış. Bu yılın 5 aylık döneminde yani geçen yılın yarısında 25 satılırken bu yıl daha 5 ayda 42 milyar liralık satılmış ki geçen yılın %40'dan daha da fazla üzerinde bir alacak satışı var.
0: Peki bu 42 milyar gerçek değeri mi alacağın yoksa satıldığı değeri mi? Gerçek yani 100 milyarlık bir alacak da

0: Gerçekleri.
1: Ya, tamam.
0: Gerçekleri ama kaça sattı bilmiyoruz. Belki dediğim gibi ben bu belki 5 milyara sattılar. Yani çok çok düşük bir bedele satılıyor. Ama toplam baki şu anda 723,8 milyar lira, 1 trilyon liraya doğru gidiyor yavaş yavaş.
2: Tabii bankanın kendi özel durumlarına bağlı olmak üzere, yani açıklanan rakamları ben hatırlıyorum da, 1/5 fiyatıyla yarı %50 iskontolu kadar değişiyor. Ama
1: Evet.
2: büyük ölçüde 1/4, 1/5 fiyatlarını bankalar ellerinden çıkartmış oluyor bu
1: banka ne
2: tahsilde.
1: kurtarsam kârdır diye
2: Evet.
1: bakıyor. Yani halk dilinde bunun adı bu.
0: Hukuk
2: Şimdi
0: büroları devreye giriyor.
2: enflasyon yükseliyor. Beklenti o. Yükselen enflasyon karşısında ellerindeki alamadıkları varlıkların değerleri zaten
0: Eriyecek.
2: eriyecek. Dolayısıyla ben belirttiğiniz gibi ne alabilirsem onu bilançomu düzeltecek şekilde değerlendiririm. Bunu yapan şirketler var. Şirketler bunları bankadan alıp kendileri gerçek tahsilat peşine düşüyorlar.
1: Onlar da zaten gerçek rakamı tahsil edemiyorlar aslında. İşte 10 milyarlık alacağı 2 milyarı aldıysa, o da işte 3 milyar
2: Uzlaşma
1: tahsil
2: vesaire
1: etse,
2: devreye giriyor.
1: o da 1
2: Evet.
1: milyar kar etmiş oluyor
2: Evet.
1: zaten bundan. Böyle bir sistem. Peki, herkese de çok teşekkür
2: Teşekkür
1: ediyorum.
2: ederiz.
1: Haftaya
0: Teşekkür
1: görüşmek
0: ederiz.
1: üzere. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla yine burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.

0: 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
4: iyi gelecek. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, Orta Koridor üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. 18 il merkezi yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son 5 günde yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı. İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran 15 Ekim tarihlerinde yasaklandığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı turnuva öncesi ana kamp çalışmalarını yürüttüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay Yıldızı ekip gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki bir haftalık süreçte hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, hafta ortasına kadar iç kesimlerde sağanak geçişlerin etkili olacağını bildirdi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
2: Ankara gündemini alacağız. Ankara gündemini TRT muhabiri Göksu Kandemir bizlere aktaracak. Göksu Kandemir.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı, görüşme ve açıklamalarına ilişkin detayları alarak başlayabiliriz Göksu Kandemir.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Seçimler bitti. 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık. 1 tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi aldı. Böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık dedi. Mustafa Paşa halkına seslendi. Seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti. Belde statüsü kazanan ve seçime giden yerlerden biri de Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesiydi. Mustafa Paşa'da resmi olmayan sonuçlara göre seçim AK Parti adayı Mustafa Özel kazandı. Seçim dolayısıyla beldede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak meydandaki vatandaşlarla buluşturdu. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum dedi Erdoğan. Bu başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. Bu 5 beldemizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca en sosyal hesabından bir paylaşımda da bulundu. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle 362 mahallede mahalli idareler ara seçimlerinin yapıldığını belirtti. Ülkemizde milletimiz için hayırlara vesile olmasını

0: gidiyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan seçim mesajında seçimi kazanan beldede belediye başkanları ve muhtarlara başarılar diledi. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi.
1: Göksu Kandemir, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının gündemine ve yapılan açıklamalara dair neler aktarırsınız?
0: Evet, yaklaşık 4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Beştepe'deki toplantıyla ilgili yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne işaret edildi. İşsizliğin tek hanede kaldığı vurgulandı. Jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatlarına karşı tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Bütçe dengesinin program hedefleriyle uyumlu seyrettiği belirtilirken Türkiye'nin risk priminin savaş öncesi seviyelere yaklaştığı kaydedildi. Toplantıda orta vadeli program odaklı yapısal reformlarla yeşil ve dijital dönüşüm adımları da değerlendirildi. Yatırım ortamını iyileştirmek için yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin sürelerinin etkinleştirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan tek durak ofis modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılacağı duyuruldu.
1: Göksu Kandemir, son olarak haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündeminde neler var? Ayrıntıları alabilir miyiz?
0: Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin kabulüyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyonsa akademisyenleri dinleyecek. Tarım arazilerinin hobi bahçesi yapılarak bölünmesinin önüne geçilecek demiştik zaten. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da çözülecek. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta AK Parti'nin hazırladığı 29 maddelik toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. İlk 5 maddesi kabul edilen düzenlemeyle konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazi edinmesi de bakanlık iznine bağlanacak. Yeni öğrenci hafta düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişkiyi kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırma komisyonunda yeni haftada 6. toplantısını yapacak. Farklı branşlardan akademisyenlerin dinleneceği toplantı dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek, masaya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajlarını çarşamba günü AK Parti grup toplantısında verecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz Göksu Kandemir. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Göksu Kandemir aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk Mahpe Eker Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, geçtiğimiz günlerde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşma yapacağını ve parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını açıkladı. CHP'de yaşanan son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce CHP grup toplantısında neler yaşanacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Öngörülerinizi de almak isteriz.
3: Tabii. Mahpeker Hanım, bugünün en zor sorusunu sordunuz, onu söyleyeyim. Yarın ne yaşanacak? Çünkü daha önce siyasi tarihimizde yaşamadığımız bir gelişme. O kadar farklı dinamiklerle ilerliyor ki mutlak butlan kararı bir parti için ilk defa uygulandı. Ve onun ardından da yani mahkeme kararı ile birlikte bir tedbir kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı tekrar en azından tedbir kararının sonucuna kadar kalmasına karar verildi.

0: Şimdi böylesi bir durum, Özgür Özel'in bunu kabul etmemesi, İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin ve ardından bir süre direnme çağrısı, fiili olarak iki ayrı genel merkezin oluşması. Birinin mecliste, evet, birinin genel merkezde oluşması. Ve yarın ne yaşanabileceğini konuşuyoruz. Çünkü yarın Kemal Kılıçdaroğlu, hatırlatalım dinleyicilerimize, Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısını yapacağını duyurmuştu günler öncesinden. Dedi ki yarın 13.30'da. Ama Özgür Özel'in bu konudaki tavrı merak ediliyordu. Bugün açıkladı o tavrını.
1: Nedir daha o tavır?
0: Önce, o tavır şu: yarın ben de grup toplantısı yapacağım ve saat 13.30'da. Bakın, alışılmış bir şeydir. Salı günleri 13.30'da CHP grup toplantısı olur, meclis açık olduğu zamanlar. Ama burada şöyle bir şey var, yani anlaşılmayan bir durum söz konusu. Özgür Özel fiili olarak mahkeme kararını eleştiriyor. Ama bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını zımni olarak tanıyacak şekilde kendisini grup başkanı olarak ilan ediyor. Belli ki şöyle bir durum da var Mahpeker Hanım. Mevzuatta da bir açıklık var. Yani meclis iç tüzüğünde ve CHP tüzüğünde. Bunu da eleştirmiyorum bu arada, onu söyleyeyim. Günün birinde bir partinin genel başkanı ile grup başkanı ayrı kişi olursa, ki olabiliyor, ama bunlar arasında bir sıkıntı olursa ve ikisi de inat eder ve o gün grup toplantısını ben yapacağım derse, bu ihtimalin sonucu düşünülmemiş. Düşünülmemesi gayet normal. Yaşanan normal değil zaten. Ama şöyle bir durum var. Özgür Özel diyor ki bizim iç tüzüğümüze ve grup tüzüğüne göre aynı zamanda grup başkanı ve grup yönetimi mecliste grup toplantısı konusunda meclise başvurmakla yükümlü ve aynı zamanda karar vericidir. Evet, bunun bir doğru tarafı var, onu söyleyelim. Herkes her doğruyu söylüyor. Ama doğrunun bir eksik tarafı da var. O iş tüzükte aynı zamanda diyor ki grup başkanı eğer ayrı kişi ise genel başkana bağlı çalışır. Dolayısıyla hiyerarşik olarak itamiri genel başkan. Kılıçdaroğlu da diyor ki genel başkan benim, dolayısıyla benim yapmam lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Özgür Özel 138 kişilik grubun 111'inin imzası ile birlikte açıkçası burada fiili genel başkanlığını ilan ediyor. Ama bu tabii legalite taşımıyor, onu söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda genel başkan yasal anlamda. Bu nasıl bir sonuç getirecek? Bu şöyle bir sonuca doğru gidiyor. Yarın sanki böyle frenleri boşalmış iki otobüsün karşı karşıya gelmesi gibi bir durum. Gerçekten böylesi bir durum oluşursa neler yaşanabileceğini tahayyül edemiyoruz. Aynı grup salonunda iki ayrı grup toplantısını yapmayı düşünen ve aynı zamanda da köprüleri atmış görünen o ki birbirleriyle artık bir araya gelmeleri son derecede zor olan ateş barut misali iki kesim ve ciddi anlamda bir gerilim olması kaçınılmaz bu durumda Mahpeker Hanım. Elbette bazı çareler aranıyor meclis başkanlığı ya da idare amirliği bünyesinde. Bu çareleri de ortaya koymak lazım. Diyeceksiniz ki çözüm nasıl olur? Çözüm oturup konuşmayla bu ayrılığı gidermek gibi bir durum olabilirdi. Ama ben bu noktayı çoktan geçtiğimizi düşünüyorum artık. Yani bu saatten sonra iki tarafında akil insanlarla bile olsa konuşabilecek durumları yok. Çünkü Özgür Özel'in görünen o ki Silivri'den de yönlendirilmesiyle birlikte yarın grup toplantısı için ısrar etmesi, bu tavrını ortaya koyması yarından sonra yaşanabilecekler konusunda bize bazı ışıklar veriyor, ama yarın ne olabileceği konusunda değil. Yarından sonra ne olur onu da söyleyeyim. Özgür Özel ve arkadaşlarının ihraç süreci başlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Kılıçdaroğlu bu düğmeye basar, der ki genel başkana itaatsizlik ettiler. Zaten başka konularda da ihracın önünü açacaktı biliyorsunuz. İşte bazı şaibe iddiaları nedeniyle. Bu da Özgür Özel ve arkadaşları açısından ve İmamoğlu açısından da yeni parti için bir hikaye yazımının önemli bir aşaması haline gelir. Çünkü kendileri de bunu istiyorlar zaten. Ama yarın nasıl bir tablo ortaya çıkar? Diliyoruz, bakın bunu gerçekten canı yürekten diliyorum. Yıllarca parlamento muhabirliği yapmış birisi olarak mecliste hep bulunmuş ve neredeyse bakın SHP'den, ANAP'tan, işte Doğru Yol Partisi'ne kadar yıllarca AK Parti, CHP, bütün grup toplantılarını MHP takip etmiş birisi olarak ilk defa yaşanabilecek bu hadise konusunda meclis başkanlığının da açıkçası ne yapabileceğini araştırdığını görüyorum ve bir yandan da çok büyük endişe duyuyorum. Evet. Umarız yıllarca konuşulabilecek kötü bir karşılaşma ve gerilim dolu bir an yaşamayız. Ama diyeceksiniz ki şu an nasıl bir sahne var? Şu anda gerçekten çok böyle iyimser olmayı geçtiğimiz bir sahne söz konusu. o aşamaya geçtik diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Biraz da dış gündeme bakalım isterseniz. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. Sosyal medya hesabından İran'la İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Trump, İsrail ve İran derhal ateş açmayı durdurmalı ifadesini kullandı. İsrail'in Herat gazetesi İsrail yeniden savaşa sürüklenirken Netanyahu istediğini alıyor şeklinde yazdı. Bugün İran İsrail'e operasyonların durdurulduğunu da açıkladı. Dün akşamdan bu yana bölgedeki yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz Ercan Bey?
0: Şimdi uzun süreli bir ateşkes vardı. En azından bir durma noktası vardı. Zaman zaman birbirlerine Amerika ve İran arasında, Amerika işte bazı İran'a bazı yerlerine saldırılar düzenleyip İran'ın da bazı Amerikan üstlerine saldırıları vardı ama Mahpeker Hanım, evet, yani iki tarafında bence mecali kalmamıştı. Amerika'da, İran'da bu işi bitirmek istiyorlar. Ve Trump'ın son zamanlarda, son 20 gündür istikrarlı bir şekilde mutabakata çok yakınız yönündeki sözlerinin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama burada bir X faktör var. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi pişmiş aşa sürekli su katan İsrail. Bakın, bir mutabakat sağlanıyor. Yani mutabakat sağlanıyor derken nihai mutabakat değil. En azından ateşkes anlamında İran diyor ki bakın masaya oturacaksak Gazze'de ve özellikle Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle İsrail saldırıları durdurulsun. Amerika İsrail'e saldırıları durdur diyor. İsrail bu saldırılara mesela İslamabad'daki o masaya oturulan gün çok önemli derecede insanı öldürerek, katlederek yeniden ivme kazandırıyor. Bunun anlamı şu, Trump yönetimi de artık İsrail'den yakası yıkmış durumda ve son günlerde özellikle New York Times'ta yazılan bazı iddialar Washington Post'ta da yazılmaya başlandı. Amerikan başkanıyla İsrail başbakanı arasında çok böyle sert ifadelerin, hakaret dolu ifadelerin geçtiği bir telefon konuşması gerçekleşmiş ve Trump Netanyahu'yu tutmakta zorlanıyor. Bu arada şunu da vurgulamamız lazım. Arada ciddi bir tenakuz söz konusu. Lübnan saldırılarını, Beyrut saldırılarını hızlandırarak İsrail adeta İran-Amerika arasındaki mutabakatı engellemeye çalışıyor. Bir yandan da Trump ilk kez, bakın ilk kez bu savaş sürecinin başından beri İsrail'i durdurmak için, İsrail'in durması gerekiyor yönündeki açıklamalarını çok net bir şekilde yapıyor ve İran'a diyor ki evet füzeleri attınız artık masaya gelin İsrail'i durduracağım diye. Evet, Trump bu işi bırakıp kendi ifadesiyle de söylüyorum Küba'ya yönelmek, başka coğrafyalara yönelmek istiyor. Ama İsrail bu konuda duracak mı? Bakın bugün için durdurabilirler İsrail'i. Onu söylemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de baskısıyla zannediyorum bugün bir açıkçası moratoryum kendi aralarında ilan etme durumundalar. Ama uzun vadeli planlarda İsrail'in Litani Nehri'nin kuzeyinde, Lübnan'da, Suriye'de, belki yarın bir gün Irak ve İran coğrafyasındaki hedeflerinden maalesef vazgeçmesi çok kolay görünmüyor Mahpeker Hanım. Ben bugün itibariyle artık Trump'ın da İran'ın da enerjisinin çok azaldığını ve bu işi bir şekilde bitirmek istediklerini ama İsrail'in hala bozucu bir faktör olarak devrede bulunduğunu maalesef diyerek ifade etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey bu değerlendirmeleriniz ve bilgileriniz için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi yayınlar, iyi akşamlar efendim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Baba, bu ne bayramı?
8: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: programına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesinde dünya gündemi.
6: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Bekir Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar size.
6: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizden de size saygılar. Hocam, İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi İsrail'e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı. İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı. İran, İsrail'e operasyonların

0: Birisini dün akşamdan bu yana yaşanan süreci ve barış görüşmelerini nasıl yorumlamak gerekir hocam?
1: Teşekkürler. Şimdi dünden beri, sadece dünden beri sizin de belirttiğiniz gibi gelişmelerle ilgili kabaca bir 6 sayfalık falan not almışım, sadece el notuyla ilgili, yani gündemin ana maddeleriyle ilgili. Şimdi tabii önemli bir kırılma noktası oldu galiba bu 7-8
0: Evet.
1: Haziran 2026. Hem birinci yıla, geçen seneki Haziran Savaşı'nın birinci yılına doğru gidiyoruz, birkaç gün kaldı. Hem de bu süreç farklı bir boyuta geldi. İlk defa teknik anlamda 79 devriminden, İran İslam devriminden sonraki süreçte bu vekalet süreci İran Körfezi'nden Levant bölgesine, Doğu Akdeniz bölgesine doğru yayılan Suriye artı Yemen ekseni, o sizin programlarda hep ifade etmişsiniz. Bu eksende ilk defa Mahpekir Hanım, İran bir vekaletini yürüttüğü gücün Lübnan Hizbullah'ına yönelik İsrail saldırısının ardından İsrail'le çatışma sürecine girdi. Daha önce bunun hep tam tersi olurdu.
0: Evet.
1: Yani İran bir saldırıya uğrarsa vekiller sürece girerdi. Ama bu sefer esas olan güç, İran gücü saldırıya uğrayınca tersine bir işlem oldu. Dolayısıyla burada bir kırılma noktası var. İkinci kırılma noktası 7-8 Haziran'da Amerika ile aslında İsrail arasındaki ilişkilerde geçen hafta gündeme gelen ve Trump'ın yalanlamadığı bu Netanyahu ile yaptığı bir telefon görüşmesindeki ciddi bir uyarı ve hakikaten yani diplomatik dili de aşan bir ifade kullanma tarzını da dikkate aldığımızda, yani Kudüs'le Washington arasındaki ilişkilerde öyle çok fazla bir güllük gülistanlık sürecin olmadığı da anlaşılıyor. Tabii netice itibariyle 7-8 Haziran sürecinde yeşil ışığın yakıldığı, Washington tarafından yeşil ışığın yakıldığı ve CENTCOM'la tırnak içerisinde bir koordine olduğu muhakkak. Ama Amerikan basında yer alan haberler, özellikle Amerikan askeriyesine dayandık ve CENTCOM yetkilerine dayandırılan haberlerde bu süreç içerisinde, yani son 2 günlük çatışma süreci içerisinde Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail lehinde olaya müdahil olmadığıyla ilgili bir açıklama var. Bu da bize şunu gösteriyor. Barış görüşmeleri artı bu süreçle ilgili, yani bölgedeki uzun dönemli, uzun soluklu barışa yönelik süreçte Tahran-Washington ilişkisinde Trump'ın bir an önce öncelikle ateşkesin bir sağlam zemin oturtulması ve barışa doğru yönelik süreçte ciddi bir kararlılık içerisinde olduğuna dair ifade var. Ama tekrar hatırlatmak gerekir, ne olursa olsun Beyaz Saray ve Washington netice itibariyle İsrail'le ilgili bir güvenlik sorunu olduğu zaman, İsrail'in kendi ifadesiyle bir güvenlik sorunu olduğu zaman yeşil ışık yakmaktan da
0: Evet.
1: geri kalmadı. Bu da önemli bir süreç. Ama şunu söylemek gerekir galiba. Bu süreçle ilgili İran'ın elindeki kozların çok daha ileri düzeyde kullanılabilecek bir Tahran yönetimi olduğu

0: ısrarıyla ve ittirmesiyle bir İran'a yönelik saldırıda Amerika'nın yer aldığı ile ilgili süreç artık çok net. Bu süreç içerisinde Trump kendisini kurtarmanın yolunu arıyor galiba.
1: Evet hocam, aslında çok başlığımız var, şunları da değerlendirmenizi isteyeceğiz. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılacak ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyine gece düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi Tel Aviv yönetimi, Netanyahu yönetimi, malum sizlere takip ediyorsunuz. İran süreciyle Lübnan sürecini, bunun içerisinde hem Gazze, hem Batı Şeria ve Doğu Kudüs meselesi var. Bunların hepsini ayrı ayrı maddeler olarak gördüğünü zaten çok net ifade etmiştir. Dolayısıyla Tahran saldırıları ya da Tahran-Kudüs arasındaki ilişkilerde Lübnan'ı apayrı bir başlık olarak gündeme getirdi. Ve zaten bugünkü İsrail askeriyesinin açıklamasını da sizlere takip ettiniz. Teknik anlamda saldırıların durdurulması ile ilgili Trump'ın tavsiyesi üzerine alınan kararda Tahran'a yönelik saldırıların durduruldu ama özellikle Güney Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceği ifade ediliyor. Bu önemli şartlardan bir tanesi Tahran tarafından, işte Tahran'ın şartlı süreci durdurmayla ilgili ifadesine de tekrar ortaya çıktı. Eğer Güney Lübnan'a saldırılar devam ederse bir önceki çatışma sürecinden daha ağır bir süreci Tahran devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla evet, yani şu dakikalar içerisinde tekrar bir karşılıklı saldırı haberi gelirse şaşmamak gerekir. Çünkü kabaca bir iki saat önce Güney Lübnan'a tekrar İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırdığı yönünde uluslararası ajanslara haberler düşmüştü.
1: Evet, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacak dedi. Bölge için öngörüleriniz nelerdir? Barış sağlanabilecek mi hocam?
0: Şimdi teknik olarak mümkün değil. Hani yine Trump'ı, Amerika'yı anlamaya çalışan birisi olarak Trump'ı ifade edildi. Yani eğer böyle devam ederseniz 47 yıllık süreç, 3000 yıllık süreç tekrar devam edecek diye malum sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Şimdi bölgeye teknik olarak bir sürecin gelmesi mümkün değil. Yani Türk dışişlerinin, Türk dış politikasının temel prensiplerinden birisi olan iki devletli çözüm olmadığı sürece İsrail'in bu yayılmacı ve soykırıma varan süreçleri bitmeyecek. Yani takdir ederseniz bu 7-8 Haziran süreci her şeye rağmen Washington'un dışında bir süreçle gündeme geldi. Dolayısıyla bu bölgede bir barışın, huzurun ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili süreç her ne olursa olsun Kudüs'ün kendi içerisinde alacağı karar mekanizmasıyla ilgili, yani bir iç politika meselesi olarak gözüküyor. Benim öngörüm, benim öngörüm genel bir kanaatin ifadesi, bölgede bir huzurun en azından orta vadede dahi olmayacağı yönünde. Çünkü İran hakikaten müzakere masasında o alışılagelmiş klasik diplomasinin unsurlarının çok ötesinde farklı bir güçle artık sahada, yani Pezeşkian'ın ifadesi hem sahada hem masadaki ifadesi bunu da sanki doğruluyor gibi. Bütün bu yıkıma rağmen, yani Trump'ın söylediği, biliyorsunuz Mart'ın ilk haftasında zafer ilan etmişti ama zafer ilan eden bir ülkeye karşı en azından Tel Aviv üzerinden bu denli yoğun bir sürecin yaşanması, sadece hafta sonuyla ilgili sürecin yaşanması en azından Tahran'ın elindeki imkan ve kabiliyetleri arttırarak devam etme yeteneği olduğunu gösterdi. Bu da çok önemli.
1: Evet. Hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmede bölgede dün yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Türkiye'nin bölge için önemini ve barış için çabalarını nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Türkiye teknik anlamda bu konuda yani hakikaten belki de yani kapasitesini zorlayarak da sürece müdahil olmaya çalışıyor. Çünkü bölgedeki istikrarsızlaşmanın getireceği yıkıntı çok ciddi boyutlara ulaşmış vaziyette. Sadece Türkiye ile ilgili değil, malum bu petrol meselesi, enerji meselesi, gıda güvenliği meselesi. Sayın Hakan Fidan'ın Asya ziyaretinde birkaç kere vurguladığı bu açlık meselesi çok önemli bir konu teknik anlamda. Yani bölgedeki sürecin gübreyle ilgili alanı etkilemesi bambaşka bir alana götürdü bizi. Türkiye burada süreci en azından kontrol edilebilir bir alan, yani çatışmanın bir alt boyutu, gerginlik zaten devam edecek, bunda bir sorun yok, ama çatışmanın kontrol edilebilir

0: geri bir alanı tutulması ile ilgili çabasına devam ediyor. Muhtemelen yani bu ileride belki arşivlerde açıklanacaktır ama İsrail'le olan temaslarda da en azından Washington üzerinden Türkiye'nin ciddi telkinlerle uğraştığı muhakkaktır. Yani bunu bırakılacak bir alan değil. Sadece Kudüs'ün at oynatabileceği bir alan olarak bırakılması teknik olarak mümkün değil. Yani şunu söylemek gerekir. Bugün İsrail'in vurduğunu ifade ettiği İran füzelerinin büyük parçaları Suriye'ye ve Ürdün'e düştü. Dolayısıyla bölge bundan da azade değil. Yani çatışma sadece iki başkent arasındaki o füze atışlarıyla değil, aradaki alanın da istikrarsızlığa doğru bir sürece gittiğini gösteriyor. Türkiye malum yani projeleriyle bunu desteklemeye çalıştı. En son bu Hicaz demiryolu meselesi ve Türkiye'nin özellikle Arap Körfezi'ne bağlanması ve buradaki süreçte gelecek birkaç yıl içerisinde bir şekilde enerji koridoru oluşturma meselesini zaten tam da bu gündemdeyken işte malum bu çatışmalar sıcak boyuta evrildi. Ama Türkiye bunu bırakabilecek bir pozisyon değil. Zaten istese de bırakamaz. Türk dışişlerinin önemli bir alanını oluşturuyor bu diplomasinin barışçıl yönü.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Bir diğer başlığımız Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Düzenleyecek bu zirveyi ve önemini nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi hakikaten çok önemli. Yani bölge zaten hani karma karışık ve çok ciddi çatışmaların yaşandığı bir bölge. Yani o klasik eksenimizi oluşturalım. Kiev'den aşağı doğru Yemen'e, Husilere doğru, Sana'ya doğru bir çizgi var. Bunun bir Afrika boynuzu ayağı var. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ayağı var. Şimdi bu çerçeve içerisinde özellikle Rusya'nın oluşturduğu baskı Avrupa kıtası üzerinde kendi kendine yeterli bir dış politika, savunma ve güvenlik politikası oluşturabilecek bir Avrupa içerisinde Türkiye burada saç ayağından birisini oluşturuyor artık. Yani sadece geçmişin tırnak içerisinde o karakol görevini yürüten değil, inisiyatifi alabilecek bir güç odağı haline gelmenin özelliği. Dolayısıyla 7-8 Temmuz'daki sürece bu açıdan belki de bakmak gerekiyor. Türkiye'nin muhtemelen Avrupa güvenliği ile ilgili alanda ve Avrupa'nın geleceğinin korunmasıyla ilgili alanda ciddi bir alan oluşturacak. Rubio geçen haftaki kongredeki ifade sürecinde bunu ifade etti, Başkan Trump'ın katılacağını. Ama tabii şöyle bir şey olabilir. Acaba hani Trump söylemişti bunu hafta sonu. Pazartesi, salı, çarşamba günü itibariyle İran'la ateşkesin uzatılması süreci var. Eğer bu olur da bölgede bir hani Trump'ın sevdiği bir şey vardır biliyorsunuz bu PR işlerinde. Acaba böyle bir süreç içerisinde Ankara'da bölgeyle ilgili iyi bir haberin duyurulma sürecini de acaba Trump Sayın Erdoğan'la beraber bunun duyurusunu yapabilir mi? Bu da bir soru işareti olarak belki izlemek gerekir.
1: Hocam son olarak Gazze'deki gelişmeleri de değerlendirmenizi isteyeceğiz. İsrail'in ablukası altındaki Gazze

0: kalkması meselesi bize şunu gösteriyor. Amerika'ya rağmen, Trump'ın kurduğu barış kuruluna rağmen bu tür kararları alabiliyorsa Netanyahu hükümeti, burada başka bir alana gitmek gerekiyor. İsrail'in saldırı süreçlerini, insani yardımı engelleme gibi insani süreçleri dahi engelleyebilecek bir mekanizma kurulmadığı sürece İsrail burada bölgede en azından istediğini yapabilir bir pozisyonda ülke olma konumunu koruyacak gibi gözüküyor. Bunu önlenmesi lazım. Nasıl önlenecek? Birleşmiş Milletler'de para kalmadı. Çin ve Amerika en büyük donörler, bunlar paralarını vermiyorlar. Çünkü kimsenin artık inancı kalmadı Birleşmiş Milletler'e. Trump'ın kurduğu barış kurulunun bir faaliyeti yok, bir aksiyonu yok. Yani en azından insani yardımı dahi, saldırıları dahi önleyebilecek bir alan yok. Tabii burada Lübnan'da önemli. Ama şunu söylemek gerekir. En azından bunu Sayın Erdoğan sık sık tekrarlıyor. En azından İslam aleminin bu süreç içerisinde Gazze'de ve Batı Şeria'daki süreç konusunda daha aktif bir rol almasını beklemek gerekiyor. Belki de Ankara'daki NATO zirvesi bu Gazze ve Batı Şeria ile ilgili sürece de belki bir ışık tutabilir. Bu ikili
1: Evet.
0: diplomatik ilişkilerde, lider zirvelerinde belki bu konuda da bir gelişme olabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: değerlendirmeniz için
0: teşekkür
1: hocam.
0: ediyorum.
1: İyi akşamlar
0: İyi
1: diliyoruz.
0: akşamlar, saygılar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: Reklamlar.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, uzmanlar teknolojik araçlar ve sosyal medya kanalları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye neden olduğu uyarısında bulunuyor. Biz de bu bölümde çağın yeni tehlikecisi dijital obezite konusunu ele alacağız. Konuğumuz Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Fatıma Betüldemir Evcimen. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk.
1: Hocam nedir bu dijital obezite, ne anlama geliyor?
2: Şöyle başlayalım isterseniz konuya dikkat çekmek için. Aslında biliyorsunuz yaşam tarzımızın değişmesiyle beslenme şeklimiz, iletişim araçlarımız ve alışkanlıklarımız değişme uğruyor. Ve artık yediğimiz besinler kadar dijital ortamlardan aldığımız unsurlar da çok önemli. Burada nasıl fiziksel obezitede olduğu gibi bireyin günlük ihtiyaçtan fazlası tüketmesi nasıl ki rahatsızlıklara yol açıyorsa, dijital cihazlardan uzun süreli ve ihtiyaç dışı kullanımda da ciddi sorunlara yol açıyor. Burada fiziksel obezitede vücutta yağ birikimi söz konusu, fakat zihinsel olarak dijital obezitede ise zihnin şişmanladığı ve içerik birikiminin oluştuğunu söyleyebiliriz. Öz olarak şöyle söyleyelim isterseniz, dijital obezite sadece ekran süresi değil, aynı zamanda aşırı, kontrolsüz, bilinçsiz ve dijital içerik üretiminin bireyde zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkilemesi diyebilirim.
1: Evet, ne kadar güzel ifade ettiniz. Peki hocam, dijital obez olduğumuzu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir?
2: Evet, aslında dinleyicilerimizde de sanki acaba dijital obez miyim şüphesi belirmiş olabilir. Bu konuda dijital obez olduğumuzu anlamak için ben birkaç tane sıralamalarda bulunayım. İsterseniz o şekilde ilerleyelim. Örneğin telefon şarjınızın bittiğinde ya da internetinizin kesildiğinde korkuyor musunuz? Ya da sosyal medyada sürekli var olma çabası içinde misiniz? Bir fırsatı kaçırma korkusu yaşıyor musunuz? Sürekli kendi fotoğrafınızı çekip selfie istediğimiz sosyal medyada takıntılı bir şekilde bunu paylaşıyor musunuz? Hiçbir şekilde süre kısıtlaması olmadan dizi, film gibi içerikleri peş peşe izliyor musunuz? Peki bu belirtilerin çoğuna evet diyorsanız, o zaman dijital obez eğiliminde olduğunuzu söyleyebilirim.
1: Eminim hemen hemen herkes bu saydığınız şeylerden kendilerine pay çıkarmış olabilirler. Herkeste bu mevcuttur. Hocam peki normal dijital tüketimle obezite sınırı nerede başlar?
2: Şöyle söyleyelim, artık dijital tüketim hayatımızın doğal bir parçası. Sizler de bildiğiniz üzere normal dijital tüketim ile obezite arasındaki sınır aslında iki ölçekte değerlendirilir: miktar ve davranış biçimidir. Dijital tüketim dediğimizde sosyal medya kullanımı, dijital yani çevrimiçi alışverişler, dijital oyunlar, içerik izleme, bunlar aslında gündelik faaliyetlerimizin içerisine girdiyse bunu biz normal olarak karşılıyoruz. Ancak bu tüketim sizin hayatınıza olumsuz aksettiriyor, uyku düzeninizi bozuyor, hareketsiz yaşamınızı artırıyorsa obezite riskine dönüşüyor. Ve sonuç olarak dijital ürünlerde çok fazla zaman geçiren, dijital içerikleri sıklıkla hızlı bir şekilde tüketen bireylerde zamanla beyinleri şişmek olarak söyleyebiliriz. Hatta çevrenize bir bakın. Genellikle sürekli tıklayan, ekranı kaydıran, hatta yakındaki insanlarla iletişim geçmek yerine karşılıklı telefonlarla konuşan insanlar söz konusu. Dünya çapında yapılan araştırmalarda aslında artık dijital obez sayısının alarm verici boyutlara ulaştığını da vurguluyor.
1: Tabii hocam, toplumda bu durumun görülme sıklığı nedir ve hangi yaş grupları daha büyük risk altında?
2: Şöyle söyleyelim, aslında dijitalleşme, internet ve yeni medyadaki her yaştan insanın yaşam tarzını değiştirmekte. Ve yapılan aslında uluslararası araştırmalarda, Türkiye bazında yapılan araştırmaları baz aldığımızda 16 ve 24 yaşındaki kişiler olduğunu belirliyor. Çünkü sosyal medya, oyun ve çevrim içi içeriklere en

0: çok yoğun kalan bu risk grubu. Ve yetişkinlere baktığımızda 25 ve 44 yaş arasındaki bireyler, özellikle iş hayatındaki sedanter dediğimiz, yani iş ve ev arasında ve farklı sosyalleşme durumu olmadığı için öne çıktığını söyleyebiliriz. Sadece bu gruplar değil, özellikle dijital dünyanın içerisine giren çocuklar da risk altında. Çünkü biliyorsunuz çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren artık telefon, tablet ve bilgisayarlarla büyümeye başladılar. Bu da ne yazık ki hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor.
1: Evet hocam, peki dijital obezitenin sebep olduğu sorunlar neler?
0: Aslında az önce sıraladığımız dijital obezitenin belirtileri vardı. Bunlar aslında yeni çağın bağımlılık biçimleri ve her biri farklı bir soruna işaret ediyor. Örneğin telefon veya internetten uzak kalma korkusu yaşıyorsanız yoğun kaygı ve bağımlılık düzeyinde cihaza bağlılık olabilir. Sürekli kendi fotoğrafınızı çektiğinizde ise buradaki özdeğerlerin görsel içeriklerle bir bağımlı hale geldiğinizi söyleyebiliriz. Tabii ki oyunlar, sosyal medya beyinleri, hızlı içerik akışları da bireylerde sürekli olarak bir haz arayışını tetikliyor. Ve tabii ki bu da kaçınılmaz olarak bağımlılık, dikkat dağınıklığı, özgüveni zedeleme, uyku ve sağlık düzenimizi de bozuluyor. Ve bu nedenlerle bunlardan ayrı kaldığımızda bir ihtiyaç ve bir mutsuzluk ve saldırgan ve stresli de olabiliyoruz ne yazık ki.
1: Evet hocam, peki dijital obeziteyle başa çıkmak için hem bireysel hem toplumsal olarak neler yapılabilir? Nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
0: Şöyle söyleyelim. Öncelikle fark ettiyseniz beşikten mezara kadar geçen bir süreç bu. Öncelikle dijital olarak sağlıklı olmanın yaş fark etmeksizin herkesin önceliği olmalıdır. Bir küçük bir reçete o zaman verelim buradan sayın dinleyicilerimize.
1: Tabii.
0: Özellikle bizim sağlıklı kalabilmemiz için ve dijital obeziteyle başa çıkmamız için dijital okuryazarlık bu sürecin en önemli parçası. Ve bireylerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirerek dijital ortamı bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanacaklar. Yani bildirimleri kapatmak, gereksiz uygulamaları silmek, dikkat dağıtıcı içeriklerden arınmak gibi uygulamaları takip edebilirler. Bir diğeri bizim toplumumuzun temelini oluşturan ailemiz ve ailelerin dijital ebeveynliği benimsemesi önemli. Neyi kastediyorum bunu da? Çocukların dijital araçlarla erken yaşta tanıştığını söylemiştik az önce. Çocukların ekran başında geçirdiği zamanı aslında sınırlandırıp alternatif etkinlikler sunmak. Tabii ki buradan okullara, belediyelere, kamu kurumlarında da dijital
1: herkese bir görev düşüyor değil mi?
0: Yaygınlaştırmalıdır. Evet.
1: Evet. Hocam peki ruhsal ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen teknoloji bağımlılığından dijital detoksla korunmak mümkün mü? Bu konuda neler ifade etmek istersiniz?
0: Dijital detoks teknoloji bağımlılığının ruhsal ve fiziksel sağlığa verdiği zararları azaltmak için aslında etkili yöntemlerden biri. Dijital obezite ve bağımlılık sürekli ekran başında kalmayı ve hareketsizliği beraberinde getiriyor. Detoks ile aslında bu döngüyü kırmamızın yardımcı rolüdür. Dijital detoks ile biz günlük ekran süremize sınır koymak, dijital araçlardan uzak kalmak, bildirimleri kapatmak, gerçek hayata daha çok zaman ayırmak. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, buradaki anahtar kelime denge. Yani dijital dünyayı bilinçli kullanmak ve harekete geçmek. O yüzden zaman zaman sağlıklı bir yaşam için ara sıra dijital detoks şart diyelim.
1: Evet hocam, son olarak peki bu dengeyi korumak için nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Mesajlarınızı da alarak tamamlamak isteriz.
0: Pekala. Teknoloji her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Yeni cihazlar ve uygulamalar etrafımızda sürekli sardı. Hangi ara ne kadar kullanmamız gerektiğini bilmek, ekran süremizi kontrol etmek, fiziksel oyun, yüz yüze iletişim, doğayla etkileşim içerisinde gerçek yaşam deneyimimizi artırmak bu anlamda önemli. Hem yaşam kalitemiz artacak hem de üretkenliğimiz fazlalaşacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben tüm sizlere ve dinleyicilerimize de dijital dünya ile ilişkilerinizi dengeli bir şekilde kurabileceğiniz dijital olarak sağlıklı ve güzel günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyoruz hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Çağ'ın yeni teknikçisi, dijital obeziteyi konuştuk. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Fatıma Betül Demir Evcimen hocamıza ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında ben Mahpe İkerem.

0: Aksu, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Gün ötesi.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Sıfırın hikayesi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü Bunu Biliyor Muydunuz köşemizde çok basit görünen ama aslında insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden birinden bahsedeceğiz. Sıfır. Bugün sıfır olmadan bir dünya düşünmek neredeyse imkansız. Matematik, bilgisayarlar, bankacılık sistemi, hatta telefonlarımız bile sıfır olmadan çalışamazdı. Ama ilginç olan şu ki, sıfır sandığımız kadar eski bir kavram değil. Antik çağlarda insanlar sayıları kullanıyordu. Romalılar, Yunanlılar, Mısırlılar. Hepsinin sayı sistemleri vardı. Ama dikkat çekici bir şey vardı. Bu sistemlerin çoğunda sıfır diye bir sayı yoktu. Örneğin Roma rakamlarını düşünün. I, V, X, L, C gibi sembollerle sayılar yazılırdı. Ama bu sistemde sıfırı gösterecek bir sembol yoktu. Bu yüzden büyük hesaplamalar yapmak oldukça zordu. Peki sıfır ilk nerede ortaya çıktı? Tarihçiler ve matematik tarihçilerine göre sıfırı yazılı bir basamak olarak geliştiren ilk toplum Hintlilerdi. Bu gelişme büyük ihtimalle milattan sonra 7. yüzyılda gerçekleşti. Hint matematikçileri sayıların yazımında boş kalan basamakları göstermek için bir sembol kullanmaya başladılar. Bu sembol zamanla sıfır sayısına dönüştü. Bu küçük gibi görünen fikir aslında devrim niteliğindeydi. Çünkü artık sayılar basamak değeri sistemiyle yazılabiliyordu. Yani 1, 10, 100 gibi sayılar arasındaki farkı göstermek çok daha kolay hale gelmişti. Daha sonra bu bilgi ticaret yolları ve bilim insanları sayesinde Orta Doğu'ya yayıldı. İslam dünyasındaki matematikçiler Hint sayı sistemini geliştirdi ve Avrupa'ya aktardı. Özellikle ünlü matematikçi El-Harizmi bu sayı sisteminin yayılmasında çok önemli rol oynadı. Avrupa'da ise başlangıçta bu sistem biraz şüpheyle karşılandı. Çünkü insanlar alıştıkları Roma rakamlarını bırakmak istemiyordu. Ancak zamanla herkes yeni sistemin çok daha pratik olduğunu fark etti. Bugün kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından oluşan onluk sistem işte bu tarihsel yolculuğun sonucudur. Düşünün, eğer 0 olmasaydı bilgisayarlar çalışmazdı. Çünkü bilgisayarların temelinde 0 ve 1'den oluşan ikili sistem vardır. Yani internetten mesaj göndermekten banka işlemlerine kadar pek çok şey sıfıra dayanır. Kısacası küçücük bir daire gibi görünen sıfır aslında insanlık tarihinin en büyük fikirlerinden biridir. Bugün kullandığımız matematiğin, bilimin ve teknolojinin temel taşlarından biri olan sıfırın hikayesi gerçekten de şaşırtıcı değil mi? İşte bugünkü Bunu Biliyor Muydunuz köşemizde sıfırın ilginç tarihini konuştuk. Bir sonraki programda başka bir ilginç bilgiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da görüştü. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarına çevrildi. İran-İsrail hattında 2 ay sonra tansiyon yeniden yükseldi. Gazze şeridinden feryatlar yükseliyor, son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filos çayına düşerek hayatını kaybetti. Filipinler 7,8'lik depremle sarsıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanının İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabulleri vardı. Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsede kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi.
2: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi yarınki grup toplantısına, hem Ferdi Zehri'yi anmaya, hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Yarın ben burada lazımım arkadaşlar. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Kurultayı toplamaktır. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri, geçmişte kendisine güvenmiş olanları saymış, sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazıyla Meclis Başkanlığından ismi belirtilen ziyaretçilerin toplantı salonuna alınması istendi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla sunuş konuşması yapacağı belirtildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mecliste basın açıklaması yaptı.
3: Mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
1: Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü belediye başkan vekilini seçmek için toplanacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen hafta 54 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar hakkında imar yolsuzluğu, rüşvet, çalışmayan kişilere maaş bağlanması, darp gibi iddialar bulunuyor. İran, Lübnan

0: Gazze'deki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Lübnan Başbakanı Nevaf Selamsa ateşkes süresince İsrail'in Lübnan'a 3500 kez saldırdığını açıkladı. Güneydeki bazı köylerin tamamen yerle bir edildiğini belirten Selam, İsrail saldırılarının yeni göç dalgalarına neden olduğunu vurguladı. Washington-Tahran arasındaki müzakere bilmecesi sürerken iki ayın ardından bölgede tansiyon yeniden arttı. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'a saldırılarda kullandığı Ramat David hava üssüyle Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldı. Füzelerin üzerindeki pişman olacaksınız yazısı dikkat çekti. İsrail, İran'dan 30, Yemen'den bir füze fırlatıldığını açıkladı. İsrail de İran'ın çeşitli bölgelerine saldırdı, balistik füzeler kullandı. Manşehir'de bulunan petrokimya tesisiyle hava savunma sistemleri hedef alındı. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kentte patlama sesleri duyuldu. İran'da tüm uçuşlar iptal edildi. Çatışmaların ardından İran, İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail basını da ABD Başkanı Trump'ın devreye girmesiyle Tel Aviv yönetiminin saldırıları durdurduğunu iddia etti. Ancak İran basını kısa süre sonra bir video yayınladı. Videoda bölgedeki İsrail ve Amerikan hedeflerinin yanı sıra ABD'deki enerji tesisleri de yer aldı. İran bu mesajla savaşın bölgenin ötesine geçebileceği uyarısında bulundu. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney saldırı sonrası mesaj yayınladı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik ifadesini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz açıklaması yaptı. Dünya enerji krizinin ötesinde yeni bir tehditle karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin devam etmesi küresel gıda arzını ve tarımsal üretimi tehdit ediyor. Dünyadaki gübrenin üçte biri Hürmüz üzerinden taşınıyor. Uzayan kriz gübre ve yakıt maliyetlerini artırırken tarımsal üretim üzerinde de baskı oluşturuyor. Gıda krizinde en kırılgan nokta ise Afrika, Sudan, Somali, Kenya ve Tanzanya gibi ülkeler gübre ithalatına yüksek düzeyde bağımlı. Sudan'da krizin etkileri görülmeye başladı bile. Çiftçiler artan yakıt ve gübre maliyetleri nedeniyle ekim alanlarını daraltmak zorunda kaldı. Benzer baskılar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da hissediliyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İşgalci İsrail, Cenin kentinde de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Filistinlilere ait 20 evi yıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Rahatsız olanlar da çıkacaktır ancak biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda hitap etti.
1: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında hitap etti.
2: Üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasının uygulama sürecine ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın görüşmelerde Filistinli gruplar ve garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla yol haritası niteliğinde bir taslak üzerinde çalışıldı. Gazze'nin yönetimi yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanması ilişkin mekanizmalar da toplantının gündeminde yer aldı. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam oranı %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı, bahis ve sanal kumarla mücadelede Mayıs ayı verilerini açıkladı. Yurt genelinde düzenlenen 706 operasyonda 9.381 şüpheli hakkında işlem uygulandı, 4.606 kişi tutuklandı. Operasyonların en yoğun yürütüldüğü il ise İstanbul oldu. Bakan Gürlek operasyonların detayını sosyal medyadan paylaştı. Gürlek açıklamasında milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz dedi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Pilos Çayı'na düşerek akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları sonucu Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Yıldırım 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Diğer başkan adayı Hakan Safi ise 9.927 oyda kaldı. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek seçim alanından ayrıldı. 2026 Dünya Kupası yeni kurallarla başlayacak. Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye sınırı getirildi. Oyundan çıkan futbolcular 30 saniye içinde sahayı terk edecek. Irkçılığa karşı daha sert disiplin uygulanacak. Yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması hedefleniyor. Video yardımcı hakem sistemi, yani VAR da genişletiliyor. Hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonları VAR'da incelenecek. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli, Afyonkarahisar ve Konya'nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye ilişkin tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da görüştü. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarına çevrildi. İran-İsrail hattında 2 ay sonra tansiyon yeniden yükseldi. Gazze şeridinden feryatlar yükseliyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filios çayına düşerek hayatını kaybetti. Filipinler 7,8'lik depremle sarsıldı. Spor. A Milli Futbol takımının başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası için iddialı konuştu. Ay yıldızlı oyuncu hocamızla birlikte özel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada daha iyisini yapmaya çalışacağız dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi bir kez daha Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seride 2-1 öne geçen Marco Barak'ın ekibi saat 20'de Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Ev sahibi ekip kazanırsa finale çıkacak. Siyah beyazlıların galibiyeti halinde seri 5. maça gidecek.
3: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Elazığ 15, İstanbul ve Sakarya 18, İzmir ve Adana 21, Bursa 16, Antalya 23, Manisa ve Gaziantep 20, Muğla ve Rize 18, Afyonkarahisar ve Uşak 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır ve Ordu 17, Bolu ve Van 12, Erzurum ve Kars 8 derece.
3: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları esnasında TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak veriliyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Ütü deyince vatan.
2: Setur Yaz Show.
1: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Setur Yaz Show.
1: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Tatilse Setur.
7: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
8: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Reklamlar. Soralım bakalım. Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi nedir? Tüketici Konfederasyonu Gıda Komisyonu üyesi, gıda mühendisi Dilan Eren'e sorduk.
12: Medyada sıkça tarihi geçmiş gıdalar başlıklı haberler görüyoruz. Bu haberler tüketicilerde doğal olarak kafa karışıklığı yaratıyor. Oysa gıda ambalajlarında yer alan tarihler aynı anlama gelmiyor. Ve bu farkı bilmek hem sağlığımız hem de tüketici haklarımız için çok önemli. Önce son tüketim tarihi yani STT. STT doğrudan gıda güvenliği ile ilgilidir. Bir gıdanın belirtilen koşullarda güvenle tüketilebileceği son tarih ifade eder. Bu tarih genellikle et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri gibi çabuk bozulabilen ve riskli gıdalarda yer alır. Şunun altını çizelim, STT'si geçmiş bir gıda tüketilmemelidir. Çünkü bu ürünlerde zararlı mikroorganizmalar artabilir ve bu risk çoğu zaman gözle ya da kokuyla fark edilemez. Bu nedenle STT'si geçmiş ürünler ne tüketilmeli ne de satın alınmalıdır. Bu ürünlerden uzak durmak gerekir. Gelelim tavsiye edilen tüketim tarihine. Yani TTT. TTT gıdanın kalitesiyle ilgilidir. Tat, koku, görünüm ve lezzet açısından ürünün en iyi olduğu süreyi gösterir. Genellikle un, yağ, bakliyat, makarna, çikolata gibi uzun laf ömürlü gıdalarda bulunur. Ama burada çok önemli bir nokta var. TTT satın alınabilir anlamına gelmez. TTT'si geçmiş ürün

0: marketlerde ve satış noktalarında tüketiciye sunulmamalıdır. Bu tür ürünleri satın almak tüketici hakları açısından da doğru değildir. Peki TTT ne zaman anlam kazanır? Yalnızca şu durumda, ürün daha önce satın alınmışsa, kendi evinizde, uygun koşullarda saklanmışsa ve kötü koku, küf ya da bozulma belirtisi yoksa işte o zaman evde kontrol edilerek değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Bu durum bir satış izni değildir, sadece ev içinde israfı önlemeye yönelik bir yaklaşımdır.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19:26 dakika geçiyor ve haftanın ilk spor servisi başlıyor. Programı sizler için Ali Yıldırım hazırlıyor. Ben Kerem Demircioğlu ve kumanda masasında teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz'le birlikteyiz. Kemal Çat'ta yapımcılarımız arasında elbette. Haftanın ilk spor servisi dedik. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde dün gerçekleşti. 2 günlük bir maratondu. Onun öncesinde de adayların bir maratonu vardı. Onda başladı oy verme işlemi dün ve saat 17 sıralarında sona erdi. Oy sayımından sonra Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 bin sandıkta 27 bin küsur üye oy kullandı. Seçimde geçerli oy da yaklaşık o kadardı. Sadece 80 boş oy ve 135 geçersiz oy vardı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi ise 9.927 sayısında kaldı. Böylelikle Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilmiş oldu. Bunlar uzun uzadıya niye anlattık programın başında. Çok fazla dinleyenler bizi biraz özet yaptığımızı hatırlayacaktır. Bugün enine boyuna Fenerbahçe'yi konuşacağız ve Fenerbahçe'yi en yakın tanıyan spor yorumcularından ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, sizin de hatırlayacağınız yayınlarımızda zaman zaman kendisinin bilgilerine başvurduğumuz sevgili Bozkurt Yılmaz. Şu anda telefonda da değil, stüdyomuzda bizimle birlikte. Öncelikle buraya kadar bizi kırmadığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Bozkurt.
2: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Şimdi biz özetledik ama bu kadar özetin aslında gerisinde, background'unda diyelim, evveliyatında çok fazla olaylar oldu, emekler var, açıklamalar oldu, yönetim kurulları, aday yönetim kurulları kuruldu, vaatler verildi ve elbette oy verenler de onlara göre bir seçim yaptılar. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir, doğaldır. Şimdi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi diyoruz ya da diyoruz ki kongre üyesi mesela sadece. Bu ikisi arasında ne fark olduğunu ya da bu sadece Fenerbahçe için değil, hemen hemen her spor kulübü için geçerli bir sistemdir herhalde. Dinleyicilerimize açıklayabilir misiniz?
2: Evet, Fenerbahçe için olanını söyleyeyim. Diğer kulüpler için aşağı yukarı aynıdır ama Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üye olduktan 25 yıl sonra, 25. yılınızı doldurduktan sonra kulüpten size bir bilgilendirme geliyor 25 yılınızı doldurduğunuza dair. Siz de bunun akabinde kulübe bir dilekçe yazıyorsunuz. 25 yılımı doldurdum, Yüksek Divan Kurulu üyesi olmak istiyorum diye. Ve Yüksek Divan Kurulu üyesi oluyorsunuz. Eskiden herkes otomatik olarak bu unvanı alıyordu. Kulüp bence de doğru bir şekilde üyelere bir bilgilendirme yapıyor. Bu bilgilendirmeye, bu basit dilekçeyi veren herkes, Fenerbahçe'de 25 yılını dolduran herkes Yüksek Divan Kurulu üyesi oluyor.
1: Yüksek Divan Kurulu üyeleri zannediyorum 3-4 ayda bir yönetimin bilgilendirme toplantılarına katılıyor değil mi?
2: Yüksek Divan Kurulu üyesini, Yüksek Divan Kurulu bir senato gibi belki senato düşünmekte gibi fayda var. Fenerbahçe Kulübü için yine konuşuyorum. Fenerbahçe Kulübü periyodik olarak Yüksek Divan Kurulu toplantılarında yönetimler geliyor. Bu son 3 ayda 4 ayda yapılan aktiviteleri, bilgilendirme icraatları, mali durumu üyeler anlatıyorlar. Zaten kamuya açık oluyor. Televizyonlardan da yayınlanıyor. Üyeler de bunların ilgili merak ettikleri konuları konuşuyorlar. Her divan kurulunda üyelerin fikirleri oluyor. Bambaşka konulardan da. Çıkıp buralarda dile getirebiliyorlar. Aynı zamanda da Fenerbahçe'de yıllarda bir arada olduğunuz eşinizi, dostunuzu,

0: görmek, sohbet etmek, bir çay içmek, yöneticilerle tanımıyorsanız bir araya gelmek, sohbet etmek için de ben her zaman iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yüksek Divan Kurulları'nın, hele ki eski başkanlar, eski yöneticiler gelip burada kendi tecrübelerini aktarırlarsa Yüksek Divan Kurulları daha da verimli geçiyor.
1: O zaman bu bölümü şu soruyla kapatmak istiyorum ben. Muhakkak her takımın taraftarı yöneticisini de seçmek ister doğal olarak.
0: Tabii.
1: Onun için de oy verme yetkisinin olması lazım. Fenerbahçe'de oy verme tasarrufuna sahip olabilmek için ne gibi şartlar diyor, ne yapması lazım? Mesela bir dinleyicimiz, ben de diyor katılmak istiyorum diyor Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Galatasaray, herhangi bir takım diyelim. Fenerbahçe'de nasıl gelişiyor bu sistem?
0: Fenerbahçe'de üyelik başvurusunu yapıyor bu kişi. İki tane referans göstermek zorunda. Kulüpten iki tane üyeden referans almak zorunda. Bu üyelere bir SMS bilgilendirmesi gidiyor. Yani diyorlar ki size işte Mehmet
1: kefil
0: Bey
1: misiniz?
0: Kefil misiniz? Siz öncelikle kefil olduğunuza dair size gelen bilgilendirmede bir kod geliyor. Onu veriyorsunuz. Online başvurusunu yapıyor. İşte ödemesi gereken ücreti ödüyor. Fakat son yıllarda yapılan bir değişiklik var. Siz eskiden kefil olmak daha kolaydı. Şimdi kulübe gidiyorsunuz. Bir matbu metin var. Bunu elinizle yazıyorsunuz. Ben şu kişiye kefil oluyorum. Referans oluyorum. Hatta biraz da ağır bir şey, belge. Onun işte yaptığı, yapacağı konularda da ona kefilim diye. Biraz daha iş zorlaştırıldı. Bu işin doğasında da var. Çünkü daha önce yurt dışında yaşayan bir taraftarımız mesela beni arıyor. Ben üye olmak istiyorum abi. Bana kefil olur musunuz? Olurum diyorum her seferinde. Ama diyorum ne olur kendini bana bir tanıt. Kimsin, nesin? Ama şimdi biraz daha zorlaştı. Ben yine de kim isterse yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve burada bir limit getirdiler. Senede işte 15-16 kişiye en fazla kefil olabiliyorsunuz. Onun dışında parayı ödedikten sonra üye oluyorsunuz. Hemen üye olduğunuzda işte her yönetim kurulu toplantısında değil sanırım 2-3 ayda bir toplu olarak üyelere bilgilendirme gidiyor. Üye olduktan sonra da ilk genel kurulda gidip oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Ben üye olduğumda 2 yıl bekleme süresi vardı. Yani üye olduktan sonra 2 yıl oy kullanamıyordunuz. Sessizleri kullanabiliyorsunuz. Kongresi vasfına haizsiniz. Ancak oy kullanamıyordunuz. Şimdi o da kalktı. Hemen rahatlıkla ilk seçimlerde gidip oy kullanabiliyorsunuz.
1: Aidatları da ödemek kaydıyla.
0: Tabii aidat borcunuzun olmaması gerekiyor. Kulüp zaten sürekli bilgilendirme yapıyor. Şu vakte kadar aidatınızı mutlaka ödeyin diye. Bu sene bir istisna yaptılar. 28 Nisan ne kadar aidatını ödeyen herkes bu son genel kurulda gidip oyunu kullanabildi.
1: Ben de Yeşil Spor Kulübü üyesiyim. Bilirsiniz Yeşil Spor Kulübü. Biz sizinle aynı ilçede oturuyoruz. Ataköy, Bakırköy tarafında. Orada da hemen hemen aynı. 25 seneyi doldurunca divan kurulu üyesi oluyorsunuz. Aidat ödemeden seçime katılamıyorsunuz vesaire. Aynı. Benzer şeyler genelde spor kulüplerinde oluyor. Peki şimdi biz sözün başında şöyle dedik. Olağanüstü seçimli genel kurul dedik. Şimdi olağan genel kurulla olağanüstü kurul arasında bir farkı da dinleyicilerimiz için biraz açıklayabilir misiniz?
0: Elbette. Fenerbahçe'de genel kurullar 3 yılda bir yapılıyor. Aslında Fenerbahçe 2024'te genel kurulunu yaptı ve o dönemde Sayın Ali Koç ve yönetimi 3 yılına seçilmişti. Fakat geçen yıl bir imza süreci yaşandı. Üyeler imza topladılar. Bunun üzerine Sayın Ali Koç ben dedi seçime gidiyorum.
1: Aslında gitmeye de bilirdi.
0: Gitmeye de bilirdi. Daha imza sayısı tam ulaşmamıştı ama dedik yani bir ne diyelim buna bir güven oyu.
1: Peki imza sayısı yeterli bir yere ulaştığında mecburen mi gidecek?
0: Mecburen gidiyordu ama daha o sayıya ulaşılmamış. Az bir şey kalmıştı herhalde. Eylül ayında bir seçim oldu. Bu da olağanüstü genel kuruldu. Orada Sayın Sarettin Saran ve yönetimi seçildi. Aslında onlar 1,5 yılına yani 2 yılına seçildiler ama Sayın Saadettin Saran'ın da kendi kişisel sıkıntıları vesaire devam etmeyeceğini ifade etti ve herhalde Ocak ayında söyledi. Bu sene Fenerbahçe genel kurula gidecek dedi. Bir kez daha olağanüstü genel kurulu Fenerbahçe
1: yani
0: yaptı.
1: Yani yönetim kurulu karar aldı, bir kere daha olağanüstü seçimli genel kurulu yapacağız dedi.
0: Ve Sayın Saadettin Saran ve yönetimi de girmedi. Bu da Fenerbahçe'de 90'ların ortasından beri bir ilktir. Yani her genel kurulda aslında bir önceki yönetim girer. Dolayısıyla genel kurullarda da şöyle bir tartışma olur. İşte kulübün imkanlarını kullandılar, bize yeterli süre tanımadılar. Bu defa bu seçimlerde de iki aday da Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Hakan Safi de Saadettin Saran yönetiminin devamı olmadan iki bağımsız ekip olarak girdiler. Önümüzdeki yıl dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında genel kurulu var. Olan genel kurulunu Fenerbahçe yapacak. Yani gelecek yılda Fenerbahçe bir seçim yapmak zorunda bu defa
1: yani
0: zamanı geldiği için.
1: 2028'de
0: 2027'de 2027'nin Haziran ayında yine Fenerbahçe'de
1: doğru 2027'de
0: bir seçim

0: Fenerbahçe'yi bekliyor.
1: Bir sene
0: Tabii bu
1: sonra.
0: kadar çok seçim yapmak bir taraftan hani demokrasi gereği diyorsunuz ama bir taraftan da kulübü maddi manevi çok yoran bir durum. Yani çok yüksek maliyetleri var bu genel kurulların. Fenerbahçe biliyorsunuz stadyumda yapıyor bu genel kurulu. Çok büyük bir masrafı var. Hani kulüp kendisi açıklamadığı için ben biliyorum ama açıklamak istemiyorum. Çok yüksek yani çok çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla gelecek yılda bir genel kurul var. Benim yani gönlümden geçen de bu yıl Fenerbahçe'nin seçilen yönetiminin başarılı olması. Yani 1 artı 3 yıl gibi önümüzdeki yıl inşallah tek adaylı formalite bir genel kurul yapıp artık Fenerbahçe'nin önüne bakması lazım.
1: Şu anda Fenerbahçe'nin kongre üyesi sayısı kaç Bozkurt Bey?
0: 64-65 bin civarında. Fakat ölen, vefat eden üyelerin üye numaraları kalıyor. Dolayısıyla onun ne kadar olduğunu kestirmek çok zor. Ama yaklaşık 50 bin üyesi olduğunu tahmin ediyorum. 44 bin kişi de bu son kongrede aidatını ödedi. Yani bu toplantıya katılmaya haizdi. Ama sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 27 bin kişi geldi ve oyunu kullandı. Demek 17 bin kişi belki şehir dışında, belki gelmek istemedi. Onların sebeplerini bilemiyoruz. Ama 44 bin kişi de bu kongreye katılabilirdi. Dolayısıyla bunun için stadyumda yapılıyor. Yani 44 bin kişiyi bir yerde toplamanız, bir kongre yapmanız, oy kullandırmanız aksi takdirde mümkün değil.
1: Zannediyorum Türkiye'deki spor kulüpleri içinde en fazla herhalde kongre üyesine sahip olan kulüp Fenerbahçe mi? Doğru mu söylüyorsun?
0: Ben de öyle biliyorum. Hatta sivil toplum örgütleri ve hepsine baktığımızda siyasi partilerden sonra en çok üye sayısına sahip olan bu kadar büyük kongre toplayanın ben Fenerbahçe olduğunu biliyorum. Diğer mesleki örgütlerde varsa beni bağışlasınlar. Benim bildiğim kadarıyla
1: ama
0: Fenerbahçe.
1: Spor kulüpleri için herhalde Fenerbahçe, evet. Fenerbahçe'dir diye düşünüyorum. Peki şimdi sevgili Bozkurt Yılmaz, siz Fenerbahçe TV'de canlı yayınınıza devam ediyorsunuz. Bir ara HT TV'de yorumculuk yapıyordunuz. Evet. Şimdi sağ olun bizimlesiniz konuk olarak. Bir kez daha teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü radyomuzun yeri de biraz şehirden uzak bir yer.
0: Evet.
1: Zordur biraz gidiş gelişi, biz biliriz onu.
0: Ben de burada buradaki kuruluşlarda hem komşu kuruluşunuzu hem de mevcut binada programlar yaptım. Evet, şehre biraz uzak.
1: Konuştuk. Evet. Bir yerde bir ara Digitürk'te yapmışsınız.
0: O zaman League TV'di ismi.
1: TV8.5'te
0: yapmışsınız.
1: Onlar da bizim komşumuz. Evet. Doğru, haklısınız. Şimdi iki tane aday yarıştı. Öncelikle bu adayların seçim sürecine geçmeden önce şöyle biraz geçmişe dönüyorum. Hani Aziz Yıldırım'ın eskisine de dönmeyelim. Çok fazla geriye gitmeyelim. Aziz Yıldırım 8 sene önce en son başkandı. Daha sonra Ali Koç'un bir 5-6 sene, 6 sene mi doğru mu söyleyeyim?
0: Evet.
1: Bir başkanlık dönemi oldu. Az önce anlattığınız gibi Saadettin Saran bir dönem yaptı. O da olağanüstü seçime gitti. Bu sene 8 sene önce en son başkanlık yapan tecrübeli Aziz Yıldırım, duayen başkanlardan biri, Hakan Safi ile yarıştı. Hakan Safi de Ali Koç'un ekibinde bir yönetim kurulu üyesiydi. Nasıl gelişti? Yani aday olma süreçlerinden sonra Aziz Yıldırım'ın ve Hakan Safi'nin stratejilerini nasıl buluyorsunuz? Çünkü hani ben dışarıdan izlediğim kadarıyla son zamanlarda biraz sertleşti gibi atışmalar oldu. Özellikle Hakan Safi tarafından. Nasıl değerlendireceksiniz?
0: Ben yine de sakin bir seçim atmosferi olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçimlerde daha sert söylemler de olabiliyor. Ben çok kırıcı söylemlerde her iki tarafında uzak durduğunu ama strateji gereği. Bazen sizin de söylediğiniz gibi Hakan Safi tarafının biraz daha sert üslupla hareket ettiğini düşünüyorum. Ama Sayın Aziz Yıldırım geçmişten hatırladığımızın tam tersine çok daha sakin, sinirlenmeyen, kavgadan uzak bir tavır bana göre sergiledi. Hem kongre öncesinde hem de kongre günü yaptığı konuşmalarda. Dolayısıyla da teveccüh kongre üyelerinin Sayın Aziz Yıldırım'dan yana oldu. Öncelikle medeni bir yarış olduğu için tebrik etmemiz lazım. Her iki ekibi de. Hakan Safi ve ekibinde çok tecrübeli isimler, çok yakın dostlarım da var. Ama Hakan Safi herhalde 2-3 yıl önce veya 3-4 yıl önce Fenerbahçe'de bizim gündemimize gelen, bizim tanıdığımız bir isim. Aziz Yıldırım'ı çok uzun yıllardır camia tanıyor. Yani seçimin en enteresanı, dün seçime gittiğimde Aziz Yıldırım tişörtlü insanlar vardı. Bu tişörtlerin 2011'li yıllarda dağıtıldığını hatırlıyorum. Şimdi bir tarafta yani bir üzerinde Aziz Yıldırım tişörtüyle gelen birisi var. Diğer tarafta çok daha yeni bir isim var. Ben Hakan Safi'nin de ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'de bu seçimden neticede 9.900 oy aldı.
1: Evet.
0: Buradan kendisiyle ilgili çıkarımları yapıp Fenerbahçe gündeminin içerisinde yer alıp Fenerbahçe'ye destek olup bu enerjisiyle, bu hisseyle, bağrısıyla ileriki yıllarda tekrardan Fenerbahçe'de görev alabileceğini ama yönetici ama başkan olarak düşünüyorum. Şimdi muhalefette olacak ya da iktidarda olmayacak ama Fenerbahçe'ye hizmet etmek için illa

başkan olmanız gerekmiyor. Hı hı. Eminim o da bunu iyi değerlendirecektir. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın durumu çok daha farklı. Fenerbahçe'de çok uzun yıllardır kulübün içerisinde, Türk futbolunun içerisinde. Ben biraz Aziz Yıldırım'ı şu

0: Bulgarı kazanan bir kulüp haline getirdi Fenerbahçe'yi. Dolayısıyla çok büyük bir atılım yaptı. Ama bunun içerisinde elbette 2011'de Fenerbahçe'nin yaşadığı süreçte dimdik ayakta durdu. Bir yılını Fenerbahçe için hapiste feda etti. Fenerbahçe kulübünden de ben bu kısmını tamamen kendi görüşüm olarak söylüyorum. 2018'de ayrılırken elbette bir seçimdir. Sayın Ali Koç çok açık bir farkla bu seçimi kazandı. Ama bazı kongre üyelerinin ki bu da yani medyanın Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığı çok ağır eleştiriler vardı 2018 için. Dolayısıyla o gün belki Aziz Yıldırım'a oy vermeyenler bugün oy verdiler ve Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ne ayrılış sürecinin Fenerbahçe'ye yakışmadığını düşündüler.
1: Peki araya girmek istiyorum.
0: Evet.
1: Ali Koç çok fazla oy aldı dediniz ya o seçimde.
0: Evet.
1: Bunun sebebi neydi? Niçin Aziz Yıldırım kaybetti o büyük farklı o
0: seçimde? Uzun yıllar bir camiada liderlik yaptığınızda mutlaka yıpranırsınız. Hı-hı. Mutlaka insanların da doğru zamanda doğru kişileri istemesi gayet doğaldır. Hayatımızda da bu böyle. Sayın Ali Koç da çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok çok iyi bir Fenerbahçeli. Dolayısıyla o gün Fenerbahçe'de bir değişiklik kongre talep etti. Ama bu değişiklikle Sayın Ali Koç'un da mutlaka kulübe sponsorluklar olarak, kurumsallaşma olarak, sportif başarılar olarak katkıları var. Ama futboldaki istenen şampiyonluk gelmeyince bu Sayın Ali Koç'un da adeta yüzünü yıprattı. Sayın Aziz Yıldırım'ın da yüzü yıprandı 2018'de. Ama burada bir iade itibarı da Fenerbahçe camiasını veya Fenerbahçe kongresini diyelim Sayın Aziz Yıldırım'a dün pazar günü ben verdiğini düşünüyorum.
1: O zaman gelecekte şöyle bir şey de olabilir. Yani Sayın Ali Koç da bir süre sonra belki tekrar başkanlığa geri dönebilir belki.
0: Elbette neden olmasın. Yani neticede çok iyi Fenerbahçeli ve dava insanı ikisi de. Dava adamıdır. Benim gözümde öyledir. Çünkü spor kulüplerini yönetmek çok kolay değil. Bilhassa Fenerbahçe gibi bir camia yönetmek kolay değil. Yani gecenizi gündüzünüzü vermeniz lazım. Detaylarla uğraşmanız lazım. Her ne kadar tam tersi söylense de. Uğraşmazsanız olmuyor. Sayın Aziz Yıldırım da öyledir. Sayın Ali Koç o tarzları birbirine benzer. Elbette ileride bir gün niye olmasın?
1: Peki şimdi biraz daha seçim sürecine tabii ki siz kongre üyesi ve Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak çok çok yakından takip ettiniz. Zaten oradaydınız. Hatta aile boyu oradaydınız.
0: Evet.
1: Sizin eşiniz ve çocuklarınız da Fenerbahçe
0: kongre üyesi.
1: Onlar da oy kullandılar. Hakan Safi daha çok transfer, flash transfer vaatleriyle, haberleriyle sansasyon yarattı. Gerçekten çok çok isim, çok çok önemli isimlerle anlaştığını ve kulübe kazandıracağını söyledi. Aziz Yıldırım, ya ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla, siz lütfen ayrıntısını anlatın. Tabii. Ben de yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzeltin beni. Aziz Yıldırım daha böyle ayağa yere basan vaatlerde bulundu. Hatta zaman zaman Hakan Safi'yi eleştirdi. Yani tabii sosyal medyada çok fazla şey yazılıyor. Hangisi doğru hangisi yanlış bilemiyoruz ama lütfen siz düzeltin. İşte hani ben UEFA ile görüştüm, bizim limitimiz falanca, hani vaatlerde bulunuyor rakibimiz ama yani olacak iş değil gibi açıklamalarda bulundu. Hakan Safi ise ben bir şekilde çözerim bunlar dedi. İşte Hakan Çalhanoğlu'ndan, Sporting Lisbon'dan, Suarez'den, işte çeşitli isimlerden evet. bahsetti. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Hakan Safi bu vaatlerini yerine getirebilir miydi seçilseydi? Yani bu bahsettiği 4-5 tane gerçekten önemli ve pahalı isimleri kulübe kazandırabilir miydi ve nasıl kazandıracaktı? Çünkü dediğimiz gibi bir limit meselesi de var bu UEFA'ya.
0: Şimdi tabii ben Hakan Safi'nin yani bunları boş yere söylediğini zannetmiyorum. Hı-hı. Mutlaka bunları kazandırırdı kulübe. Hı-hı. Ama işin bir de prosedürleri var. Yani limitler var. Evet. Burada harcama limitleriniz var. Bunları nasıl çözecekti, halledecekti? Onu yani kendisine sormak lazım. Hı-hı. Ama bu vaatleri çok da üst düzey futbolculardan bahsediyordu.
1: Evet, evet, evet.
0: Kongrede bir karşılık bulmadı. Yani Sayın Aziz Yıldırım da Sayın Hakan Safi'ye yani sen onu getiriyorsun ben de bunu getiriyorum demedi. Hatta isimleri söylemedi bile.
1: Evet.
0: Çünkü öyle olsaydı başka bir yarışın içerisine girerlerdi. O Hakan Safi'nin belki daha meydan okuduğu bir bölgeydi. Sayın Aziz Yıldırım orada yani ben daha önce bu kulübü 6 defa şampiyon yaptım. Diğer branşlarda yaptım. Avrupa'da başarılı kıldım. Ben yine bunu yaparım dedi. Ama Aziz Yıldırım bir oyuncu ismi söylemedi. Yani oyuncu isimleri hep gündeme geldi ama Sayın Aziz Yıldırım'a şunu aldım bunu getiriyorum falan söylemlerini fazla duymadık. Hatta hocayı da söylemedi. Hoca belli olmasına rağmen söylemedi. Burada ben bunu yaptım daha önce yaparım. Yani benim ne yapacağımı ne yapabileceğimi biliyorsunuz. Güçlü bir yönetimle geliyorum. Evet Fenerbahçe'nin sorunları var. Bunları çözerim dedi. Sayın Hakan Safi daha pragmatik yaklaştı. Neler yapacağını daha detaylı anlattı ama demek ki kongre Hakan Safi'ye dedi ki yani çok güzel oyuncular.

0: Hiç kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Mason Greenwood Fenerbahçe'ye gelmesin diyeceğini düşünmüyorum. Ama diyor ki, ya bunları kulübün sen acaba bozar mısın? Bir genel yapısını, maddi durumunu, finansal durumunu bozar mısın? Emin olamadık. Biz şu anda sana oy vermiyoruz dediler. Bir dahaki seçimde belki Hakan Safi çok güçlü olarak gelir. Ama bugünkü seçimin tecrübe vaatler konusunda çarpışmasıydı. Tecrübenin daha ağır bastığını söyleyebiliriz kongreleri nezdinde. Ha belki taraftarlara sorsaydık, taraftarların içerisinde Sayın Hakan Safi'nin söylediği isimler alınsın, ben oyumu ona veririm diyenler olabilirdi ama kongreleri çok açık bir farkla, ki ben de bu kadar açık fark beklemiyordum. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın kazanacağını cumartesi günü de çevreme söyledim. Kongreye gittikten sonra söyledim. Ama bu kadar farklı olacağını düşünmüyordum. Demek ki insanlar son gün konuşmaları da dinlediler. Herkesin bir de şunu kabul etmemiz lazım. Oy kullanırken farklı bir dürtüsü var. Yani birisi transferlere bakıyor. Birisi sevdiği birisine veriyor. Birisi sevmediği birisinin karşısında kim varsa buna veriyor. Bu da bir gerçek. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe seveni kadar sevmeyeni de vardır. Ama demek ki sevenleri çok çok daha fazlaymış. Yani Hakan Safi'ye verilen oyların bir kısmının içerisinde şunu da aramamız lazım. Sayın Aziz Yıldırım'a her halükarda oy vermem, onun karşısında kim varsa ona oy veririm diyen insanlar da vardır. Ne kadardır bilmiyorum onu. Ama Fenerbahçe'de yani Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaptığı yanlışları siz bana sayarsınız, ben bir tane daha ekleyebilirim. Ama doğruları sayalım derseniz bu programın süresi yetmez. Evet, evet. Fenerbahçe'ye kattıkları açısından. Dolayısıyla kongreleri de herhalde bu şekilde düşünmüş olmalılar. Ama herkesin düşündüğü daha farklı bir şey var. Bazıları yönetim kurullarındaki isimlere göre oy verdi. Bazıları o isimlere göre oy vermedi.
1: Doğru.
0: Derneklerdeki bağlılıklarından dolayı işte bir adaya oy verenler oldu. Ama neticede çok ciddi bir farkla. Evet. Bu farkın olması da şu anlamda iyi. Yani yakın seçimlerde sonra tartışma olur ya.
1: Evet. Öyle mesela Saadettin Saran'la Ali Koç'ta son seçim.
0: Aslında yaşanmadı. 200-300 250 oyla yaklaşık.
1: Evet.
0: Yaşanmadı. Çok da yani kibar bir şey geçti aslında. Süreç geçti ama açık fark olduğunda bu tartışmalardan uzak oluyor.
1: Evet.
0: Sayın Aziz Yıldırım çok net bir güven oyu aldığını söyleyebiliriz evet. Fenerbahçe camiasında.
1: Ben dışarıdan baktığımda sanki hani belki bana öyle geliyor bilmiyorum. Son gün Sayın Hakan Safi'nin anlaştım dediği oyuncuların işte kulüp başkanları ya da menajerleri gibi hani bizim haberimiz yok bundan, çok zor bu iş gibi birkaç böyle oyuncuyla ilgili, Suarez'le ilgili olduğu, bilmiyorum işte şimdi çok fazla detaya girmeyeyim. Sanki biraz kongre üyelerinde o etkili olmuş gibi geldi bana. Yani tamam güzel bu isimler de yani bunların %100 gerçekliği var mı ya? Biraz da hayal mi gibi sanki. Ben öyle yani dışarıdan öyle gördüm ama bu belki biraz objektif bakış değil, subjektif bir bakış belki. Benim.
0: Olabilir. Beni de kongrede çevirip benden yaşça çok büyük. Ya Bozkurt'cum bu adam nasıl gelecek? Yani sen inanıyor musun geleceğine? Ben dedim yani bir Fenerbahçe başkanı da getiririm diyorsa getirir. Ama evet. Şimdi diğer kulüp imzalayamıyorsunuz. Yani kulübün oyuncunun sahibi olan kulüp de diyor evet. Ki ya veririm de diyor 3 liralık adam ben de sana 5 evet. Liraya veririm diyor.
1: Yani oyuncu zaten Hakan Safi aslında doğru bir dil kullandı. Yani biz kulübüyle anlaştık demedik hiçbir zaman. Biz de oyuncuyla anlaştık.
0: Zaten şimdi biz seçimi kazanmadan kulübüyle nasıl sözleşme yapabilirsiniz?
1: Oyuncuyla anlaştık. Oyuncuyla anlaşmış olabilirsiniz. Kesinlikle %100 doğrudur ama tabii,
0: doğrudur, tabii
1: kulüple anlaşma da zor. Onlar da çok dediğiniz gibi yani madem öyle o zaman 50 ise 60, 70 ise 80 fiyat biçebilirler.
0: Demek ki kongre üyeleri de buna yani oyunculara ben kimsenin itiraz ettiğini düşünmüyorum. Yani nereden
1: kesinlikle
0: çıktı bu adam falan
1: isimler,
0: gibi. İyi isimlerdi ama nasıl olacak bu işte? İkna edici bulmadılar demek ki.
1: Evet. Peki şimdi seçim yapıldı. Hayırlısı olsun Aziz Yıldırım. Dediğiniz gibi aslında baştan beri zikretmese de ismini Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağını herhalde hepimiz tahmin ediyorduk. Herhalde öyle olacak. Önce Oğuz Çetin geldi zaten. Evet. Yani futbol beyni olarak, sportif direktör olarak. Büyük ihtimalle Aykut Kocaman'la çalıştırılacak. Bir kısım Fenerbahçeli Aykut Kocaman'ın 7-8 senedir işte takım çalıştırmayışından, sadece Fenerbahçe'de oluşundan biraz hani soru işareti bakabilir. Ama diğer taraftan Aykut Kocaman camianın tanıdığı ve Fenerbahçe'yi bilen hem de Fenerbahçe tarafından bilinen tecrübeli bir teknik direktör ve her geldiğinde de başarılı olmuş bir teknik direktör. Sizce Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman üçlüsü bugünden itibaren ya da dünden itibaren neler yapmaya başladı?
0: Yani kulüp açıklayacaktır zaten. Ben bu çalışmaların çok daha önceden başladığını düşünüyorum. Bu ekipte birkaç isim daha var.
1: Volkan Demirel konuşuluyor.
0: Yani isim

0: söylemeyeyim ama başka isimler de var. Fenerbahçe'mize daha önceki yıllarda görev yapmış oyuncular, teknik adamlar.
1: Yabancı bir oyuncunun ismi
0: zikrediyor. Yabancı oyuncuların isimleri geçiyor. Herhalde çarşamba, perşembe günü bunlar açıklanacaktır. Hı hı. Ama Sayın Başkan sadece Oğuz Çetin'i söyledi. Evet. Şimdi ben her programa gitmeden minik bir defterlerim vardır. Notlar alırım. Bugün tesadüfen buraya gelirken not aldığım defterin ön sayfaları. Yaklaşık bir ay önce bir üniversitede Sayın Aykut Kocaman bir panele davetliydi. Paneli moderatörü de bendim. Onun notları var önümde. Sizin sorduğunuz sorular Aykut Hoca'ya soruldu. Hepsine kendi üslubunca cevap verdi. Ben bu konuda çok objektif olamayabilirim. Çok sübjektif olabilirim çünkü çok severim Aykut Kocaman'ı. Fenerbahçe'de de başarılı olacağını net söyleyeyim. Yürekten inanırım.
1: Ne dedi uzun vakittir çalışma işinle ilgili?
0: Türk futbolunun genel yapısından bahsetti. Hı hı. Milli takım ve Fenerbahçe dışında bir yere çalıştırmayı düşünmüyorum dedi. Evet. Yani özeti budur.
1: Yani teklif gelse de kabul etmiyorum dedi. Etmedim dedi.
0: Hatta gelen teklifler olduğunu ama kabul etmediğini söyledi.
1: Fatih Terim de öyle zannediyorum. Bir Yunanistan'a gitti geldi.
0: Evet. Yani bazı hocalar artık belli bir seviyeden sonra daha seçici olabiliyorlar. Haklarıdır. Ama kamuoyunda bir yani daha doğrusu sosyal medyada diyelim daha farklı bir algı var. Bu panelde, panel bittikten sonra öğrenciler üzerlerinde formalarla, işte atkılarla gelmişler. 45 dakika kadar Aykut Koca panelden sonra tek tek şeylerle, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, imza verdi, sohbet etti. Bitti, ondan sonra bir kahve içtik beraber. Dedim hocam bunların hiçbiri sizin oyunculuğunuzu görmedi.
1: Evet.
0: Doğru dedi. Bunların hepsinin şampiyonluğunuzu da görmedi. Evet dedi görmedi, 2011'de görmedi. Hocam dedim bak orada bir tane de genç kardeşimiz var. Sen kaç yıl olmuşsun dedim. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım dedim. Hı hı. 2018 dediğimiz kaç sene geçti üzerinden? İşte 8 sene geçmiş. Sen dedim 12 yaşındaydın. Aykut Hoca'yı hatırlıyor musun? Hayal meyal dedi. Bakın hocam dedim bugün size gösterilen ilgi ve bu gençler bunlar hiçbirisi izlemeyenler. Hı hı. Ama bize anlatılan daha farklı. İşte gençler Aykut Hoca'yı sevmiyorlar vesaire. Elbette her teknik adamı beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Aykut Hoca oradan çok mutlu ayrıldı. Tabii benim burada anlatmam belki doğru olmaz ama ben hazırlıklarının o gün tamam olduğunu biliyordum. Hı hı. Ama seçim süreçlerinde bazen başkan adayları bir hocayla anlaşırlar, sonra değişebilir vesaire. Yani bunlar hayatın doğal akışı içerisinde var. Ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki günler içerisinde, birkaç gün içerisinde Aykut Hoca'yı açıklayacağını, onun da oyuncu grubuyla, teknik ekibiyle, teknik ekibini alacağı isimlerle hatta böyle sürpriz olabilecek isimlerle de hazır olduğunu düşünüyorum. Yani bir iki gün sonra bunların hepsi tek tek netleşecektir.
1: Ki Aziz Yıldırım'ın şöyle bir açıklaması var. 15 gün içinde Fenerbahçe'ye ne gerekliyse tamamlayacağız, hazır olacak gibi bir açıklaması var. Yani evet. Sizin dediğiniz gibi sizin düşüncelerinizi ve bilgilerinizi çok doğrulayıcı bir söz. Demek hazırlıklar yapılmış, her şey hazır. Başkan olarak resmi başkanlığını bekliyordu. 15 gün içinde 2 haftada da çözeceğini söylüyor Sayın Başkan. Bir kısa reklam aramız var mı arkadaşlar? Reklama gidelim mi? Tamam, bir kısa reklama gidelim. Ardından sevgili dinleyicilerimiz Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, spor yorumcusu sevgili Bozkurt Yılmaz'la sohbetimize devam edeceğiz. Reklamımız çok kısa, 2 dakika kadar. Sakın bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve BIN kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklamlar.
10: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
9: Spor servisi devam ediyor.
11: Saatlerimiz 19.57'yi gösteriyor. Spor servisinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, spor yorumcusu sevgili Bozkurt Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Kongreyi konuştuk ve şimdi Aykut Kocaman konuşmaya başlamıştık. Muhtemel teknik direktör. Şimdi Fenerbahçe futbol takımının nasıl bir transfer politikası izlemesi gerektiğini soracağım kendisine. Çünkü bu geçtiğimiz sezon bir santrfor sıkıntısı nedeniyle belki de şampiyon olacağı bir sezonu kaçırdı diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Sizce Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve tamamlayıcı ekip nasıl bir transfer politikası izler? Hangi mevkilere muhakkak oyuncu alınması gerekiyor?
12: Adı geçen oyunculardan söz edecek olursak Fenerbahçe için iki santraforun alınacağı söyleniyor. Bu iki santrafor, adı geçen santraforlar geçen yıl Fenerbahçe'de alınmış olsaydı bence Fenerbahçe şampiyon olurdu. Yani bu şampiyonluklar, futbolda şampiyonluklar bir madalyona benzetirim ben. Bir tarafta sizin kendi yapacaklarınız var, kuracağınız kadro var. Diğer tarafta da futbol dışı konular var, lobiniz var. Fenerbahçe o diğer tarafta hep sıkıntı yaşayan bir camiadır. Ama kendi madalyonun diğer tarafını çevirdiğinizde geçen yılın en büyük eksiği Fenerbahçe'de özellikle de devre arasında iki santrforun takımdan ayrılıp bir tane genç santrforun gelip Fenerbahçe'nin santrfor mevkisinde eksik kalmasıdır. Yani bu adı geçen isimler Fenerbahçe anlaşırsa kim bunlar? İşte Cirasi gibi, Vedat Muriç gibi. Bunlar Fenerbahçe'nin çok net sorununu çözebilecek isimlerdir. Ben önceliğin mutlaka bu santrfor konusunda olacağını düşünüyorum. Ondan sonra bir sol stoper alacaktır Fenerbahçe. Yani sol ayaklı ya da sol stoper oynamaya haiz bir oyuncu alacaktır.
11: Osterwolde'nin gitmesi mi söz konusu?
12: Aslında Osterwolde'nin gitmesi teklifler olduğunu yazılıyor. Tabii detayını bilemem. Ama bir sol bek olarak daha yüksek performans verebilen bir isim. Geçici olarak 3-4 maç sol stoper oynayabilir. Ama yani Skriniar'ın yanında daha net bir sol stoper olabileceği söyleniyor. Bunun için merkez orta sahada Fenerbahçe'nin oyuncu eksiği yok. Hatta oyuncu fazlası var. Yani oradan oyuncularla yolların ayrılması lazım. Kanatlarda da oyuncu eksiği yok ama belki oradaki nitelik artırılabilir. Yani daha yani elinizdeki A isminden vazgeçip daha iyi bir oyuncuyu buraya katabilirsiniz. Türk milli takımından hala oynayan oyunculardan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi geçiyor. Her iki adayda ismini zikretti. Mutlaka Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kime gelse çok büyük katkı yapar. Yani aidiyeti de yüksek bir isimdir. Gelirse büyük katkı yapar. Ondan sonra da Fenerbahçe kaleci konusunu acaba Ederson'a devam mı edecek? Çok yüksek de maliyeti var. Ederson kalmak istiyor mu? İstiyorsa devam edecek ama istemiyorsa orada bir kaleci takviyesini yapacaktır. Ondan sonrasında ancak oyuncular ayrılırsa, zaten oyuncu biliyorsunuz yabancı kuralı da bu sene tekrar 10'a düşüyor. 12'den 10'a düşüyor. Fenerbahçe'nin kiradan dönecek oyuncularıyla beraber yabancı sayısı oldukça fazla. Bu oyuncuların bir kısmını elden çıkartmanız lazım. O elden çıkartacaksınız ki yeni oyuncular alabilirsiniz. Türk oyuncu havuzu da malum çok kalabalık değil. Dolayısıyla iki santrfor, belki bir tanesi kanatta oynayabilirsin. Bir kanat oyuncusu, kaleci ve sol stoper. Fenerbahçe'nin belki

0: de ihtiyacının tamamını karşılayabilir.
1: Aslında bu işte 10 artı 4 kuralından bahsettiniz. Üç büyüklerin arasında yanlış hatırlıyor olabilirim ama Galatasaray'da 2, yani o 4 kuralına uyan,
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta 2, Fenerbahçe'de 4 kişi var aslında. Yani 3 büyükler arasında şanslı bir durumda Fenerbahçe, ama tabii hani kalacaklar mı takımda
0: Aynen
1: bilmiyorum.
0: öyle, kalacaklar mı? Federasyon bir kural geçen yılki o doğum yılını bu yıla da taşıdı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de işte Archie Brown bu kuralın içerisinde Fenerbahçe bu kuraldan faydalanabiliyor. Sıdıkı Şerif faydalanabiliyor. Şu anda Fenerbahçe'de kirada olan oyunculardan Fayat Ömer, Mimović bundan faydalanabiliyor ama bunların ben mesela hepsiyle de devam edeceğini Fenerbahçe'nin çok da düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin altyapısına aldığı, geliştirmek için aldığı oyuncular var. Onlardan A takım sözleşmeleri yapacak. Bunları acaba A takıma çıkartacak.
1: Aykut
0: Aykut Hoca
1: Kocaman gençlere şans veren bir teknik direktör
0: çok
1: müdür?
0: net. Yani Aykut Kocaman'ın döneminde A takıma çıkan futbolcu sayısı Fenerbahçe'nin belki tarihinde en çok çıkarttığı futbolcu sayısına
1: Mesela
0: eşittir.
1: Okan Buruk o konuda çok eleştiriliyor. Hiç gençlere şans vermiyor deniyor.
0: Alttan gelen oyuncuya da bağlı. Yani hocayı eleştirirken yani illa her genç
1: Belki
0: çıkacak diye çok
1: aday mı görmüyor
0: evet.
1: acaba?
0: Yani işte Salih Uçan o dönemde Fenerbahçe'de çok genç bir yaşta gelmiştir, oynamıştır vesaire. İşte Aykut Hoca'nın zamanında Elif Elmas alınmıştır. Daha sonra da Fenerbahçe'de parlamıştır. Çok yüksek bonservislere satılmıştır. Aykut Hoca sever oyuncuları oynatmayı, onlara forma şansı vermeyi. Hatta çok eleştirilen Fenerbahçe'nin Vardar elendiği maçta Samet ve Ahmet oynamıştı. Çünkü oyuncu yoktu elinde o gün için. Dolayısıyla gençleri oynatır. Öyle medyada yazıldığı gibi yıldızlarla problemi olan değil, tam tersi yıldızların kariyerlerine baktığınızda en iyi dönemlerini geçirdiği yılları, bu Valbuena için söyleyebilirim, Alexis Souza için söyleyebilirim, Aykut Hoca ile çalıştıkları dönemde olmuştur. Dolayısıyla medyada yazılanla gerçekler arasında ben burada özellikle sosyal medya açısından çok ciddi bir ne diyeyim sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Nedense Aykut Hoca'nı hep devamlı kendisini anlatmak zorunda hisseder.
1: Evet. Bir de size soracağım demiştim. Onu da yerine getireyim. Aykut Hoca biraz defansif futbol oynatması nedeniyle eleştiriliyor bir kesim tarafından. Yani doğru mudur bu? Siz katılıyor musunuz defansif futbol oynattığına?
0: Hayır, katiyen değildir. Son sezonunda 2017'de 2018 sezonu aynı bu sizin söylediğiniz söylem hep gündemdeydi. Sezon bittiğinde ligin en çok gol atan
1: Gol
0: takımı
1: atıp
0: Fenerbahçe'ydi. Dünya futbolunda da şampiyon olan takımlara bakarsanız mutlaka bir golün altında yemeleri gerekir. İstisnalar vardır. En çok gol atan takım her yıl şampiyon olmaz. Kalesini gole kapatmak, az gol yemek bunlar son
1: Daha etkili değil mi
0: yıllar çok daha etkili. Milli
1: şampiyonlukta?
0: takımlar bazında da şampiyonluklarda kulüp takımları bazında da o futbolu oynatır. İşte göze hoş gelen futbol dediğiniz vakit bu size göre, bana göre farklıdır. En güzel göze hoş gelen futbol kazandığınız maçtır. Bazen 1-0 olur, bazen 5-0 olur. Onun döneminde Fenerbahçe'nin kazandığı Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası. Aynı zamanda da Fenerbahçe tarihinin Avrupa Kupalarındaki en başarılı dönemi var. Dolayısıyla yani ben bu eleştirinin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki sevgili Bozkurt Yılmaz, siz bir Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi değil de bir futbol sever olarak 10 artı 4 kuralını nasıl görüyorsunuz? Olumlu mu bakıyorsunuz, olumsuz mu bakıyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim ya, yani bu kurala kim karar veriyor önce onu sormak istiyorum. Yani 12'den mesela niye 10'a indirdik? 11 olabilir miydi? Ya yani niye 9 değil? Yani
1: Şimdi federasyon başkanının açıklaması şu yönde. Ben de genelde her konuğuma soruyorum bunu. Çünkü ben gerçekten dürüst olarak söylüyorum, anlamıyorum. Yani 10 artı 4 kuralı kime hizmet ediyor anlamıyorum. Şimdi diyor ki 10 tane yabancı alabilirsin, yaş limiti yok. Ama alacağın diğer 4 yabancı 23 ve altında olacak diyor. Şimdi biz bu 4 tane genç yabancıyı nereye hazırlıyoruz? Kendi milli takımlarına mı hazırlıyoruz? O yüzden mi diye sormak istiyorum. Ama mesela federasyon başkanımız Sayın Hacı Salihoğlu şöyle dedi. Türkiye dedi kulüpler çok yaşlı. Artık hani son sahibi denir ya, bir araba alırsınız son
0: Doğru,
1: sahibi
0: doğru.
1: dersiniz. Hani böyle işte 37, 38, 39 yaşındaki adı ünlü geçmişti ama çok fazla işte para Avrupa'ya gitmesin, bizde kalsın. O amaçla biz kulüplerin maddi yararına bir karar aldık gibi bir açıklama yaptı. Hani sebep olarak bu gösteriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ben böyle bir karar alacak olsam bütün kulüp başkanlarını, teknik direktörleri, ülkemizi uzun yıllardır görev yapmış Türk teknik direktörleri sorarım. Bu sayı kaç olmalı? 10 mu? 12 mi? 4 mü? 6 mı? 16 mı? İngilizler gibi home ground rule, yani bizim topraklarımıza yetişen oyuncular mesela işte altyapılarında büyük kulüplerimizin yetiştirdiği futbolcular var ama milli takımda oynarsa adam Türk statüsünde oynayamıyor. Niye oynayamazsın? Sen yetiştirmişsin adamı. Gibi. Bu yaş konusuna çok takılmamak lazım. Ben Fenerbahçe'den örnek vereyim. John Duran genç bir oyuncu mu? Genç bir oyuncu. Edin Dzeko yaşlı bir oyuncu mu? Yaşlı bir oyuncu. Hangisi daha faydalı?
1: Dzeko faydalıydı.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu yaş tek kriter olmamalı. Yoksa ben de katılıyorum. Ülkeye gelen biz Kıbrıs Rum kesimiyle beraber Avrupa'daki transfer piyasasında 30 yaş üstü en fazla oyuncu transfer eden ülkeyiz. Doğru, bu bir hata. Ama salt yaş üzerinden gidersek hata yaparız. Bir başka hatayı da yaparız beraber.
1: Kesinlikle Dzeko çok iyi bir örnekti. İşte Dünya Kupası'nda da zaten, değil mi? Kendisi olacak.
0: Şimdi oyuncuların yani aidiyeti çok önemlidir. Dzeko'nun bu aidiyeti, yani Schalke'de de tarihi başarılar elde etti. Milli takımında hala oynuyor ki Bosna'nın milli takımında daha iyi santrforlar yok.
1: 120 dakika mücadele etti yani son playoff maçında galiba.
0: Eder ve Türkiye'den biz neden gönderdiğimizi ben hala bir Fenerbahçe olarak anlayabilmiş değilim. Daha iyisini bulmak için birisini bulmak, ama bu ampul değil ki yani. Takalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Neticede organizmalardan bahsediyoruz. Mekanizmalardan değil. Bir oyuncu yakaladıysanız, bu oyuncunun kulüple de bağı yüksekse, bu yatırımı yapmaya devam etmeniz lazım. İlla 5 yıllık yapmazsınız ama bu Fenerbahçe Dzeko konusunda bence hata yapmıştır. Ener Valencia konusunda bence hata yapmıştır. Bu oyuncular Fenerbahçe'ye katkı verdiler. Keşke devam etselerdi diyebilirim.
1: Bir de Avrupa'da yarışacak takımlarımızın teknik direktörlüğü ya da başkanları da bu konuda biraz federasyona sistemkar. Yani bizim rakip takımımız sonsuz yabancı ile oynarken bize niye böyle sınırlama getiriliyor? Biz Avrupa'da mücadele edemez hale geldik diğer takımlarla gibi sistemleri, yani istahişleri var. Fakat federasyonun da bir karşı söylemi var. Biz bunu şu anda almadık. 1,5 sene önce söyledik bunu. O zaman hani niye itiraz etmediniz de şimdi yumurta kapıya sıkışınca, sezon bitince Avrupa'ya gidince söylüyorsunuz.
0: Federasyon da yani, burada haklı.
1: Burada yani, haklı yani.
0: Yani tabii. Kulüpler her yıl biliyorsunuz bir yabancı kuralı gündeme gelir. Daha sonra kulüplere itiraz eder.
1: Elimiz kulüplerin dediği olur değil mi?
0: Kulüplerin dediği şekilde bir revize edilir o kural. Evet. Ama her yıl kural değişmez. Yani bir kural vardır. Türk futbolunda böyle yabancı kuralı diye yazdığınızda akıl karıştırıcı artılarla dolu birçok kural karşınıza çıkıyor. Bunların hepsi ya 6 yapalım, tamam 6 az oldu 8 olsun. 8 az oldu 12. 12 fazla oldu hadi 10'a indirelim. Yani bunu neye göre, hangi bilimsel veriye göre yapıyorsunuz? Bunun hiçbir karşılığı yok.
1: Biraz Sayın Hacı Salihoğlu da, Hacı Osmanoğlu özür dilerim. Biraz bu konularda hani sert giren bir federasyon başkanımız. Yani bunu değişeceğini ben zannetmiyorum bu kuralın. Her ne kadar itiraz olursa.
0: Ben de değişeceğini zannetmiyorum. Yani şimdi basketbolda da Türkiye Ligi'nde bir yabancı oynatabiliyorsunuz. Kadınlar basketbolda mesela iki Türk oynatma zorunluluğunuz var. Buraya kadar güzel. Ondan sonra devşirme oyuncularla herkes bunu bir şekilde deliyor. Yani bunlara da müsaade etmemeniz lazım. Mesela bambaşka bir konu olduğu için çok kısaca geçeceğim. Kadın basketbolda altyapıdan yetişen çok değerli oyuncular var. Süre alamıyorlar. Türkiye Ligi'ndeki ben iki Türk oyuncu kuralını doğru buluyorum. Ama bir diğer taraftan da kulüpler diyorlar ki bu yıl hepsi Avrupa'da başarılı kulüpler. Fenerbahçe, Galatasaray EuroLeague finali oynadı. Çukurova, EuroCup'ta vesaire. Avrupa'da başarıyı biz hedefliyoruz diyor. Onun için diyor bizi zorlamayın diyor. Biz daha kaliteli oyuncuları getirebiliriz diyor. Dolayısıyla bu işin tek doğrusu yok.
1: Doğru. Şimdi Fenerbahçe enine boyuna konuştuk. Biraz da Dünya Kupası yaklaşıyor, artık 3 gün kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili size bir soru sormak istiyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, işte Meksika ve Kanada üçü ama daha çok da bir %90 Amerika Birleşik Devletleri organizasyonunda. Şimdi geçtiğimiz yıl bir Dünya Kulüpler Şampiyonası yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çok eleştirildi. İşte maçlar durdu. Fırtına geliyor dendi, işte kasırga esecekti, maçlar durdu, sıcaktan durdu, ondan durdu, bundan durdu. Ya yani iyi bir prova değildi aslında. Prova için yapılmıştı ama işte iyi bir prova değildi. Şimdi haberlere bakıyoruz. İşte İran milli takımı toplu olarak vize alamıyor. Yani İran milli takımı katılmaya hak kazanmış bir milli takım. Fakat Amerika'dan vize alamıyor. Zorluklarla alıyor. İşte Irak'ın santraforunu saatlerce havalimanında bekletiyor. Ya da işte İsviçreli Embolo. Yani kökeni neyse bilmiyorum. Onun da çok uzun süre işte vize alamadı. Havalimanında beklettiği söyleniyor. Bugün bir haber daha okudum ben. İsviçre milli takımının kamp yaptığı yerde zehirli yılanlar çıkmış. Zehirli yılan merkeziymiş orası. Yani bizim kamp yaptığımız mesela 42, 43, 45 derece. Bugün işte

0: Sevgili İbrahim Kırıkayak'la sevgili Fatih Doğan bağlandılar. Sabah saat 10'da oradaki saate göre. Yani şıpır şıpır ter damlıyor sabah 10'da, 45 derece. Ve yaz mevsimi. Yani Amerika Birleşik Devletleri doğru bir yer mi Dünya Kupası oynaması için?
1: Valla onu sorarsak önce bir Katar'da niye Dünya Kupası
0: oynadı diye
1: sormamız lazım.
0: Evet.
1: Yani o bir de fikstürleri de mahvetti. Yani evet. Biz çocukken, biz sizle aynı yaşlardayız.
0: Evet.
1: Bir Dünya Kupası Kasım'da oynayacak dense olur mu canım öyle şey derdik. Oldu ve bu kural delindi artık.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ülkelerin isteği, yayıncıların isteği her zaman daha ön plana çıkıyor. Daha önce biz 86 Dünya Kupası'nı izlerken de gündüz maçlar oynanmıştı orada. Öğle sıcağında oynanmıştı. Çünkü Avrupa'ya maçların akşam yayınlanabilmesi için Meksika'daki Dünya Kupası'nda futbolcular perişan olmuştu.
0: Evet.
1: Futbolcuları pek orada ciddi yalan yok. Milli takımımızın maçları da zor. Biz ilk maçı Vancouver'da oynayacağız.
0: Evet.
1: Oradaki
0: nispeten daha serin ama.
1: Nispeten ama çok uzak
0: çok uzak
1: mesafeler.
0: tabii
1: Yani
0: tabii çok uzak.
1: eskiden İtalya'da Dünya Kupası yapılıyordu da ya 2 saatlik mesafe falan uzak diyorduk. İşte İsviçre'de Dünya Kupası yapıldığında komşu ülkeyle yapılıyordu. Git Avusturya'ya nasıl filan. Şimdi burada saatler süren
0: Doğru,
1: yolculuklar.
0: doğru.
1: Bir de siz şimdi diyelim ki Dünya Kupası'na gittiniz, meraklısınız, taraftarsınız. Nasıl gideceksiniz bu maçlara? Mümkün değil yani. Türkiye'nin maçlarını izlemek için bile servet ödemeniz lazım.
0: Doğru.
1: Bu kadar şehir dolaşmak
0: Doğru,
1: için.
0: doğru.
1: Bu herhalde endüstriyel futbolun, küresel sermayenin işine gelen şekilde yapılıyor. Diyorlar ki bu saatte oynayacaksınız. Biz de sabahleyin çok erken saatlerde kalkıp Türkiye'nin maçlarını seyredeceğiz. Bu da bizim için bir ilk
0: Biz
1: olacak. Yani.
0: çocukluğumuzda Muhammed Ali'nin
1: Aynı
0: maçlarını
1: örneği
0: TRT
1: verecektim.
0: ile saat 4'te 5'te saati kurup kalkar izlerdik, değil mi?
1: Evet,
0: Siyah
1: bir babamın,
0: beyaz.
1: rahmetli babamın işte biz kalkıp hep beraber bütün aile kalktık.
0: Evet.
1: Muhammed Ali'nin maçı ve erken bitti. Yani Muhammed Ali ilk turda mı nakavt etti.
0: Evet,
1: Ya
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: saatte niye kalktık diye hep beraber oturup kahvaltı
0: Keşke
1: etmiştik.
0: biraz uzasaydı
1: Keşke biraz
0: maç falan
1: uzasaydı.
0: değil.
1: Gene öyle olacak.
0: Doğru, haklısınız. Şimdi Dünya Kupası'nda güzel bir kura çektik inancı çok yaygın. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay var. Aslında hani bir grubumuzda Avrupa takımı olmayışı 22 sene önce de hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Yani biz üçüncü olduk ama hiçbir Avrupa takımıyla oynamadık. Aslında bu
1: Aynen
0: bir
1: öyle.
0: avantajlı çünkü Avrupa takımları daha zorlu oluyor tabii yani. Başa baş, dişe
1: Kesin.
0: diş oynuyorsunuz. Bir avantaj gibi gözüküyor ama bizim ekip yine Amerika'daki sevgili İbrahim'le sevgili Fatih Doğan çeşitli röportajlar yapıyorlar milli oyuncularla. Bunlardan biri de Uğurcan, kalecimiz Uğurcan'la. Şöyle dedi, ben de katılıyorum. Yani herkes bizim grubumuzu çok kolay görüyor. Hani geçeriz, 3'te galibiyet alırız gibi görüyor ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Çok zor. Bizim ilk maçımıza konsantre olmamız gerekiyor. Böyle bu fikirde olursak hayali sükutu hayali uğrayabiliriz dedi. Ben de zor görüyorum yani Amerika Birleşik Devletleri'ni geçen gün Almanya karşısında izledim hazırlık maçında. Başa baş oynadılar. 2-1 yenildiler ama çok iyi oynadılar. Avustralya çok değişik bir takım. Paraguay çok tecrübeli takım. Siz nasıl görüyorsunuz şansımızı?
1: Bir platformda Fransa milli takımının bir belgeseli var. Bunu izlediğimde Fransa çok güçlü bir milli takımla gidip işte Güney Afrika'da elenip geliyor ve skandallarla
0: Hiç gol
1: dolu
0: atamadan falan değil
1: gol
0: mi? Bir,
1: atamadı.
0: evet öyle bir şeyler
1: Ya,
0: var.
1: o turnuvanın favorilerinden bir
0: Evet,
1: tanesi.
0: evet,
1: Dolayısıyla
0: evet,
1: hiçbir
0: evet,
1: maç
0: evet.
1: oynanmadan kazanılmıyor. Bizim rakiplerimizin Amerika çok atletik bir takım. Diğer rakipler de bize karşı defansif oynayan takımlar. Türkiye açık oynayan takımlara karşı her zaman iyi oynadı. Bir kaza olan İspanya maçımız var. Onun dışında hep iyi oynayan açık takımlara karşı yaratıcı oyuncularımızın olması sebebiyle ben hiç de öyle kolay görmüyorum. Sizin söylediğiniz bir ilk maç çok önemli.
0: Evet. Avustralya maçı
1: İlk
0: Vancouver.
1: maçta yani 3 puanla başlamak ilk maçta Allah korusun puan kaybı bir anda strese sokabilir. Onun için hiç öyle çantada keklik maçları Türkiye'nin geçmişinde de şey Letonyalar gerçi onlar grup maçlarıdır ama Avrupa şampiyonalarında falan da var. San Marino'lar falan çok kazaya uğradığımız
0: Tabii,
1: maçlar
0: tabii,
1: vardır.
0: tabii.
1: İşi çok ciddi almak şart. Yani rakiplerin durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz inşallah sakatlık olmadan oyuncularımız da bu iklime adapte olarak kendi Avrupa'da oynadıkları maçları yani eleme turlarında oynadıkları futbol oynarlarsa sıkıntı yaşamayız ama biraz düştüğümüz vakit neticede oraya giden hiçbir takımda ben buraya formalite için geldim demiyor. Ben de buralarda bir şeyler yapayım istiyor. Dolayısıyla ilk maçtan işi sıkı tutmak şart.
0: Kesinlikle öyle. Bakalım yani hava şartları da az önce konuştuğumuz gibi biraz zorlayıcı. Şimdi birazdan bir tenis konuşacağız. Sizin tenisle aranız var mı?
1: Oğlum yani lisanslı tenisçi
0: Oh
1: çok
0: harika.
1: uzun yıllar oynadı ama ben sadece izleyeceğim.
0: Sizinle çok yanımız benzeşiyor.
1: Öyle mi?
0: Hem doğum tarihlerimiz çok yakın, hem aynı yerde oturuyoruz. Hem babam, ikimizin de babası vefat etmiş. Muhammed Ali maçlarını bizi kaldırmış. Evet.

0: İkimizin oğlu da lisanslı tenisçi. Benimki
1: Evet.
0: biraz daha büyük ama sizinki daha genç herhalde.
1: 19 yaşında
0: Benimki
1: oldu.
0: 30, 31 yaşında.
1: Maşallah.
0: O çok oldu tenisi bırakalı. Göbek falan
1: Benimki
0: yaptı
1: de şu anda tabii
0: artık.
1: üniversiteyle beraber devam edeyim ama çok
0: Evet,
1: güzel bir
0: evet.
1: spor. Ben de
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: pişman olduğum hayattaki konulardan bir tanesi genç yaşta keşke başlayıp
0: Hiç
1: oynasaydım diye.
0: pişman olmayın. Ben çok tenis oynadım. Her tarafım sakat.
1: Evet.
0: Yani ayak bileğimden dizim, kalçam, belim, fıtık, omuz, el bilek, dirsek her yerim sakat. Çok zor bir spor. Çok yaralayıcı, zedeleyici bir spor. Yani hani dinleyicilerimize de şunu söyleyebilirim. Eğer tenis oynamak istiyorsanız önce vücudunuzu hazırlayın. Yani hani fitness, kas yapma, vücut kuvvetlendirme. Önce bir sene onu çalışın. Güçlü bir vücutla gelin korta. Çünkü çok yıpratıcı bir spor. Sert
1: Zihinsel olarak
0: zeminde,
1: da çok
0: zihinsel olarak da çok
1: hazır
0: zor.
1: olmanız gereken bir
0: Fiziksel
1: spor.
0: olarak o sert zeminde ani dönüşler dizleri
1: Evet.
0: bilekleri falan yıpratıyor. Ben tabii Murat Taşkolu da aynı fikirde mi diye sormak istiyorum. Sevgili Murat Taşkolu, doğru mu?
2: Doğrudur Kerem Bey, kesinlikle çok haklısınız.
0: Siz de oynuyor musunuz?
2: Zaman zaman oynamaya çalışıyorum diyeyim.
0: Çok zor gerçekten. Her tarafım sakat. Her tarafım. Ama hala oynama peşindeyim. Öyle bir zehir ki, güzel bir zehir ki tenis. Yani hala oynamak istiyorum. Birkaç yerimi daha sakatlayayım diye. Şimdi sevgili Murat Taşkolu, Roland Garros sona erdi. Müthiş bir hikayeydi Zverev'in hikayesi. 5 sene önce mi, 4 sene önce mi müthiş bir sakatlık yaşadı. Yani hepimiz o sahneyi hatırlıyoruz. Ağlayarak kortu terk etti. Müthiş bir tedavi süreci, iyileşme süreci. Kortlara döndü. Zor da rakipler vardı. Alcaraz çekildi. Sinner'ın artık hani %90 şampiyon olacağı söyleniyordu. Bir şekilde 2-0 5-2 öndeyken maçı verdi, elendi. Djokovic de yine 2-0 öndeyken Brezilyalı 19 yaşındaki Fonseca'ya 5 sette verince işte 3 numaralı seri başı olarak Zverev kaldı. Ama o kadar güçlü gençler geliyordu ki çeyrek finalden yarı finalden itibaren acaba da dedirtmedi değil. Hatta maçta bile acaba dedirtti bir ara. Fakat Allem etti, tecrübe ve iyi ki de oldu. Çünkü bugüne kadar diğer Roland Garros'u hiçbir Grand Slam kazanamamıştı. Ben çok sevindim Zverev adına, hak ediyordu. Siz neler düşüneceksiniz, düşünüyorsunuz erkeklerin ana tablosu ilk baştan finale kadar neler söyleyeceksiniz?
2: Kesinlikle çok hak ettiği bir şampiyonluk oldu gerçekten Alexander Zverev'in. Yani turnuvaya şöyle bir genel bakış yaparsak aslında ilklerin turnuvası oldu desek yeridir. Kadınlarda da erkeklerde de ilk defa Grand Slam şampiyonları çıktı. İlk Roland Garros'larını da kazanmış oldular bu şekilde. Erkeklerde az önce de söylediğiniz gibi Zverev, kadınlarda da Mira Andreeva kazandı. Erkekler tarafına bakalım hemen. Finalde Flavio Cobolli'yi 5 sette mağlup etti. Aslında ilk setin ardından, ilk seti çok rahat kazandı Alexander Zverev. İlk setin ardından çok rahat bir maç bekleniyordu. Ya muhtemelen 3 sette biter gibi bir düşünceye girmişti herkes. Hiç öyle olmadı. Flavio Cobolli yarı finali oynamadan geldi bu arada. Rakibi Matteo Arnaldi hastalık sebebiyle çekilmişti. Çekilince oynamadan direkt olarak finale geldi. Belki de bunun biraz etkisi olabilir. İlk finali oynamasının da etkisi olabilir tabii. Biraz bir tık maça geç girdi. Ve ikinci setten itibaren çok daha çekişmeli bir maç gördük. Ancak son sette özellikle tecrübenin biraz daha ağır bastığı bir maç oldu ve son seti de 5. seti Zverev çok rahat bir şekilde 6-1 ile alarak kariyerinin ilk Grand Slam'ini kazandı. Hani böyle bazen listeler yapılır, kariyeri sonunda büyük başarılar kazanamamış ama büyük oyuncu statüsüne sokulan oyuncular olur. Zverev tam olarak öyle bir oyuncu olacaktı. Yani muhtemelen dünkü o şampiyonluk olmasa Grand Slam kazanamayan en büyük oyuncular listesinde muhtemelen ilk 3'e 4'e falan yazılacaktı Alexander Zverev. Biraz o listeden de kurtulmuş oldu bu sayede. Maçtan bir gün önceki basın toplantısında da şey dedi, yarın kazanırsam eğer bu sefer de beni Grand Slam kazanan en kötü oyuncular listesine yazacaklar dedi. Kamuoyunda biraz böyle Zverev'e karşı olan sevgi %50-50 gibi. Zverev de farkında bunun. Bir de şundan da bahsetmeden geçmeyeyim aslında. Kendisi bir tip 1 diyabet hastası. 3 yaşından beri bu hastalıkla mücadele ediyor. Gerçekten çok zorlu bir hastalık ve biraz şöyle tabir ediyorlar bu hastalığı. Ömrünüz boyunca bir balonu yere düşürmeden hayatınızda sürekli havada tutmanız gerekiyor. Yani her şeyi çok dengeli yaşamanız gerekiyor ve az önce de bahsettiğiniz gibi tenis o kadar zor bir spor ki yani inanılmaz bir aksiyon.

0: içerisinde oluyorsunuz kuaför içerisinde. Şekerini dengede tutabilmek o kadar zor ki. Yani bunları tüm her şeyi olması gerektiği şekilde uygulayan bir zivere görüyoruz kariyeri boyunca. Dediğiniz gibi 2022'de çok ağır bir sakatlık yaşadı. Gözyaşları içinde kortu terk etti ve o gün çok da iyi oynuyordu. Gerçekten Rafael Nadal'ı o gün o turnuvada mağlup edebilecek birisi varsa o belki de Alexander Zverev'di. Evet. Biraz Rafael Nadal ucundan kıyısından da döndü mağlubiyetin açıkçası o sakatlıktan sonra. Yani dediğim gibi her ne kadar burada bir top 10 oyuncusunu yenerek şampiyon olmadı. Yani şampiyonluğa çok görkemli bir yoldan gitmedi ama gün sonunda kimse ona bakmıyor tabii. Roland Garros şampiyonları listesine baktığınızda 2026 şampiyon olarak Alexander Zverev oradaki yerini aldı ve kupa görsellerine baktığımızda da kupa Alexander Zverev'in ellerinde yükselmiş oldu.
1: Kesinlikle bence de yakıştı. Hak etti de bu kadar finalden sonra artık bir kupayı alması lazımdı. İyi de oldu. Şansa da dediğiniz gibi biraz yaver gitti. Peki gençlere bakacak olursak işte Arnaldi İtalyan, Coboli finaldeki İtalyan, Fonseca Brezilyalı, Mensik Çek. Bunlar hep 19-20 bilemediniz 21 yaşındaki gençler. Aslında tenis için çok da hani genç de demeyelim. Çünkü pek çok oyuncunun 17-18 yaşında bile finale çıktığını ya da kupa kazandığını biliyoruz. Ama gene de görece olarak genç diyebiliriz diğerlerine göre. Ben şunu gözlemledim sevgili Murat Taşkoğlu. Çok iyi oynayan bir maçta çok iyi oynayan bir genç raket bir sonraki maçta hayal kırıklığı yaratabildi. Hani Fonseca mesela Djokovic maçında harikalar yarattı. Daha sonra Mensik maçında set bile alamadan boyun eğdi. Yani hayal kırıklığı yarattı. Daha sonra Mensik bir sonraki maçında hayal kırıklığı yarattı. Fonseca maçında çok iyi oynamasına rağmen. Hava şartları da tabii zorluydu ama herkes için geçerliydi. Gençlerde yani sorum şu özet olarak çok uzattım. Bir istikrar zayıflığı mı var sizce?
0: Ya biraz elbette onun da etkisi var açıkçası. Yani hava şartlarını biraz çok fazla etken madde olarak görmemek lazım. Çünkü karşı taraf için de aynı şartlar var. Ancak genç oyuncular biraz tecrübesizlikten dolayı bence erken vedalar da yaşayabiliyorlar. Yani iki maç üst üste çok iyi oynayınca üçüncü maçta biraz da kamuoyunun göz önüne çıkıyorlar. Çok fazla şey bekleniyor. Örneğin Fonseca özelinde burada Djokovic'i 2-0'dan dönüp mağlup ettikten sonra arkasından yine aynı şekilde Casper Ruud'u mağlup etti.
1: Evet.
0: Bir sonraki maçta ama dediğiniz gibi çok sönük bir Fonseca gördük. Biraz yorgunluğun da etkisi var. Şimdi daha yeni yeni bu sahneye girdikleri için bir de çok uzun süre kortta kaldılar. Çok fazla 5 setlik maç oynadılar. Hem yorgunluğun etkisi hem tecrübesizliğin etkisi. Bence ikisi birleşince bir tık bunlar açıkçası erken vedaların sebebi olabiliyor. Yani o 3 sette kaybetmelerin sebebi olabiliyor. Hı hı. Ancak dediğiniz gibi Carlos Alcaraz ve Yannick Sinner'in yanına kesinlikle bu gençlerden bir tane değil 2-3 tane falan gelecek gibi gözüküyor yakında.
1: Evet, bizim de dileğimiz o. Peki çok az vaktimiz kaldı. Bir 1,5-2 dakikada da kadınlar bölümünü toparlamanızı rica etsek sevgili Murat Taşkoğlu.
0: Elbette. Kadınlar tarafında da programın girişinde söylediğim gibi ilk defa bir şampiyon çıktı. Orada da Mira Andreeva kariyerinin ilk kupasına ulaştı. Orada da çok genç bir şampiyonumuz var. Henüz 19 yaşında Mira Andreeva. Zaten 2-3 sene evvelden bu konumlara, bu seviyelere geleceğini çok net şekilde zaten kanıtlamıştı. Mira Andreeva'nın hikayesinden ise orada kadınlar tarafında biraz daha finalin diğer tarafında çok daha güzel bir peri masalı vardı. Finalde kaybetti ama Maria Hubalins gönülleri fazlasıyla kazandı. Turnuva 114 numara olarak gelmişti ve elemelerden katılmıştı. Hı hı. Muhteşem de bir hikaye yazıp elemelerden finale kadar ulaştı. Ve bir anda bugünkü açıklanan sıralamada WTA Tour'da 21. sıraya kadar yükselmiş durumda. Hı hı hı. Yani otel masraflarını bile karşılayamayacak bir düzeydeyken kariyerinin bu seviyesine kadar kazandığı para ödülünün tam iki katını sadece burada 2-3 haftalık bir süreçte kazandı. Gerçekten bundan sonraki hikayesi çok bambaşka olacak Maria Hubalinska'nın. Umarım kalıcı olur. Çünkü Roland Garros'ta bu tip birden yükselişler ve sonrasında düşüşler çok fazla görebiliyoruz. Biraz toprak kortun o özelliği olabiliyor ama Umarız dediğim gibi bu seviyede kalıcı olarak kadınlar tarafında zaten en büyük etken zaten o süreklilik olduğu için inşallah kalıcı bir şekilde onu da tekrardan buralarda görürüz.
1: Tabii sonsuz olarak şunu söylemek istiyorum. Bir çağrışım yaptırdınız bana. Hani kalacak otel parası bile zorlanan dediniz. Çok doğru. Yani genç tenisçiler özellikle dünya turu yaparken daha alt turnuvalarda çok zorluk çekiyorlar maddi açıdan. Seneler önce Yeşil Spor Kulübü'ndeki bir feature'da yani isim vermeyeceğim elbette ama biz veteranlardan abi kullanmadığın şortun var mı? Kullanmadığın bu yabancı bir oyuncu ve daha sonra tanındı ve üst sıralara yani ilk 50'ye falan da girdi tahmin ediyorum. Hiç kullanmadığın tenis ayakkabını verir misin? Gerçekten çünkü ihtiyaçları var. Doğu blokundan bir oyuncuydu. Daha sonra bir baktık 3-4 sene sonra ATP'lerde ilk 128'lerde Grand Slam'lerde gördük. İlk 50'ye kadar da girdiğini gördük. Çok zor. Hakikaten tenis çok her şeyle çok zor bir spor. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat Taşkoğlu.
0: Ben teşekkür ederim Kerem Bey.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Evet tenis zor. Futbol mu zor, tenis mi zor sevgili Bozkurt Yılmaz?
2: Futbol belki takım oyunu olduğu için daha zor ama ben oğlumla çok turnuvalara gittim. Tenis hakikaten zihinsel olarak çok hazır olmanız gereken bir spor. Yani ben aslında her futbolcunun hayatının bir döneminde biraz tenisle oynayıp böyle biraz şeylere giden, uzatmalara giden maçlara oynamasını, yenik duruma düşüp oradan galip gelmesini, bu maçı kazandım derken maç kaybetmesini dilerim.
1: Tam tersi çok başarılı oluyorlar. Ben tenise 35 yaşında başladım. Yani veteran sayılırım. Veteran olan ve çok iyi koşan, tenisi iyi oynayan, devamlı her topu koşup çıkaranlara %90 inanın eski futbolcular. Öyle diyor mi? Ki ben eskiden futbolu, amatör kümede bile oynasa eski futbolcu teniste çok başarılı oluyor bir yere kadar. Çünkü çok koşuyor. Her topu çıkarıyor. Ama hani biraz daha seviye ilerledikçe eğer tekniği iyi değilse biraz defolar ortaya çıkıyor tabii. Ama ilk aşamada çok yani çok büyük bir avantaj eskiden futbol oynamak.
2: Tabii yüksek efor. Şimdi padel. Benim oğlum padel oynuyor. Daha kolay baba padel. Tenisi hakikaten yani yaşıtlarınızla oynarsanız fena değil. Ama yaşınızdan daha genç birileriyle karşılaştığınızda o kondisyon farkı çok sonucu fark ettirebiliyor.
1: Kesinlikle. Sevgili Bozkurt Yılmaz, son dakikalarımızda biraz da Hull City'den bahsetmek istiyorum. Müthiş bir başarı hikayesi değil mi? Acun Ilıcalı takımı nereden alıyor? Ki meslektaşımız kendisi bir yayın kuruluşunda sahibi. Eski spor muhabiri hatırlarsınız.
2: Tabii.
1: Müthiş bir başarı. Yani takımı bir alt ligden üstelik de iyi bir yerden almayıp Premier Lig'e çıkartması çok büyük bir başarı hikayesi. Ne dersiniz?
2: Geçen yıl son anda belki de kendi ellerinde olmadan diğer takımların puan kaybetmesiyle kümede kalan bir takımın oradan çıkıp gol yemeden playofflarda Premier Lig'e yükselmesi müthiş bir hikaye ve bir transfer yasakları da vardı bildiğim kadarıyla. İstedikleri takviyeleri de yapamadılar. Ama demek ki doğru oyuncu grubuyla yatırım yaptıkları vakit neler yapabileceğini gördük. Ben çok mutlu oldum. Uh-huh. Yani hem bir Türk futbol insanının hem Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçeli'de olması sebebiyle.
1: O da oy kullanmaya geldi değil mi?
2: Ben görmedim. Gelmiştim.
1: Sosyal medyada gördüm.
2: İyi bir Fenerbahçeli'dir kendisi de. Umarım yani başarılı olur. Şimdi önünde çok daha büyük bir rekabet var, bir meydan okuma var. Hı. Premier Lig hiç kolay değil. Yani Premier Lig kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Yani düşen takımlara bakıyorsunuz. Ya bunlar nasıl düştü diyorsunuz. Muhakkak bir ciddi orada da onların da takviye yapmaları lazım ki ilk senelerinde kalıcı olsunlar. Ondan sonra devam edebilirler.
1: Tabii. Fakat tabii hani Hull City ile biraz daha bu işin maddi tarafını biraz daha öğrendik diyoruz ya işte hani Premier Lig. Niçin Şampiyonlar Ligi'ne 5 takımla katılıyorlar? Biz tek takımla katılıyoruz da niye onlar 5 takım? Evet. Niye öyle? Senelerden gelen bir başarı var. Senelerdir gelen. Çünkü bir maddi kocamanlık var. Yani işte Premier Lig'e çıkan örnek Hull City zannediyorum 300-350 milyon pound üstelik. Yani ne euro ne dolar. Bir federasyon, İngiltere Federasyonu hatta düşen takımlara dahi müthiş paralar veriyor. Biz de bakıyoruz lig şampiyonu olmuşsunuz. Yani onda biri, %1 falan gibi bir şey bile kazanamıyor.
2: Bildiğim kadarıyla geçen yıl şampiyon olan Galatasaray'ın kazandığı para Türkiye Ligi'nden yayın geliri olarak söylüyorum 8-8,5 milyon euro civarında. Öbür tarafta 200 milyon pound'dan bahsediyorsunuz. Ve bu 8 milyon geliriniz var. Belki bu sizin bir futbolcunuzun maaşı etmeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla Türk futbolunda da 3 büyükler için söylüyorum. Trabzon'da hadi katalım 4 büyükler. Sürreal bir durum var. Yani yayın geliriyle harcadığınız para arasında bir orantısızlık
1: var. Yani Avrupa'da başarılı olmak biraz değil, bayağı bir zor bence yani. Hele şimdi bu 10+4 lige deyince daha da biraz makas.
2: Geliri fazla. Fenerbahçe için söyleyebilirim. Geçen yıl yaklaşık 19 milyon euro Avrupa Ligi'ndeki çok da üstlere gidememesine rağmen bir para aldı. Türkiye Ligi'nden aldığınız paranın iki katından daha fazlasını tabii kazanabiliyorsunuz.
1: Tabii, doğru. Sevgili Bozkurt Yılmaz, çok çok teşekkür
2: ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
1: Tüm program boyunca bizimle kaldığınız için. Evet, artık programın sonuna geldik sevgili dostlar. Ali Yıldırım ve Kemal Çat hazırladı sizler için programı. Haftanın ilk spor servisiydi. Hafta boyunca arkadaşlarımız yine aynı saatte sizlerle birlikte olacaklar. Daha çok önümüzdeki günlerde Dünya Kupası'nı konuşacağız. 3 gün sonra maçlarımız başlıyor. Şimdiden başarılar diliyoruz bir kere daha. Burhan Cengiz teknik yönetmenimiz ve ben Kerem Demircioğlu. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Ben yarın sabah TRT Radyo 1'de değil ama TRT Radyo Haber'de saat 11'de canlı yayında yine gündem spor programında sizinle birlikte olacağım. Fatih Doğan da Amerika'dan bize telefonla bağlanıp milli takımla ilgili son bilgileri sizler için yansıtacak. Hoşça kalın.
3: Spor servisi.

0: Radyo 1. Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'nin Afrika Komutanı Orgeneral Anderson'la görüştü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis İl Teşkilatlarını feshetti. Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığı'na Ercan Akdemir atandı. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler yarına çevrildi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır, dedi. Türkiye Gazze için devrede. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Mısır'da Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye savunma sanayi altyapısıyla dünyanın yakından takip ettiği bir ülke konumunda. Sektörün öncü kuruluşlarında TUSAŞ son dönemde özellikle Hürjet ve Hürkuş'la çok sayıda ülkenin ilgisini çekti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu projelerdeki son durumu TRT Haber'e değerlendirdi. Çok yakında başka ülkelerin de Hürjet'le ilgilendiklerini duyacaksınız dedi. Türk teknoloji şirketleri küresel pazarda yerini güçlendiriyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen teknoloji haftasına katılan Türk teknoloji şirketleri projelerini dünya yatırımcılarıyla buluşturdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 46. oturumunda tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk'ün savunması tamamlandı. Öztürk, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğu iddialarını reddetti. Daha sonra tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunmasına geçildi. Restoran ve kafelerdeki servis ücreti uygulamaları Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde servis ücreti tahsil edildiği belirlenen işletmeye 274 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık hangi ad altında olursa olsun servis ücreti alınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. İzmir'de bir restoranda servis sırasında kızgın tereyağı 2 yaşındaki çocuğun üzerine döküldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuğun tedavisi sürüyor. Ailenin açtığı dava sonucunda garson ve restoranın mesul müdürü para cezasına çarptırıldı. TRT'nin gezici sinema tırı Tokat programı kapsamında Zile ilçesine gitti. Çocuklar sinema tırında TRT'nin sevilen yapımlarını izledi. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa, Sumi ve Herson bölgelerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 15, İstanbul 18, İzmir ve Hatay 21, Bursa ve Sinop 16, Antalya 23, Kahramanmaraş ve Gaziantep 20, Rize 18, Afyonkarahisar ve Uşak 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır, Ordu ve Trabzon 17, Bolu 12, Erzurum 8 derece. Haberleri sunduk.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Peru'nun güneydoğusunda Ant Dağları'nın kutsal vadi bölgesinde Huatanay Nehri yakınlarında bir şehirdir Cusco. Peru'nun eski başkentidir. Şimdiki başkent Lima olsa da 16. yüzyılda İspanyollar ülkeye ayak basana dek imparatorların şehri Cusco'dur. 1535'te İspanyol denizci Francisco Pizarro'nun Peru'nun doğal hazinelerini keşfetmesiyle ülkenin ve yerel kabilelerin kaderi değişir. Doğal ve kültürel hazineleri talan edilir, halkın büyük bölümü hastalık ya da çatışmalarda yok olur. 300 yıla yakın İspanyol sömürgesi olarak kalan ülke 1820'lerde bağımsızlığına kavuşur. Cusco deniz seviyesinden 3400 metre yükseklikte, yani şehre gittiğinizde neredeyse Erciyes Dağı'nın doruklarına çıkmış kadar oluyorsunuz. Bu yüksekliğiyle ziyaretine gelenleri ilk önce biraz afallatıyor şehir, başını döndürüyor. Sonra yavaş yavaş alışıyorsunuz havasına. İnka İmparatorluğu'na asırlar boyu başkentlik yapmış şehirde sırlarla dolu bir uygarlığın izine rastlıyorsunuz her yerde. Ünlü İnka İmparatoru Pachacutec'in hakimiyetinde 15. yüzyılda şehir yeni baştan yaratılmış. Kutsal alanlar, yerleşim merkezleri inşa edilmiş. Bugün hala ayakta olan Coricancha, yani Güneş Tapınağı da o dönemde yapılmış. Tapınağın iç yüzeyi ve zemini Peruluların ellerinde bolca bulunan altınla kaplıymış o zamanlar. Tahmin edebileceğiniz gibi İspanyollar gelince bu altın levhaları söküp ülkelerine götürmüşler. Yalnızca onları da değil, çevrede buldukları tonlarca altını gemilerle Avrupa'ya taşımışlar. İnkalar bina yapımında kendilerine özgü birbirinin içine geçen taşları üst üste dizme tekniği kullanmış. Bu tekniği şehri tepeden gören Sacsayhuaman Kalesi'nin inşaatında ve eğimli arazilerde teras şeklindeki tarım alanlarını ayırmak için de kullanmışlar. O dev gibi taşları nasıl taşıdılar, nasıl yonttular, üst üste nasıl dizdiler, orası muamma. Çünkü bazı taş blokların ağırlığı 125 tonu buluyor. O eğimli arazide bu ağırlıkta taş blokları hangi güçlü eller, hangi yöntemlerle taşıdı kim bilir? Cusco'nun en önemli antik kenti Machu Picchu. Şehirden 90 kilometre aşağıda dağların arasında uzun süre gizli bir cennet olarak kaldı bu kent. Ne İspanyol sömürgeciler ne de başkaları keşfedebildi onu. 1900'lerin başında yerli rehber Arteaga, Amerikalı arkeolog Hiram Bingham'ı bu gizli kente götürünce dünyayı hayrete düşürecek bir kültür varlığı ortaya çıktı. Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlanmış taş yapılardan oluşuyordu. Onca büyük depreme rağmen yapıların çoğu ayaktaydı. Taş yapılar ve aralarındaki yaklaşık 3000 basamak bugün hala sağlam durumda. Dağların doruğundaki bu kente taşların raylı bir halat sistemiyle taşındığını tahmin ediyor bilim insanları. Machu Picchu, İnkaların konuştuğu Keçuva dilinde eski zirve anlamına geliyor. Yakınlarda bir de genç zirve adı verilen Huayna Picchu tepesi var. Machu Picchu'yu yukarıdan 360 derecelik açıyla görebilmek içinse en yüksekteki Huayna Picchu zirvesine tırmanmak gerekiyor. Cusco şehrinden

Machu Picchu'nun eteklerindeki Aguas Calientes köyüne dek gelen bir raylı sistem kurulmuş. Buradan da 8 kilometrelik otobüs yolculuğuyla antik kentin kapısına kadar çıkılabiliyor. Fakat çoğu ziyaretçi bu yolu muhteşem manzaralar eşliğinde yaya olarak tırmanmayı tercih ediyor. Aslında turizmciler aşağıdaki köyden antik kente kadar uzanan bir teleferik sistemi kurmayı da düşünmüşler. Fakat böyle bir hattın turist yoğunluğunu daha da artıracağını, toprak kaymalarına sebep olacağını öne sürerek UNESCO ve Aklı Selim yerel örgütler projeye karşı çıkmış. Çünkü sonuncusu 2024'te olmak üzere meydana gelen toprak kaymalarında raylı sistemin bir bölümü kullanılamaz duruma gelmiş. Yolun tekrar kullanılabilir hale gelmesi ise zorlu koşullarda uzun ve meşakkatli bir çalışma istiyor. Domates ve patatesin dünyaya Güney Amerika'dan yayıldığını biliyorsunuzdur. İnkalar tarım alanları yeterli olmadığı için günlerce uğraşarak patatesin suyunu sıkar ve kurutarak tüketirlermiş. Kurutulmuş patates 10 yıl kadar bozulmadan kalırmış. Ant dağlarının zorlu koşullarında geliştikleri bir alanda dokumacılık sanatıymış. Estetik ve işlevselliği birleştiren dokumalarında özellikle alpaka ve lama yünlerini kullanarak ahşap çerçeveli tezgahlarda karmaşık desenli, iki yönlü kullanılabilen rengarenk giysiler ve örtüler üretmişler. Tarihi dokuma teknikleri Peru'da hala kullanılıyor. İspanyolca ponçodan dilimize panço olarak geçen pelerin tarzı kıyafeti Avrupalılara öğreten de yine onlar. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Machu Picchu'dan panflüt sanatçısı Oscar Andres Morales Vega ve kardeşi gitarist Pablo Santiago'dan oluşan Inca Gold'dan dinleyeceğimiz yerel bir ezgiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Radyo 1 Ankara'dan hepinize saygılar, sevgiler, selamlar göndererek programımıza başlıyoruz. Radyolarınızın başına bir yeniden başlamak programına tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve bugün konularımızla, konuklarımızla sizlerle yeniden birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün sizlerle çok değerli bir konuğumuz, kendisinden benim de çok böyle yararlandığım, istifade ettiğim, kitaplarından, makalelerinden Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı, küresel, ulusal ölçekte çok anlamlı, çok değerli tespitleri olan bir konuğumuz var. Profesör Doktor Rafet Özkan hocamız, sosyolog. Kendisiyle beraberiz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum iltifatınız için.
1: Hocam böyle biz sizi tanıyoruz ama.
2: Biz sizi Allah için seviyoruz.
1: Eyvallah.
2: Birlikte yaptığımız programlardan da çok müstefit olduğumu ifade etmem lazım.
1: Estağfurullah hocam. Hüsnü teveccühünüz. Birkaç kelimeyle böyle birkaç cümleyle kendinizi takdim ederseniz. Hani derler ya, insanı dinleyenin tanıdıkça severmiş. Dinleyenlerimiz de sizi bir kısa efendim, künye bir tanımış olsunlar efendim.
2: En zor şey insanın kendisini tanıtması herhalde.
1: Buyurun.
2: Profesör Doktor Rafet Özkan ben, emekliyim. Şu anda Uluslararası Sağlık Turizmi şirketinin yönetimini üstlendim. Ülkemizin de en büyük hastanesi Sağlık Bakanlığı Bilkent Şehir Hastanesi ile de işbirliği yaptık.
1: Evet.
2: Ve ülkemize de sağlık sektörü alanında inşallah
1: hizmet
2: edeceğiz. Eyvallah. Benden bu kadar hocam.
1: Eyvallah. Sayın hocam, şimdi bizim programımızın adı Yeniden Başlamak. Sizin de özellikle tarih, dinler tarihi, sosyoloji, ulusal ve küresel ölçekteki sosyolojiye bakış açınızı da bildiğimizden dolayı hayata, zamana, yeni bir projeye, yeni bir şeye başlamanın da en anlamlı herhalde çıkış ve başlangıç noktalarından bir tanesi anı okumak, zamanı okumak, günümüzün sosyolojisini okumak çok değerli değil mi hocam? Ne dersiniz? Böyle başlasak.
2: Kesinlikle çok önemli, değerli hocam. Bunun için de herhalde nasıl ilk hareketimiz ne olmalı başlamak için diye hemen kalbime geldiği için paylaşmak istiyorum. Sizlerle ve değerli dinleyicilerimizle niyetle başlamak, her şeyin başı niyettir.
1: Evet.
2: Yani karar vermek çok önemlidir. Özellikle yeniden başlamakla ilgili birçok şey var. Yani bu kavramdan neyi anlıyoruz soruyorsanız eğer, modern insanın nerede, ne zaman, hangi şartlar altında format atmalıyım sorusunun stratejik cevabıdır hocam bu.
1: Hmm.
2: Bu soru aslında stratejik bir cevaptır. Buradaki her bir kavramı şöyle okuyabiliriz diye düşünüyorum. Sosyolojik zeminin uygunluğuna bakmak gerekir. İnsan boşlukta yaşamaz. Toplumsal bir iklim içerisinde nefes alır.
1: Evet.
2: Yeniden başlamak sadece bireysel bir inat değildir. İçinde bulunan toplumun kırılma anlarını, ihtiyaçlarını ve imkanlarını doğru tartmaktır.
1: O çok kritik kavram kullandığın.
2: İhtiyaçları ve imkanları,
1: İmkanlar,
2: şartları.
1: Değil mi? Evet.
2: Evet. Çok iyi okumaktır. Örneğin tarım toplumlarında göç etmek bir coğrafi zorunluluktur. Kıtlık olur, su olmaz vesaire. Siz daha başka bir alana göçmek zorunda kalırsınız.

0: Ama dijital çağda yeniden başlamak bir zihniyet ve mecra değişimidir.
1: Bir zihniyet
0: Ve
1: ve
0: mecra
1: mecra
0: değişimi.
1: değişimi.
0: Evet
1: Çok
0: efendim.
1: anlamlı, evet.
0: Zemin uygun değilse ne kadar güçlü koşarsanız koşun duvara toslarsınız.
1: Hocam o cümleyi bir daha kurar mısın? Çok
0: Hangisini?
1: anlamlı buldum yani o
0: Hangisini?
1: duvara toslamayı.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Zaman uygun değilse ne kadar güçlü koşarsak koşalım duvara toslarız.
1: Tabii.
0: Yani durum bundan ibarettir. Dolayısıyla doğru anı, doğru zamanı, doğru imkanı yakalamak gerekir. Yani burada anlatmak istediğimiz şey bu. Anı ve zamanı doğru okumak, zamanlama da çok önemlidir. Burada bu durum sosyolojik kairos, doğru zaman, kutsal an kavramıyla açıklanabilir. Saatlerin gösterdiği mekanik zaman kronos, herkese eşittir. Ancak anı doğru okumak ve rüzgarın ne taraftan estiğini, toplumun nereden nereye evrildiğini fark edip yelkeni doğru zamanda açmaktır.
1: O zaman yani herkesin tehdit diye algıladığı bir anı aslında siz fırsata dönüştürebilirsiniz.
0: Kesinlikle burada aklıma geldi. Ella Wheeler bir Cook diye Amerikalı meşhur bir yazar var.
1: Evet.
0: Onun bir cümlesini de aslında hatırıma geldiği için paylaşmak isterim. Siz gülümserseniz dünya sizinle birlikte güler. Ağlarsanız yalnızsınız der.
1: Çok anlamlı.
0: Ve şunu da der, bunu da hep zaman zaman derslerimde vesaire de kullanırım. Bir gemi doğuya gider, bir gemi batıya gider. Esen aynı rüzgarla. Ama onların yönünü tayin eden rüzgar değildir, yelkendir. İşte doğru zamanda, doğru kararla hareket etmiş olmak bizim yelkenimizin metaforudur.
1: Metafor.
0: Dolayısıyla bu ne tarafa evrildiğimizi biz kendi yelkenimizle ancak
1: O
0: belirleyebiliriz.
1: zaman yani bizim kadim zamanlardaki zaman, ruhu, anı, imkanı, mekanı ile günümüzdeki güncel anı, zamanı, mekanı, ruhu birlikte yakalayıp onu en uygun zamanda harekete geçirmemiz gerekiyor.
0: Zaten bugünkü sohbetimizin sanıyorum ana teması bu
1: Bu konu.
0: minvalde olacak.
1: Evet.
0: Buradan yürüyeceğiz. Yani ben şu söylediklerimi özetleyecek olursam,
1: Evet.
0: başarı ve mutluluk için yeniden başlamak körü körüne bir mecra değil, zamanın ruhunu yani zeitgeist'ı analiz ederek toplumsal zeminin sunduğu fırsat penceresinden tam vaktinde geçme olgunluğudur diyebiliriz.
1: Çok güzel bir
0: Evet.
1: tespit oldu,
0: Yani
1: evet.
0: burada tabii toplumlar açısından baktığımız zaman göçten doğan güç bu tanım bana aittir. Yani
1: Eyvallah.
0: sosyoloji kitaplarında buna dair yazılarım da var. Göç, hareket, hani harekette bereket vardır deyişimiz var ya. Göçten bir güç doğar. Dolayısıyla buradan giriş yapacak olursak insanlık tarihi yerleşik düzenin getirdiği statüko ile hareketin getirdiği dönüşüm arasındaki ezeli mücadeleye her daim malumunuz sahne olmaktadır. Bireysel düzlemde yeniden başlamak çoğunlukla psikolojik ve içsel dönüşüm olarak ele alınsa da bu başlangıcın en üst sarsıcı formu coğrafya ve kariyerin eş zamanlı olarak değiştirilmesidir. Bu şeyde birazdan peygamberlerin, kavimlerin göçleri, yaşadıkları sıkıntılar, elde ettikleri güçleri ve mutlulukları da aslında burada.
1: Mesela Peygamberimizin hicretindeki getirdiği fetih gibi mesela.
0: Aynen öyle. Yani inanç ve siyasetin yeniden inşası diyebiliriz biz buna hicret. İslam dininin en büyük dönüm noktası olan hicret, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kemikleşmiş statükonun, kabile baskısının ve zihniyet prangalarının reddedişi hadisesidir. Prangaları kırma hadisesidir. Hicreti bir sürgün gibi düşünmemek lazım. Vatanı terk etmek var, ızdıraplar var, acılar var. Bir insan için doğup büyüdüğü toprakları hani Peygamber Efendimiz hicret ederken geriye dönüyor bakıyor.
1: Evet.
0: Diyor ki ey Mekke gözümün nuru seni çok seviyorum. Ama senin evlatların burada bana fırsat vermedi. Erzurumların bir tane hoymirler ki rahat edek derler yani orada
1: Evet.
0: bırakmadılar. Yani bu fırsatı vermediler. Statüko ona o fırsatı vermedi. Dolayısıyla ilk Müslümanların Medine'ye göçü sadece fiziki bir sığınma değildir. Eski toplumun tüm baskı alanlarından sıyrılarak yeni bir devletin, yeni bir hukukun kurallarının ve cihan şumul bir medeniyetin doğuşunu sağlayan stratejik bir güç üretme hamlesidir.
1: O zaman yani sizin bu tespitinizden yola

0: çıkarak şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Eğer hasbelkader şartlar, imkanlar, ortamlar, zaman, mekan sizin mevcut bulunduğunuz yerde bir açılım sağlamıyorsa,
1: Evet.
0: onu başka bir yerde aramak için de cesur olmanız gerekir.
1: Kesinlikle işte göçün verdiği bir güç var.
0: Gücü, evet.
1: Muhteşem bir güç var. Mesela buradan Hazreti Musa'nın Mısır'dan kavmiyle çıkışı
0: Çıkışı.
1: esaretten halkının kurtuluşunun bir şeydir, simgesidir.
0: Özgürlüğe koy.
1: Özgürlüğe. Mesela 16. yüzyılda Avrupa'daki Püritenlerin din baskısından bizar olan Püritenlerin, evanjelik grupların Amerika'ya hicretiyle birlikte muhteşem bir güç elde etmişlerdir ve bugün dünyayı dizayn eden Amerika'nın şeyi mesela Max Weber'in katı iş ahlakı kuramını da geliştirdiği şey Amerika evanjeliklerinin hicretinden sonra olmuştur. Yani Avrupa'dan Amerika göçünden sonra olmuştur ve orada hukuktan mimariden sanata varıncaya kadar çok muhteşem bir güç elde etmişlerdir ve bugün ABD'nin sosyolojik ve ekonomik temellerini bu göç hadisesi atmıştır diyebiliriz yani.
0: Kesinlikle. Peki hocam, o zaman göçten doğan güçten de böyle tabiri caizse güç alarak, peki modern zamanlara geldiğimizde sosyolojik olarak,
1: Evet.
0: mesela kadim buradan birkaç tarihten birkaç örnekler verdiniz. Çok anlamlı, çok değerli. Modern insanın günümüzde bu zamanı, anı, imkanı, mekanı okuma noktasında avantaj ve dezavantajları ne? Yani daha önceki insanlar bu noktada nasıldı, bizim günümüzdeki insanların bunu yakalayamama artıları eksileri nedir durum?
1: Evet hocam, bu da çok güzel bir soru. Bunun da hangi yoldan giderseniz geniş bir ova bizi farklı yollara götürür diye düşünüyorum ama ben kendi kurgumdan çıkmadan duygularımı, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim.
0: Buyurun.
1: Kadim zamanlar ile günümüz sosyolojisini ayıran en temel fark hız, mekan ilişkilerinin akışkanlığıdır diyebiliriz. Sosyolog Zygmunt Bauman'ın kulaklarını çınlatarak bu farkı 3 maddede şöyle özetleyebilirim.
0: Buyurun.
1: Katı dünyadan akışkan dünyaya geçiş. Kadim zamanlarda hayat katı ve öngörülebilirdi. Bir insan kunduracı doğduysa kunduracı, işte ne bileyim baklavacıysa baklavacı, dededen toruna, hani bu gelenek var ya.
0: Statik bir durum vardı
1: Evet,
0: yani.
1: aynen öyle. Kunduracı ölürdü. Coğrafyası, inancı, komşusu ömür boyu sabitti, değişmez idi. Günümüz sosyolojisi ise akışkandır. Her şey, işler, kimlikler, coğrafyalar, evlilikler her an yer değiştirebilir ve hiçbir şey kök salmaz. Köksüz de yani aynı zamanda.
0: Evet, bu mesela ciddi anlamda aslında bir tehdit de olabilir
1: Tehdit tabii yani,
0: toplumlar için, değil
1: toplumlar
0: mi?
1: için, evet.
0: O zaman yani yeniden başlamak isteyenler bu tehditleri de göz önünde bulundurmak
1: Ya
0: durumundadırlar.
1: tabii yeniden,
0: Avantajları kullanarak.
1: tabii bu tehditlerden de aslında, eğer zaten sohbetin akışı bize müsaade ederse, zaman cimri davranmazsa
0: Evet.
1: eğer, bütün duygularımızı sizinle paylaşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi bir diğer konu, mekanik zamandan eş zamanlı sanal zamana bir geçiş var burada. Bir tarafta mekanik, şimdi sanal zaman var. Kadim dönemlerde zaman doğaldı. Güneşin doğuşu ve batışı hayatı belirler, ritmi hayatı belirlerdi. Organik bir zamandı o zamanlar.
0: Evet.
1: Ama günümüzde ise zaman teknolojinin tiranlığının altındadır diyebiliriz. Mekan sınırı kalmamış, dünyanın öbür ucuyla saniyeler içinde kurulan iletişim insanın biyolojik ritmini bozmuştur ve bozuyor da yani. Gençlerimize bakalım, saatler boyunca bilgisayarın, telefonun, internetin başında hareketsiz bir şekilde yaşıyor. Biz ise tabiatın içinde, çocukluk yıllarımızı hatırladığımızda hayatın, tabiatın, doğanın içinde hareket ediyorduk. Yani o organik hayatı biz bedenimizle, ruhumuzla yaşıyorduk. Burada bir sıkıntı var.
0: Yani cansız varlıklarla iletişim halinde olan yeni bir
1: Yeni
0: insan
1: bir
0: türü.
1: insan türümüz var. Evet.
0: Bu çok aslında çarpıcı bir tespit.
1: Evet. Yani cemaatten, cemiyetten yalnızlığa geçiş var burada.
0: Toplumdan
1: Toplumdan.
0: toplumdan, evet.
1: Tabii. Mesela kadim dünyada birey tek başına bir hiçti. Hiçsiniz. Aşiretinizle, cemaatinizle, mahallenizle sıkı sıkıya bağlıydınız,
0: Evet.
1: bağlıydık.
0: Evet.
1: Ve bu ona, insana muazzam bir psikolojik güven duygusu verirdi. Günümüz sosyolojisi ya da günümüz modern insanı ise bireycilik hapishanesine kilitlenmiş durumdadır yani.
0: Yani o zaman dört duvar arasında özgürsün.
1: Öyle zannediyoruz. Yani biz o prangaları hürriyet zannediyoruz ama özellikle teknolojinin ve bu iletişim şeyinin aslında esiri durumundayız. İnsan artık her başarıdan tek başına sorumlu, her yenilgisi yapayalnızdır. Bir başardığımız zaman tek başımıza, eskiden bu şeyde Afrika halklarında, şimdi kavramı düşünüyorum zihnime gelmiyor, Ubuntu. Ubuntu
0: evet.
1: Felsefesi, bu batılı araştırmacılar çocukları yarıştırıyorlar. Diyorlar ki ilk olarak işte şu ağacın etrafından koşup gelene şeker vereceğiz ya da çikolata vereceğiz. Hadi bakalım yarışmaya tutturuyorlar. Bu çocuklar el ele tutuşarak hep birlikte gidiyor. Diyor, niye yaptınız böyle? Biz Ubuntu yaptık. Başarı hepimizin başarısıdır. Başarısızlıksa hepimizin başarısızlığıdır. Şimdi burada başarırsanız tek başınıza şeysinizdir, sorumlusunuz. Yenilirseniz de yapayalnızsınız. Yenildiğiniz anda yapayalnız durumdasınız.
0: İnanılmaz bir şey. Geçen oğlum bir kurban organizasyonu için sivil toplum kuruluşuyla işte Kızılay vesilesiyle Afrika'ya gitmişti. Orada bir ilginç yerel kabilede bir şey varmış. Bir genç bir erkek evlenmek istediğinde bir kurduğu bir takımla birlikte bir aslan öldürmeden, bir başarı hikayesi yazmadan onu evlendirmiyorlarmış. Ama onun tek başına değil, birlikte, yani biraz önce sizin ifade ettiğiniz toplumla birlikte, bir takımın, bir ekibin, bir aşiretin, bir kabilenin, bir sivil toplumun üyesi olarak birlikte başarma duygusunu başarmış birine kız veriyorlarmış.
1: O, ben Afrika'nın birçok ülkesinde bunun bilimsel çalışmalar vesaire sebebiyle.
0: Evet.
1: Benim hatırladığım, yani farklı olabilir ama bu evet. Şu, kabilenin en güzel kızıyla evlenmek istiyorsanız o yarışta en mahir olan istediği kızı tercih etme hakkına sahip. Yani evlenme hakkına değil.
0: Evet.
1: O kabilenin en güzel kızına talipseniz,
0: evet.
1: Arslan'ı siz öldürdüyseniz o sizin hakkınızdır. Diğerleri ondan yararlanamıyor. Yani orada bir başarının da şeyi var, meyvesi var. Onu da göz ardı etmemek
0: lazım. Şimdi bir aslanı öldürmenin bir başarı hikayesi ne ve Street Fighter oyununun oynamanın aldığı işte dijital puan.
1: Yani kısa bir haz var orada. Yani zihinsel bir haz var ama öbür tarafta fizyolojik, bedensel, ruhsal hazlar var. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun avantajları, dezavantajları nedir konusuna gelince
0: evet.
1: Modern zamanlar ve günümüz insanının avantaj ve dezavantajları, avantajlara şöyle bakabilirim. Mikro ölçekte göçten doğan güç dediğim nokta, kadim dünyada bir sistemle başkaldırdığınız zaman sürgün edilmek deniyordu.
0: Evet.
1: Bugün internet ve küresel akışkanlık sayesinde insan tek bir bilgisayarla dünyanın herhangi bir yerinde kendi ekonomik, profesyonel özelliğini, dijital göçebeliğini, serbest çalışma alanını ilan edebilir. Bu bir avantajdır.
0: Ciddi bir avantaj.
1: Yani bu hep böyle dezavantajlar yok. Ciddi bir avantaj. Yani oturduğunuz yerden dünyanın servetini kazanabilirsiniz. Bunun Amerika'da çok örnekleri var yani.
0: Türkiye'de de var.
1: Türkiye'de de var. Yazılımcılar vesaireler. Efendim, bilgiye sınırsız erişim avantajımız var. Ben doktora yaptığım yılları hatırlıyorum. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görevliyim, asistanım. Türkiye'deki Ankara, İstanbul, işte ne bileyim bütün şehirlerdeki üniversite büyük kütüphanelerin şeylerinde kartekslerini, çok tozlarını yalayarak bilgiye ulaşmaya bir yılımı aldı, iyi hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bilgisayarın bir tuşuna basıyorsunuz, dünyanın bilgisi sizin önünüze geliyor. Yani bilgiye sınırsız erişim noktasında avantajları var. İşte eskiden bir yazma eseri bulmak için Bağdat'tan bilmem nereye gidiyordunuz, Hindistan'a gidiyordunuz, işte Fas'tan Tunus'a gidiyordunuz falan. Tuşa basıyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Seçim özgürlüğü veriyor aslında bu şey. İnsan artık kaderine mahkum değildir. Mesleğini, yaşayacağı şehri veya hayat tarzını kendi iradesiyle daha rahat seçebilir günümüzde. Evet. Dezavantajlarına gelince neler var? Yani birçok olabilir. Biz zihnimize, aklımıza gelenleri paylaşalım. Ruhun geride kalması, hız kapanı diyebilirim ben buna. Ne demek ruh geride kalma? En büyük dezavantaj insan sisteminin hızına yetişemeyişidir. O kadar hızlı hayat cereyan ediyor ki dünyayı hissetmeyi, soluklanmayı ve yaşamayı

0: yakalayamıyoruz. Hatta çok meşhur bir şey var. Bu Avrupalı sömürgeciler Afrika'da işte köleleri ya da parayla tuttukları şeyleri bir keşife, bir yere götürüyorlar. Bütün malzemeler sırtlarında, kendileri arabalarında hızlıca gidiyorlar. Bir müddet sonra bakıyorlar ki bu Afrikalı vatandaşlar yolun ortasında durmuşlar, bekliyor. Geride niye duruyorsunuz? Diyorlar ki ruhlarımız geride kaldı. Çok hızlı gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ruhlarımızı bekliyoruz. Yani
1: Aslında modern insanı da biraz bu tanımlıyor değil mi ya? Bu kadar hız, bu kadar haz, bu
0: ruh
1: kadar
0: bekliyor.
1: hırs.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu haz, hız, hırstan modern insan hakikaten bedenen çok ilerledi ama ruh olarak
0: Ruh olarak çok geride kaldı. Anlam boşluğu ve depresyonlar var.
1: o.
0: Bakın yani bu dezavantajlardan biri de budur. Anlam boşluğu ve depresyonlar var. Maddi konforumuz zirvede ama manevi boşluk hiç olmadığı kadar derinlerde. Mesela her geçen gün bakıyoruz işte bir internet fenomeni gencecik yaşta intihar etti. Yani 20'li yaşlarda dünyanın servetine ulaşmış ama manevi bir boşluk var. Haz, maddi hazların zirvesine varmışsın, hedonizm zirvede ama manevi boşluk insan depresyona sevk ediyor.
1: Evet.
0: Ve burada ben Steve Jobs'u da değerli dinleyenlerimizle hatırlatayım. Steve Jobs kanser hastası, hastanede yatıyor ve lüks eşyalarla şey diyor ki işte 30 bin dolarlık saatle 30 dolarlık saat aslında aynı zamanı gösteriyor. Bir farkı yok. Biz işte kendimize konfor, lüks evler, lüks araçlar ama diyor en büyük zenginlik insanın ailesi ve yakın dostlarıdır. Onu terk etmeyen, onun için dua eden, onun için sevgisini, üzüntüsünü paylaşan arkadaşları ve dostlarıdır. Bunlar gelip geçici şeylerdir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında konu çok geniş olduğu için kendimi de ve akışı da dağıtmama adına
1: Buyurun.
0: ben yani mutluluk deyince soyut mutluluklar, somut mutluluklar konusuna girersek olay farklı bir yana
1: Eyvallah.
0: evrilir diye endişe ediyorum. Dolayısıyla
1: Peki hocam, yani bu avantaj dezavantajlarda hakikaten çok güzel pencereler açtınız. İnsanın yeniden başlamak isteyenlerin günümüzü okumalarına yardımcı olmak anlamında bu internet, yüksek teknoloji, yapay zeka ve sosyal medya gibi araçlar insanı ve sosyolojiyi nasıl etkiliyor? Yani bu araçların, hani oradan yine devam ederek avantaj ve dezavantajlardan başladık.
0: evet.
1: Biraz böyle biraz derinleştirmek istesek, bu son özellikle geldiğimiz nokta yapay zeka işi çok farklı noktalara
0: Evet,
1: götürüyor.
0: evet.
1: İnsan kalabilmek, değerler bu noktada ne dersiniz? İnsanı, sosyolojiyi, toplumu, dünyayı nasıl etkiliyor sizce?
0: Şimdi bu da hakikaten çok önemli bir şey. Özellikle burada hareketten doğan direnci kırıyor. Bu yeni teknolojik gelişmeler. Biz kendimizi yapay zekanın, teknolojinin, işte bilgisayarın esiri haline getiriyoruz. Oysa insan hareket halindeyken güçlü olur. Mesela göçebe kavimlere bakın. Tabiatın en güçlü varlıkları hareket halinde olan canlılardır. Göçmen kuşlara bakın. Ya da denizde deniz aşırı, okyanus aşırı seyahat eden memelilere, canlılara bakın. İşte ve tabiat şeyde hareket halinde göçebe kavimlere bakın. Bunlar hareketsiz toplumlara, kalelerin, surların arkasında kalan kavimlere göre çok daha başarılıdır ve hareketlidir. Siz hareketsiz kaldıkça o zaman mevcut şeyin, sistemin esiri haline geliyorsunuz. Bedeni olarak da şeyleriniz daralmış oluyor. Dolayısıyla burada insanı nasıl etkiliyor sorusunda insan evren ilişkisine baktığımızda seyircilik ve yabancılaşma burada söz konusu oluyor. Kadim insan evrenin bir parçası iken toprağa dokunur, gökyüzünü izler, doğayla birlikte nefes alırken modern insan ise evreni sadece ekranların arkasından izlenen bir arka plan haline
1: Yani
0: getirmişler.
1: bu yani sanal dünya, hani sanki var dünya.
0: Sanki var dünya gibi, doğru söylüyorsunuz hocam.
1: Evet.
0: Doğaya çıkmak bile artık sadece sosyal medyada paylaşılacak bir fotoğrafın, bir içeriğin aslında paylaşımından ibaret. İnsan evrene hükmettiğini sanıyor ama ona dokunmayı bıraktığı için evrenin şifasından, dengesinden de maalesef mahrum kalıyor hocam. İnsan yaratıcı ilişkisine baktığımızda kibir ve aziyetin unutkanlığı var hocam burada.

0: yüksek teknoloji ve yapay zeka sordunuz ya hocam.
1: Evet.
0: Yapay zeka insanda tehlikeli bir tanrıcılık oynatıyor insana. Tanrıcılık duygusu uyandırıyor. İnsan tıp teknolojisiyle ömrünü uzatıyor belki günümüzde. Yapay zekayla her şeyi bildiğini sandıkça yaratıcı ile olan o muazzam dikey bağını koparıyor. Ve sekülerleşiyor, kendi nefsini ilahlaştırıyor.
1: O zaman hayatı sadece hazlar, yedikleri, içtikleri üzerinden tanımlayan basit bir varlığa dönüşüyor.
0: Öyle tabii. Yani siz kendi varlığınızı eşrefi mahluk olarak yaratılmış bir insanı sadece bindiği arabasıyla, taktığı koluna taktığı saatiyle, efendim oturduğu evinin konforuyla eğer siz kişilik, şahsiyet vesaire buluyorsanız fani olan şeyler de geçicidir. Dolayısıyla baki olana bağlamak lazım kalbi gönlü ki çünkü insan ebedidir. Ezeli değildir ama ebedidir. Dolayısıyla ebede gönlümüzü bağlarsak biz o zaman bir anlamı olur diye düşünüyorum.
1: Hocam son 2-3
0: Tabii
1: dakikamız var.
0: hocam.
1: O şeye girdiniz, oradan da tamamlarsak eğer. Hani bu gelinen son nokta bir giriş yaptınız. İnsan insan ilişkileri, insan evren ilişkileri ve insan yaratıcı ilişkilerini etkiliyor kısımda. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Bu bölümü sizinle
0: Evet
1: bitirmiş
0: hocam
1: olmuş.
0: aslında yeni ısınmaya başlamıştık
1: Evet.
0: mevzuyu ama burada yapay zeka çağında dijital esaret ve sosyal resete ihtiyacımız var. Dijital esaretlere sosyal resetler gerekiyor değerli hocam. 2026 yılı dünyasında yapay zeka destekli bir ekosistem iki farklı jenerasyon için ayrı tehlikeler ve resetler yani sıfırlama ihtiyaçları barındırmaktadır. Gençlik kuşağı ve algoritma laboratuvarlarına baktığımızda gençler kimliklerini yapay zeka filtreleri ve sosyal medyanın beğeni butonları arasında inşa ediyorlar.
1: Evet.
0: Algoritmaların onları hapsettiği yankı odalarında dijital otizme ve derin bir yalnızlığa sürükleniyorlar.
1: Dijital otizm.
0: Otizme ve yalnızlığa sürükleniyorlar. Farkında değiliz hocam. Gençler için dijital reset birer içerik tüketicisi olmaktan sıyrılıp yapay zeka araçlarını üretkenliği artıran birer profesyonel asistan yani kaldıraç olarak konumlandırmalarıyla mümkün olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani dolayısıyla aslında nesnesi olmaya itildiğimiz dünyanın tekrar öznesi olmaya, muharrik bir güç olmaya, kendimizi kaybetmemek, insan kalmak gerekiyor.
0: Bu şeyin ana teması buydu zaten. Son noktayı da koydunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Burada tabii yetişkinlik ve tecrübenin dijitalleşmiş olması süremiz herhalde.
1: Evet,
0: Evet.
1: son cümlelerinizi alalım inşallah
0: Ben
1: hocam.
0: saygılar sunuyorum hocam. Buradan devam edersem daha akış devam edecek. Çünkü akışkan bir dünyada yaşıyor. Günümüz
1: Eyvallah.
0: akışkan bir sosyoloji bize getiriyor. İnşallah
1: Bir
0: değerli
1: sonraki
0: dinleyenler
1: programda da devam
0: birlikte
1: ederiz.
0: olmaktan mutluluk duyarım. Müstefit olunursa ben de mutlu olurum. İnşallah sürçülisan etmemişizdir. Mutlu, huzurlu, başarılı bir yıl diliyorum. Rabbim ülkemizi, memleketimizi, insanımızı korusun afetlerden, felaketlerden.
1: Eyvallah.
0: Bizleri mutlu insanlar listesine yazsın. Çünkü dünyanın en mutlu insanları biliyorsunuz hocam. Kimler? İşte bu kuzey
1: Ülkeler.
0: bölgesinin ülkeleri. Biz niye mutlu değiliz? Sıkıntımız ne? Ne istiyoruz biz? En büyük zenginlik kanaat hocam. İşte insan olarak kalmak var ya. İşte
1: Evet.
0: her şey benim olsunla olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Allah'ın verdiğiyle biz iktifa eder, kanaat edersek o bizi mutluluğa doğru götürür.
1: Eyvallah. Mevcuttan mutluluk çıkarmaya çalışmak. Evet.
0: Kesinlikle.
1: Değerli hocam, çok anlamlı, çok değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bir yeniden başlamak programımızın bugünkü konu Profesör Doktor Rafet Özkan hocamız idi. Sosyolog, dinler tarihi hocamız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yapımda Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar'la biz bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi kalın. Yeniden başlayın, bizimle başlayın. Kalın sağlıcakla efendim.
2: Yeniden başlamak.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Karanlık, tane, yaprak,

Ne? Kimdim ben? Adım neydi benim? Ad neydi? Bir cami vardı ötelerde. Camiden daha çok namazgah. Namazgaha benzeyen camiyle aramdaki

0: kuru bir şemsi miydim sadece? Aha, işte ismimi hatırlamıştım. Ama hem şemsiymişim hem de başka bir şeymişim gibi geliyordu bana. Başka bir şey. 9 sinirli köpeğin beklediği yere doğru ilerlerken yürüyüşüme takıldı dikkatim. Bir gariplik vardı. Normal yürürken birdenbire yükseliyor, alçalıyor, adeta dalgalanıyordum. Eğilerek bacaklarıma bakmak istedim. Yerleri süpüren entarimin etekleri yüzünden çıplak ayaklarımdan başka bir şey göremeyince içeriden tutup yukarıya sıyırdım o etekleri. Bacaklarımda bir acayiplik yoktu. Ellerimi aşağıya kadar indirip beyaz giysimi az öncekinden çok daha edebe aykırı biçimde yukarı doğru kaldırarak sağ ve sol ellerimi kurtardım. İkisini de öne uzattım. Yumruk yapıp gözümün hizasında yan yana tuttum. Eteğini omuz başına kadar sıyırmış, Ankara ayazında üstelik de bir mezarlıkta dikilen ben haricinde her şey normal görünüyordu. Dipçik gibiydim. Uluyan köpek bir daha uludu, bu kez daha yakında. Mezarlık biraz daha anlamlı gelmeye başlamıştı gözüme. Ağaçlar ölülerin kollarına bacaklarına benziyordu mesela. Toprağın girintileri suratlarına, yerde sürünen şu sis kefenlerine. Benim üstümdeki de mi kefendi? Çarşaf? Kefen. Niye? Kafur mu kokuyordum ben? Evet, kafur kokuyordum. İlaveten nem, amber ve öd ağacı. Ölü müydün, diri mi? Ölü neydi? Diri ne? Aklımda kalan bu satırlar Sezgin Kaymaz'ın Kün adlı kitabından, İletişim Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Beşeriyet ve Köpek hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

rahatsız edeceğim, affediniz. Lakin sevginizin sebebi ne? Güldü. Bu sebebin izahı uzundur dedi. Fakat mutlaka anlamak istiyor musunuz? Mutlaka anlamak istiyorum. Lütfen söylerseniz minnettarınız olacağım. Yine güldü ve köpeğin başından kaldırdığı ince ve yumuşak eliyle gözlüğünü düzelterek köpek dedi. Bugünkü insanlığın kurucusu, bugünkü maddi ve fikri medeniyetin sebebi, ilerlemenin, bilimin, tekniğin, felsefenin, kısacası eski ve yeni, mevcut ve yüce ne görüyorsak hepsini kuran ve geliştirendir. Bugünkü gelişmiş insanlığımızı, türümüzün bütün canlılar ve varlıklar üzerindeki üstünlüğünü biz köpeğe borçluyuz. Ah, eğer köpek olmasaydı, hayretim bir dakika evvel teklifsiz ve münasebetsiz hitabıma karşı köpeğiyle kendisinin gösterdiği ortak hayretin 1 milyarla çarpımına denkti. Birden bu kadının bir deli, bir çılgın olmasına hükmettim. Kaçmak, bu zavallı kadını köpeğiyle ve fikirleriyle bırakıp kaçmak.

çalışmak lazım geliyordu. Zor bir durumda kalan bu dalalara has tavırla elimde olmadan şaşaladım. O da bu şaşkınlığımı ve düşüncemi galiba gözlerimden anladı. Dudaklarının hiç sönmeyen şuh tebessümüyle devam etti. Köpek olmasaydı bugün dünya yüzünde insan göremeyecektiniz. Durunuz, madem ki ısrarla öğrenmek istediniz, size bir ders vereceğim. Biliyorum inanmayacaksınız. Siz doğulusunuz. Batıl fikirlerin, ahmak aldatan kuruntuların mutlak beşiği olan ihtiyar doğuya mensupsunuz. Doğudan bir veba rüzgarı gibi gelen ve kökleşen fikir ve inançlara karşı Batı bir asırdan fazladır mücadele ettiği halde hala galip gelememiştir ve gelemeyecektir. Halbuki siz doğulular bilim ve tekniğin bütün gerçeklerine, öğrenmeye ve tartışmaya hiç lüzum görmeyecek kadar umursamaz yaşarsınız. Yarım yamalak öğrendiğiniz batılı bilimlerin temellerini ısrarla kendinize atfeder ve onların da gökten indiğini iddiayla batıl fikir ve inançlarınızı bizim bilimlerimizle bize ispata kalkacak derece gariplik ve sersemlik gösterirsiniz. Bugünkü mevcut hakikatlerin çoğunu insanlığa açıklayan Hegel, Büchner, Darwin, Nobel, Robot, Carl Vogt, Romanzi, Rossi, Sanson, Scotler vesaire gibi yazar ve düşünürlerden bir kelime lisanınıza geçmemiştir. Onların isimleri bile sizce küfür sayılır. Doğa bilimlerinden tamamıyla habersizsiniz. Çünkü bunları bilmek kadim batıl inançlarınızın yanlışlığını ortaya çıkaracağından, sizce en dehşetli patlayıcı ve tahrip edici maddelerden daha yasak ve dehşetlidir. Kainatın oluşumu ve evrime dair hiçbir fikriniz yoktur. En yeni fikirleriniz en aşağı 10 asırlıktır. Gerçeği araştırma eğiliminden kesinlikle mahrumsunuz. Görüyordum ki bu güzel ve nefis gavurun sinirli konuşması korkunç ve büyük bir günaha varacaktı. Lafını kesmek lazımdı. Kuvvet ve üstünlüğünden emin gerçek bir Türk'ün kaygısız tebessümüyle gülerek, "Tıpkı sizin batılı İspanyollar gibi değil mi?" dedim. Tutarsız, saçma, karma karışık sözlerinden şüphesiz ruhbana ve kadim batıl inançlara düşman olduğu anlaşılan bu güzel ve garip kadının yüzüne karşı dindar ve mübarek İspanyolların muhterem adını fırlatışım kirli ve meşin bir eldiven etkisi gösterdi. Birden kızardı ve dudaklarının daimi tebessümü söndü. "Oh, İspanyolları bırakınız," dedi. "Onlar batının lekesi, karanlığı." Hemen cevap verdim. "O halde siz de doğuluları bırakınız. Sözünüzü tutunuz. Köpeğin nasıl insanlığı kurduğunu anlatınız. Lütfediniz." "Zaten onu anlatacaktım," diye başladı. "Fakat evvela inanmayacağınızı size ispat etmek, inanmamanıza etki eden sebepleri özellikle size tekrar etmek için küçük bir giriş yapmak istiyordum. Madem ki istemiyorsunuz, artık hacet kalmadı. Evet, köpek insanlığın kurucusudur. Bakınız nasıl. İlk insanlar gayet zayıf ve kendilerini savunacak aletlerden ve muhakemeden mahrumdular. El değmemiş ormanlarda, vahşi ve ekilmemiş vadilerde yaşıyorlardı. Ve dayanılmaz soğuklar, müthiş fırtınalar, uzun süren tufanlar, yok edici yıldırımlar onları telef edemiyordu. Lakin o nihayetsiz ormanların korkunç karanlıklarındaki korkunç hayvanlar, yırtıcı canavarlar, kaplanlar, kurtlar, yılanlar, insanı bu zayıf ve eti leziz yaratığı kendileri için en seçkin bir gıda kabul etmişlerdi. Mesela bir kaplan ormanın uzak bir köşesine saklanmış küçük bir insan topluluğunu hissedince acımasızca saldırıyor, tuttuğunu yiyerek karnını doyuruyordu. Lezzetli etlerine alışan dehşetli yırtıcı hayvanlara karşı savunma aletleri hile tertip edebilecek kadar gelişmiş beyinleri yoktu. Yalnız kaçıyorlar, öyle kurtuluyorlardı. Fakat geceleri saklandıkları yerleri üstün koklama yetileriyle bulan canavarlar ümidi kesmiyorlar, gece baskınları yapıyorlar, zavallı zayıf insanlığın zararına yırtıcı hayatlarını sürdürüyorlardı. Nasıl kendilerinden kuvvetlilerine gıda

bulunmuş, nasıl soyları tükenip yok olmuşlarsa, insanlar da bu yok olma tehlikesine tamamıyla maruz kalıyorlardı. Azala azala diğer zayıf hayvan nesilleri gibi bir gün bitecekler, hatta fosilleri bile kalmayacaktı. Lakin bu esnada vahşi bir hayvan, hatta et yiyen ve insan etine fevkalade ihtiyacı olan bir hayvan, yeme isteğini bilinmez nasıl bir hisle bastırdı. Ormanlardaki insanlığın amansız düşmanı olan etçil, yırtıcı hayvanlardan ayrıldı. Henüz otçu olan insanların yanına geldi. Onlara dost, onlara yoldaş, onlara esir oldu. Bu işte köpekti. Yaklaşan yırtıcı bir canavarı havlayarak haber veriyor, onun sayesinde insanlar kaçıyor, ölmekten kurtuluyordu. Köpek asırlarca onlara sadık bir yoldaş oldu. Taştan ve tunçtan silahlar yapıp kendilerini bizzat savunmaya başlayıncaya kadar onlara hayatı pahasına bekçi olup savundu. Yoldaşlığının, fedakarlığının, şefkatinin verdiği huzur altında insanlar çoğu zaman ölmekten ve yok olmaktan kurtuldular. Zihinsel gelişimleri ilerledi. Dün önünden kaçtıkları dehşet verici yırtıcı hayvanları bugün ilkel hücum ve silahlarıyla perişan ediyorlar, yavaş yavaş ormanların, dünyanın hakim oluyorlardı. Sonra topluluk birbirleriyle uğraşmaya başladılar. Köpek yine vazifesiz kalmadı. İnsanların tutarak evcilleştirdikleri atlara, koyunlara bekçilik ediyor, mağaraları, yeni inşa olunmaya başlayan evleri saldırganlardan koruyordu. İnsanların beyinleri gelişim devrelerini geçirdikçe eski dostu köpeğin de sadakati artıyor, görevleri çoğalıyor, bağlılığı ahlaki ve manevi bir fedakarlık halini alıyordu. Gelişim devirlerinin sayısız seneleri ezeli süratleriyle geçtikçe diller hayal ve muhakeme, biraz daha düzenli aileler, kabileler, kavimler, hükümetler, kanunlar meydana geldi. Köpek insanların bilinçli topluluklarına da aynı sadakatiyle girdi. Sınırlarda kaleleri, şehirlerde sokakları, dağlarda kuleleri bekledi. Bugün bile koyunlarımızı, çiftliklerimizi, köylerimizi, sayfiyelerimizi o bekliyor. Bugün medeniyet ve insaniyetin düşmanları olan canileri, sabıkalıları o arıyor, o takip ediyor, o buluyor. Medeni şehirlerdeki emniyet güçlerine bir insandan fazla hizmet ediyor. Fakat zeka ve idrakça bütün yaratılanlardan üstün olan insanların çoğu başlıca üstünlük ve varlık sebeplerinin bu köpek olduğunu bilmiyorlar. Onu aşağılamaya, hatta dövmeye kalkıyorlar. Vuranların ellerini ısıracak yerde yalayan bu fedakar, bu sadık kadim dosta, netice itibariyle yine onun sayesinde ortaya çıktığı ve şekillendiği şüphesiz olan ahlak ve inançların gerektirdiği şefkati göstermiyorlar. Ah, bilmiyorlar, bilmiyorlar. Köpek olmasa ne bu cemiyetler, ne bu memleketler, ne bu kavimler, ne bu saadet ve servet, ne bu kurumlar ve trenler olacaktı. İlkel devirlerde ruh ve zekanın temeli olan insan nesli yok olacak ve dünya üzerinde aklın güzellikleri ve yücelikleri hakim olmayacaktı. Köpek insanlığı aklı ve kuvveti yokken kurtardı. Ona bahşettiği huzurlu hayatla zihinsel gelişimini ve olgunlaşmasını mümkün kıldı. Ah, eğer köpek olmasaydı. Büyük bir heyecanla uyuyan buldokun siyah, buruşuk yüzünü öpmeye başladı. Bu işittiğim hastalıklı ve asabi bir mektepli kızın hasta yatağında sayıkladığı hezeyanlara benzeyen şeyler bende hayretten ziyade bir pişmanlık hissi doğurdu. Pek kıymetli olan 24 saati beyhude yere bu münasebetsiz kadını takibe ayırarak ne kadar müthiş bir zarar ettiğimi hesap ediyordum. Ve fikri, doğa bilimlerinin doğurduğu o bildik ve önemli karışıklıkla berbat olan bu kadına, kutsal batıl ilançları bu kadar iflas eden bu teori sever nefis varlığa karşı birden derin ve meçhul, kalıtsal ve geleneksel bir nefret duydum.

yapıyordum ve artık ayrıldım. Yarın saat 5'te benim seyahatim bitecek. 7 saat içinde bir münasebet peyda edemezsem müstesna olarak aşksız ve macerasız vapuru terk edeceğim. Artık meçhul ve karşı konulmaz bir hiddete mağlup oluyor ve içimden demek istiyordum. Lanet! Bizi eski kutsal inançlarımızdan, zevklerimizi taçlandıran kuruntu ve hayallerden, aşk ve hasetten, uydurulmuş yalanlardan ve güzellik eğiliminden ayrılan felsefi bilgiye. Lanet doğa bilimlerine.

sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Beşeriyet ve Köpek Öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler, 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapacak. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarın yapılacak CHP grup toplantısında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye Gazze için devrede. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kahire'deki görüşmelere katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. LGS sınavı için hazırlıklar titizlikle sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyetini kabulünde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Milli Güvenlik Konferansları ile farklı disiplin ve kurumlardan yöneticilerin milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi

0: ve bakış açılarının genişletilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra kurumlar arasındaki eşgüdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması amaçlanıyor. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı yarın saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi.
1: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi yarınki grup toplantısına, hem Ferdi Zehri'yi anmaya, hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Yarın ben burada lazımım arkadaşlar. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Kurultayı toplamaktır. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri, geçmişte kendisine güvenmiş olanları, saymış, sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazıyla Meclis Başkanlığından ismi belirtilen ziyaretçilerin toplantı salonuna alınması istendi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla sunuş konuşması yapacağı belirtildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk mecliste basın açıklaması yaptı.
2: Mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyor. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis İl Teşkilatlarını feshetti. Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığı'na Ercan Akdemir atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız için marş hazırlandı. Arkanızdayız isimli marşı Ahmet Öngel hazırladı. Arkanızdayız marşının klibinde coşkulu milli takım tribünleri ve futbolcular yer aldı. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitap etti.
3: Üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Rahatsız olanlar da çıkacaktır ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Çiftçi Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda hitap etti.
4: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'te olan

0: bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasının uygulama sürecine ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın görüşmelerde Filistinli gruplar ve garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla yol haritası niteliğinde bir taslak üzerinde çalışıldı. Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalarda toplantının gündeminde yer aldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İşgalci İsrail, Jenin kentinde de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Filistinlilere ait 20 evi yıktı. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edildi ancak Tel Aviv yönetimi buna uymadı, ihlallerini sürdürdü. İran da bunu gerekçe göstererek İsrail'i füzelerle yeniden hedef aldı. İsrail ise sadece İran'a karşılık vermedi, Lübnan'ı da yeniden bombaladı. İsrail unsurları Lübnan'da Nebatiye ve Sur'u hedef aldı, Zefta'daki barınma merkezine hava saldırısı düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın füzelerine karşılık Lübnan'ın bombalanması çağrısı yaptı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise ateşkes süresince İsrail'in Lübnan'a 3500 kez saldırdığını açıkladı. İsrail ile İran arasındaki saldırıların yeniden başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in de İran'ın da derhal ateşkes istediğini söyledi. Barış için müzakereler devam ediyor. Cehalet ve aptallık buna engel olmamalı ifadesini kullandı. Nihai bir anlaşmaya varana kadar İran'a yönelik ablukanın yürürlükte kalacağını vurguladı. Tahran yönetimine seslenerek, "Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın" ifadesini kullandı. Trump ayrıca katil Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray görüşmenin içeriğini paylaşmadı. Amerikan basını ise Trump'ın, "Netanyahu'nun başka şansı yok, kararları ben veriyorum, o vermiyor. İran'la ne anlaşma yaparsam kabul etmek zorunda" dediğini iddia etti. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney saldırı sonrası mesaj yayımladı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik ifadesini kullandı. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf da kağıt üzerindeki ateşkesin ve sahadaki tekrarlanan ihlallerin denklemini bozduk dedi. Gerçekten güven inşa etme iradesi olmadığı sürece İran'ın tepkisi aynı olacaktır diye ekledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz açıklaması yaptı. Daha sonra İran, hava sahasını açtığını, uçuşların normale döndüğünü duyurdu. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesini en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bakan Çiftçi, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz dedi.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamaları dikkate alındığında enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyleyen Bakan Şimşek, eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin bir tık altında kapatma olasılığı yüksekti dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi.
1: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle, yani bunu samimi olarak söylüyorum, bizim yaptığımız çalışmalar yani %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Tekrar söylüyorum. Şimdi savaş nedeniyle birinci doğrudan etkilerle ikinci il etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda yani en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. %21 olacak idiyse işte 26 Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti. İçinden geçtiğimiz konjonktür zor bir konjonktür. Yani savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Savaş büyük bir şoktur. Ama biz bunu yönetiriz, yönettik. Bakın, yönetilebilir buluyoruz.
0: İşkur, iş arayanları desteklemeye devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişinin işe yerleşmesine aracılık edildi. 894 binden fazla da açık iş belirlendi. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyleyen Bakan Bolat, yeni sistem pilot testlerin ardından kullanıma açılacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ürün güvenliği haftasının açılış programında konuştu.
2: E-ticarette satılan ürünlerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir dijital denetim ve analiz sistemi olan EPG'de sistemiyle PGD yani piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarına veri temelli hızlı ve risk odaklı karar alma kapasitesi kazandırıyoruz. Bu noktada e-ticaret yoluyla satılan ama güvensiz olan ürünler varsa bunların tespiti için web tarama ve veri toplama, risk analizi, yapay zeka destekli metin ve görsel analizi, şüpheli ürün tespiti ve sınıflandırılması, kurumlar arası veri paylaşımı bir arada yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak sloganımız güvenli ürün, güvenli gelecek. Vizyonumuz budur. Pilot aşama testlerini kısa sürede tamamlayıp çok yakında kullanıcıların kullanımına açacağız.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 46. oturumunda tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk'ün savunması tamamlandı. Öztürk tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğu iddialarını reddetti. Duruşma tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunmasının ardından sona erdi. Bağımlılıkla mücadele ve çevre bilinci konularında iki önemli işbirliği protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşiler Cemiyeti, bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir protokole imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imzalanan protokolle bağımlılıkla mücadelede daha güçlü, daha koordineli ve etkili bir dönemi başlattıklarını söyledi. 18 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sistemi sınavı için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı sınav için titiz bir çalışma yürütüyor. Ankara'da sınavın etkin şekilde takip edilmesi amacıyla kurum temsilcisi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sınavın düzenleneceği gün tüm sınav binaları güvenlik önlemi kapsamında kamera sistemiyle takip edilecek. Sınavda ilk kez velilerin talebine göre öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Türk uçaklarının

0: Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklama dezenformasyonla mücadele merkezinden yapıldı. Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'la Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. 7 Haziran'da Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçuş yapan 6 uçaktan 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Ercan Havalimanı'nda konuştu, iki Türk ve 16 uçağının tedbir amaçlı kaldırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada uçaklar Güney Kıbrıs Rum yönetimi hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır denildi. Devlet artık SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alıyor iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirildi. SGK banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığından yapılan ödemelerde ücret ya da komisyon alınmadığı kaydedildi. Kredi kartı ödemelerindeki kesintilerin SGK tarafından değil, ilgili bankalar tarafından uygulandığı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili rapor hazırlandı. 10 şüphelinin hepsinin testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Rapora göre şüphelilerin 8'inde ayrıca ilaç etken maddelerine de rastlandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa, Sumy ve Herson bölgelerini insansız hava araçları ile hedef aldı. Saldırılarda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapacak. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarın yapılacak CHP grup toplantısında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye Gazze için devrede, MİT Başkanı İbrahim Kalın Kahire'deki görüşmelere katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. LGS sınavı için hazırlıklar titizlikle sürüyor. Spor. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i ağırladı. Rakibini 73-71 yenen Siyah Beyazlılar seriyi 2-2'ye getirdi. Bu sonuçta finale yükselecek takım Akatlar'da oynanacak maçın ardından belli olacak. Trabzonspor Noah Saviolo transferini resmen açıkladı. Bordo Mavililer genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Karadeniz ekibi Vitoria'ya 8 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde playoff oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol takımı gruptaki son maçına yarın çıkacak. Malta-Türkiye karşılaşması saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Medikanı Kadın Voleybol Takımı kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Sarı lacivertliler libero Brando Castillo ve orta oyuncu Şinel Cek Kısalı renklerine bağladı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Elazığ 15, İstanbul ve Sakarya 18, İzmir ve Hatay 21, Bursa 16, Antalya 23, Manisa 20, Muğla 18, Afyon Karahisar 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır 17, Van 12, Kars 8 derece.
1: Yol durumu.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir denizcilere 583 sayılı bildiri. 36 derece Akdeniz, 36 derece 32 dakika 42 saniye kuzey, 29 derece 38 saniye doğu mevkiindeki Fethiye, Dökükbaşı, İblis Burnu feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 570 sayılı bildiri Ege Denizi. Askeri eğitimler 8 Haziran 2026 tarihi saat 15'ten 11 Haziran 2026 tarihi saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 13 dakika 13 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 14 dakika 23 saniye kuzey, 26 derece 16 dakika 33 saniye doğu, 40 derece 9 dakika 20 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 17 saniye doğu, 40 derece 3 dakika 8 saniye kuzey, 26 derece 10 dakika doğu, 40 derece 28 saniye kuzey, 25 derece 42 dakika 23 saniye doğu, 40 derece 2 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 43 dakika 52 saniye doğu, 40 derece 5 dakika 49 saniye kuzey, 25 derece 45 dakika 3 saniye doğu, 40 derece 7 dakika 20 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 12 saniye doğu. Denizcilere 576 sayılı bildiri Marmara Denizi, bilimsel çalışmalar Getmarine 3 isimli gemiyle 6 Haziran-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 32 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 55 dakika 34 saniye doğu, 40 derece 25 dakika 51 saniye kuzey, 27 derece 4 dakika 18 saniye doğu, 40 derece 26 dakika 41 saniye kuzey, 27 derece 5 dakika 35 saniye doğu, 40 derece 33 dakika 4 saniye kuzey, 26 derece 58 dakika 2 saniye doğu. Denizcilere 587 sayılı bildiri Karadeniz, 6 Haziran 2026 tarihi saat 14'te 41 derece 43 dakika 46 saniye kuzey, 32 derece 53 saniye doğu mevkiinde sürüklenen balık çiftliği kafesi parçası rapor edilmiştir. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinde.
1: Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, dijitalleşme hayatın her alanında yeni bir dönemi başlattı. Sanatın birçok dalında da bu gelişmelerin yansımalarını görmek mümkün. Özellikle internet ve akıllı telefon teknolojileri bazı çalışmalarda ekip ve ekipmanları önemli ölçüde azalttı. Yönetmen Alper Akdeniz, geleneksel sinemayı modern teknolojinin sunduğu pratik çözümlerle buluşturdu. Akıllı telefonlarla film ve dizi dünyasında neler yapıldığını kendisiyle konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise hayallerinin peşinde koşan ve bunları gerçekleştirme kararlılığını gösteren çok yönlü bir sanatçıyı ağırlayacağız. Virgül Sisley, ressam kimliğinin yanında Türk yemeklerini uluslararası platformlarda tanıtıyor. Yabancı dil eğitimi veriyor ve Türk sanat müziği sanatçısı olarak da sahne alıyor. Bunlar bizim bildiklerimiz. Varsa başka etkinliklerini ve yaptıklarının detaylarını Sayın Sisley'den dinleyeceğiz. Bu geceki içeriğimizle ilgili ayrıntılara geçmeden önce bir müzik arası veriyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Türk pop müziğinin öncü isimlerinden bir sanatçı anlarımızı tazeleyecek bu gece. İlk popstar ve yerli Elvis Presley olarak da adlandırılan ve Anadolu müziğini Batı müziğiyle harmanlayarak müzik dünyasında özgün bir yer edinen sanatçının sesini dinleyeceğiz. İlklerimle başarılı sentezlerin müzisyeni Erol Büyükburç. 1936'da Adana'da doğdu. Büyükburç, profesyonel müzik hayatına 1961 yılında Little Lucy adlı bestesini plak yaparak başladı. Şarkı büyük yankı uyandırdı.

0: Radyo 1.
1: Değerli dinleyiciler, geleceğin sinemasının yapay zekada şekillendiğini düşünen bir konuğumuz var stüdyomuzda. Cebimizdeki akıllı telefonun nasıl bir prodüksiyon aracına dönüştüğünü kendisinden de öğrenmeye çalışacağız. Belki telefonumuzda da bir şeyler yapmaya çalışırız. Yayından sonra Alper Akdeniz yönetmen stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Herkese merhabalar diliyorum ben.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz. Çok güzel. İzmir güzel bir şeyde. İzmir akşamında. Herkese tekrardan merhaba.
1: Akşamları biraz serin oluyor. Gündüz
2: evet,
1: çok sıcak oldu ama bu ara.
2: Evet. Tam şey gibi yani. Güzel bir mevsim geçişindeyiz. Evet,
1: çok sert geçti. 1 Haziran dedi böyle yaktı geldi. Ama akşamları böyle serinletiyor.
2: Aynen aynen.
1: Sizin sohbetinizde de efendim daha da serinleyeceğimizi çok düşünüyoruz bize. Tüyolar alacağız sizden bakalım. Biz de yayından sonra evde gideceğim deneyeceğim. Ben de kendi başıma
2: tamam,
1: bir
2: süper.
1: Film yapabilecek miyim notlarımı da alacağım. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Sinemayı tercih süreniz nasıl başladı? Biraz kendinizden bahseder misiniz bir yönetmen olarak?
2: Alper Akdeniz ben. Ben yazarlık mezunuyum. Ve bütün hayatımı işte bir şeyler yazarak, bir şeyler okuyarak geçirdim. Ve bu 2010'lu yıllardan sonra da ciddi anlamda artık tamamen yazdığım şeyleri sinemada görmek istedim. Ve dünya çapında yaklaşık 35'e yakın ödül aldım. 35 ödülüm var. Ve daha sonra da bu yaptığım işte kısa filmlerle birçok ülke, yani yaklaşık 60'a yakın ülke de filmlerim gösterildi. Kısa filmlerim gösterildi. Daha sonra bir aramız oldu. Tekrardan hani bu yapay zekanın şekillenmesiyle beraber tekrardan kaldığımız yerden hani sektöre girip hani tekrardan filmler üretmek, hikayeler üretmek, içimize biriktirdiğimiz şeyleri anlatmak gibi bir derde düştük.
1: Evet.
2: Böyle bir şeyin içerisindeyiz, sürecin içindeyiz yani.
1: Evet, aynı zamanda İzmir'de festivaller de düzenliyordunuz, film festivalleri.
2: İzmir'de ve Türkiye'de birkaç tane, evet, yani üç tane yakın festival yapıyoruz. Hani üniversiteyle beraber yaptığımız, Ege Üniversitesi'nde görevliyim aynı zamanda. Orada yaptığımız yani iki tane festivalimiz var. Hani onlarda da hani festival yapmanın şöyle bir şeyi var. Çok fazla film izliyorsunuz. Yani hani binlerce film geliyor size.
1: Evet.
2: Filmleri görüyorsunuz. O filmlerden hikayeler görüyorsunuz. Onu üniversitedeki öğrencilerinizle paylaşıyorsunuz. Ve işte şu an bir tanesi 13. yılında, bir tanesi 3. yılında iki tane festivalimiz var. 13'ünde ciddi bir film birikmesi oluyor. Türkiye'de de yaptığımız 15. yılına gelen bir film festivalimiz var. Ankara'da yaptığımız. Orada da yaklaşık her yıl 3000 tane filmden bahsettiğimiz bir süreç var. Yani kısa filmler bunlar.
1: Evet.
2: O kadar çok film gördüğünüz zaman, o kadar çok hikaye gördüğünüz zaman ister istemez hadi sen de bir şey yap, hadi biz de bir şeyler yapalım bir şey doğuyor içinizde. Hani teşvik olmaya başlıyor. Bir de bizim coğrafyalarımız şey bir coğrafya. Yani çok hikaye barındıran içinde çok farklı öyküleri olan coğrafyalar. Hani özellikle Türk dünyası için söyleyebileceğim bizim ortak coğrafyamızda çok hikayemiz var. Bu hikayeleri anlatma şeyi oluyor. Ama burada bütün her şey gelip bütçeye dayanıyor. Yani prodüksiyona dayanan bir sürecimiz var. Ve sinema sektöründeki prodüksiyon maliyetleri ciddi anlamda yüksek maliyetler. Bununla ilgili de artık hani yapay zeka ciddi anlamda bir şey oluşturmaya başlıyor önümüzde. Yani bir azımsanamayacak bir gerçekliği var yani burada. Hani ben bunu da ikiye ayırıyorum. Bir yapay zekaya düşman olanlar, iki yapay zekayı kullanıp hani daha böyle işini ve kalitesini arttıran insanlar ve kolaylaştıran insanlar olarak ayırıyorum.
1: Peki ileride mesela hangisi daha hayatta kalacak sizce?
2: Şunu ben söyleyeyim. Şu yani her zaman birinci öncelikli insandır. İnsan hep ayakta kalır. Sonuçta yapay zeka biz nasıl kullanıyoruz? Kendi işimizde, kendi hikayemizde güçlendirmekte şey yapıyoruz. Yani hep insanın en güçlü olandır. Çünkü makineyi güçlendiren, makineyi yapan, makineyi tasarlayan, makineye o komutu veren insandır sonuçta. Yani insanın olmadığı bir şeyi dahil olmak çok saçma geliyor bana. Ben şunu şey yapıyorum. Ben bir hikaye yazdım. Benim bir hikayem var. Ben bu hikayeyi normal şartlarda atıyorum. Hani 3 ayda ya da 4 ayda hayata geçirebilecekken yapay zekanın olanakları sayesinde hem maliyetini düşürüp hem daha fazla iş üretme şansı elde ediyorsunuz. Peki şurada şu soru geliyor. En çok sorulan soru. O zaman insan yükünüz veya sinema yükünüz azalmayacak mı? Hayır, azalmıyor. Çünkü görüntüyü bilen birisiyle çalışman gerekiyor. Çünkü doğru komutu vermediğiniz süreç içerisinde siz bir görüntü elde edemiyorsunuz. Yani yapay zeka dediğiniz şey bembeyaz bir ekran düşünün ve kafanızda bir çocuk figürü canlandıracaksınız. Bir kadın anne figürü canlandıracaksınız. Bir genç figürü canlandıracaksınız. Yapay zekada Türkiye'de yapılan en büyük hataları size söyleyeyim. bir tane komut yazılıyor. İşte bir anne olsun, bir çocuk olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye bir komut yazılıyor. Ve genelde bu bizim yazdığımız komutlar iki ya da üç cümleyi geçmiyor yani. Ama benim çalıştığım yapay zekalarda biz bir sayfadan fazla pozitif prompt yazıyoruz. Bir sayfadan bahsediyorum. Bir sayfaya yakında negatif prompt yazıyoruz. Negatif prompt pozitif prompt kadar önemli. Nedir peki bu? Ben olmasını istemediğim de şeyleri yazmak zorundayım. Yani benim kullanacağım karakterlerde bunlar bunlar bunlar bunlar olmaması gerekenler. Bunlar da olması gerekenlerdi. Yani bembeyaz bir kağıdı siz bir sinematografik bilgisiyle her şeyi doldurmak zorundasınız.
1: Hı-hı. Açık vermeyeceksiniz
2: açık orada. Açık verme şansınız yok. Ya dersiniz ki o zaman her şeyi makineye de bırakamazsınız. Yani makinesi şunu verir işte. Yani en çok sık kullanılan yapay zekalardı. Bana şöyle bir görüntü oluştur. Oluşturur hani. O işte milyonlarca dağarcığın içerisinde size bir görüntü verir ve o görüntüyü siz aa dersiniz bu olmadı. Kafamdaki gibi değil. Ama şunu öğretmeniz gerekiyor makineye. Makine öğrenen bir şey ya. Hı-hı. Asıl şey. Sizin zekanızla onu şey yapmanız gerekiyor. Evet, eğitmeniz gerekiyor. Yani ben bir görüntü yönetmeniyim ya da ben bir yönetmenim ben

0: Bir senaristim. Ben bu şekilde hikayeler şey yapıyorum. Hani ilk önce ben mesela hani kendi kullandığım yapay zekalar sevdiğim bütün şarkıları şeyleri yükleyip anlatabiliyor muyum? Çünkü benim istediğim veya hani tarzımı misal veriyorum. Hani bir ara yapmıştım. Bunun sergisini de açtım yani. Ben işte fotoğrafçı olarak şimdi sinematografiye devam edersek fotoğrafçı olarak Ara Güler'i çok seviyorum.
1: Evet.
0: Çok şey bir şey. Ve ben kullandığım yapay zekaya Ara Güler'in internette bulduğum yaklaşık olarak 500'den fazla fotoğrafını yükledim. Ve dedim ki ben bu fotoğrafçıyı çok seviyorum. Bana bu fotoğrafçı gibi işte fotoğraflar üret. İşte insanlar üret. Siyah beyaz ve yakın kadrajda çalıştıracağımız şeyler üret falan vesaire. Yapay zeka bunu ne yapıyor? İlk öncesi bir fotoğraf ürettiğinizde üretiyor. Ama ondan sonra bakıyorsunuz ki Ara Güler gibi üretmeye başlıyor. Bak ama gibi diyorum. Yani onun gibi
1: Evet.
0: üretmeye başlıyor. Ama şu var. Çağırdığım zaman sergiye insanları geldikleri zaman çok ayırt etme şansınız da olmuyor. Bu kötü bir şey mi ya da iyi bir şey mi?
1: Evet.
0: Hani burasını şey yapmıyorum. Sanatsal etik anlamını çok da şey yapmıyorum. Tartışmıyorum ama kendi hikayenizi ulaştırdığınız zaman, kendi hikayenizi üretmeye başladığınız an o zaman o sanatçılardan farklılaşmaya başlıyorsunuz. İşte benim sinemam burada başlıyor. Çünkü ben hikaye kendim oluşturuyorum.
1: Evet.
0: Karakterleri kendim oluşturuyorum. Storyboard dediğimiz bir şey var. Hani sinema ile ilgilenen arkadaşlarımız bilirler. Bütün filmimi daha çekmeye başlamadan yani yapay zekada masanın başında otururken kaç sahne olacağını işte atıyorum 82 tane sahne var. Bunların saniyesi bu. İşte 7 dakika küsur süreye kadar her şeyi, bütün fotoğrafları görüyorsunuz ve bunu yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim size. 2-3 dakikalık bir süreçte görmüş oluyorsunuz bu süreci. Ama o fotoğrafları seçme süreci saatlerinizi ve günlerinizi alıyor. Yani bizim şu an film üretmesi, bir tane film üzerine çalışıyoruz yaklaşık 1,5 aydır. O film üzerine çalıştığımız sürecimiz var. Burada da şöyle bir bahsedeyim. Prompt'u yazdığınız bir yapay zeka var.
1: Evet.
0: Yani sizin komutlarınızı yazdığınız bir yapay zeka var. Hani ilk önce komutu vermeniz gerekiyor ya, pozitif ve negatif
1: Evet.
0: promptları. Sonra fotoğrafları oluşturduğunuz başka bir yapay zeka var. Sonra videoları oluşturduğunuz ve videolar oluşturduğunuz bir sürü farklı yapay zeka var. Ve sesi oluşturduğunuz, müziğini oluşturduğunuz, o atmosferi, atmosfer de çok ünlü bir
1: Ya bir
0: sestir ya.
1: yapay zeka ile hepsini yapamıyoruz. Hepsini ayrı
0: Yok.
1: ayrı işte
0: Yok.
1: yapmak zorunda oluyoruz.
0: Şu var, yapabilirsiniz. Hani belli bir yapay zeka her şeyi yapabilirsiniz. Hani video da üretirsiniz, şey de üretirsiniz. Ama şurada yine aynı yere gelelim. İnsansılık dediğimiz bir şey var ya bizim, misal veriyorum. Yapay zekada insansı şeyi kullanmaya başladınız. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Yapay zeka kullanımında. Daha çok başındayız işin. Hani şu an biz bunu mesela atıyorum bu yayını senle 3 ya da 4 yıl sonra dinliyor olduğumuz zaman ya hocam çok da saçmalamışız ya biz şu an nerelere
1: Diyebilir
0: geldik
1: miyiz?
0: diyebileceğiz yani diyeceğiz. Çünkü ücretli kullanılan yapay zekalarda artık hani bütün mimiklerinde çok gerçekçi olduğunu görüyorsunuz. Hani benim şu an çalıştığım filmde atmosfer için ve gerçekten 2-3 günümüz gitti yani. Hani atmosferi oluşturmak, o dokuyu oluşturmak, o doğayı oluşturmak için günlerce çalıştığımız bir şey vardı, hikaye vardı. Şimdi şunu diyebilirler izleyenler ya dinleyenler. Hani ya bu kadar şey yapıyorsunuz ama hani bu farklılaşma olmayacak. Benim yazdığım hikayeler çekilmesi gerçekten hani çok zor hikayeler. Hani bakıldığı zaman prodüksiyon anlamında
1: Evet.
0: aşırı
1: Ve
0: zorlayacak.
1: maliyetli.
0: Çok maliyetli. Yani şu an işte günümüz coğrafyasında çok ciddi bir savaş filmi üzerine çalışıyoruz. Şimdi benim işte havada parçalayacağım 4 tane uçağım yok yani. Ama benim hikayemde 4 tane uçak parçalanması gerekiyor. Ben bunu yapamam yani. Hani benim çalışmam, bütçem, hani hiçbir bütçem bunu el verecek şey. Bir tank patlatmam gerekiyor, misal veriyorum. Bunu yapabilecek bir gücüm yok yani hani bakıldığı zaman. Çünkü benim bütçelerim belli, misal veriyorum. İşte bir ordu kurmam gerekiyor, misal veriyorum. Bunu yapabilecek şeyiniz yok. Bu hikayeleri oluşturmam için de hani buradan destek almam
1: Ve
0: gerekiyor.
1: mekan da yok yani, ona uygun
0: Tabii
1: belki
0: tabii
1: yer
0: yani şey
1: arayacaksınız,
0: değil.
1: yer arama zaman, o da
0: Binanın
1: zamanda
0: yıkılmasıyla
1: olacak. Evet.
0: ilgili falan vesaire. Hani ciddi bir sürecimiz var yani bakıldığında. Ama burada benim en çok aradığım şey nokta yani en çok zorlandığımız nokta. Hani izlediğiniz şeyin yapay zekanın bir ürünü olmadığı izlenimini vermek, duygusunu vermek. Bizim çalıştığımız yani bir yönetmen olarak ya da işte siz buradasınız hani müzik yapılıyor, sesler var, şeyler. O duyguyu vermek gerekiyor ya, asıl mevzu orada, bizim işimiz o ya. O duyguyu, o insansılığı vermemiz gerekiyor ya. Benim günlerce çalıştığım şey o. Değilse hani o başladığım filmi hani ben bir
1: Evet.
0: haftada da bitirirdim. Hani birkaç ay sürmesinin en büyük sebebi
1: Yani
0: o.
1: izleyen kişi

0: filmi izledikten sonra gerçek bir insan kullanıldığını mı görecek orada?
1: Gerçek insan
0: Gerçek
1: kullandı.
0: insan mı sanacak yani?
1: Evet, ama duyguyu şey yapacak. Hani çalıştığımız zaman şöyle bir şey var.

0: olduğunu söylemedim yani hiç kimseye.
1: Siz söylemezseniz eğer o filmi,
0: o filmi ben izledim,
1: yapay zeka olduğunu anlamayacağım.
0: Hani şey değil, hani o karakterin yapay zeka olduğunu anlama şansınız.
1: O kadar gerçekçi olacak çok artık. Peki mesela ben şunu anladım. Mesela Alper Akdeniz kendi istediği belgeleri kendinde, aslında kendinizi yüklüyorsunuz siz.
0: Tabii.
1: Yapay zekaya. Ben buyum, ben bunu beğeniyorum. Bunun üzerinden bir oluşturalım karakteri ya da sergi ya da resmi diye ilerliyorsunuz. Bu da aslında yapay zekayı öznelleştirmiş de oluyor.
0: Ama siz yapay zeka Alper olmuş oluyor. Tabii tabii. Sizin yani yapay zekadaki şey şu, size kadar bir şey oluyor. Yani hani şimdi hepimizin kullandığı ortak bir şey var, bir yapay zekadan bahsediyorum. Şimdi sizin artık navigasyon hepimizin araçlarında ya da şeylerinde var, yani telefonlarınızda. Şimdi aynı navigasyonda sizin evinize gidelim, tamam mı? Yani atıyorum buradan Güzelbahçe'ye gideceğiz, yani Güzelbahçe'ye kadar gideceğiz. Senin navigasyonunla benim navigasyonum aynı saati ve aynı dakikayı göstermiyor. Neden biliyor musun? Çünkü senin araba kullanışı, mesela ben misafir mizaç gereği çok hızlı araba kullanıyorum. Ama sen mizacın gereği de çok yavaş bir araba kullanıyorsun. Ama mesafe aynı. Ama süreler ve dakikalar aynı değil. İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Yani baktığınız zaman atıyorum buradan Bodrum'a da gitseniz, İstanbul'a da gitseniz bir dakika var. Sen de ben de aynı dakikada gitmiş oluyoruz. Ama mesafe aynı mı? Mesafe aynı. Peki süre niye değişik? Yani süre niye farklı? Seninle benim araba kullanışımdan farklı. Mesela bunu kimse bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani diyor ki bu kadar kilometre bu kadar geliyordur. Hayır, gelmiyorsun aslında. Sürecin farklı. Peki yapay zekada filmde nasıl oluyor? Siz o öğrettiğiniz şeyde. Siz bir makineyle savaşamazsınız. Bir makine savaşı değil bu. Yani bizim bunu kavramamız gerekiyor. Bizim için çok ciddi bir done. Mesela bir şey anlatayım size. Bu yapay zekanın kullanım şeyiyle ilgili. Şimdi video üretme şeyimiz var ya, misafiriyorum. Video ürettiğiniz zaman. Şimdi herkes diyor ki işte sosyal medyada bir algoritma var. Doğru mu? Yani bir algoritma var ve bu algoritma sizin işte bütün her şeyi, izlenme oranınızı arttırıyor, değiştiriyor. Artık bütün sistem bunun üzerine kurulu. Peki senin o algoritmada herhangi bir şey, bir suyu gördüğün zaman, hani bu yapay zeka o suyu tanıyıp, hani senin o şeydeki, yani sosyal medyadaki yapay zeka onu tanıyıp sana sadece suyla ilgili şeyler göstermeye başlıyor. Makine seni tanıyor artık. Ve senin beynini, yani makinenin tek derdi senin sosyal medyada kalma sürenin uzaması değil mi? Orada. Evet. Ve ona göre de görüntülerin sana seçip atması gerekiyor. Peki kaç tane görüntü var? 85 milyon kullanıcının çarpı, sen Türkiye için söylüyorum, 80 milyon kullanıcının çarpı her gün işte 10 tane video attığını düşün. Milyonlarca videodan sana gösterilmesi gereken, tek bir birey olarak gösterilmesi gereken video sayısı 3-5. Peki biz burada neyi sağlıyoruz? Aslında ortak bir veri ağını sağlamış oluyoruz. Ben kendi ürettiğim filmde senin ve diğer arkadaşların beğendiği karakterler benim önüme düşmeye başlıyor. Diyorum ki ben, atıyorum, örnek veriyorum, sosyal medyada en çok izlenen videonun gibi bir video ürettiğim zaman, komutu verdiğim zaman ona benzer 8 saniyelik 10 saniyelik bir video üretiyor bana.
1: Anladım. Ve burada da ne yapacağım? Aslında sizin oluşturacağınız karakterde belki benim o yapay zekaya yüklediğim bir fotoğraftan da bir parça var. Ben aslında bunu şöyle korkarak soracaktım aslında bu soruyu. Şimdi Alper Akdeniz kendi bütün bilgilerini aktardığında o bilgilerle ilgili, mesela ben Ara Güler'den bahsettik. Ara Güler'le ilgili bir ona en yakın fotoğrafı çıkart dediğinde, ben yarın bir gün Alp yazdığımda Ara Güler'e yakın bir fotoğraf çıkart dediğimde sizin fotoğrafınız benim karşıma çıkabilir mi?
0: Çıkar.
1: Bu tehlikeli mi sizce?
0: Bu şey anlamda, bu şey olarak hani en çok tartışılan noktadan bir tanesi. Hani bu sanat mıdır veya şey midir? Biz artık şuna dönmüş oluyoruz.
1: Yok, sanatında değilim. Ben sadece tehlikeliyim. Yani
0: tehlikeli.
1: Sizin şöyle bilginiz şey bende aslında. Sizin üretmek istediğiniz bilgiyi ben almış oluyorum.
0: Alıyorsunuz şeyden. Ama şunu yapamıyorsunuz yani. Hani kolektif şeylerden, kolektif akıldan bahsedelim. Yani hani misal veriyorum. Yapay zeka neyi sağlıyor biliyor musunuz? Hani şimdi söyleyeceğim örnek çok böyle şey diye yerine oturabilir yani. Şimdi ben erken yaşta babamı kaybetmiştim. Ve yazarlık da yaptığın için hani bir kayıp yaşadığın zaman bir şey yazmak istiyorsun. Tamam mı? Evet. Misal veriyorum. Ve yapay zeka diyorsun ki bir şey yaz. Bir şey yapıyorsun. Kendin, yapay zekada kendin olduğun için yazıyorsun. Tamam, bunu koydun ve böyle bir günde şöyle bir şiir duydum ben, okudum yani. Sizin diyor hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü ve kör oldum diyor.
1: Evet.
0: Tamam, müthiş bir şey. Yani ben dedim ki yani kendi kendime kavga ediyor. Ya diyorum ki ne güzel bir şiir yazmış. Böyle bir şiir olabilir mi ya diyorum. Bir insan babasına böyle bir şey yazabilir mi ya? Hani bir de yazarsın ya, bir de kıskançlığın da var. Sonra okuyorsun ve o insan o şiiri yazarken babası hayatta. Şimdi gel.

0: burada. Şimdi bu bir yapaylık değil mi yani? Yapay evet. zeka şeyi değil mi yani bakıldığı zaman? Burada ne olmuş oluyor biliyor musun? İmaje etmiş oluyor. Sen onu canlandırmış oluyorsun. Büyük bir şiir yazıyorsun ve diyorsun benim babam ölseydi böyle olurdu diye bir şiir yazıyorsun ve müthiş bir şiir olmuş evet. oluyor. Beni mahvediyor, seni mahvediyor. Duyan herkesi şey yapıyor. Peki biz nasıl yapıyoruz? Yapay zekada oturup gerçekten uğraşıp ciddi anlamda zaman harcayıp onunla kavga etmeden ona kendimizi anlatarak bize görüntü oluşturmasını sağlayıp işimizi yapmamız gerekiyor. Bir örnek daha vereyim sana. Evet. Tamam, tam kafan şey olsun böyle hani bakıldığı zaman. Şimdi hepimiz araba kullanıyoruz değil mi? Yani bütün evet. insanlar araba kullanıyor filan vesaire. Şimdi artık gelişen teknolojiyle şu an için var ama ilerleyen 5 yıl sonra dediğim gibi bu bir şey yayını tekrardan izlediğimiz zaman çok komik gelecek yani. 5 evet. yıl sonra şöyle bir şey olacak. Hiçbir arabayı siz kullanmıyor olacaksınız. Şimdi arabalar kendi kendine gidiyor Hı-hı. olacak. Bakıldığı zaman. Şimdi yapay zeka burada neresinde yani? Arabayı kendi kullanan bir sistem var. Şimdi sen ve ben İzmir'de sadece bilebildiğimiz kadar, algılayabildiğimiz kadar yolları biliyoruz.
1: Evet.
0: Yapay zeka bunun hepsini biliyor. Ve tek bir yapay zeka olduğunu düşün. Tek Hı-hı. bir yer olduğunu düşün. Ve sen burada şunu yapmış oluyorsun. 5 milyon tane aracın varsa bütün dünyadaki o yoldan herkes oradan geçip bütün verileri tek bir yere şey yapmış oluyor. Ve evet. ilerleyen zamanda şöyle bir şey yaşayacağız. Hiç kimse bir kaza görmeyeceksin. Hiç kimse araba kazasından insanlar ölmeyecek misal veriyorum.
1: Evet.
0: Çünkü makine o sistem
1: evet.
0: oradaki çukuru yani çünkü buna benzer kendi kardeşim yaşadığı bir şey vardı. Çok ciddi yani 120-130 kilometre hızla giderken bir şey görülüyor ve o gün görmüyor. Otomatikte giden bir şey Hı-hı. süreç düşün. Oradan köpeği görüyor ve kaçıyor araba tekrardan yola devam ediyor. Ne olduğunu anlamıyor ama köpek olduğunu son anda görüyor.
1: Evet.
0: Eğer diyor araba ben kullanmış olsaydım diyor Hı-hı. şey olacaktı. Kaza
1: ara
0: olacaktı.
1: Verelim istiyoruz. Tabii ki. Sonrasında da devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, Alper Akdeniz yönetmen stüdyomuzda kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz ama önce bir müzik diyelim.

0: anısı güzel sesler.
1: Karşıma çıkma sakın, sokulma artık bana. Alıştım yalnızlığa, boşluğa baka baka. Sevgili dinleyiciler, bu sözler 1968 yılında Erol Büyükburç'un seslendirdiği Kırık Kalp şarkısından. Sözleri Güzin Gürman'a, bestesi Büyükburç'a ait şarkı Türk pop müziğinin ilgi gören eserlerinden biri oldu. Dinleyeceğimiz eser derin bir kırgınlığın hikayesini anlatıyor.

0: Radyo 1.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Yönetmen Alper Akdeniz'le sohbetimize, yapay zeka ile yapılan filmler üzerine de sohbet ediyoruz. Şimdi Alper Bey konuşurken şu geldi aklıma, tamam biraz da etki kaygısına gidelim bu bölümde. Mesela benim sorduğum sorunun anladığınız şeklinde ilerleyecek olursak, sanatsal kaygı ve etik kaygı, bir de aslında telif.
2: Evet.
1: Bu nasıl olacak yani?
2: Ya tabii şöyle bir şey var. Yani hikaye, mesela ben kendim yazarlık yaptığım için, hikaye kendim yazdığım için telifle ilgili bir şeyiniz olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Görüntü kısmında ya da görüntü oluşturma kısmında yapay zeka şöyle bir veriyi kullanıyor. Dünya üzerindeki bütün insanları veri olarak kullanıyor. Bununla ilgili aslında çok zekice yapılan bir şey vardı. Hani Türkiye'de birçok üniversitede bunu yaptılar. Çünkü şu var. Yapay zekayı kullanan şirketler ya da yapan şirketler ilk önce şunu yapması gerekiyor. Bunun çalışıyor olması gerekiyor. Birinci nokta. Çalışıyor olması için de doğru veri kullanılması gerekiyor. Peki nasıl yapacaklar? Bunların üst düzey versiyonları, yani şu an insanların parayla aldığı versiyonlarını bütün üniversite, dünya çapında söylüyorum size, bildiğim için dünyadaki bütün üniversitelere bunu ücretsiz yaptılar bir yıl boyunca. Anlatabiliyor muyum? En popüler olanlardan bahsedeyim size. Ve şu an o yapay zekaları, o çocuklar, o gençler, süper zeka çocuklardan bahsediyorum. Evet. Onlar bunu geliştirdiler. Çünkü derslerinde kullandılar. İşte şöyle düşünün, doktor doktorlukta kullandı, tıp tıpta kullandı. Herkes bu yapay zeka geliştirmeye başladı. Fotoğrafçılar fotoğrafçıda, ressamlar resimde. Herkes bunu kullanmaya başladı. Ve bir yıl sonra bu sözleşmenin hepsini iptal ettiler. Dediler ki artık bu, siz paralı bir sistem üzerine kuruyoruz. Ve bu kullanılan yapay zeka, bütün dünyadaki üniversitelerden bahsediyorum, bir iki tanesinden bahsetmiyorum. Böyle bir sistemi geliştirdikleri zaman şu var, oradaki bütün veriler girmiş oldular.
1: Evet.
2: Şöyle söyleyeyim size, tıp fakültesinde okunabilecek olan kitapların, bütün dünyadaki kitapların hepsinin bir veri bankasında olduğunu düşünün. Hepsi aynı yerde. Alper'in de yazdığı, işte sizin de yazdığınız, herkesin yazdığı yerler hepsi aynı yerde. Bu ortak bir dünya şeyi oluşmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? İşte yazarlarda Shakespeare de aynı yerde, Molière de aynı yerde. İşte bütün dünyadaki yazarların hepsinin aynı yerde olduğunu düşünün. Bütün dinlerin aynı yerde olduğunu düşünün. Hani hep aynı veride şey yapmaya başlıyor. Yapay zeka hiçbir zaman şunu yapmıyor. Sıfırdan bir şey üretmiyor. Ben size bir komut verdiğiniz zaman gelip diyor ki işte Shakespeare'den alıyor, Molière'den alıyor, işte Mevlana'dan alıyor, Yunus Emre'den alıyor, Tapduk Emre'den alıyor ve bunları, verilerin hepsini birleştiriyor, senin gibi bir hikaye oluşturmaya başlıyor. Hikaye anlamında söylersek, fotoğraf anlamında söylersek, ki yaptığım için söylüyorum, ben şimdi sanat tarihi okuduğumuz için şeylerde, üniversitede işte bir ressamlarla gibi serim var, işte Michelangelo'yla çalışıyorsun, Leonardo'da çalışıyorsun ve bunu çocuk kitabına entegre etmeye çalışıyorsun ve görsel olarak da entegre etmeye çalışıyorsun. Yani bir ressamla çalışırken desem ki Leonardo gibi ben çocuk kitabı desenler misin desem, hayır diyecek yani, ya da bir şey olacak. Ama orada dakikalar içerisinde, yani işte 15-20 dakika içerisinde o bütün kitabın resimlemesini sanki Leonardo da Vinci yapmış gibi yapıyor. Ama nasıl yapıyorsunuz? Bütün verileri tekrardan girmeniz gerekiyor. Yani hani Leonardo da Vinci'yi öğretmeniz gerekiyor. Michelangelo'yu öğretmeniz gerekiyor yapay zeka. Ama şu an böyle bir şeye çok bir şey kalmadı. İmkan kalmadı. Çünkü bu veri bankası, herkes her şeyi öğrendi. Hani arada konuşmadan şey, araya girmeden önce dedim ya, bütün arabalara siz verileri giriyorsunuz artık. Evet. Hani oradaki sıkıntıyı biliyor, çözüyor. Yapay zeka 3 yıl 5 yıl sonra artık çok şeye gelecek. Hani başka bir boyuta gelecek. Bu aslında, şunu da söyleyebilirim. Simon Wan diye bir tane film vardı. Bundan 15-20 yıl önce yapılan, hani Al Pacino'nun şeylerinde oynadığı bir film vardı misal veriyorum.
1: Evet, çok değişik bir film.
2: Değişik filmdi. Biz şu an o filmin içinde yaşıyoruz yani hepimiz. Sen de, ben de. Yani bütün bizi dinleyenler de aynı şeyin içerisindeyiz. Yani işte herhangi bir kanalda bir müzik dinlediğimiz zaman mükemmel bir şey dinliyorsunuz ama onun bir insan değil, onu şey yapan bir yapay zekada şeyler var. Şimdi kullandığınız bir türküleri dinliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya çok içim şey oldu, müthiş bir şey diyorsunuz. Bakıyorsunuz şey değil. Hani o gerçek değil yani, bir yapay zekanın şeyi, bir noktası var. Şurada şunu bizim şey yapmamız gerekiyor. Gelelim etik ve şey kısmına. İki gün sonraki süreci ya da bir yıl sonra, iki yıl sonraki süreçte şöyle bir şey olacak. artık bu tehlikeli bir yazar olarak bunu söylerim yani. Hani telifle ilgili bir sıkıntı kalmayacak. Telif diye bir şey, hani zorlanacaksınız artık yani hepimiz için. Ben de bir yazar olarak hani kitabım şey yapacak, zorlanacak. Çünkü benim de o kitabım o veri bankasının içerisinde olacak.
1: Evet.
2: Yani biz artık şuna dönmemiz gerekiyor. Yani artık kendimizi şöyle pozisyon almamız gerekiyor. Ortak akılla formatlanmamız gerekiyor. İki gün sonra şu an şunu yapabiliyorum. Ben yaptığım için söylüyorum yani size. Bir şiir yazıp o şiiri besteletip ben işte sosyal medya mecralarına bunu koymanız hani yaklaşık 5 dakikanız alıyor yani. 5 dakika içerisinde hani o verileri alıp girdiğiniz zaman oluyor. Ve bunu yapıp da çok da böyle ünlü olup işte konserlere giden insanlar tanıdım ben. İnsanlar gördüm yani. Hani hiç sesi olmayan hani sadece bunu yapmayı bilen bir şey var. Peki biz burada şunu yapacağız. Nerede duracağız? Telifle ilgili sıkıntı olacak mı? Olacak. Mutlaka olacak. Sen yazmadığın bir şey var. Çıkacak mı? Çıkacak. Çok da güzel kitaplar oluşacak mı? Oluşacak. Burada bir kişinin, kendi adıma da söylüyorum. Yani bunu birisi eleştirecekse burada kendim de. Benim yazdığım bir şeye hiç para vermeden okuyacak Afganistan'da, işte Fransa'da birileri varsa okusunlar. Bir yazar olarak hani en büyük hayalim bu zaten benim. Bunun evet. için de Alper Akdeniz'in yazması önemli değil. Yani Alper Akdeniz'in o
1: Alper sonrası. Akdeniz'in fikirlerinin olması mı önemli?
2: Evet. Ben bir şey olarak sanatçı olarak bunu düşünüyorum. Bunu görüyorum. Çünkü ilerleyen zamanda yani bu çok yakın bir zaman aslında. Çok şey bir zaman değil yani. Ya bunu ciddi anlamda şey yapmış olacağız. İnsanoğlu bunu yasaklayacak ciddi anlamda. Ya bu süreci başlatacağız. Ya da bu süreci çok iyi kullanıp biz çok daha iyi eserler vermeye başlayacağız. Yani şunu ben her zaman söylüyorum. Konsantre olduğunuz zaman, ciddi anlamda bir şeyde konsantre olduğunuz zaman yapay zeka size çok hızlı bir şey dönüş veriyor. Ama şuradayız. Sen bunu biliyorsan, ben müzik bilmiyorsam, yani müzikle ilgili bir fikrim yoksa, yazdığım her komutun benim bir karşılığı olma şansı yok. Ben sinemayı bilmiyorsam, yapay zeka şunu diyemem. Bana bir tane film yap.
1: Evet.
2: Anlatabiliyor muyum? İşte bana savaşla ilgili bir film yap. İşte şu an işte gündemimizde ne var misal veriyorum. Hani şu şeyle ilgili, ekonomiyle ilgili bir şey yap. Ne bileyim. İşte saçlarımla ilgili bir şey yap. İşte birisi şampiyon olsun. İşte milli takımımı evet. destekle ilgili bir şey yap. Hani bunlar olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu değil yani. Bu senin yapay zekayı kullanman ya da burada popülerite elde etmen şey değil. Zaman içinde senin sorduğun soru nasıl bir şeye dönüşecek? Şunu ayıracaklar insanlar. Yapay zekayı iyi kullananlar, yapay zekayı kullanamayanlar, yapay zekaya düşman olanlar. Üç ayıracaklar. Ama bunun karşısında durma şansımız yok. Birol Güven'in çok sevdiğim bir sözü var. Çok sevdiğim bir arkadaşımız. Değer verdiğim bir abimiz. Diyor ki biz bunun içerisinde diyor, ilk defa diyor

0: başa baş gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? İşte silah icat edildiği zaman, işte matbaa icat edildiği zaman, işte sanayi devrimi olduğu zaman, hani biz hep böyle şey kaldık. İlk defa Türkiye bu anlamda çok şeydeyiz. Başa baş gidiyoruz ve çok iyi noktadayız. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben film festivali yapıyorum ya. Şu an film festivalinde işte tüm 2000 tane film geldi. En son 2205 film geldi. Bunlardan 350 tanesi yapay zeka ile yapılan filmler. 350 filmden bahsediyorum size. Bir tane festivalden bahsediyorum. 2000 film 350'si. Neredeyse 5 filmden bir tanesi yapay zeka ile geldi. Hiç anımsanmayacak kadar şeyler, filmler. Çok güzel filmler. Ben size başka bir şey söyleyeyim tekrardan. Bunu da yaptığım için söylüyorum canı gönül. Türkiye'de bunu belki yapan şey yoktur. Şunu yaptım. Dedim ki yani 50 tane filmi yükledim sisteme. Tamam mı? 50 filmi. Ben dedim böyle bir festivalim. Sen de bu festivalin jüri başkanı olsaydın. Benim düşüncelerime göre buradan hangi filmi seçerdin? Misal yapay zeka size oradaki bütün filmleri bir dakika içerisinde 50 tane filmi izleyip sizin görüşünüze göre bir filmi seçip diyor ki bunu. Sonra da oturup tekrardan test ediyorsunuz. Testi kim yapıyor? Yine insan yapıyor. Evet. Filmi izliyorsunuz. Gerçekten doğru mu? O 50 filmi tekrardan izliyorsunuz. Evet, bakıyorsunuz ki evet. Hani siz onu bir şey aracı değil, güzellikle yürütmeniz gereken bir şey haline getirdiğiniz zaman çok şey yapıyor. Mesela şu an dediğin nokta çok doğru. Hollywood'da çok ciddi anlamda sıkıntı var. Çünkü bütün senaristler işten çıkartıyorlar.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Televizyoncular işten çıkartıyor. Köşe yazarlar işten çıkıyor. Bir yazarlık olarak kendi mesleğimden bahsettiğim evet. için söylüyorum. Şu an siz kime giderseniz gidin. Oradaki insanların hani işinden olduğu bir süreç var. Peki ne yapacağız? Çağ şunu getiriyor. Doğru promptu yazan yani kendi evlatlarımız. Benim çocuğum evet. içinde. Benim çocuğumun ilk aldığı kurs neydi biliyor musun? Yapay zeka kursuydu. 7 yaşında onu yapay zeka kursuna bir ekranın başına oturtup sen zaten tablet kullanıyorsun, sen zaten bilgisayar kullanıyorsun, sen zaten cep telefonu kullanıyorsun evladım. Sen bu kursu alacaksın deyip bütün yapay zekaların kurslarını çocuğuma aldıran kişiyim. Mecbursunuz hocam. Yani ne iş yaparsanız. Bugün işte haberlerde okuyoruz. Amerika'da ilk defa kör bir adama retina yapıldı. Yapay zekanın şey yaptığı canlı bir retina üretildi ve göze takıldı. Ve o insan görmeye başladı. Böyle müthiş bir şeyden bahsediyoruz yani.
1: Evet.
0: Sen burada kalkıp da hani geride kalma şansımız yok. Telifmiş, etikmiş hepsine varım. Çünkü bir yazar olarak düşünseniz yani geçim kaynağınız o. Telifleriniz geçim kaynağınız. Alamama kısmı. Ama birilerine de faydalı olacaksa biz o telifte. Ben kendi adımı almayayım yani.
1: Evet, evet. Aslında baktığınızda sizin çektiğiniz yapay zeka ile olacak filmde belki yüzlerce kişi çalışacaktı ama şimdi siz sadece 3 kişilik bir ekiple ya da 4 kişilik bir ekiple bunu tamamlamış olacaksınız. Bu da insanların tabii ki buna karşı çıkmasına sebep olabilecek oyuncular, yönetmenler, kameramanlar vesaire o sette çalışan herkesin bir karşı çıkması gerekecek.
0: Tabii tabii yani bunun bir şeyi yok. Kaçınılmaz bir şey bu yani hani bir şey var ama şimdi süreç şuna geçer. Burada ne kadar direnebileceğiz?
1: Evet.
0: Yani bu süreçte ne kadar direnebileceğiz?
1: O zaman bu yapay zekayı akıllı bir şekilde kullananlar daha çok ön planda olacak ileride.
0: Yani şu an mesela
1: ona uyum sağlayan.
0: Aynen öyle. Şu an mesela reklam sektörü gidiyor. Yani bakın işte bugün kaç? 8 Haziran mı? 8 Haziran. 2 yıl içerisinde reklam sektörü ciddi anlamda şeye başlayacak. Sürece başlayacak. Çünkü şu var. Artık siz ürettiğiniz şey, şu an görüyorum çünkü televizyonda falan denk geliyor yani hani belli diyorum ama bunlar üretmişler yapmışlar falan vesaire. Siz ilerleyen süreçte tamamen buna döneceksiniz. Hani oradaki hani şu an mesela Türkiye'de o işte bir reklamı çekmenin maliyeti atıyorum işte A liraysa o artık düşmeye başlayacak. Bunun şeyi. Burada mesela bizim en çok tartıştığımız noktadan bir tanesi. Bana çok kızıyorlar. Ya diyorlar ki sen işte bunu şey doğru buluyor musun, şey yapıyor musun? Tamam diyorum. Sen bununla savaşmaya devam et. Anlatabiliyor muyum? Vakti zamanında işte matbaa gelmesin diye de savaşıldı bu şeyde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama bir şekilde bu bangır bangır gelen bir şey var yani. Hani herkesin cep telefonunda olan bir sistem var. Herkesin cep telefonunda var artık.
1: Evet.
0: İstediğin bak hangi sosyal medyayı kullanırsın ki? Sosyal medyanın kendi sayfasında var ya. Sosyal medyanın kendi yapay zekasını üretmiş bir şey var. Artık şuraya geliyoruz üstadım. Benim kullandığım yaklaşık hani 1-2 tane 100'e yakın yapay zeka var. Yani 100'den fazla bir yapay zeka var. Bu 100 yapay zekada zaman içerisinde kendi içerisinde de savaşlarını bitirip çünkü bunlar bir şirket yani evet. sonuçta bu yapay zeka şirketleri. Bu şirketler de kendi arasındaki savaşını bitirip en iyiler ortaya çıkacak. Ve diyorum ki iyi olan kazansın. Bizim de oturup hani ne işle meşgulüz? Doktor muyuz? Oturalım yapay zeka desteğiyle ne yapılabilir? Onu

0: yapmaya başlıyor. Araç mı kullanılıyor? Şu an artık şunu diyebilir misiniz ya otomotivde? Hani işte 6 vitesli, 7 vitesli işte 200 yapan, 300 yapan araçlardan mı bahsediyoruz? Yoksa işte daha böyle dijital arabalardan mı bahsediyoruz yani? Hani kimse kalkıp da eski model bir araba almak şeyinde değil yani
1: Evet.
0: sevdasında ya da.
1: Evet. Peki sizin filminize dönelim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Yakın zamanda film çalışmaları başladı zaten. Sizin
0: Benim filmim şey yani
1: yapacağınız.
0: savaşla ilgili benim çok büyük şeyim var. Yani hani işte Ortadoğu'da savaşla ilgili hani şeyin Filistin'deki savaşla ilgili benim çok büyük kaygıları olan bir insanım. Çok da hani oradaki çocuklarla üzerinden giden bir şeyim var. Bir hikayem var. Gidemiyorsun, göremiyorsun. Hani savaş giderek sıçrıyor her şeye. Yani şükür ediyorum ki sadece bizim ülkemizde yok ama bizim ülkemizin altındaki bütün şeyler, coğrafya kaynıyor. Çok güzel bir şekilde şu var. Dünyadaki en iyi şeyin de birilerine o derdi anlatmak olduğunu düşünüyorum. Oraya gitme şansım var mı? Yok. Hani ama o uçakların o insanları bombalamasını istemiyorum. Ve bunu göstermek istiyorum. Ve bunu çok acı bir şekilde göstermek istiyorum. Yani çok iyi bir hikayeyle göstermek istiyorum. Ve bunu birçok dünyadaki işte hem festival yaptığımız için hem birçok festivale gönderip o insanlara sesimizi duyurmak istiyorum. Dünya sinemasında şunu biliyorum. Dünya sinemasının en iyi işleri hep savaş filmleridir. Hani şu an hani herkes ana bir aşk filmi değildir yani. Bir savaş filmidir. O savaş filmlerini biliriz ki hani izlediğimiz zaman içimiz parçalanır, içimiz şey yapar. Ben de kendimce şunu hep diyorum. Alper Akdeniz olarak ne yapabilirsin? Bu filmi yapabilirsin. Nerede yapabilirsin? Gidebilir misin? Hayır, gidemezsin. Oturup burada yapabilir miyiz? Var mı imkanımız? Şu an için var. Şu an bunun savaşındayız, bunun
1: Evet,
0: derdindeyiz.
1: son sözleri alalım, veda edelim size efendim.
0: Son sözlerim şu üstadım. Yapay zeka hayatımızın yani gelecek 3-5 yıl içerisinde mutlaka şey olacak. Ama insanoğlu diyorum. Türk insanından bahsetmiyorum. İnsanoğlu, bütün insanoğlu. Vakti zamanında dinamiti de iyi şeyler için bulmuşlar sonra insanları yok etmek için. Yapay zeka insanları var etmek için, daha büyük bir kitleye ulaşmak için, kültür oluşturmak için, güzellik oluşturmak için olursa ne mutlu. Ama yapay zekanın tam tersini oluşturmak da ne yazık ki tam bir felaket olacaktır yani. Biz onun felaket olmaması duasını ederek insanlığa faydalı bir şey haline gelmesi için ve geliyor da daha da gelmesi için şey yapmamız lazım, uğraşmamız
1: Evet.
0: lazım, çalışmamız lazım. Son şeyim budur benim.
1: Teşekkür ediyoruz biz de size. İyi geceler diliyoruz katıldığınız
0: Sağ
1: için.
0: olun.
1: Sağ olun, var olun. Değerli dinleyiciler, yönetmen Alper Akdeniz stüdyomuzdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, 1971 yılında Erol Büyükburç'un seslendirdiği bir şarkı tabir yerindeyse ortalığı kasıp kavurdu. Sözleri ve müziği Hulki Saner'e ait Manolya adlı bu şarkı uzun süre dillerden düşmedi. Eser dönemin en çok seyredilen filmlerin başına gelen Turist Ömer yapımında müziği oldu.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, sanatın farklı renklerini ve tınılarını hayatın merkezine alan, kültürel hafızamızı hem tuvallere hem de geleceğe aktaran çok yönlü bir kültür elçisini ağırlıyoruz. Şimdi de stüdyomuzda Rosie Birgül Sisli ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkürler bu güzel davetiniz için.
1: Ne güzel, siz de bizi kırmadınız efendim. Hoş geldiniz.
2: Ki,
1: sağ olun,
2: ki.
1: Var olun. İyi ki geldiniz.
2: Tabii.
1: Böyle enerjinizle gecemize renk kattınız. Teşekkür
2: sağ
1: ediyoruz.
2: Sağ olun.
1: Şimdi sizi bir tanımak isteriz efendim. Öncelikle isterseniz Amerika'daki eğitim süreciniz hakkında bilgi verebilirsiniz. Ressamlık, ressam olma yolunda ilerlediğiniz süreçten bahsedebilirsiniz. Rosie Birgül Sisli kimdir dediğimizde nasıl bir cevap alabiliriz
2: tabii,
1: biz sizden?
2: Tabii tabii. Şimdi Amerika'ya 14 yaşımda amcamın yanına gittim. Zaten çocukluk 5 yaşımdan beri İngilizceye aşırı ilgim vardı. Çok şanslıyım amcamın orada olması. Bana çok büyük katkılar.
1: Hangi eyalete gitmiştiniz?
2: Florida'ya gittim.
1: Florida güzel,
2: Florida'ya
1: sıcak
2: gittim.
1: Memlekete.
2: Evet evet, İzmir'e benziyor.
1: Evet.
2: İzmir'e benziyor, orada yabancılık
1: Yabancı
2: çekmedim.
1: çekmediniz.
2: Evet evet, o bakımdan şanslı sayıyorum kendimi. Zaten bize ziyaretlerinde de daha küçükken böyle İngilizce konuşurdum. Amcama Amerika'ya gelmeyi, orada okumayı istiyorum diye hep söylerdim. Rüyamdı benim ve oldu. Ben o işte lise son yıllarında Amerika'ya amcamın yanına gittim. Liseyi sonu orada bitirdim. Sonra tabii amcamın vefatı oldu. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Türkiye'ye geldim. Ve Türkiye'de tabii orada eğitimin başladığı için bu arada oraya Amerika'da birçok burslara müracaatta bulunmuştum. Çünkü belki maddi bakımdan annemin, babamın vefatıyla destekleyemeyeceğini tahmin ederek birçok burslara şeyde bulunmuştum, müracaatta bulunmuştum. Orada da şansım bana tekrar güldü. Ve ben Türkiye'ye geldiğimde burslardan, 2-3 burslardan kazandığımı öğrendim. Ve Amerika'ya tekrar döndüm. Döndüm ve orada üniversiteye başladım. Florida'da Eyalet Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı okudum. Aynı üniversitede yükseğimi de yaptım. Dillerin tarihi üzerine.
1: Evet.
2: Dillerin tarihi üzerine. Bu esnada üniversite bir de eşimle tanıştım. Aynı üniversitede, o da yabancı. Eşimle tanıştım ve evlendik. Genç
1: Evet.
2: yaşımızda evlendik. Okul yıllarımızı evlilikle geçirdik. İkimiz,
1: Evet.
2: o da okuyordu, ben de okuyordum. Böylelikle İngiliz dili ve edebiyatından sonra ikinci arzum güzel sanatlar idi. Çok istiyordum. Tabii bu da şans yüzüme güldü. Madem ki dedim, ben üniversiteye girdim, bitirdim, güzel sanatlara da devam edeyim. Bu arada taşınma işlemimiz oldu. Florida'dan South Carolina, bunlar Amerika'nın doğu kıyısı,
1: Evet.
2: deniz kenarındaki eyaletler oluyor.
1: Evet.
2: İkisi de çok güzel ve
1: hemen zaten Florida'nın üst tarafında
2: evet
1: yer
2: evet
1: alıyor. Yakın yani.
2: Tabii
1: mevsim de aslında daha yakın bir şey.
2: Çok, İzmir'den daha sıcak.
1: Evet.
2: Kışın bile, Ocak ayında bile hala
1: evet.
2: 20-21 derece olur. South Carolina'da ben güzel sanatları bitirdim. Grafik ve dijital tasarım ana dalım idi. Fakat
1: bu esnada İngilizce eğitmenliği yaptınız mı?
2: Tabii yaptım. Bu arada ben okurken part time İngilizce öğretmenliği yaptım. Haftada 15-20 saat İngilizce
1: Evet.
2: öğretmenliği yapıyordum. Ortaokul, bazen ilkokul, bazen lise ve yazında yaz okullarında çalışıyordum. Ve güzel sanatları bitirip grafik ve dijital tasarım bölümünü bitirip, orada 5 yıl oluyor güzel sanatlar. Bir yılda yüksek yapıyorsunuz. Yüksek lisansımı da çizim, boyama ve desen üzerine yaptım.
1: Yani Amerika'da iki tane üniversiteyi farklı
2: Evet,
1: farklı zamanlarda
2: bitirip
1: bitirdiniz.
2: yükseklerini de
1: Evet.
2: yaptım.
1: Sonrasında mesela
2: Sonra öğretmenliğe devam ettim.
1: İngilizce öğretmenliğine
2: Evet.
1: devam
2: Yani
1: ettiniz.
2: full olarak %80 İngilizce öğretmenliği, %20 mesela sanat özel sanat çalışmaları yaptım. Mesela özel şeylere, villalara duvar resimleri yaptım. Sanatsal yaz okullarında çocuklara sanat dersleri verdim. Lise ve ortaokul talebelerine yaz okullarında sanat dersleri verdim.
1: Bir de Türk sanat müziğine de ilginiz varmış sanırım.
2: Tabii şimdi Türk sanat müziğine ilgim çok vardı. Çocukluktan annem babam çok seviyordu. Çocukluktan vardı. Türkiye'ye gelince tabii ilgim daha da çok arttı. Burada görme, duyma, pratik yapma olasılığım oldu.
1: Evet.
2: Ve katıldım.
1: Korolara katıldınız mı
2: katıldım,
1: burada?
2: Katıldım, katıldım.
1: Söylediniz.
2: 6 yıldır katılıyorum.
1: Şu anda devam ediyorsunuz.
2: Ediyorum, ediyorum.
1: Var mı konser yakın zamanda?
2: Şimdi bizim konserlerimiz bitti. 2 konserimiz vardı.
1: Solistlik yaptınız.
2: Yaptım, yaptım, sahneye. Yaptım.
1: Tek başınıza.
2: Evet.
1: Karşıyaka'da mı? Nerede?
2: Birisi burada, Alsancak'ta Mimarlar Korosu. Burada, Alsancak'ta. Diğeri de Tepekule'de. Mühendisler Korosu. Sola yaptım.
1: Solo. Hangi
2: çok da
1: esere
2: seviyorum.
1: Yaptınız?
2: Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin.
1: Bize bir kuple seslendirir misiniz?
2: Bugün

0: Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
1: Ben
0: girenize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Hiç kırmadınız bizi. Teşekkür ederim.
1: Yok,
0: Hemen
1: rica
0: okudunuz.
1: ederim.
0: Devam
1: Rica
0: ettiniz.
1: ederim.
0: O zaman bu sana...
1: Seviyorum çünkü söylemeyi.
0: Evet, söylemeyi peki mesela Amerika'dayken de söylüyor muydunuz böyle bir konuları?
1: Söylüyordum.
0: Ya da başka bir yerlerde söylüyor muydunuz?
1: Türk gecelerinde söylüyordum.
0: Yine Türk Sanat Müziği mi?
1: Tabii Türk Sanat Müziği. Şimdi orada Türk gecelerinde ne bileyim Türk doktorlarının, Türk mühendislerinin toplandığı geceler oluyor.
0: Evet.
1: Hani daha ziyade üniversite toplulukları oluyor ve orada doktora yüksek lisans yapanların böyle toplantıları oluyor. Kimi gitar çalıyor, kimi keman çalıyor, kimi ut çalıyor. Hani kendi kendimize böyle böyle eğlenceler yapıyorduk. Ben orada söylüyordum yani.
0: Ne güzel,
1: Hatta
0: ne
1: sesiniz
0: güzel.
1: güzel falan böyle
0: Türkiye'yi
1: derlerdi
0: de
1: hep.
0: yad ediyordunuz
1: Tabii
0: orada
1: tabii tabii
0: konuşuyordunuz.
1: tabii
0: Ne
1: tabii.
0: kadar kaldınız Amerika'da?
1: İşte 39, ben artık 40 diyorum.
0: Ha, emekli olunca mı geldiniz? Nasıl Türkiye'ye dönme
1: Şimdi
0: kararı aldınız?
1: ben geldim ama daha emekli yeni olabildim çünkü bekliyorsunuz.
0: Ha, bir süreç var.
1: Eskiden 60, 60'ı geçince oluyordunuz. Şimdi olmuyor. Yani
0: Sistem değişti.
1: 68 beklemek lazım. Olmuyor yani, beklemek
0: Evet,
1: zorundasınız.
0: gelme sebebinizi merak ettik o zaman. Türkiye'ye dönme
1: Şimdi
0: sebebiniz.
1: benim şöyle oldu, üzücü bir durum. Kız kardeşimi kaybettim.

0: Çok genç yaşta ve arkada 3 yıl içinde 4 abimi kaybettim.
1: Allah
0: 3 yıl
1: rahmet
0: içinde.
1: eylesin.
0: Evet. Yani onları kaybedince çok zor geldi bana bunu kabullenmek. 4 kardeş aynı zamanda. Yani aslında benim için de çok güç oldu. Orada oraya alışkınım. Burada kardeşlerimi kaybetmek, aile, Türkiye'yi de çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Yani müziğini, kültürünü çok
1: Elbette.
0: seviyorum. Tabii orada benim için eğitim oldu. Orada da çok güzel deneyimlerim oldu. Yani sizin şöyle bir soru sorduğunuzda, yani her ülkenin de çok güzel tarafları var.
1: Tabii.
0: Tabii eksileri de var, artıları da var. Ama ben kendimi şanslı hissediyorum ki Türkiye benim vatanım olmasına rağmen burada doğdum. 14 yaşına kadar, 13 yaşına kadar burada büyüdüm. Hani Türkiye'yi bir cennet olarak görüyorum. Zaten yabancı arkadaşlarımı da misafir ettim
1: Evet.
0: burada. Onların da fikirleri aynı. Türkiye diyorlar cennet
1: Cennet, evet,
0: gerçekten.
1: gerçekten öyle.
0: Gerçekten
1: Vatanımızın
0: cennet.
1: her bir noktası
0: Gerçekten.
1: gerçekten cennet.
0: Kültürümüz, ülkemiz, insanlarımız, yani gerçekten. Ve benim burayı seçmemin isminizi tekrar
1: Çağatay Bey.
0: Çağatay Bey. En büyük nedeni de insanların birbirine olan yakınlığı. Yani Amerika medeni bir ülke. İnsan haklarının çok kullanıldığı bir ülke. Ama yine de insanlar birbirine Türk insanları gibi yakın değiller.
1: Mesafeliler, evet. Genelde
0: Mesafeliler.
1: aslında Avrupa'da aynı
0: Böyle
1: şekilde.
0: Avrupa'da
1: Avrupa'da
0: böyle. Evet, doğru.
1: mesafeli ama biz
0: Doğru.
1: Anadolu insanı olarak
0: Evet,
1: birbirimize
0: gerçekten.
1: gelenler de zaten bunu oldukça farkına varıyorlar,
0: Varıyorlar,
1: yani
0: evet.
1: misafirperverliğimizin
0: Gerçekten.
1: farkına varıyorlar.
0: Gerçekten.
1: Peki resim sanatına ilginiz başladı. Özellikle resim sanatında bu ilgi sürecinde mesela devam ediyor musunuz şu an resim yapmaya?
0: Tabii
1: Aynı
0: şimdi ben
1: şekilde.
0: yeni atölye açtım. Bu benim rüyamdı. Amerika'da size dediğim gibi İngilizce yani öğretmenliği yaptığım için grafik ve dijital tasarım kendi alanımda pek çalışma olasılığım olmadı. Olsa bile kısa bir mecmuada çalıştım, gazetede çalıştım. Kısa kısa çok artık çalıştım bile demek istemiyorum. Kısa çalışmalar oldu. Ama yaz okullarında eğitim verdim çok. Uzun bir süre 15 yıl falan yaz okullarında. Sonra ne bileyim gazetelere, mecmualara şey yaptım. Ve en büyük benim eserim diyebileceğim üniversitede iki kitapta ismim yer aldı. İllüstrasyonlar yaptım ve beni işe aldılar. Antropoloji ve arkeoloji bölümünde ilk çağlara ait Fransa'daki mağaralarda ki resimleri inceliyor bu bilim adamları. Ben onlarla çalıştım 8 ay ve onların kitaplarındaki illüstrasyonları yaptım. Bir kitabı bana hediye ettiler.
1: Ne güzel, ne güzel
0: Yani
1: yapmışsınız ya.
0: sanatsal yönüm gazeteler, mecmualarda ve de yaz okullarında özel dersler böyle olarak devam etti sanatsal yönüm.
1: Evet.
0: Ama Türkiye'de de şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda burada sanat dersleri veriyorum Alsancak'ta. Gönüllü olarak hem İngilizce konuşma, pratik konuşma dersleri veriyorum. Hem de sanat dersleri veriyorum. Bunu
1: Ne güzel.
0: gönüllü yapıyorum. Yani diyorum ki şöyle söyleyeceğim. Allah'a inancım çok yüksek. Allah bana bu kadar olanakları sundu. Ben de şimdi bunu insanlara sunmak istiyorum düşüncesindeyim.
1: Ne güzel, çok güzel
0: Ve
1: yapıyorsunuz
0: bunu da
1: efendim.
0: yapıyorum.
1: Çok güzel
0: Yani
1: yapıyorsunuz. Elinize
0: elimden
1: sağlık.
0: geldiğince yapmaya
1: Yüreğinize
0: çalışıyorum.
1: sağlık. Peki mesela baktığımızda anladığım benim İngiliz dili edebiyatından maddi olanağınızı, geçim kaynağını sağladınız. Resimde hobi olarak ilerlediniz diyebilir miyiz
0: Tabii tabii
1: baktığınızda?
0: tabii öyle oldu. Maddi evet maddi olanaklarım İngilizce öğretmenliğinden geldi. Ve diğeri de evet maddi olanaklar oldu tabii ama
1: Evet.
0: ana şey
1: Geçim kaynağı
0: gibi
1: İngilizceydi. Evet.
0: değildi
1: Doğru.
0: tabii.
1: Peki resim dersleri de veriyorsunuz ve aynı zamanda
0: Ve
1: yapıyorsunuz.
0: özel ders de veriyorum.
1: Evet.
0: Kara kalem çizim dersleri veriyorum. Sulu boya dersleri veriyorum. Tabii Amerika'da çok söylenecek çok şey var. Sergilere katıldım. Mesela Haremdeki Kadın diye bir eserim 4 ödül kazandı. Sulu boya yarışmasında.
1: O zaman

0: Motiflerinizde, çizimlerinizde yine Türk Osmanlı
1: Tabii
0: geleneklerini mi
1: tabii.
0: kullanıyorsunuz?
1: Hep okul hayatımda güzel sanatları okurken hatta hocalarımın bile dikkatini çekti. Rosie sen Amerika'da yaşamış olabilirsin bana diyorlardı. Yaşamış olabilirsin. Bir bayanı alıp Amerika'ya getirebilirsin ama onun ruhunu Amerika'ya getiremezsin. Senin ruhunda Türk motifleri, Türk sanatı hala ruhunda gizli ve sanatında gözüküyor.
0: Orada da aslında bizi temsil etmiş oldunuz yani
1: Ettim
0: bir
1: tabii,
0: bakıma
1: ettim.
0: baktığımızda.
1: Yani yaptığım eserler mesela testi. Bizim Türk bu ne deniliyor siz daha iyi hamamlarda kullanılan tahta. Ne deniliyor onlara? Hamamlarda giyilen.
0: Terlik olarak
1: Ha
0: giydiklerimiz takunya.
1: tahta. Ha takunya. Takunya deniliyor değil mi? Bunları mesela kullandım eserlerimde. Testileri kullandım. Sonra Topkapı ve diğer saraylardaki eserleri hep sulu boya yaptım. Zaten bunların üç tanesi de ödül kazandı.
0: Ne
1: Ödül
0: güzel, ne
1: kazandı.
0: güzel.
1: Ve
0: Şimdi
1: satıldı üçü de.
0: ne güzel, gayet de güzel olmuş. Şimdi bir küçük bir müzik arası verelim
1: Tabii
0: istiyoruz.
1: tabii tabii.
0: Sonrasında
1: Tabii
0: sohbetimize
1: tabii.
0: devam edelim.
1: Teşekkürler.
0: Değerli dinleyiciler, Rosie Birgül Sisli, ressam, aynı zamanda İngiliz Dili Edebiyatı mezunu, öğretmeni. Stüdyomuzda bir müzik arası vereceğiz. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Erol Büyükburç'un seslendirdiği şarkılardan biri de bestesi ve sözleri Erdener Koyutürk'e ait 2012 yılında seslendirilen tango tabanlı Bal Gözlüm oldu. Şarkı Erol Büyükburç'un Türkçe tangoları yorumladığı özel çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

0: Dili Edebiyatı mezunu, Amerika'da eğitim görmüş ve uzun yıllar orada kalmış Rosie Birgül Sisley var. Resimden konuşuyorduk. Bir hayalinizi gerçekleştirdiniz yenice. Bir atölye açtınız.
1: Evet.
0: Nerede
1: evet,
0: bu atölye?
1: Evet. Şimdi bu atölye Karataş'ta, tarihi asansöre çok yakın. Hemen hemen 50 metre falan.
0: Asansörden çıkınca mı, inince?
1: İnince.
0: Asa hemen o
1: Doria Marana Street var ya.
0: Evet.
1: Doria Marana Street'in hemen
0: tabii uzun yıllar Amerika'da kalınca street diyorsunuz.
1: Ben sokağa, bazen İngilizce
0: Doria Marana sokağı diyoruz biz oraya.
1: İngilizce söylüyorum. O anda cadde gelmedi.
0: Öyle, o zaman döndüğünüzde mesela çok yabancılık çektiniz mi Türkiye'ye?
1: İlk önce evet. Yani Türkçem her yaz geldiğim için çok iyi, düzgün ve çok kişi şaşırıyordu. Evet. Hatta şöyle bir anıma paylaşmak istiyorum. Bir bankaya, Vakıfbank'ta ben grup dersi verdim. İngiliz, evet, pratik konuşma dersi. Şimdi dediler hocam hiç Türkçe konuşmayın, İngilizce konuşun, aha, bakalım anlayacaklar mı? Ben de hiç Türkçe konuşmadım, hep İngilizce konuştum falan. Onlar bana diyorlar ki hocam baklava yediniz mi, şunu yediniz mi? Ben de gülmeye başladım. Tabii yedim dedim. Aa hocam siz Türk müsünüz?
0: Ama sizin görseliniz de mesela bir Türk'e benzemiyor.
1: Zaten
0: gerçekten
1: hiç kimse.
0: Gelip direkt konuşsanız ben de Amerikalı diye konuşurdum sizinle.
1: Bizim 4 kuşak önce varmış.
0: Bağlantılar.
1: Bağlantı var, evet.
0: Genlerde ama, var o zaman.
1: Tabii evet. 3 kuşak yalnız İzmir'de yerleşip.
0: Evet.
1: İzmir, Manisa civarlarında yerleşip burada kalmışlar.
0: Peki şunu
1: ama
0: 4 kuşak
1: öncesinde var.
0: İngilizce anlamında mesela İngilizce'de bir İngiliz aksanı var. Bir Avrupa aksanı daha farklı.
1: Evet.
0: Amerikan aksanı mesela, Amerika'nın konuştuğu aksan daha farklı.
1: Evet.
0: Özellikle yerel halkın Amerika'da. Bunlar neden kaynaklanıyor yani?
1: Benim hani gerek eğitimden gerek de görüşüm olarak zannedersem Amerika'nın hani ne deniyor Türkçesi, multifaction, hani
0: çok uluslu.
1: Çok uluslu bir ülke olmasından dolayı mesela diyelim Boston'da çok koyu bir İngiliz background'u var, arka planı,
0: evet,
1: var. Hani güneyde İspanyol bir şey var, arka plan var. Tabii bu İspanyolca, sonra Philadelphia, Pennsylvania, oralarda Dutch,
0: evet,
1: arka planı var. Background diyoruz ya biz.
0: Evet.
1: Background. Yani bu bölgelerdeki mesela Kanada'da Fransız çok vardır. Saint Louis bölgelerinde Fransızlar çok, 17. yüzyıl sonları, 18. yüzyıl başları. Hani bu dillerin İngilizceye, gerçek İngiltere'den gelen İngilizlerin İngilizcesine karışmasından dolayı ben zannediyorum, evet, böyle bir aksan, Amerikan aksanı doğmuştur.
0: Evet. Çünkü
1: hani
0: şey
1: ben
0: var,
1: eğitimimden de onu anlıyorum.
0: Şöyle bir deyim var aslında. İngilizce konuşan kişiler bir yıl Amerika'da Amerikalıyı anlamak için beklerler gibi bir
1: doğru,
0: söylem var.
1: Çok doğru söylediniz. Çok doğru.
0: Siz de hiçbir şey anlayamıyorsunuz,
1: doğru,
0: istediğiniz kadar İngilizce
1: doğru
0: bilin. Sonra alışması,
1: gerçekten,
0: deyimleri, kavramları bambaşka oluyor onlar.
1: Benim de İngiliz bir arkadaşım var Amerika'da. Yani kaç senelik arkadaşım. Ben onu bir yıl hiç anlayamadım. Çünkü Amerika'da yaşayan bir insanım ve eğitim almış bir insanım. Hep derdim slowly slowly slowly,
0: evet, evet,
1: yavaş yavaş. Yani gerçekten doğru, aksan çok farklı.
0: Evet,
1: çok.
0: Evet. Peki mesela bu atölyenizde resim dersleri verecek misiniz? Ne gibi,
1: evet,
0: planlarınız
1: burada
0: var?
1: Burada benim yegane amacım Türk bayanlarına, Türk çocuklarına gerçekten İngilizceyi istenilen şekilde verebilmek. Yani pratik konuşmayı yapabilmeleri lazım. Ben bunun eksikliğini görüyorum burada, buraya geldiğimden beri. Hani gramer çok güzel, burada güzel öğretiliyor gramer, ama yani %80 gördüğüm benim burada büyük eksiklik konuşma yok.
0: Evet, zaten bir araştırmaya göre Türkler bir İngilizce'den bir Amerika'dan daha fazla gramer kullanarak
1: evet, evet,
0: konuşuyor.
1: Çok doğru. Çok doğru.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Peki atölyede sadece resim olmayacak anladığım kadarıyla.
1: Şimdi,
0: yaşayan bir atölye mi olacak?
1: Evet.
0: Yani İngilizce de olacak.
1: İngilizce olacak. Pratik konuşma olacak. Çocuklar için resim.

0: resimli İngilizce. Hem resim yapacaklar, yaptığı resimleri de İngilizce bana anlatacaklar. Çocuklar için. Büyükler için bir konu verip bu konu tartışılacak. Grup çalışmaları, küçük bir atölye, çok büyük bir atölye değil. Şimdilik başlangıç. İleride inşallah işlerimiz yürürse daha büyük bir şeyler olabilir, ama şu anda yani teke tek veya dörtlü beşli gruplar halinde kurumsal İngilizce, pratik İngilizce, gramer İngilizcesi ihtiyaca göre, ama yegane amaç benim için insanları pratik İngilizceye verebilmek, alıştırabilmek, onlara o ilhamı verebilmek.
1: Evet,
0: peki. O rahatlığı verebilmek.
1: O zaman şunu sorayım, biz nasıl öğreneceğiz bu İngilizceyi?
0: Yani pratik, pratik, pratik, pratik.
1: Hep konuşmamız gerekiyor.
0: Tabii,
1: hep
0: tabii.
1: birilerinden dinlememiz
0: pratik, pratik,
1: gerekiyor.
0: Pratik. Yani dinlemek çok önemli. Çünkü biliyorsunuz kulak. Dinlemek
1: Evet.
0: çok önemli. Ama dinlediğinizi aktarmak da önemli.
1: Evet. Kaç yıldır Türkiye'desiniz şimdi siz?
0: Şimdi benim 13 yıl oldu.
1: 13 yıl oldu. Arada gidip geliyor musunuz?
0: Tabii gidip geliyorum.
1: Biliyorsunuz şimdi.
0: Evet.
1: Hiç gidip gelmemezseniz bile mesela bir de dili zaten nankör olduğu söylenir.
0: Evet. Evet tabii tabii.
1: Unuttuğunuz, sizin de unuttuğunuz zaman
0: oluyor
1: İngilizce. Türkçe'yi
0: oluyor.
1: Unutmuşsunuz belli ama İngilizce unuttuğunuz zamanlar oluyor mu?
0: Yani ben öğrencilerime her zaman söylüyorum, bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda öğrencilerim hepsi de inşallah seyrediyorlardır, onlara da söyledim. Çoğu emekli mimar, mühendis, doktor, hepsi de çok seviyorum. Onlar da beni eminim çok seviyorlar. Diyorum yani pratik, pratik, pratik, pratik. Ben bile diyorum rahat olun. Hiç çekinmeyin. Yanlış yapacağım diye korkmayın. Benim eşim Amerikalı. Ben onun 100 tane yanlışını yakalıyordum. Hepimiz, ben de yanlış yapabilirim ki 2 üniversite bitirmişim. Bir de 2 yıl İtalyanca okudum Amerika'da.
1: O zaman İngilizce hariç İtalyanca da
0: tabii
1: biliyorsunuz.
0: Okudum 2 yıl.
1: İspanyolca var mı? Çünkü
0: İspanyolca
1: o bölgede
0: yok.
1: İspanyolca, İspanyollar da çok
0: ben
1: mesela.
0: İtalyanca'yı tercih ettim.
1: Florida dediğimizde aslında İspanyolların,
0: evet, İspanyolca,
1: ağırlıkta olduğu bölge.
0: Evet.
1: Onu neden tercih etmediniz mesela?
0: Ben İtalyanca'ya çocukluğumdan beri düşkünlüğüm vardı.
1: Süper.
0: Ondan.
1: Onda yine
0: onda pratik
1: güzel
0: yapamadığım için biraz geri kaldım. Şimdi inşallah ona da dönmeyi istiyorum.
1: Ne güzel.
0: Planlarımda var.
1: Evet. Peki herkes mesela resim yapabilir mi?
0: Yani yapabilir diyorum. Ama şuna da inanıyorum. Yetenek gerçekten böyle biz şey deriz İngilizce'de. Amerika'da öyle deriz. God gifted. Allah'ın bir vergisidir bu.
1: Evet.
0: Allah'ın insanlara verdiği bir hediyedir. God gifted deriz. Yani bu bir hediyedir. Ama siz şimdi resim yapmak istiyorsunuz, çok uğraşırsanız yaparsınız. Çok. Ama yeteneği olan insan belki bir resmi 3 günde yapar, 2 günde yapar. Ama siz eğer öyle bir yeteneğiniz yoksa çok çalışarak yaparsınız.
1: Evet, ama yine aynı etkiyi uyandırmaz gibi geliyor bana. Çünkü
0: hayır.
1: Yetenek bambaşka
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: Duygu,
0: tabii, tabii.
1: duygu katıyor aslında.
0: Aynen.
1: Baktığımızda.
0: Şimdi ben mesela çok çok şeye söylüyorum. Hani siz de söylediniz, çok gönlü bir insanım. Yani sürekli yaratmak şeyim var içimde,
1: evet.
0: Çağatay Bey. Sürekli hep mesela resim olabilir, el işi olabilir, yöresel sanat olabilir. Yani bu sanatın mesela Türk sanat müziği olabilir, solo olabilir, müziğin ritim olabilir. Sürekli bir yaratma şeyim var içimde. Bir ruh da, bu ruh da bana diyorum ki işte verilen bir hediye.
1: Evet, ne
0: yani
1: güzel.
0: Bu dediğiniz gibi sizin çok önemli. Sonuç çok önemli.
1: Evet.
0: Hani yaratılan bir şey fark ediliyor.
1: Evet. Peki Türk sanat müziği olacak mı atölyede?
0: Olacak, evet. Pazar akşamları yapıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Her şey olacak.
0: Türk sanat müziği söylüyor arkadaş.
1: Var mı şu an aklınızda başka bir eser daha ufacık bize söyleseniz?
0: Evet. Ne
1: hazır
0: söyleyeyim?
1: Yeri gelmişken.
0: Şöyle. Kısa bir bölüm söyleyeyim.
1: Tabii ki. Sevinerek.
0: Rüzgar.

0: İnşallah.
1: Evet, program bitmeden şunu unutuyorduk az kalsın.
0: Evet,
1: Türk
0: buyurun.
1: mutfağında aslında uluslararası düzeyde tanıttınız
0: Tabii,
1: siz.
0: tabii, tabii, tabii.
1: Nasıl oldu bu?
0: Buna Amerika'da, Florida'da ve South Carolina'da dünya yemeklerine katıldım. Mesela bütün ülkeler katılıyor. Ben de Türkiye'yi temsil ettim. Size bir bayrak ve bir but veriliyor, bir yer veriliyor. Türklerin belli başlı yemeklerini tanıtıyorsunuz ve bunu 10 yıl tanıttım. Orada iki kanala çıktım. Hani böyle çok beğenildiği için beni davet ettiler. Sizin
1: Ne güzel.
0: buraya davet ettiğiniz gibi Burhan Bey'in.
1: Evet.
0: Orada Türk folklor elbisesiyle çıktım. Ve Türk parçasını tanıttım şeyde kanalda, programda.
1: Televizyonda
0: Söylememi
1: ekrana.
0: istediler. Onu
1: Ekran.
0: tanıtmamı istediler. Çünkü çok beğenilmiş dünya
1: Nasıl bir poğaça
0: mutfakları da.
1: yapmıştınız?
0: Poğaçayı
1: Peynirli mi, zeytinli mi?
0: şimdi Amerikalılar biliyorsunuz etçidirler.
1: Evet.
0: Ben onun için etçi yaptım.
1: Ha,
0: Poğaları,
1: etli.
0: şey
1: Kıymalı mı?
0: parçaları kıymalı yaptım.
1: Ha.
0: Çünkü onlar biliyorsunuz
1: Biz de severiz şimdi
0: eti
1: kıymalı.
0: çok seviyorlar.
1: Börek mi o zaman yaptınız?
0: Börek de yaptım, poğaça da yaptım.
1: Peki en çok hangi yemeği yapıyorsunuz? Bir
0: Ben
1: İzmirli olarak
0: orada
1: mesela.
0: aslında ben kendim sebze yemeklerini çok seviyorum, çok yiyorum. Ama eşimin yabancı olması ve Amerikan kültüründe etin çok yer verilmesi, misafirlerime, eşime hep et yapıyordum ama kendime özel hep sebze yemekleri yapıyordum.
1: Evet, o şekilde de bizleri
0: Evet.
1: temsil
0: Ama
1: ettiniz.
0: Türk mutfağında köfteyi tanıttım. Genellikle ana yemek köfte oldu. Salatayı, piyazı tanıttım hep. Ve en çok da tanıttığım Türk lokumu, Türk çayı ve Türk kahvesi oldu.
1: Oh,
0: Ve
1: ne
0: çok
1: güzel.
0: ilgi çekti.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Çok.
1: İyi yapmışsınız. Peki Türk kahvesi ile Amerikan kahvesi arasında bir fark nedir diye sorsam size.
0: Biraz daha ağır Türk kahvesi.
1: Siz
0: Ağır.
1: hangisini seviyorsunuz?
0: Ben Türk kahvesini çok seviyorum.
1: Asıl yemekten sonra içince Türk kahvesi böyle bir rahatlatma hissi veriyor.
0: Evet.
1: Ama Amerikan kahvesi mesela daha şişkinlik yapıyor gibi.
0: Evet, aynen. Ben hiç içmedim Amerika'da.
1: Öyle mi?
0: Ya, yani çok nadirdir. O kadar yıllar içinde çok nadir içmişimdir.
1: Türk kahvesi mi içtiniz hep orada? Çay ve
0: Evet,
1: Türk kahvesi.
0: götürüyordum. Valiz valiz Türk çayı, Türk
1: Evet.
0: kahvesi.
1: Ama şimdi bulmak daha kolay sanırım. Amerika'da da dükkanlar açıldı. Türk
0: Evet,
1: dükkanları açıldı ve çok
0: var
1: rahat
0: var.
1: bir şekilde.
0: Yine de biraz zor oluyor. Çünkü belli bölgelerde var.
1: Evet.
0: Her bölgede bulamıyorsunuz.
1: Peki bir sanat dallarından birini tercih etseydiniz ya da şu an yaptığınız hobi, resim, müzik, yemek ve İngilizce alanında tek alanı seçme şansınız olsaydı hangisini
0: Şimdi çok zor bir soru.
1: seçerdiniz?
0: Çok zor. Yani sanatı da çok seviyorum. İngilizce de çok seviyorum. İkisine de %100 derdim.
1: İngilizce ve
0: Sanat, İngilizce ve
1: resim.
0: sanat ikisine de.
1: Resme.
0: Yani ikisinden de vazgeçemem.
1: Zaten vazgeçmemişsiniz
0: İkisi de
1: efendim.
0: hani kalbin atar ve toplar damarı ya.
1: Evet.
0: İkisi de öyle benim için.
1: Peki nasıl bakıyorsunuz mesela bu aslında başka disiplinler bunlar. Resim bambaşka bir alan,
0: Tabii.
1: müzik bambaşka
0: Tabii
1: bir
0: tabii.
1: alan ve İngilizce bambaşka bir alan. Bunları bir araya getirmek birbirini besliyor mu? Sizin düşünceniz nedir?
0: Ben, yani besleme şöyle besleme açısını çok o kadar kuvvetli düşünmedim ama şöyle diyebilirim ki resim insana bir iç huzur veriyor, bir mutluluk veriyor. Resim yapmak bir terapi bence. Tabii bence resim yapıp sanatla, müzikle uğraşan insanların matematiksel alanda da, yabancı dil alanında da, yani mühendislik alanlarında, tıp alanlarında daha başarılı olarak çalışabileceklerine inanıyorum ben.
1: O zaman resmin bir iyileştirici gücü olduğunu
0: Var,
1: düşünüyor musunuz?
0: var, inanıyorum.
1: Siz en çok hangi zamanlarda resim yaparsınız?
0: Çok üzüntülü olduğum anlarda,
1: Ha.
0: çok sıkıntılı olduğum anlarda çok.
1: Ne güzel, ne güzel. Peki gençlerin ilgisi nasıl resme baktığımızda?
0: Şu benim geldiğimden beri ben görüş açısı olarak şunu sunabilirim ki yani çok ilgi görmüyorum. Yani orta yaş ve orta yaş üstünde çok ilgi var.

0: Ama gençlerde onu çözemedim, anlayamadım. Tabii daha önceki yılların burada olmadığı için neden acaba diye soru soruyorum. Daha çok olmasını arzu ederim çok. Çünkü inanın resmin çok büyük bir gücü var insanlar üzerinde. Ya beni ve etrafımdaki tüm öğrencilerimi şunu duyuyorum. Hocam iyi ki geldik, iyi ki resim yaptık. 10 kişiden orta yaş ve orta yaş üstü olursa, 2 tane genç gelirse o genç bana şunu diyor. Hocam iyi ki gelmişim. Biraz zorluk çektim gelmedi ama iyi ki gelmişim. O kadar güzel bir etki oldu ki, o kadar güzel bir terapi oldu ki. Hani bu ilhamı verebilecek yollar olmalı, öğretmenler olmalı, eğiticiler olmalı. Öğrencileri böyle çekebilmek için sanat alanına
1: Öğrenci
0: gerek
1: acaba
0: müzik.
1: biraz korkuyor mu, yoksa böyle bunun bir iyileştirici etkisinin olduğundan haberdar değiller mi, zamanları mı yok
0: Haberdar
1: sizce?
0: değiller bence. Şimdi ben onun için bunu sunmak istedim. Yani benim dersime gelen 20 kişiden 3 tane genç olsa mutlu olarak ayrılıyor. Çok mutlu olarak ayrılıyor. Ne mutlu ki ben onlara bunu verebilmişim. Hani bu 6 olsa, 8 olsa, 10 olsa daha iyi olacak. Çünkü ben Amerika'da da bunu gördüm. Türkiye'de de bunu görüyorum. Gerek tıpta insanlarla iç içe olan stresli bütün dallarda ki doktorlarımız, mühendislerimiz, avukatlarımızın sanata doğru yöneldiklerini, her gün daha fazla yöneldiklerini görüyorum. Bu Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle.
1: Evet, ve böyle olunca da aslında baktığımızda başarı biraz daha
0: Evet.
1: rahat geliyor. Çünkü
0: Evet, evet.
1: sizce neden
0: Evet.
1: bu? Bunun bir nedeni var mı sizce?
0: Huzurdan dolayı.
1: Orada aslında bir kaçış noktası, bir huzur,
0: Evet,
1: bir
0: huzur
1: iyileşme
0: var, huzur.
1: sağlıyor kendisine.
0: Huzurlu olan insanlar daha başarılı olurlar.
1: Evet. Ve
0: Yani dallarında da, hayatlarında da, yaşamlarında da daha başarılı olurlar.
1: evet.
0: Ben öyle, yani benim sanatla ilgim benim başarılı olmama çok etkilemiştir.
1: Ne güzel, ne güzel. Böyle tavsiyeleriniz var mı? Mesela son 2 dakika gibi bir süremiz kaldı. Neler söylemek istersiniz? Neler eklemek istersiniz?
0: Ben şöyle tavsiyelerde bulunmak isterim. Gerek gençlerimizin ve özellikle bayanlarımızın İngilizce diline önem vermelerini, hani ben yaşlıyım, ben İngilizceye ihtiyacım yok dememelerini, gençlerimizin de hani benim İngilizceyi sonra değil de şimdi öğrenmem lazım. Çünkü dil küçük yaşlarda çok daha çabuk öğrenilebilir. Ben bunu biliyorum. Eğitimden de biliyorum. Kendimden de biliyorum. Çok daha çabuk öğrenebilir. Ve onun için İngilizceye önem vermelerini, İngilizceyi öğrenmelerini, bayanların bu konuda karşılarına birçok olanaklar çıkabileceğine inanıyorum. Yabancı dili bilirlerse. Ve ikinci tavsiyem de sanat yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu halk eğitimler var. Mesela benim gibi bu eğitimi veren fakat çok yüksek rakamlar istemeyen eğitimciler var. Böyle eğitimcileri bulup tanışıp onlardan ne bileyim sulu boya hangi dala girmek ister biliyorsunuz. Akrilik olabilir, sulu boya olabilir, seramik olabilir. Sanatın da görsel sanatların da dalları var. Bu dalların birine girip yani mutluluğunu bulmalarını arzu ediyorum ve tavsiye ediyorum.
1: Evet, biz de size teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: efendim.
0: ederim.
1: İyi ki
0: Ben de
1: geldiniz.
0: sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Böyle
1: olun.
0: güzel bir programa beni davet ettiniz. Korkmaz Bey'e, Burhan Bey'e, siz Çağatay.
1: Evet.
0: Sizlere çok teşekkür
1: Biz
0: ediyorum.
1: teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık, renk kattınız programımıza.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyiciler, ressam ve İngilizce eğitmeni Rosie Birgül Sisli bizlerle birlikteydi. Kendisine aktardıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz biz.

0: anısı güzel sesler.
1: ...2015 yılında İstanbul'da vefat eden Erol Büyükburç... ...geride yaklaşık 200 ödül ve 1800 eser bıraktı. Bu eserlerden biri de sözleri ve müziği yine kendisine ait...

Kulaklarımda şarkısın. Romantik pop tango tarzı bu şarkıda yoğun ilgi gördü. Ve sevgili dinleyicilerimiz, ruhunuzda zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize diyerek aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezbul, Burhan Kaya ve Korkmaz Koçoğlu ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
2: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler bugüne çevrildi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Diplomatik görüşmelere dikkati çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs'e olan bağlarından rahatsızlık duyanların çıkacağını söyledi ancak duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final programında konuşan Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini de belirtti. Türkiye Gazze için devrede Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın, Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'da masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları ben veriyorum, seçme şansı yok dediği iddia edildi. İran ise İsrail'e saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31 için yol haritası netleşiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündeminin ana çerçevesinin bugün açıklanacağını duyurdu. Yol haritamız çıktıları belli olan ve bilime dayalı bir sürece işaret edecek dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir protokole imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, imzalanan protokolle bağımlılıkla mücadelede daha güçlü, daha koordineli ve etkili bir dönemi başlattıklarını söyledi. Restoran ve kafelerdeki servis ücreti uygulamaları Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde servis ücreti tahsil edildiği belirlenen işletmeye 274 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık hangi adı altında olursa olsun servis ücreti alınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasını eleştirdi. Anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğunu söyledi. Tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklerden kopuk bu yaklaşımın bölgede barışa, istikrara ve güven ortamına herhangi bir katkı sağlaması mümkün değildir dedi.
1: Hava durumu.
2: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Hacı Taşan'dan derlediği Kırıkkale türküsüyle başlıyoruz. Kubilay Dökmetaş söylüyor. Sürüler içinde sürmeli koyun.

Mehmet Ali Erdem'e ait Malatya türküsüyle Meliha Güneş sizlerle. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı sinemde yara gözlerin.

Nida Tüfekçi'ye ait olan Yozgat türküsüyle Ümit Tokcan sizlerle. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler?

Ali Canlı'nın Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Mehmet Seske'den dinliyoruz. Hangi bağın bağbağınısan gülü sen, aldın aklım, ettin beni deli sen.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatımızın her anına sızan, bizi sürekli daha fazlasına davet eden bir alanı, alışveriş ve ekonomi dünyasını nezaket süzgecinden geçireceğiz. İhtiyaca göre almak ve itidal başlığı altında eşya ile kurduğumuz münasebetin aslında bir bütçe meselesi olmadığını, bir ruh disiplini ve zarafet göstergesi olduğunu konuşacağız. Nezaket sadece insana karşı gösterdiğimiz tavır değil elbette. Hayata ve kaynaklara karşı da ölçülü olmak olduğunu defalarca buradan söyledik. Sevgili dinleyiciler, modern dünya bizi tükettiğin kadar varsın yanılgısına sürüklerken, zarafet bize ihtiyacın kadar al, varlığınla yetin der. Bir şeyi sırf indirimde olduğu için ya da sadece başkalarında gördüğümüz için sepete eklemek aslında kendi iç dünyamızdaki bir boşluğu eşyayla doldurma çabasıdır. İncelik sahibi bir ruh bilir ki asıl zenginlik eşyaya hükmetmek değil, eşyanın esiri olmamaktır. Sosyolog Bauman bir eserinde modern insanın artık bir tüketici olarak tanımlandığını ve mutluluğun yeni bir nesne satın almakla eşdeğer görüldüğünü anlatır. Bauman'a göre bu durum insanı bitmek bilmeyen bir tatminsizliğe iter. Nezaket, Bauman'ın işaret ettiği bu tüketim sarmalına karşı bir duruş sergileyebilmektir. İhtiyacımız olmayanı almamak sadece cebimizi değil, dünyayı ve gelecek nesillerin hakkını da korumaktır. İtidal, Bauman'ın akışkan dünyasında kıyıya vurmamızı sağlayan en sağlam çıpadır. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bizi arzularımızı terbiye etmeye davet eder. Kemal Sayar'a göre hırsla yapılan her alışveriş ruhun derinliğinden bir şeyler alıp götürür. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o kanaat halini kuşanabilmektir. Bir mağazada veya dijital bir vitrinde gezinirken kendimize buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sormak, modern zamanların belki de en büyük irade sınavlarından biridir. Zarafet, vitrinlerin parıltısına değil, kendi iç sesimizin berraklığına kulak vermektir. Fazlalık olan her eşya aslında ruhun üzerine binmiş sessiz bir yüktür. Medeniyet tasavvuruyla bizlere rehberlik eden Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki kanaat ve bereket bilincini hatırlatıyor bize. Ökten hocanın penceresinden bakınca itidal bir şehirli ahlakıdır. İhtiyacından fazlasını talep etmek, o medeniyetin vakar sahibi insanına yakışmayan bir ölçüsüzlüktür. Zarafet, Ökten hocanın da işaret ettiği gibi o estetik mesafeyi eşya ile aramıza koyabilmektir. Bir eşyayı alırken sadece kendimizi değil, o kaynağın oluşmasındaki emeği ve tabiattaki dengeyi düşünmek ne kadar da yüksek bir nezaket biçimidir, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Gabor Mate, insanların alışveriş tutkusu altında genellikle duygusal bir yoksunluğun yattığını söyler. Mate'e göre bilinçsizce yapılan harcamalar kendini sakinleştirme çabasıdır. Kıymetli dinleyenler, nezaket kendi eksikliğimizi eşyalarla yamamayı reddetmektir. Mate'in işaret ettiği o içsel huzuru dışarıdan satın aldıklarımızla değil, içerideki itidalle inşa etmek ruhsal bir olgunluktur. Azla yetinebilen insan dünyanın en hür, en zarif insanlarındandır. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu söylüyordu ya, Bergsoncu bir bakışla baktığımızda eşyaya boğulmak, o hayat akışını ağırlaştırmak ve durağanlaştırmaktır. Zarafet o akışta hafif ve sade kalabilmektir. Gereksiz her alışveriş, Bergson'un bahsettiği o hayat enerjisinin maddiyatın ağırlığı altında ezmektir. Kıymetli dinleyiciler, alışveriş listenizdeki en önemli madde itidal olsun. Yani sepete itidal ekleyelim. Unutmayalım ki en şık kıyafetler veya en son model cihazlar değil, bizim ölçülü duruşumuz ve kanaat sahibi tavrımız bizi gerçek anlamda seçkin kılar. Mevlana'nın o derin uyarısını harcama alışkanlıklarımıza bir mizan olsun diye hatırlayalım. Dünya malı bir denizdir. İnsanın gönlü ise bir gemi. Geminin içine su girerse o gemi batar. Su geminin altında kalırsa o gemiyi yüzdürür. Eşyayı kalbinize değil elinize alın ki zarafetinizle yüzebilesiniz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şal.

0: Teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, ihtiyacın gözetildiği, hırsın yerini itidalin aldığı, huzurlu ve bereketli günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, yaşamın ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin ve Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bugün Dünya Okyanus Günü. Okyanusların yaşamımızdaki hayatı rolü nedir? Bu özel gün insan faaliyetlerinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri neler? Kısaca insanoğlunun onsuz yapamayacağımız doğayı konuşalım bugün istedik. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar konuğumuz olacak programın ilk bölümünde. Yenilenebilir enerji her geçen gün ivme kazanıyor. Hem çevresel hem de ekonomik pek çok faydaları olan yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki geleceğini konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Arif Karabuğa konuğumuz olacak programın ikinci bölümünde. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet sevgili dinleyenler bugün 8 Haziran Dünya Okyanus Günü. Hani o uzaklardan bakıp sadece mavi bir sonsuzluk sandığımız ama Asya'dan Avrupa'ya aldığımız her nefesten birini üreten gezegenimizin gerçek kalbi olan okyanusları ve denizleri konuşacağız. Çünkü biliyoruz ki onların ritmi bozulursa yaşamın ritmi de duracak. Peki küresel ısınma, kapımızdaki kuraklık tehdidi ve aslında hoyratça tükettiğimiz kaynaklarımız... Kaynaklarımızla biz bu ritmi ne kadar bozduk? Geleceğimizi nasıl sürdürülebilir kılacağız? Bugün çok değerli bir rehberimiz ve konuyu bize en yalın, en samimi haliyle anlatacak çok kıymetli bir isim var. TÜBA yani Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Sayın Doğan Yaşar bizlerle olacak. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Efendim Sayın Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, günaydınla başlayalım. Bugün çok önemli bir mevzuyu konuşacağız yine. Sayılı dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince de dinleyicilerimizi bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Efendim, çevre haftasındayız ve bugün Dünya Okyanus Günü. Okyanus gününe esasen sürdürülebilir bir geleceğin ipuçları için konuşalım istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz okyanusların ve denizlerin dünya için önemi hakkında? Buyurunuz.
2: Evet, şimdi 5 Haziran'dan itibaren Dünya Çevre Haftası kutlanmaya başlandı ve 8 Haziran'da her ne kadar resmi olarak söylenmese de Dünya Okyanuslar Günü olarak kutluyoruz. Okyanuslar o kadar önemli olaylardır ki yani hem iklimleri hem gıdayı hem ekosistemi dünyada her ne varsa her şeyin başında okyanuslar vardır. Bir kere onun altına bir çizelim. Hı hı. Bu iklimler diyoruz. Bizler doktora tezimden örneğin denizden yaptım. Denizden örnekler alarak yaptım. Hı hı. Sedimden örnekler alarak yaptım. Biz sedimanı aldıktan sonra kuruturuz sedimanı. Ve bir kuru gram sedimanda bakın bir kuru gram sedimanda yaklaşık 400 bin fosil vardır. Yanlış duymadınız. Bir kuru gramda 400 bin fosil vardır ki bu sulak alanlarda bunun değeri 700 binlere çıkar. Yani okyanuslar her şey aslında yaşayan bir canlı. En kompleks canlılardır. okyanuslar. Olağanüstü bir şeydir, canlılardır. Ne yapar okyanuslar? Biz öde okyanuslar iklim regülatörleridir. İklimleri regüle eden küçücük planktonlar ki her bir litre deniz suyunda yaklaşık 2 milyon organizma yaşar. Bakın her bir litre deniz suyunda 2 milyon organizma yaşar ve bu organizmalar atmosferden karbonu alır, yani ısıtıcı gazı alır, onun yerine soğutucu gaz verirler. Bunu nasıl yapıyorlar? Havadan biz plankton deriz bunlara, foramifer deriz, planktonik foramiferler. Bunlar havadan karbonu alırlar ve kendi kabuklarını oluşturur. Yani kalsiyum karbonatları. Diğer bir deyişle şu bizim kireç dediğimiz var ya, evleri sürdüğümüz kireç. Onu işte o denizde yaşayan planktonların kabuklarından elde edilirler. Ve bu planktonlar havadan karbonu aldıktan sonra gündüz vakti bir fotik zon dediğimiz bizim 70-80 metrelere inerler ve gece tekrar yukarı çıkarlar. İşte bu iniş çıkış sırasında da çıkış sırasında sülfür gazı çıkartarak yukarı çıkarlar ki sülfür gazı da karbonun tam tersi gazıdır. Soğutucu gazdır. Yani iklimleri regüle eden asıl ortam okyanuslardır ve bu küçücük planktonik canlılardır ki biz bunlara iklim regülatörü adı veriyoruz. Ama günümüze geldiğimizde maalesef okyanuslarımız müthiş bir kirlilik baskısı altında. Özellikle plastik. Yani 1950 yıllara baktığımız zaman yaklaşık olarak 2 milyon ton gibi bir plastik üretim varken bu dünyada şu anda bu olay 450 milyon tonlara çıkmış durumda. Ve bunun yılda en az bir 2-3 milyon ton bir kısmı da direkt denizlere geliyor. Ve yavaş yavaş bu plastikler besin zincirine de girmeye başladı. İşte en büyük tehlike zaten burada. Ve maalesef ülkemizde de hiç de anımsanmayacak derecede bir plastik kirliliği var. Zaten dünyada ilk onun içindeyiz biz, plastik üretim ve kullanımı olarak biz dünyada ilk onun içindeyiz ki dünyada şu anda bütün raflar, market rafları plastik dolu. Bütün günlük kullanım, açıyorsunuz, atıyorsunuz, açıyorsunuz, atıyorsunuz ama bunların gerçekten ciddi bir oranı denizlere ulaşıyor ve maalesef bu konuda biz ciddi sorunlar yaşamaya başladık ve bundan sonra da yaşayacağız. Bana göre çok ciddi bir kanser aslında plastik deli. Bizim bir an önce bu kirlilikten, daha sonra plastikten vazgeçmemiz lazım çünkü bir plastiğin çözülmesi denizlerde yaklaşık 400 yıl falan gibi bir devasa bir süre ve işte o sırada bunu balıklar da yiyor, ısırıklar da yiyor bunu ve işte bu nedenle zaten besin zincirlerinde görülmeye başlandı. Yani son birkaç yıldan beri yapılan çalışmalarda bu görülüyor ve maalesef işte okyanusları devre dışı bırakacak, daha doğrusu devre dışı bırakamaz ama yani oldukça etkileyebilecek bir konuma ulaşıyorlar bunlar. Önce bizim bütün arıtma tesislerimizi, yani denizlere gelen tüm suların üzerinde arıtma tesisleri kuracağız ve bütün bunları çalıştıracağız. Bütün fabrikaların ya da belediyelerin, yerel şeylerin bütün arıtmaları çok çok iyi çalışacak.

kuşak ve denize temiz su sağlamak zorundayız. Öncelikle onun altını bir çizelim. Bütün dünya bunu yapmak zorunda. Örneğin Türkiye'de Marmara'daki müsilaj olayı mesela. Tamam. Marmara çevresinde yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor ve bunların çok büyük çoğunluğunun kirlettiği su arıtılmadan Marmara'ya ulaşıyor. Aynı şekilde İzmir Körfezi'de şu anda çok ciddi bir kirlilik baskı altında. Bunun da nedeni nehirlerden gelen, ki hem Gediz hem Küçük Menderes, Büyük Menderes, Ergene gibi nehirlerimiz artık dördüncü dereceden kirlendi ve bütün bu kirlilik okyanuslara geliyor, denizlerimize geliyor. Maalesef hem canlı açısından çok tehlikeli bunlar, hem yaşam açısından çok çok tehlikeli. Ve dediğim gibi en son olay da plastik kirliliği, ki en büyük bela şu anda veba. Yani yüzün vebası olarak nitelendiriyorum ben bunu. Gerçekten işimiz çok çok zor. Okyanusumuzu temiz tutmak zorundayız. Ve çok da zor bir şey değil bu aslında. Yani arıtmaları diyorum ki işte sübvanse edilsin arıtmalar. Yani devlet sübvansının, yerel yönetimler bir şekilde bunlar sübvanse edilsin ve çalıştırılsın. Zehir akıyor. Gerçekten Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz ve Ergene, ki Batı Anadolu'nun en büyük bunlar, can veren nehirler, ama şu anda dördüncü dereceden kirlenmiş durumda. Ki geçtiğimiz sene bazı tarlalarda pamuk ekilen bazı tarlalar, ki benim kuzenlerim çiftçidir, pamukçudur. İnanın bana, ot çıkmadı yan tarlada. Ya o kadar kirli sular, o kadar ağır metal açısından artık artmış sularda hiçbir şey çıkmıyor. Bu nedenle okyanuslarımızı kurtarmak zorundayız, korumak da zorundayız. Ve önce arıtma testlerini çalıştıracağız. Bu bir. Ardından bu arıtma testinden çıkan bu gri su dediğimiz arıtılmış suları da tarıma kazandıracağız. Çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de çok ciddi bir kuraklık yaşandı. Ki bu kuraklığın geleceğini zaten çok yıllar önce söyledim. 2020'li yıllarda belediye başkanları mektuplar da yazdık, dedi kuraklık geliyor, gerekli önlemler alınsın diye. Ve kuraklık, müthiş bir kuraklık geldi. Ve bu yıl 2026 yılında, ki 2025 yılında TRT'de bir röportajda söyledim, 2026 dedim, çok bol yağışlı geçmeye bir aday bir yıl. Çok güzel yağışlar, selli yıllar olması olma olasılığı yüksek bir yıl, ki öyle gidiyor zaten. Sanırım son 88 yılın, daha doğrusu 1938 yılından başlanmış şeylere, kayıt tutulmaya, en yoğun, en yağışlı bir dönem yaşıyoruz. Ama yağmurların, yağışların evet önemli, ama bu kirlilik karşısında pek de bir önemi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bizim yapmamız gereken şey öncelikle bütün suları, bütün fabrikadan çıkan suları ya da yerleşim yerlerinden çıkan suları arıtmak ve temiz bir şekilde arıtarak tekrar tarıma kazandırmak. Tarıma kazandırırsak ne yapacağız, ne olacak, ne avantajımız olacak? Tarımda kullandığımız, yer altından çektiğimiz o temiz sularda rezerv olarak saklayacağız. Çünkü biz daha henüz bir kuraklık görmedik. Dünyada çok çok daha devasa büyük kuraklıklar var. 6-7 yıl hiç yağmurun yağmadığı dönemler vardır. İşte o zaman biz bu yeraltı sularını başvuracağız. İşte bu nedenle biz yeraltı sularını rezerv olarak saklamamız gerekir ki 2000'li yıllarda 60-70 metrelerde olan yeraltı su seviyeleri şu anda 400 metreler kadar indi. Yani sürekli çekiyoruz. Bu tabii yanlış politika, tarım ürün desenlerinin belirlenmesiyle ilgili bir şey. Ama gerçekten suyu yanlış kullanıyoruz ki yeni bir su kanunu zaten yapıldı. Meclisten geçmeyi bekliyor. Umarım mümkün olduğu kadar çabuk geçer. Geçmesi de gerekiyor zaten. Çünkü su dünyada, yani yaşamda su varsa devlet var. Suyun bittiği gün devlet biter. Yani baktığımız zaman okyanuslar, deniz, karadaki sular, tarımlar hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Hepsinin de ortak çözümü arıtmalardan geçiyor. Yani kirlettiğimizi arıtacağız. Kesinlikle arıtmadan denize şeye vermeyeceğiz. Kirlettiğimiz o şeyleri, suları ve yeraltı sularını rezerv olarak saklayacağız. Ama

0: Ayrıca yine biz okyanuslarda, deniz kıyılarında bizim şu anda Türkiye'de çok ciddi bir plaj erozyonu sorunumuz var. Yani plajlarımız elden gidiyor. Bu Alanya'da var, Antalya'da var, bu Turgutreis'te var, bu her yerde var. İzmir Menderes'te var, bu Adana Güzelhisar bölgesinde vardı. Malta Çayı'nda vardı. Çok ciddi bir yanlışlar yapıyoruz çünkü. Yanlışlar yaptığımız için de maalesef deniz erozyonlarımız da, yani okyanus deyince gerçekten en kapsamlı çalışılması gereken ve herhangi bir işlem yapılacağı zaman okyanusa, her ne olursa olsun, ister balık çiftliği olsun, balıkçılıkları yapılırken de çok ciddi bir oşinografi çalışma yapılması lazım. Akıntı hızlarının hesaplanması lazım. Parametrenin, biyolojik parametrenin hesaplanması lazım. Ne kadar nereye yem atılacağı hesaplanması lazım. Yani öyle rastgele şeyler yapılması lazım ki, aynı şekilde deniz kıyısında yapılan limanlar, mendirekler, tüm bunlar yapılırken de son derece iyi hesaplarla yapılması lazım. Çünkü yapılmazsa maalesef müthiş bir plaj erozyonları başlıyor. Akıntının diğer tarafında plajlarımızı kaybediyoruz şeylerde. Yani okyanuslar gerçekten hem akciğer, hem size bol oksijeni onlar sağlıyor. Ayrıca iklim olayında karbonun %90-95'ini okyanuslar çeker. Bazen okursunuz %50 gibi falan der ama hayır, en az %90-95'ini havadaki karbonu, yani ısıtıcı gazın %90-95'i gibi şeyini denizler çeker. Yutak alanlar denizlerdir. Ormanlar çok az, %5 gibi falandır. İşte bu okyanusların çok dikkatli izlenmesi gerekiyor ve mümkün olduğu kadar da temizlik açısından gerçekten, örneğin şu anda Amerika, Kanada gibi ülkelerde 200 mil dahilinde sintine, yani gemi atığını bırakamaz. 200 mil dahilinde cezaları çok ağırdır. Ama bakıyoruz bizim buralarda gerçekten bir tuhaflık var, yani kirleniyor, yani bizim denizlerimiz kirleniyor ama artık 2021 yılında bu müthiş bir müsilaj patlaması oldu işte Marmara'da. Ve ciddi o toplantılar yapıldı. Her şey de sıralandı ama maalesef beklenildiği kadar hızlı gitmiyor. Özellikle arıtma tesisleri olayı beklenildiği kadar hızlı gitmiyor. Bir an önce arıtmamız gerekiyor. Bir an önce çalıştırmamız gerekiyor. Ha, arıtma tesisleri var bazı, yani çok da güzel arıtma tesislerimiz var ama arızalandığı anda bir daha çalıştırılmıyor. Artık çalıştırılamıyor. Bir şekilde onların da bakımları yapılması lazım. Gerçekten denizlere gelen bütün suyun çok yakından takip edilmesi gerekiyor ki bize yaşam olarak daha ileride çocuklarımız ya da torunlarımız için temiz denizler bırakabilelim.
1: Şimdi Sayın Hocam, siz çok güzel anlattınız. Ben bölmedim işin aslını söylemek gerekirse. Araya girmek de istemedim. Şimdi karaya basarak yaşayan insanlarız ve dünya sanki topraktan ibaretmiş gibi davranıyoruz bir yerde. Yani insanlık olarak aslında okyanusların yaşamın ritmini belirlediğini biraz unuttuk gibi geliyor. Yani uzaklardaki bir sorun olarak algılayabiliyoruz sanki okyanuslar bize uzak olduğu için. Bunun İstanbul'daki ve İzmir'deki insanın hayatının okyanuslara ne kadar bağlı olduğunu da konuşalım. Şimdi az önce söylediğiniz gibi yani okyanuslar nefeslerimizi de üretiyor. Aldığımız her iki nefesten birini okyanuslar deniyor. Ve biz ağaçları korumaya çalışırken okyanuslardaki bu devasa akciğeri gözden mi kaçırıyoruz sizce? Orada işler yolunda mı? Çünkü Mariana Çukuru'nda bile artık ekosistemin değişmeye başlandığı söyleniyor. Neler söylersiniz?
0: Evet, yani biz ağaçlara bakarken biz o ormanın bütününü gözden kaçırıyoruz gibi, yani gerçekten ki kaçırıyoruz yani. Dediğim gibi bizim burada yapmamız gereken iş, tek bir şey var aslında gerçekten. Bütün arıtmalar çalışacak ve arıtılmadan hiçbir su denize verilmeyecek. Ben İzmir'de bunu hep öneririm, yani fabrikalardan çıkan bütün sular sürekli olarak kontrol edilsin ve eğer yeteri kadar temizlenemiyorsa o zaman da derelerin üzerine küçük bir artan da arıtma tesisi kuralım. Ki mutlaka

0: mutlaka denize biz temiz suyu verelim. Yoksa bunun gerçekten ileriki yıllarda günden güne, çünkü kirlilik artacaktır. Günden güne artacaktır ve günden güne canlıları da mahvedecektir. Dünyada bugün sanırım protein olarak dünyanın 1 milyardan fazla nüfusu denizler ürünleri yer kullanır. Yani çok ciddi bir şeydir bu. Ve ayrıca tekrar şunu söyleyeyim. Dünyadaki balıkların %95'i delta ağızlarında yakalanır. Çünkü delta ağızlarında nehirlerle sürekli olarak besleyici element gelir. Yani ne kadar çok o sene yağmur yağarsa o yıl o kadar çok balık olur. Çünkü bir yağmur yağdığı zaman nehirlerden gelen sular nütriyent getirir. Yani o killer vardır, tabaka silikat deriz biz. Hı-hı. O killerin içinde her türlü nütriyent vardır ve bunlar denize geldiği zaman da denizdeki canlılar için müthiş bir besin kaynağı oluştururlar. Ve ne kadar çok gelirse bu besinden o kadar çok balık olurlar ki yine 2025 yılında geçtiğimiz sene balık sezonu açıldığında dedim ki yine TRT'de şeyde dedim ki bakın dedim bu yıl pek balık beklemeyin, balık olacaktır ama az olacaktır, yani biraz 370 bin tondur bizim yıllık deniz avcılığımız ki bu yıl herhalde 300 bin tonlara düştü, yani ilk verilen şeyler, veriler böyle daha henüz açıklanmadı şeyler ama resmi sonuçlar ama o civarlarda, ama dedim 2026 dedim çok dedim balık bekleyin. 2020'den sonra dedim ciddi olarak dedim bir balık avı olacaktır. Çünkü çok yağmur yağdı. Çok yağmur yağması çok besin. İşte bütün bu sular nedeniyle bizim derelerimizi, nehirlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Ne kadar bunu temiz tutarsak bu sularımızı biz denizlerden de o kadar çok sağlıklı ürün alırız. Daha çok ürün alırız. Yani baktığınız zaman aslında yapmamız gereken tek bir şey var öncelikli olarak. O arıtmaları çalıştıracağız. Bütün arıtmalar gerektiğinde sübvanse edileceğiz. Gerektiğinde derelerin üzerine şeyler kuracağız. Ek arıtma testleri kuracağız ama her ne olsa olsun biz denize temiz su vermek zorundayız. Okyanuslarımızı çünkü denizle o Pasifik ya da Atlantik ya da Akdeniz fark etmez. Çünkü sular sürekli olarak bir döngü halinde dolaşır. Biz kıyı boyakıntısı deriz bu sisteme. Bütün dünyadaki denizlerindeki sular sürekli hareket halindedir. Yani sürekli mesela Türkiye'de Mersin'den gelir, yani kuzey güneyden gelir Kızıldeniz'den, Mersin'den döner. Alanya, Antalya, Datça, oradan kuzeye çıkar. İşte Ege Denizi, oradan daha kuzeyden Yunanistan tarafına geçer. Oradan güneye iner. Sonra Adriyatik'e çıkar. Yani müthiş bir düzen içinde giden bir deniz okyanus sistemimiz vardır. Biz tabii oradan Akdeniz'e gidiyor, Atlantik'e gidiyor. Müthiş bir düzenimiz vardır. Önemli olan bu düzenin içine kirlilik bırakmamak.
1: Peki.
0: Çünkü kirlilik bırakırsanız maalesef ne kadar olursa olsun onu da yapacak pek bir şey kalmıyor.
1: Peki. Aslında çok geniş bir konu ve uzun uzun da konuşabiliriz bu konuyu Sayın Hocam ama artık programın ikinci bölümüne geçmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve aktardıklarınız için. Sağolunuz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Arif Karabuğ'la yenilenebilir enerji ve çevreyi konuşacağız.

0: Tekrar merhaba. 10.35'i gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İkinci bölümde hem cebimizi hem de dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendiren tam anlamıyla hayatın içinden bir konuyu konuşacağız. Yenilenebilir enerji, doğanın ritmini bozmadan, güneşin gücünü, rüzgarı arkamıza alarak hem çevremizi hem de ekonomimizi nasıl koruyacağız? Yeşil bir gelecek gerçekten cüzdan dostu olabilir mi? İşte tüm bu soruların cevabını çok değerli bir isimle konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doktor Arif Karaboğa. Telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Hocam, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim, sizler?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Keyifle yayınınızı takip ediyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yenilenebilir enerji ile başlayalım istedik. Yenilenebilir enerji deyince biz ne anlayacağız? Buyurunuz.
1: Aslında yenilenebilir enerji dediğimiz bizim enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Mevcutta iki tane enerji kaynağımız var. Bunlardan ilki fosil yakıtlar, ikincisi yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıtların birbirinden ayırdığımız iki temel özellik var. Bunlardan birincisi enerji kaynağının içerisindeki karbon ihtiva oranları, yani içerisinde karbon bulundurması. Hı hı. Yanma sürecinde emisyonların açığa çıkardığı bu karbonlar yenilenebilir enerji kaynaklarında bulunmamaktadır. Bu yüzden çevreci olduğunu söylüyoruz. İkincisi ise rezervlerdir. Rezervler açısından ele aldığımızda fosil yakıtların aksine kullandıkça rezervleri azalmayan enerji kaynağıdır. Yani doğada sürekli olarak kendini yenileyen veya insan ömrü ölçeğinde değerlendirildiğinde tükenmeden tekrar kullanabildiğimiz enerji kaynaklarına biz yenilenebilir enerji diyoruz.
0: Hı hı. Peki biz bu kaynaklardan kaçını ve nasıl kullanabiliyoruz Sayın Hocam? Şimdi güneş ışığı var, rüzgar var, yağmur var değil mi? Gelgitler var, dalgalar var, jeotermal var. Hepsi doğal kaynaklar ve insan zaman ölçeğinde sizin söylediğiniz gibi hepsi doğal olarak yenilenen kaynaklar. Nasıl kullanıyoruz bunları? Kaçını kullanabiliyoruz? Verimli kullanabiliyor muyuz aynı zamanda?
1: Tabii ki de. Aslında 6 tane yenilenebilir enerji kaynağı sayabiliriz. Hem bu katma değer hem ticari ürün olarak 6 tanesini sayabiliriz. Bunlar herkesin de bildiği güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, biyogaz, okyanus sıcaklık farklarından ürettiğimiz enerji, dalga, gelgit ve deniz akıntılısından oluşuyor. Fakat Türkiye'de biz bunun sadece 5 tanesini kullanıyoruz, aktif olarak kullanıyoruz. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayınladığı bilgiye göre de Nisan 2006 verilerine göre Türkiye'de elektrik kurulu gücü 125 bin megawattı geçmiş durumda. Bunun yaklaşık %62'si yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Bu kaynaklarında ilk sırada hidroelektrik enerjisi, yani baraj ve nehirlerden elde edilen elektrik enerjisi geliyor. Daha sonra rüzgar enerjisi, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarımız takip ediyor. Peki nasıl kullanıyoruz sorusuna cevap olarak da, hidroelektrik ve güneş enerjisinden biz doğrudan elektrik üretimi yapabiliyoruz. Fakat güneş, biyokütle ve jeotermal enerji kaynaklarından ise hem termal enerji üretebiliyoruz hem de elektrik enerjisi elde etmemiz mümkün oluyor.
0: Hı hı. Şimdi toplumda şöyle bir algı var Sayın Hocam. Çevreyi korumak güzel ama çok maliyetli bir lüks ya da çok maliyetli bir iş deniyor. Sizce yeşil enerji... yanlış bir tabir kullanmıyorum değil mi yeşil enerji?
1: Yok,
0: derken
1: doğrudur.
0: Yeşil enerji gerçekten sadece zengin ülkelerin ya da büyük şirketlerin harcı mı? Ne dersiniz?
1: Yok, tabii ki de öyle değil. Ekonomik açıdan ele aldığımızda şunu söyleyebiliriz: yeter artık sadece çevresel gerekçelerle değil, maliyet, enerji güvenliği, dışa bağımlılığı azaltma, istihdam ve sanayi gelişimi açısından da stratejik bir kaynak. Son 10-15 yılda güneş paneli, rüzgar türbini ve batarya teknolojilerinde büyük maliyet düşüşleri yaşandı. Özellikle bizim sahada kurulum yapan öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz, meslektaşlarımızla konuştuğumuzda güneş enerjisi için elektrik üretim maliyeti watt başına 0.45 dolara kadar düştü. Rüzgar enerjisinde bu oran daha da düşük, yani 0.35 dolar seviyelerinde. Bu fiyatlar çeşitli uluslararası enerji ajansları tarafından da raporlanmaktadır. Artık herkesin erişebileceği bir fiyat seviyesine gelmiştir.
0: Şimdi peki nelere ihtiyacımız var Sayın Hocam? Yenilenebilir enerjiyi daha da artırmak için, hayatımıza daha fazla girmesi için neler yapmamız gerekiyor?
1: Nelere ihtiyacımız var? Aslında bizim yenilenebilir, yani elektriğe ihtiyaç duyduğumuz her alanda yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var. Bunun için tabii ki de bazı engellerin de aşılması lazım. Yani şunu söyleyebiliriz. Güneş ve rüzgar enerjisindeki en temel engellerden bir tanesi üretim, sürekli bir üretim sağlayamıyoruz. Burada problemler yaşanıyor. Çünkü güneş enerjisi gece üretim yapamayız. Bulutlu günlerde üretimlerimiz azalıyor. Rüzgar enerjisinde de benzer şekilde rüzgarın şiddeti ve yönünde sabit olması lazım. Buna ilave olarak elektrik tüketim zamanlarımız, üretim zamanlarımızla örtüşmesi gerekiyor. Altyapıların buna uygun olması gerekiyor ki yenilenebilir enerji santrali çoğu zaman tüketim merkezlerinden uzak bölgelerde. Bu yüzden bunların elektrifikasyon altyapılarının çok doğru bir şekilde karşılanması lazım.
0: Şimdi yaygınlaştırmak bu kadar zor değil aslında diye düşünüyorum ben. Bunu yani bir ülkeye düşünelim ya da bir ev düşünelim. Yüzünü tamamen yenilenebilir enerjiye döndüğünde uzun vadede cüzdanında da sizin anlattığınıza göre çok büyük değişimler, çok büyük artılar elde ediliyor. Ve yeşil ekonomi ya da yeşil yakalılar diyebiliriz herhalde, o az önce söylediğiniz üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarımıza, bu mesleği seçecek olanlara elbette böyle bir kavramlar girdi hayatımıza. Biraz onların istihdam potansiyelinden bahsedelim. Temiz enerji dünyada ve Türkiye'de nasıl bir istihdam potansiyeli yaratıyor?
1: Aslında bunun çok güzel bir soru. Biz de derslerimizde bunu anlatıyoruz. Bu bir kültür. Yenilenebilir enerji bir kültür ve bu kültürün yaygınlaşması lazım. Bunu yaygınlaştırabilmek için de bu alanda çalışan nitelikli personel sayısının artması gerekiyor. Bu personel sayısındaki artış bizim teknolojik gelişimimize de katkı sağlayacaktır ki bu uluslararası arenada da böyle geçiyor. Dünyadaki yenilenebilir enerji politikalarına baktığımızda da ülkeler artık enerji politikalarını yenilenebilir enerji üzerine kurguluyor. Yani fosil yakıtları alternatif enerji kaynakları

0: kurumlarına yöneliyor. Dünyaya baktığımızda da şu an güncel bizim de çalıştığımız, bizim arkadaşlarımızın da çalıştığı konulardan bir tanesi. Fransa tarafından fonlanan, FAS'ta uygulanan güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kuruluyor. Bu santraller artık entegre sistemler oluyor.
1: Hı hı.
0: Neye entegre ediyoruz? Hidrojen enerjisine entegre ediyoruz. Yani pür bir güneş enerji santrali ya da pür bir rüzgar enerji santrali değil, artık entegre sistemler, yani entegre mühendisliğin geliştiği dönemlere giriş yapıyoruz.
1: Hı hı.
0: Burada artık nihai sonuç hidrojen enerji, enerjinin depolanması kritik önem sağlıyor.
1: Hı hı. Yani bununla ilgili dünyada bize ilham verecek, Fransa'dan bahsettiniz ama başka örnek var mı? Bakın, adamlar yenilenebilir enerjiyle hem doğayı kurtardı hem de ekonomiyi uçurdular diyebileceğimiz çarpıcı bir başarı hikayesinden bahsediyorum. Var mı böyle örnekler başka?
0: Tabii ki de, tabii ki de. Yani burada en çarpıcı örnek Çin. Hı-hı. Çin aslında bu konuda dünyayı domine ediyor. Çin ki sanayisi anlamında dünyada önde gelen ülkelerden biri.
1: Hı-hı.
0: Şu anda

0: fotovoltaik panel kurulum gücü 1 terawattı geçmiş.
1: Yani oldukça büyük bir rakam mı bu sektöre
0: evet,
1: bakıldığında?
0: Evet, gerçekten bu çok büyük bir rakam. Yani bu niçin önemli? Çin'in güneş enerjisi yatırımları artık termik santral kapasitesine geçmiş. Yani şu açıdan önemli. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları artık Çin'de yardımcı kaynak değil. Ana elektrik sisteminin bir bileşeni haline geldi. Benzer durumlar zıtlı da yaşanıyor. Mesela ABD örneğinde Amerika Birleşik Devletleri özeline baktığımızda mevcut enerji, mevcut yönetimin enerji politikaları yenilenebilir enerjiye karşı bir politika sergiliyor. Bu da uluslararası kuruluşların tahminlerinde sapmalara neden oldu. Bizim de öngörümüz Amerika Birleşik Devletleri 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinde %50'ye yakın düşüşlerde karşılaşılıyor. Bu da zaten küresel ısınmanın etkilerinin daha fazla hissedildiği bir noktaya geliyor. Benzer bir durum Avrupa Birliği için de söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerji sadece çevre politikası ve ekonomik anlamda değil, enerji güvenliği politikası olarak görülüyor. Özellikle Ukrayna Savaşı sonrası doğalgaz bağımlılığını azaltmak için güneş, rüzgar, hidrojen ya da enerji verimliliği konusunda ciddi yatırımları var.
1: Şimdi bir yandan da Sayın Hocam elektrikli araçlar, onlar da artık bu ekosistemin bir parçası oldular. Sizin de uzmanlık alanınız makine mühendisi olarak. Şimdi araçlar yeşilleniyor Sayın Hocam, fakat onları şarj ettiğimiz elektrik ne kadar temiz? Şimdi bunu bilmiyoruz. Biz bir kere bunu öğrenmek istiyoruz. Bir de iklim krizi artık sanırım kapımızda değil, artık hayatımızın tam ortasında. Sizce bu temiz enerjiye geçiş hızımız dünya olarak tabii ki küresel ısınmayı durdurmaya yetecek mi, yoksa biraz geç mi kaldık, ne dersiniz?
0: İlk sorudan başlayayım elektrikli araç konusunda. Evet, dünyada bir değişim içerisindeyiz. Biraz önce bahsettiğim gibi Çin'de çok agresif bir elektrikli araç politikası var. Yani bu artık devlet politikası haline geldi. Çin'e yaptığımız akademik ziyaretler, gezilerde de bize söylenen bu olmuştu. Artık firmalar kredi başvurularında bulunduğu zaman devlet kredi başvurularını tamamen karşılıyor ve şart koşuyor. Diyor ki elektrikli araç üretimine hizmet eden bir altyapı kurmanız gerekiyor diyor. Ve ek teşvikler veriyor. Yani devlet politikası artık elektrikli araçta. Bizim tarafımızdan işin ilginç tarafı, gelecekte karşılaşacağımız fosil yakıtlara alternatif bir enerji olarak da hidrojen enerjisini öngörüyoruz. Hidrojen enerjisi konusunda da Japonya özelinde ve Almanya'da hızlı bir değişim içerisinde. Yani artık suyun ayrıştırılmasıyla enerji üretimi, ki bu da hidrojen oluyor. Hidrojeni araçlarda kullanabilir miyiz? Bu tartışılıyor. Bunun uygulamaları yapılıyor. Artık büyük tırlarda, trenlerde, gemilerde hidrojen enerjisini daha yakın göreceğiz.
1: Yani bunun örnekleri sanırım yapılmıştı. Ben okumuştum galiba bir yerde, öyle hatırlıyorum. Oldukça da yani bataryalar şeklinde sanırım, o da böyle silindir şeklindeydi. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum hocam. Siz düzeltin.
0: Yok, doğrudur,
1: onu. Doğru değil mi? Yani batarya değişimi de çok basit. Yani elektrikli araçları şarj etmek gibi bir süreniz de, süre kaybı da olmuyor. Buyurunuz, devam edin.
0: Evet, yani artık dediğiniz tamamen doğru. Ne avantaj sağlıyor? Yani elektrikli araçla hidrojen ne araçlar arasındaki farklar şunlar oluyor. Bir kere elektrikli araçları şarj ederken bu kadar uzun süreler harcamıyoruz. Daha yeni bayramdan çıktık. Otoyollarımızda elektrikli araçların şarjını uzun kuyruklar görüyoruz. Çünkü bir şarj süresi 45 dakika. Bunu büyük şehirler için düşünelim, İstanbul, İzmir, Ankara gibi, bir taksinin elektrikli olabilmesi oldukça zor görünüyor. Bunun temel sebebi bir taksiyi bir saat yatırabilmemiz ciddi ekonomik

0: kayıp.
1: Hı hı.
0: Fakat hidrojen o şekilde değil, sizin tam tabir ettiğiniz gibi kapsüllerin takılması,
1: evet,
0: şarj sürelerinin daha kısa olması, yani dolum sürelerinin daha kısa olması aslında bizi biraz daha bu yöne kanalize ediyor. Yani gelecekte çok sık karşılaşacağımız bir ulaşımdaki enerji kaynağımız, enerji çeşidimiz olarak karşımıza çıkacak.
1: Hı hı. İkinci sorum vardı Sayın Hocam. İklim krizi ile ilgili bir soru vardı. Ben iki soruyu art arda sordum. Şimdi temiz enerjiye geçiş hızımız demiştim. Küresel ısınmayı durdurmaya yetecek mi yoksa biraz geç mi kaldık?
0: Aslında geç kaldığımızı söyleyemeyiz. Fakat yenilenebilir enerjiye ya da alternatif enerjiye geçiş politikalarımız sahada uygulama aşamasında beklediğimiz performansı gösteremiyor.
1: Hı hı.
0: Yani ülkeler çeşitli iklim anlaşmaları taraf olan ülkeler bu dönüşümü hızlı gerçekleştiremiyor. Çünkü kağıt üstünde her şey dört dörtlük ilerlemedi.
1: Hı hı.
0: Bunun temel nedenleri yaşadığımız savaş durumları, olağanüstü haller, devletlerin politikalarındaki değişimler. Bunlar bizi yavaşlattı. Kaçırdık mı? Hayır. Hala geç değil. Hala gelişmeler gösterebiliriz ama iklim krizini çok ciddi yaşadığımız bir döneme giriyoruz artık.
1: Hı hı.
0: Burada da ciddi, yani radikal alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor. Bu yeme içme alışkanlıklarından ulaşım alışkanlıklarına kadar birçok alışkanlığımızın değişmesi gerekiyor.
1: Hı hı. Ve artık son bir dakikamız. Şöyle bir sorum var hocam. Artık programımızı kapatacağız.
0: Tabii.
1: Yaşamın Ritmi dinleyicilerinize kendi hayatlarında enerjinin ritmini ve işte daha çevreci ve ekonomik hale getirebilmeleri için böyle vereceğiniz basit ama altın bir tavsiye ne olurdu?
0: Şunu unutmayalım. En temiz enerji önce boşa harcamadığımız enerjidir.
1: Hı hı.
0: Yani bu yüzden enerji tasarrufu ve enerji kullanımı, su kullanımı özellikle azaltılması gerekmekte.
1: Hı hı.
0: İkincisi olarak da mümkünse binalarda, yaşam alanlarımızda aktif ve pasif güneş enerjisinden faydalanma yöntemlerini tercih etmemiz gerekmekte. Dediğim gibi hani alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Bunlar neler? İşte buzdolabının kapağını, buzdolabından bir şey alacaksak buzdolabının kapağını açık bırakmayalım, onu kapatalım. Ya da dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken musluğumuzu açık bırakmayalım. Bunlar önemli kriter. Çünkü su da bir kaynak.
1: Hı hı.
0: Suyu üretmek için de biz ciddi enerji harcıyoruz. Son olarak da gelişen teknolojiyle birlikte artık su ihtiyacını, su kaynaklarını tüketmeden havadaki nemin yoğuşturulmasıyla da elde edebiliyoruz.
1: Hı hı.
0: Bunlar önemli. Bu konularda vatandaşların dikkat etmesi önemli olur.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun uzun konuşabiliriz ama artık sayılı dakikanın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz efendim tekrardan. Sağ olunuz programa katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Peki. Evet sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Pancar suyu antioksidan özel.

0: özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor. Bunu da idrar ve terleme yoluyla gerçekleştiriyor. Karaciğer başta olmak üzere böbrek, mide ve safrayı temizliyor. Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan stresle mücadelede yardımcı. Yorgunluğun etkilerini gideriyor. Antioksidan özelliğiyle bilinen bu sebze, başta cilt, akciğer ve kolon olmak üzere tüm kanser türlerine karşı etkili. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendirerek kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor. İyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü baskılıyor. Sindirim sistemimizi düzenliyor. Özellikle bağırsaklardaki zararlı bakteri ve mikropları arındırıyor. Kabızlık ve ishale karşı etkili, beyin sağlığını destekleyen bu içecek, yaşla birlikte azalan zihinsel ve bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor. Demir eksikliğine karşı adeta doğal bir reçete. Eğer kansızlık ve demir eksikliği probleminiz varsa pancar suyundan bol bol faydalanın. Peki nasıl yapacağız? Bir kere katı meyve sıkacağı yardımıyla pancar suyunu sıkıp içebilirsiniz ya da son dönemlerde biliyorsunuz pancarlı salata tarifleri çok fazla var. Ben de size hemen böyle şipşak yapabileceğiniz bir pancar turşusu tarifi vermek istiyorum. Gidip dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Çünkü bazı kimyasallar kullanılıyor ihtimaldir. Evde kendiniz çok basit bir şekilde pancar turşusunu yapabilirsiniz. Efendim öncelikle tabii ki pancarları aldıktan sonra iyice yıkayın. Kök kısmını varsa yapraklı kısmını kesin. Sonra bir tencereye koyun. Kabuklu olarak haşlayın. Ne kadar suyla? Yani üzerini örtecek 2-3 parmak kadar geçecek suyla haşlayın. Ama tabii böyle çok çok yumuşak olmasın. Hafif diri kalacak kadar haşlayın. Sonra sudan çıkarın. Suyu dökmeyin çünkü bu suyu kullanacağız. İçindeki pancarların daha kırmızı kalması için kabuklarıyla haşlıyoruz. Patates soyar gibi kabuklarını soyun. Kuşbaşı kuşbaşı doğrayın. Bir kavanozun içine alın. İçine damak tadınıza göre birkaç diş sarımsak, yine damak tadınıza göre elma sirkesi ve yine damak tadınıza göre tuzunu ekleyin. Tuzun turşu tuzu olması gerekmez. Sofra tuzu da kullanılabilir. Soğutun, sonra suyuyla birlikte servis yapın. Ne diyelim şimdiden, ellerinize sağlık, şifalar olsun. Sizlerle hafta içi her gün görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici'yi kutladı. Erdoğan, kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum paylaşımını yaptı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği dün de devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri